0: Bakın. Tamam. Yani... Ya arkadaşım, emniyet amirine iş birliğine hazır olduğumu söyleyeyim. Çok iyi çocuk değil.
1: Bak şuradan. Dedektife biraz saygın olsun ya. Şuraya bak. Gece gündüz asayişi sağlamak için uğraşıp duruyoruz. Gördüğümüz ne? Saygısızlık.
2: Ne bakıyorsun?
3: Uyumanı bekliyorum.
1: Saygısızlık dediysek o kadar da değil koçum. Yani beklemene gerek yok. Rahat ol. Hadi ben büyük bir cinayeti çözmek için düştüm buraya. Sen neden düştün?
3: Büyük bir cinayeti işlediğim için.
1: Bu yaşta. Allah Allah. Derdin neydi çocuğum?
3: Eski okulumun önünde uyuşturucu satan mafya çetesinin tüm üyelerini öldürdüm.
1: Çok büyük bir sosyal yara. Liselere kadar indi diyorlardı abi.
3: İlkokul. İlkokuldan sonra okumadım. Allah'tan çete fazla büyük değildi.
1: Sonuçta 2-3 kişilik çete olmaz. 5'ten büyüktür değil mi?
3: 10. Yok yok. Biri yoğun bakımdaymış.

0: Efendim?
1: Günaydın. Ben Serdar Bey'in asistanı Ali. Kendisine ulaşamadığım için sizi aradım.
2: Ziya Uşaklı ile ilgili bazı bilgilere ulaştım. Belgelerin hepsini size mail atıyorum.
0: Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum.
3: Dün gece Akçakoca Merkez Mezarlığı akıllara durgunluk veren bir operasyona sahne oldu. Vicdansız mezar hırsızı suçüstü yakalandı.
4: Ben sıradan basit bir vatandaşım. Hatta vatandaşın dibiyim.
0: Günaydın. Serdar'a göreviniz oldu mu?
4: Bir dakika. Konuşabiliriz. Ya siyasilerin seçim meydanlarında oy istediği vatandaş benim. Bu sözlerimi şantaj olarak algılamayın ama... Çok önemli bir ipucunu peşinde bir iş seyahatine çıkmam gerekti.
0: Serdar, televizyondasın ve bütün ülke nerede olduğunu biliyor.
4: O zaman beni bir an önce buradan çıkarman lazım. Kaiser Soze'nin çocukluğuyla aynı hücrede kalıyorum ben. Her an hayatımdan ümidi kesebilirim.
0: Melek Hanım arıyor, şimdi kapatmam lazım.
4: Melek Hanım'a söyle, katilleri biliyorum. Nasıl görünüyor?
0: Nerede?
4: Televizyonda. Bütün kanallar verdi mi? Tamam, ben de seni seviyorum aşkım. Sırası mı ya şimdi? İşte.

0: Mezarcı, çıkıyorsun. Hadi yine iyisin. Arkan sağlam çıktı.
1: Yüksek mevkilerdeki kişiler tarafından sevilir sayılırım.
2: Hürmetler abi. Dışarıdan bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka karşılayacaklardır. Allah kurtarsın.
3: Eski İçişleri Bakanımız devreye girdi senin için.
1: Ya kusura bakmayın komiserim. Şimdi ben bazen gizli görevlerde sade vatandaş taklidi yapmak zorunda kalıyorum da. Sizi kandırdıysam özür dilerim yani.
3: Bakanımız senin kızın iş ortağı olduğunu söyledi. Senin herhangi bir suç işleyecek bilişsel kapasiteye sahip olmadığını, toplum için zeka ortalamasını düşürmek dışında bir tehlike arz etmediğin konusunda beni ikna etti.
1: Kafanızdaki soru işaretleri cevaplandığına göre ben artık gidebilir miyim?
3: Seni görünce kafamda hiçbir soru işareti kalmadı.

0: Anneciğim, ya büyük bir komploya kurban gittim ben. Verin öpeyim o mübarek elinizi. Anneciğim, aramızı bozanlara inat, olayı çözdüğümü ve suçluların aramızda olduğunu bildirmekten büyük bir gurur duyarım efendim.
1: Serdar'cığım, her şey açıklığa kavuş.
2: Sen dur, devam et.
0: Maktulün bazı feminen, hatta yer yer feminist tavırlarıyla karşılaşan Ece, teselliyi Okan amcanın kollarında aradı. Aşklarının önünde tek bir engel vardı. Ziya Uşaklıgil. Dönelim Kaan Uşaklıgil'e. Kendisini burada yakından tanıma fırsatı buldum ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Kaan Uşaklıgil küçükken sevdiği kızın at kuyruğunu hiç çekmemiş gibi kötü bir insan. Ta sünnet düğününden beri kin güttüğü abisi Ziya Uşaklıgil işlerin başına geçince abisini hisselerini elinden alıp yatırımlarını parçalamakla tehdit etti.
3: Aa, bu kadar da fazla ama.
0: İşte aynen böyle söyledi. Önce iki aşığı, sonra selfilerde fakir çıktığı için Ziya'ya kızan Vaha'yı ve enstitüsü kapanma tehlikesi altında olan Banu'yu da yanına alarak bu cinayeti planladılar. Kaan Uşaklıgil planladı ve hep birlikte uyguladılar. Katil bunların hepsi.
4: Biz kimseye öldürmedik.
0: Ya siz onu benim külahıma anlatın be.
4: Seni ilk parti

0: Yani sadece seninle birazcık eğlendik. O kadar.
1: Yahu nereden bileyim? Adamın gece yarısı mezarlığa gideceğini, gece bekçisiyle yakalanacağını.
2: Ya hem suçlu hem güçlü diye buna derler arkadaş.
3: Serdar'cığım, olay aydınlığa kavuştu.
2: Evet, ortağımın da dediği gibi anneciğim, her şey açıklığa kavuştu. Katil, bunların hepsi.
4: Yeter artık, tamam. Ben daha fazla uğraşamayacağım seninle. Bak arkadaşım, abim hayatta. Gayet sağlıklı ve mutlu. Benim de senin bu dedektiflik saçmalıklarına ayıracak zamanım yok. Kusura bakma. Aslan Hanım, daha evine geliyorsunuz değil mi?
3: Geleceğim.
4: Güzel. Hadi.
2: Bir dakika. Ya kımıldama.
5: Ya nereye gidiyorsun?
2: Anneciğim, o zaman İstanbul'da görüşürüz.
3: Sen nezaretteyken Ali beni aradı.
5: Evet.
3: Ziya Kağan'a fotoğrafını yollamış. Ve yeni hayatında çok mutlu olduğunu yazmış.

0: Arkadaş bu nasıl hayattır lan? Şuraya bak, işimi kaybettim. Karım kendine manita yaptı. Erkeklik gururum üzerinde lambada yapıldı ya.
1: Melek Hanım beni bahane davet etti. İstanbul'a onlarla döneceğim. Para yatınca seni ararım. Nakdin var mı?
2: Ama sen kal da biraz var.
1: Tamam. O zaman iyi yolculuklar.
0: Bana da. Ya senin baban eski İçişleri Bakanı mıydı?
1: Evet. Çok büyük bir Amerikan şirketinde çalışırken Türkiye'deki özel dedektiflik boşluğunu doldurmaya gelince tabii ben de maddi manevi desteği kesti.
3: Ablam şu an burada olsaydı ve senin bu sözlerini duysaydı benimle çok gururlanırdı. Sorumsuzluk

0: ben asla senin levelına ulaşamam. Son olarak bir şey soracağım ya.
1: Ne oldu?
0: Bizim odanın hesabı hala Melek Hanım'a yazıyor değil mi?
2: Evet. Gerçekten ciddi bir tutulma. Acil yüksek sevgiye ihtiyacım var.
3: Üzgünüm, bugün yardımcı olamayız.
2: Ya bir şey soracağım sana ama yanlış anlama. Acaba kampta kaliteli sosyete gazozundan içip güzel yemekler yiyip benimle partilemek isteyen kızlar var mıdır?
3: Bugün bizim izin günümüz. Enerjilerimizi dengelemek için izin günlerimizde sınırsız parti yaparız.
0: Gerçekten inanılmaz bir felsefeniz var. O zaman bir an önce gelin, enerjimizi dengelemeye başlayalım.
3: Bir saat içerisinde oradayız. Görüşürüz.
0: Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Efendim Ali?
4: Abi, Fidan abla televizyonu izlemiş. Seni merak etti.
0: Ha, öyle mi? Gizli bir görev üzerindeydin de.
1: Ne göreviymiş o?
0: Ablacığım, minik kardeşin devlet için çok önemli bir operasyonla kilit isim.
1: Hangi devlet?
0: Cumhuriyet. Önemli bir delegasyonla işbirliği asamblesi yapmak üzereyim. Ben seni toplantıdan sonra arayayım. Tamam, döneyim sana. Hadi.
1: Kapattı.
4: Anladım Kaan Bey.
5: Gözlerini kızın üstünden ayırma. Bu benim için ölüm kalım meselesi. Herhangi bir aksilik daha olursa dedektif kızın minik boynunu kendi ellerimle kırarım.
6: Buyurun efendim, yemeğe geçebilirsiniz.
7: Telefonu çalıyor.
8: Ben mesai saatleri dışında prensip olarak cep telefonlarına bakıyorum hayatım. Hop!
7: Karım yazıyor.
8: Ha, karım değil o ya. Ortam. Ya kızlar, kusura bakmayın. Farkında olmadan sorumluluk duygusu gelişmiş bende. Bir saniye.
1: Alo.
0: Çok yakın arkadaşlarımla beraber küresel ısınma sorunu masaya yatırdık.
8: Az vaktim var, seni dinliyorum.
1: Alo, dinle beni bak, dinle. Katil Kaan. Alo. Burada telefon çekmiyor.
3: Mektup kağıtlarını alman lazım.
0: Ne? Çok büyük bir operasyondan bahsediyorsun yani.
1: Ne operasyonu? Bak dinle beni. Hayatım tehlikede olabilir.
0: Emir ve görüşlerime uydukları sürece sorun yok ortak.
1: Alo. Alo.
0: Kızlar. Büyük bir operasyonda tim komutanı olmam gerekiyor. Yani bu işi kabul etmemek olmazdı.

Seni kardeş katili, başkasının karısına asılmanın cezasını hapishanede başkasının karısı olarak ödeyeceksin. Oba! Tam ilahi adalet oldu bu. Alo. Ali. Ziya'ya gelen maillerin IP adresini bul bana hemen koçum. Acele et, acele. O zaman hadi kızlar, kutlama yapıyoruz.

0: atla. Hı hı. Ben atları çok severim ama Süpermen düşüp boynunu incittiğinden beri benim bir fobim var.
1: Ha, haklısınız. Böyle güzel, narin, ince bir boynu. Tehlike yapacak davranışlardan kaçınmalıyız tabii.
2: Buyurun.

0: Ya bacım, buralarda Uşaklı Giller'in dahili varmış. Nerede kalıyorsam olarak?
1: İleriden caddeye çıkınca sağdaki büyük ev.
0: Ha.
1: Ben de oraya gidiyorum. Köy kahvaltısı hazırlayacağım.
0: Ne hazırlayacaksınız?
1: Mancarlı pide ve menengüçeyi hazırlayacağız.
2: Tamam.
0: Hey be, karıma bak ne kadar güzel. Dikkat et, içkine ilaç atmasın.
3: Merak etme. Hadi tamam, gelme artık.

0: neredesin? Abi ne yapıyorsun? Kendine gel.
1: Duru! Katil uşak!
2: Ulan hep bunu söylemek istedim ya. Evet. Ortağım ve ben katil olmayan katili bulduk. Efendim, dün gece yaptığımız beyin fırtınaları sonucunda çok enteresan bir şey fark ettik. Kaan ve Melek Hanım beraber planladılar.
3: Ben bu yüzüğü bir yerden hatırlıyorum. Melek Hanım da işin içinde.
1: Ay kesin şu saçmalığı lütfen.
2: İnanın ben de çok isterdim Melek Hanımcığım. Çünkü yani insan patronunun katil olmasını istemez ki. Sonuçta ekmek parası. Hatta ben bunu ortağıma açık açık söyledim dün, değil mi?
4: Evet.
3: Ya kızım, öldürüyorlarsa kendi DNA'larını öldürüyorlar. Bize ne ya? Biz işimize bakalım. Salla başı, al maaşı yapalım. Sakal diyorum ya.
4: Olmaz. İşimizi hakkıyla yapacağız. Dedektifiz biz. Ben Kaan'ı oyalarken sen de Melek Hanım'ı izle. Melek Hanım bizi Ziya'ya götürecek.
1: Ziya... İşleri istediğim çerçevede yönetemiyordu. Ben de ona ders vermek için Kaan'a müsaade ettim. Kaan hisseleri almak için abisini hapsetti.
3: Yemin ederim delirmişsiniz siz. Resmen bana komplo kurmuşsunuz. Hepiniz de bu işin içindesiniz.
2: Belki de başkalarının karılarına yürüdüğün için Allah seni cezalandırıyor demeyi çok isterdim ama yine dört ayağın üstüne düştüm.
3: Nereden buldun bunları? Az daha başımıza iş açılacaktı.
1: En salaklarını seç dedin.
3: Ya tamam da Kaan'a hissedir için baskı oluşturan derken hapse gireceğiz.
2: Evet, sizin de gördüğünüz gibi en salak iki dedektifi bulup suçu Kaan'ın üstüne atacaklar. Sonra sahte delillerle polise gitmekle Kaan'ı tehdit edip hisselerini elinden alacaklardı. Sonra da Ziya hiçbir şey olmamış gibi tatilden dönecekti. Fakat benim büyük resmi görüp mezarlıktaki derin araştırmalarım sonucunda televizyona çıkmam Ziya'nın paniklemesine sebep oldu.
4: Ve planları değişti. Bizi salak olduğumuz için seçenler dünyanın en aptalca ve amatör planını yaparak suç tarihine geçtiler.
5: Anladım Kaan Bey.
4: Ortağımın gerçekleri ortaya çıkartmak için

0: için kendini fedakarca havuza attığı o gece suç ortakları Vaha Kaan'ın odasına girerek mailler attı. Ama yine ortağımın dün gece Ziya'nın adamlarıyla göğüs göğüse çarpışması bütün oyunları bozdu tabii.
1: Aslan kendini ne kadar geliştirdin. Olaylara doğru açıdan bakabiliyorsun artık.
2: Çabuk onu bana ver gerizekalı.
3: Buradaki herkes kimin gerizekalılık sendromunun pençesinde olduğunu gördü bence.
2: Sana onu bana ver dedim.
1: Şimdi telefonu vermeyeyim ben. Daha taksidini bitiremedim. Yani sen bana mail adresini yolla, ben sana videoyu yollarım.
2: Bana bak. Ne hayatım kaldı, ne haysiyetim kaldı. Ver onu bana yoksa gözümü kırpmam, vururum seni.
1: Ben hiç o açıdan bakmamıştım. Haysiyet dedi, veriyorum.
0: Hayır hayır, vermiyoruz.
1: Haysiyet
0: hayır
1: dedi.
0: Vermiyorum. Ya hayır.
4: Sen kimi vuruyorsun?
1: Kaç.

0: İstanbul'a dönünce ne yapacaksın?
1: Bu davadan para kazanmış olsaydık ofisi daha iyi bir yere taşımayı düşünüyordum ama artık aynı yerde devam. Sen ne yapacaksın?
0: İşte ablama yufka açmaya devam edeceğim.
1: Takip elemanı olarak çalışmak ister misin?
0: He? İşe alındın mı?
1: Evet.
0: Abla, işe alındım.
2: Ya ne
0: oldu? İş buldum.

0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen oyuncu Ömer Duran.
1: Bak sen tanıdığımız bir abisin, bas git işine deyip beni tanıdığı için dövmedi adam mesela.
0: Yeni kitabı Hayat Neye Benzeseydi Güzel Olurdu ne anlatıyor?
1: Kendime söyleyemediğim şeyleri birden yazarken bir bakıyorum dökülüyor. Biraz onlar var.
0: İlk kitabı ona neler hissettirdi?
1: Kapağı aldım. Orada üstünde adımı görünce ne olduğunu idrak ettim.
0: Sanat yolculuğunu nasıl tanımlıyor?
1: Yolculuğum çok şanslı bir yolculuktu ve bir o kadar da zorlu bir yolculuktu.
0: Eleştiriler hakkında ne düşünüyor?
1: Övgüler de hoşuma gidiyor elbette ki ama hani had bilmek demiştim biraz önce. Haddini bilirim.
0: Hayalinde hangi rolü canlandırmak geçiyor?
1: O hep yıllardır böyle çok istediğim bir şeydi.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler pazartesi 19'da A-Para'da.
2: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.
3: ...2019 yapımı Alaaddin bir fantastik macera filmi. Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin yönetmenliğini üstlendiği filmde... ...Will Smith ve Naomi Scott'ı başrolde izliyoruz. İçinde yoğun görsel efekt barındıran Alaaddin 183 milyon dolara mal oldu.
4: Seni zengin edebilirim. Bir prensesi etkileyecek kadar zengin.
5: Ne yapmam gerekiyor?
4: Bir mucizeler mağarası var.

0: beni çıkaran büyük kişi. Sözümün arkasındayım. Gerçekleştireceğim üç dileği.
1: Şaka yaptım. Şunu izle.
2: Dikkat! Getirdin gaza. Bir dost bulunmaz benim gibi.
3: Hey, beni prens yapabilir misin?
4: Prens yapabilir misin dediğin zaman çok belirsizlik oluyor. Sana bir
5: prens yapabilirim.
3: Aa, hayır.
6: Sarayımı gördünüz mü?
4: Bir prense benziyorsun dışarıdan. Ama içeride bir şey değiştirmedim. Gösteri zamanı.
3: Hayır, yetkili benim. Tamam mı? Zamanı gelince söyle.
7: Gel. Bir prenses istediği yere gider.
8: Ama ben gidemem.
7: Bana güveniyor musun?

37 yaşındaki Hırvat çelist, son olarak Fransız yazar Gaston Leroux'un aynı adlı romanından uyarlanan operadaki hayalet müzikalinin unutulmaz müziğini yorumladı. İzliyoruz.

0: Günümüzden en az 100 yıl öncesini anlatan, adeta zamanda yolculuğa çıkaran filmler arasında eminiz birçoğunun en favori filmlerinden biri mutlaka vardır. Zira dönem filmleri bizi geçmişe götürür ve o günlerin ambiyansında en az 1,5 saat yaşarız. Peki en sevilen ve de eleştirmenlerden tam puan alan dönem filmleri hangileri? İzlence ekibi olarak farklı yılları en etkileyici şekilde anlatan tarihi filmleri sizler için derledik.
1: Bakalım beni önce kim yakalayacak? Hadi
2: yakalayın. Hadi yakalayın.
1: Hadi kızlar.
0: Dünya müzikal tarihine yön veren deha Wolfgang Amadeus Mozart'ın tabiri caizse arıza karakterine odaklanan 1984 yapımı Amadeus bir klasik. Müzik konusunda yüce bir yeteneğe sahip olan Mozart da Antonio Salieri'nin ilişkisine odaklı bir başyapıt izliyorsunuz. Bugün 71 yaşında olan oyuncu Tom Hulce'ın Mozart'a hayat verdiği filmin final sahnesi de övgüye değer.

0: 2005 yapımı aşk ve gurur romantik bir dönem filmi. Jane Austen'in romanından uyarlanan filmin hikayesi George dönemi İngiltere'sinde geçiyor. Keira Knightley'nin en iyi kadın oyuncu Oscar'ına aday gösterildiği film, toprak sahibi seçkinlerinden olan bir İngiliz ailesindeki 5 kız kardeşin evlilik, ahlak ve kavram yanılgılarının sorunlarıyla uğraşmasını konu alıyor.
1: By and by, I may observe that private balls are much pleasanter than public ones. For now we may remain silent.
2: We talk as a rule while dancing?
1: No. No, I prefer to be unsociable and taciturn. Makes it all so much more enjoyable, don't you think?
2: Tell me, do you and your sisters very often walk to Meryton?

1897'de yayınlanan romandan uyarlanan Jane Eyre, Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki aşkı anlatan gotik tarzda romantik bir film. Toplumdaki sınıf ayrımını ve erkek üstünlüğünü gerçekçi bir biçimde yansıtan filmde Jane Eyre'i Mia Wasikowska canlandırıyor.

2007'de vizyona giren Aşkın Kitabı, beyaz dizi serilerinin unutulmaz yazarı Jane Austen'in gençliğinin ilk baharının hikayesi. Hiç evlenmemiş ve son derece soğuk bir kadın olarak tanınan İngiliz yazar Austen'in olgunluk dönemi eserlerine ilham olan 20'li yaşlarında yaşadığı tutkulu bir aşkın hikayesini anlatan filmin başrollerinde Anne Hathaway ve James McAvoy yer alıyor.

0: Yakında kızıma Devonshire düşesi diye hitap edecekmişim.
1: Bu doğru mu anne?
0: Evet doğru.
2: 2008 yapımı Düşes'in baş kadın oyuncusu sıra dışı bir güzelliğe sahip Keira Knightley tarafından canlandırılıyor. Birçok sanatçı için dezavantaj gibi gözüken fiziksel dış görünümündeki değişikliği başarıyla avantaja çeviren Keira, Düşes Georgiana rolüyle destan yazıyor. Konusu 18. yüzyılın sonunda geçen filmde Knightley'e Oscar adayı ünlü oyuncu Ralph Fiennes eşlik ediyor.
0: Onunla mutlu olacağına inanıyorum.
1: Olacağım anne. Olacağımı biliyorum.

0: Ne istiyorsun?
1: Beni görmek ve tabii ki yeni karımı görmek can sıkıcı olabiliyor. Ama alışırsın.

James Cameron'ın yönetmenlik, senaristlik, ortak yapımcılık ve ortak kurgu yönetmenliği yaptığı 1997 yılı Amerikan yapımı, epik, felaket ve romantizm temalı sinema filmi Titanic, bugünün kült filmlerinden. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'a kariyer kapılarını ardına kadar açan Titanic, eleştirmenlerden tam puan alan bir dönem filmi.

0: Bayan Fairfax. Ah, bestenizi getirmemeniz yazık olmuş.
1: Umarım melodiyi hatırlayabilirim. Dünyada hiç kimse sizin gibi çalamaz.

0: Zeki, zengin ve bekar Emma Woodhouse hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymaz. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burnunu sokmaktır. İhtişamlı bir dönem filmi Emma 2020'de gösterime girdi.
1: İyi ki Bayan Fairfax'ı çalmaya davet ettin. Büyükannesinde piyano olmadığı için bundan yoksun kalıyordur.
2: Onaylamanıza çok sevindim. Ama umarım Hartfield'daki konuklara saygıda pek kusur etmiyorumdur.
1: Hayır, pek de kusur etmiyorsun. Bayan Fairfax'tan hoşlanmadığın gayet belli.
2: Nedense herkes yaşıtız diye iyi anlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendimi bildim bileli Jane Fairfax'ten daha iyi bir dost bulamayacağım söyleniyor. Ne kadar başarılı ve üstün olduğu da.
1: Kesinlikle başarılı. Belki de senin olmak istediğin kadar başarılı bir genç kadın.

0: Amelie birden kendini mükemmel bir uyumun içinde hissetti. Her şey mükemmeldi. Işığın yumuşaklığı, havadaki hafif koku, şehrin barışçıl sesi.
1: Özellikle Yan Tiaxen'in müzikleriyle efsaneleşen bir film Emily, Audrey Tautou'nun başrolünde olduğu bir Jean-Pierre Jeunet filmi olan Emily, öyküsü Montmartre'da geçen modern Paris hayatının idealize edilmiş alaycı bir yorumu.
2: Diyoruz ve işte bandonun davulcusunun dul karısı burada. Kocası öldüğünden beri suratı asık geziyor. Dikkat! Bakın şuradaki atın bir kulağı yok. Görmüyorsunuz ama çiçekçinin kocası gülüyor. Dükkanın vitrininde lollipoplar var. Dört bir yandan gelen kokuyu duyabiliyor musunuz? Harika bir koku. Şu adam müşterilerine kırın tattırıyor.
3: Hadi tükenmeden alın bayanlar.
2: Orada harika dondurmalar yapıyorlar. Şimdi kasabın önünden geçiyoruz. Kemikli jambon 79'a satılıyor. Antrikot 40'a. Şimdi peynircinin yerindeyiz. Her şey tek fiyata. 12.90'a satılıyor. Burası kasap. Bir bebek köpeğe bakıyor. Köpek de tavuğa. İşte günün büyük gezisi sona erdi. Şimdi metro istasyonundayız. Sizi burada bırakıyorum. Güle güle.

Nokta ve Altın Küre Ödülü sahibi 2007 yapımı Kefaret bir romantik dönem filmi. Başrolde tarihi filmlerde görmeye alıştığımız güzel aktris Keira Knightley ve James McAvoy var. 2007 Venedik Film Festivali'nin açılış filmi seçilen Kefaret'in konusu 1940'lı yıllarda

Tarantino'nun efsane filmi Kill Bill müzikleriyle de hafızalardan silinmiyor. Ünlü panflüt virtüözü George Zamfir, bestesi James Last'a ait olan Kill Bill filminin unutulmaz müziği Lonely Shepherd'ı ünlü keman sanatçısı Andre Rieu ve orkestrasıyla seslendiriyor.

Tehlikeli olsa da meraklısı çok olan bu sporu yapmak için sadece ilgi duymak yetmiyor. Uygun ve sertifikalı mağara dalış eğitmenlerinden eğitim almak şart. Zira karanlık ve bulanık sularda dalmak görüş açısını kimi durumlarda sıfırlıyor.

Dalış eğitimlerinde adaylar ilk yardım, kovuk dalışı ve bulanık suda hareket etme gibi konularda eğitimden geçiriliyor. Süreç boyunca uygulamalı eğitimler de alınıyor. Eğitimi başarıyla geçtikten sonra ise mağara dalışı sporu profesyonel olarak yapılabiliyor.

Mağara dalışında bazı kurallara uymak önemli. Örneğin dalış sırasında derinlik limitinin 42 metre olması, ip kullanımında 1/3 kuralına uyulması bazı kurallar arasında. Bu kurallara uyduğunuz takdirde başarılı bir dalış gerçekleştirebilirsiniz.

mağara dalışında en iyi yerlerden biri dünyanın en derin mağaralarından olan Meksika Yucatan'da bulunuyor. Türkiye'de mağara dalışı için uygun birçok yer var. Antalya Sulu İn Mağarası, Kastamonu Küre Dağları Mağaraları, Antalya Altın Beşik Mağarası bu yerlerden başlıcaları.

İzlence'de klasik müzik otoriteleri tarafından alkışlanan genç bir piyaniste sizi tanıştıracağız. Nikolay Kuznetsov, 1994 doğumlu bir Rus müzisyen. Çocukluk yaşlarında üstün yeteneği anlaşılan Kuznetsov, bugün Monako Prensi 2. Albert'in himayesinde düzenlenen Monako'daki dünyaca ünlü Monte Carlo Piyano Ustaları Yarışması da dahil uluslararası piyano yarışmalarının galibi. Şimdi sizleri Nikolay Kuznetsov'un başarılı performansıyla baş başa bırakıyoruz.

2008'de Amerika'nın en iyi hip hop dans ekibi seçilen Jabba Wockies, 2023 yılında dansçı Kevin Brewer ve Joe Laron'un bir araya gelmesiyle San Diego, Kaliforniya'da kuruldu. Ardından birçok üye ekibe dahil oldu. Then I blend into the crowd.

sevgili izlenci izleyicileri, kendilerini yenilikçi olarak tanımlayan Jabba Watkins'in 2022 NBA finalindeki inanılmaz dans gösterisini ekranlarınıza getiriyoruz.

Yeah.

Marco Seder, İtalyan serbest stil kayakçı. O, eski kalelerde, sokak korkuluklarında, kısacası mümkün olan her yerde kayak yapıyor. Avrupa'da yılın kayakçısı seçildi. Dünyanın en iyi çok yönlü kayakçılarından biri.

Markus Eder memleketi Alpler'de kısa bir belgesele, daha doğrusu Rüya Projesi'ne imza attı. The Ultimate Run Projesi 90 günden fazla sürdü. En rahat kar hayranlarının bile kış tutkusunu yeniden alevlendiren proje için başarılı sporcu, tüm kayak becerilerimi çok büyük bir projede sergilemeyi hayal etmişimdir hep. Tüm enerjimi tek bir vizyona, yaşadığım her şeyin 10 dakikalık sekansa sığdığı bir yere aktarırsam neler yapabileceğimi merak ettim, diyor. Kısa film tadındaki proje izleyenleri büyülüyor.

Avcılığın esas olduğu Asya kıtasını gelin birlikte ziyaret edelim ve Bengal kaplanlarının, Japon makaklarının, küçük cennet kuşlarının, Asya fillerinin, Malayan tapirilerinin doğal yaşamını keşfedelim.

Bazen durup düşünüyorum ve kendime şunu soruyorum. Bunu neden yapıyorum? Buraya nasıl geldim? İlk fotoğraf makinemi elime almak ve bu tutkunun peşinden koşmak hayatımı değiştirdi diyor fotoğraf sanatçısı Deniz Barbaz. O hevesli, tutkun bir kaşif.

Barbas, buzullarla kaplı İzlanda macerası sırasında kendisini harekete geçiren şeyin ne olduğunu düşünürken gelen ilhamla dondurucu soğukta konforsuzluğu kucaklamak adlı kısa filmini çekti.

Seyahati sırasında buzul suyuyla yaptıkları kahvenin harika bir deneyim olduğunu söyleyen tutkulu fotoğrafçı, çeşitli zorluklarla karşılaşarak son derece zorlu ortamlarda çekim yaptı ve deneyimini beni sonsuza kadar değiştiren bir yer burası. Dünyanın geri kalanından kopuk, bu kadar kuzeyde olma deneyimi size pek çok şey öğretebilir diyerek sosyal medyada paylaştı.

0: sizin sinirinizi bile bozabilirler. İşte bu tür, tabiri caizse, kahin izleyicileri düşünen senaristler filmlerine öyle bir son yazarlar ki ters köşe eder onları. Sevgili izlenci izleyicileri, sürpriz finalleriyle izleyiciyi şaşırtan ve etkileyen filmleri sizler için derledik.
1: Tamam, bakacağım.
0: 1999'un en çok izlenen filmlerinden 6. His, ölüleri görebildiğini ve onlarla konuşabildiğini iddia eden sorunlu, içine kapanık bir çocuk ve ona yardım etmeye çalışan eşit derecede sorunlu bir çocuk psikoloğunun hikayesini anlatıyor. Usta aktör Bruce Willis ve dönemin çocuk oyuncusu Haley Joel Osment'ı başrolde izlediğimiz filmin final sahnesi hala birçok insanın hafızasına kazınmış vaziyette. Gelmiş geçmiş en iyi sürpriz son filmi diyen eleştirmenlerin oranı da az değil.
2: Sanırım artık gidebilirim. Sadece yapmam gerekenler vardı. Birinin yardıma ihtiyacı vardı. Ben de ettim. Şimdi tek gereken sana şunu söylemek. Asla ikinci olmadın. Asla. Seni seviyorum. Şimdi uyu artık. Sabah her şey farklı olacak.

0: kuşları tercih edişimse herhalde doldurulmuş yaratık görmekten hoşlanmayışım olsa gerek. Yani tilki, maymun filan gibi yaratıkları. Bazıları kedileri, köpekleri bile doldurabiliyor ama ben bunu dünyada yapamam.
1: Bence Korku Üstadı, Alfred Hitchcock'un yani yapıtlarından Psycho, 1960 yapımı bugünün kült filmlerinden. Anthony Perkins ve Janet Leigh'nin başrolde olduğu film, Hitchcock'un finalde adeta sağ gösterip sol vurduğu muhteşem bir başyapıt.
0: Pahalı bir uğraş değil, çok ucuzdur. Birkaç iğne, biraz ip, biraz da saman. Para gerektiren kimyevi maddelerdir ama onlar da bir şey tutmaz.
2: Bence her erkeğin bir hobisi olmalı.
0: Aslında benimki hobiden öte. Hobiler genellikle zaman geçirmek içindir. Doldurmak için değil.
2: Zamanınız o kadar mı boş?
0: Yok. Büroya bakıyorum. Sonra odaları temizliyorum. Yerleri siliyorum. Biraz da anneme yardım ediyorum. Tabii yapabileceğime kanaat getirip izin verdiği işleri.
2: Peki arkadaşlarınızla çıkmıyor musunuz?
0: Bence bir çocuğun en iyi arkadaşı annesidir.

0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen oyuncu Ömer Duran.
1: Bak sen tanıdığımız bir abisin, bas git işine deyip beni tanıdığı için dövmedi adam mesela.
0: Yeni kitabı Hayat Neye Benzeseydi Güzel Olurdu ne anlatıyor?
1: Kendime söyleyemediğim şeyleri birden yazarken bir bakıyorum dökülüyor. Biraz onlar var.
0: İlk kitabı ona neler hissettirdi?
1: Kapağı aldım. Orada üstünde adımı görünce ne olduğunu idrak ettim.
0: Sanat yolculuğunu nasıl tanımlıyor?
1: Yolculuğum çok şanslı bir yolculuktu ve bir o kadar da zorlu bir yolculuktu.
0: Eleştiriler hakkında ne düşünüyor?
1: Övgüler de hoşuma gidiyor elbette ki ama hani had bilmek demiştim biraz önce. Haddimi bilirim.
0: Hayalinde hangi rolü canlandırmak geçiyor?
1: O hep yıllardır böyle çok istediğim bir şeydi.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler pazar

Efendim insanı türlü türlü halini konuştuğumuz İnsan Hali programı bu cuma günü de huzurlarınızda. Şimdi psikolojinin çeşitli konuları var. Duygular, hastalıklar, bir taraftan olumlu insanın olumlu özellikleri. Biz programda daha çok insanın olumlu psikolojisini, psikolojinin olumlu taraflarını konuşmak istiyoruz. Bugün de hem öfkeyi hem depresyonu konuşacağız. Kulağa pek iyi gelmiyor ama iyi gelen tarafı da var. Az sonra başlıyoruz.

0: Evet efendim, şimdi stüdyomda çok değerli iki bilim insanıyla beraberim. Kendileri teknolojiyi psikolojiyle birleştiren ve teknoloji temelli psikoloji çalışmaları yapan iki tane gencecik bilim insanı. Doktor Alpay Çiller, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Bir klinik psikolog ve aynı zamanda beraber çok çalıştık. Evet. Beraber projeler yaptık.
1: Büyük bir onurdu.
0: Alpaycığım, hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Keyfin yerinde.
1: Yerinde. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Kabul ettiğin için biz teşekkür ederiz. Burada seni görmek harika.
1: Çok sağ olun hocam.
0: Ve Doktor Ali Yasin Kafes. Sevgili Ali Yasin, sen de hoş geldin.
2: Hoş buldum hocam.
0: Senin de keyfin yerindedir inşallah.
2: Evet hocam, davetiniz için ben de çok teşekkür ederim.
0: Rica ederiz, seni burada görmek harika bir durum. Şöyle bir depresyon tanımıyla başlayalım mı, ne dersin? Şimdi depresyonu konuşacağız, önce bir tanım mı yapsak acaba?
2: Tabii ki hocam, yani şöyle, depresyon konusunda aslında birçok tanım mevcut ama ben daha çok şöyle görüyorum. Depresyon günümüzde bir zehir olarak tanımlanabilir. Bunun sebebi şu, çünkü kişilerin aslında duygusal olarak hareket etmesini engelleyen, kişilerin daha çok üzüntü duygudurumu deneyimlemesini sağlayan bir durum. Ama genel olarak literatür kapsamında baktığımızda depresyonun tanımı geçtiğimiz çağlardan bugünlere kadar çok farklı şekilde yapılmış. Biraz daha gerilerden başlayacak olursak, milattan önce aslında Hipokrat'ın yapmış olduğu bir tanım var ki orada tabii ki depresyon kavramı kullanılmadı ama aslında melankoliyi tanımladı. Ve melankoliyi kara safra sıvısıyla eşdeğer bir şekilde tanımladı. Daha sonraki çağlarda bu farklı farklı üzüntü veya başkasına karşı duyulan öfke gibi tanımları oldu depresyonun. Fakat günümüz tanımına baktığımızda aslında modern tanımın temeli binli yıllarda Türk bilim insanı İbn Sina tarafından yapıldı. İbn Sina depresyonu kişinin vücudundaki sıvıların belirli oranlarda bir araya gelmesi ya da eksik kalması olarak tanımladı. Ki bu da zaten günümüzdeki nörofizyolojik bakış açısının temelini oluşturdu zaten. Sonraki yıllarda da Barton'ın özellikle Melankolinin Anatomisi isimli kitabında depresyonu fizyolojik, psikolojik olarak ele aldı. Ve daha sonra 19. yüzyıl itibariyle Freud'la günümüzdeki şeklini almaya başladı. Tabii burada farklı farklı tanımlar var derken bakış açıları da farklılaşabiliyor. Mesela Sigmund Freud depresyonu bir içe yönelik öfke olarak tanımlamakta. Kişinin bir nesneyi kaybetmesi sonucu duyduğu öfkenin içe doğru dönmesi olarak tanımlamakta. Evet. Davranış bakış açısı biraz daha kişinin sosyal ödülden uzak kalması, artık yani kişiye dünyanın teşekkür etme şeklinin değişmesi olarak tanımlıyor aslında.
0: Aa, çok ilginç.
2: Kesinlikle. Bilişsel bakış açısı biraz daha kişinin kendisine, geleceğe ya da dünyaya dair olumsuz duygular olarak tanımlıyor. Bunun gibi farklı farklı tanımları var.
0: Peki şimdi melankoli dedin. Bizim melankoli diye anladığımız şey biraz da böyle işte sevgilisinden ayrıldı. İşte negatif şarkılar dinliyor. Olumsuz bir duygu durumda ve ertesi gün iyi olacak gibi bir.

0: mesela bir şey duyuyoruz. Ya da işte üzüntüden bahsettin, mutsuzluktan bahsettin. Bunların hepsi depresyon mu? Yoksa depresyon bunların ötesinde bir tanımı var mı? Kendine özgü. Yani bir hastalık olması için başka bir şey mi olması lazım?
1: Tabii ki hastalık olması için aslında şu an bu süreçlerin, yani bahsettiğimiz üzüntü halinin veya yavaşlama gibi durumların en az 2 hafta süreyle devam etmesi lazım. Evet. Zaten şu an literatürdeki en büyük hani ayrım noktası da bu. Normal üzüntü mü yaşıyoruz yoksa depresyon mu yaşıyoruz?
0: Evet.
1: Bunun arasındaki farkı gerçekten iyi anlamak gerekiyor.
0: Peki şimdi ben, dünya ve çevre mi dedim? Gelecek dedim.
1: Gelecek.
0: Şimdi benim kendimle ilgili bir takım sorunlarım var. İşte ne olabilir bu? Kendimi yeterli, değerli görmüyorum yeterince.
1: Evet.
0: Geleceğimi çaresiz görüyorum. Bunu biraz açsana, bu 3 tane boyut nedir bunlar?
1: Tabii ki. Yani şöyle, depresyonun bilişsel açısından baktığımızda aslında buradaki düşünce sisteminde bir bozulma görüyoruz. Ve bu kişinin hem kendine yönelik, hem dünyaya yönelik, hem de geleceğine yönelik bir üçgen şeklinde değerlendirebiliriz. Kişi öncelikle kendisine yönelik bir takım olumsuz duygular hissediyor. İşte ben bunu beceremiyorum veya bu konuda yeterli değilim gibi. Ama bununla beraber kişi mesela dünyaya yönelik de bu şekilde düşünceler geliştiriyor. Mesela dünya güvenilmez bir yer veya ben dünyadan zarar görebilirim diye. Ve kişi aynı zamanda geleceğe yönelik de olumsuz duygular geliştiriyor. Ben bu halimden kurtulamayacağım, ben hep üzüntü hissedeceğim gibi. Bu tarz zaten bilişsel mekanizmaların bir araya gelmesi de depresyonu doğuruyor.
0: Evet, şimdi ben hem gelecekle ilgili ümitsizliğim var, hem çevreye güvenilmez görüyorum, hem de kendimi yeterince değerli görmüyorum. Bu depresyon için bir yol oluşturuyor. Öfkeye gelelim.
2: Evet hocam.
0: Şimdi insanları çok öfkeli görüyoruz, evet. Alpay hocam. Her yerde kavga var bizde.
2: Evet.
0: Maçta var, trafikte var. Trafikteki kavgalardan ana haber bültenleri yapılıyor neredeyse.
2: Maalesef.
0: Ve insanlar arabaların içinde oturup şu şekilde çekiyorlar. Sonra bir yere gönderiyorsun, onlar yayınlıyor. Hep bir kavga dövüş var. Biz öfkeli bir toplum mu olduk, yoksa genel olarak insanın bu mu yani?
2: Hocam,
0: bu mu yani?
2: Öfkenin altında yatan temel düşünce aslında haklıyım düşüncesi. Biz kendimizi çok haklı gören bir toplumuz. Ve haklı gördüğümüzde karşımızdaki kişiyle empati kuracak motivasyona sahip olamıyoruz. Bu yüzden öfke zaten amaçlarımıza giden yolda bir takım engellerle ortaya çıkan bir duygu. Kendimizi haklı gördüğümüzde de karşımızdaki kişiyi bu amaç doğrultusundaki bir engel olarak görüp bir takım saldırganlık davranışlarına yönelebiliyoruz.
0: Evet.
2: Bunun için biraz haklılık düşüncesinin azaltılması, karşı tarafın da haklı olabileceğini düşünebilmek, biraz empati kurabilmek bir çözüm yolu aslında.
0: Ben şuradan şuraya gideceğim diyorum mesela. Bu buraya gelmiş. Bununla bir an karşılaşıyorum. Ama oysa ki bu da buradan buraya gidiyor.
2: Evet.
0: Ben onun benim önümde durduğunu düşünüyorum.
2: Evet.
0: Bir engel olarak görüyorum.
2: Evet.
0: Oysa ki o da yolda. Onun da yolda olduğunu ve bunun bir karşılaşma olduğunu anlarsak,
2: evet hocam,
0: ikimizin de haklı olduğu bir ortamda, evet, aslında hakkın yeniden tanımlanması lazım.
2: Kesinlikle.
0: Peki Türkiye'de daha fazla öfke? Var hocam, mı böyle bir kayıt?
2: Türkiye'de daha fazla diyemeyiz. Şöyle, aslında her ülkede dönem dönem öfke ifade tarzları değişebiliyor.
0: He.
2: Toplumsal yapının değişmesiyle birlikte. Eğer sosyal medyada ya da işte diğer medya kanalları öfke ifade tarzları işlevsel bir şekilde ifade edilmediğinde oradan model alma yoluyla aslında genç nesil öğrenebiliyor ve bunu da saldırganca öfkesini ifade etmekte kullanabiliyor. Biraz dönem dönem değerlendirmek daha doğru olduğunu
0: yani
2: düşünüyorum.
0: Yani bizim mevzu, trafikte maçta yaşadığımız mevzu öfkeden ziyade bunun ifade edilme biçimiyle.
2: Evet hocam.
0: Yani İngiltere'de öfkeleniyor kişiler, evet, maçta. Fakat sahaya bir şey atmıyor gibi.
2: Evet hocam.
0: Aslında, ama öfke var.
2: Aslında daha önceki literatürde öfke olumsuz bir duygu olarak tanımlanıyordu. Fakat öfke aynı zamanda bir işleve de sahip. Bireyin kendi haklarını koruma, sınırlarını koruma işlemine de sahip.
0: Sahaya bir şeyler atmak da gerekiyor.
2: Burada öfkenin varlığı ya da yokluğunun olumsuz olarak nitelenmesinden ziyade öfkenin nasıl ifade edildiği,
0: evet,
2: önemli kısım. Eğer işlevsel bir şekilde öfkemizi ifade ediyorsak aslında bu bizim hayatımızdan aldığımız doyumu da pozitif anlamda etkileyebiliyor. Yani hiç öfkelenmemek ne kadar bir
0: mümkün değil.
2: Problemse tabii ki mümkün değil. Öfkeyi hiç ifade etmemek de bir problem. Öfkenin sağlıklı bir şekilde ifade edilmemesi, daha çok saldırganlıkla ifade edilmesi de o derece bir problem aslında.
0: Şimdi bizim Instagram hesabımıza sevgili izleyenler yazarsanız sizi hangi durumlar öfkelendiriyor diye benim Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Hangi durumlara öfkelendiğinizi bize yazın. Mesela ben trafikte görüyorum. Kuyrukta beklerken bizim insanımızın öfkelendiğini görüyorum. Haksızlığa uğradığı durumlarda bizim öfkemiz daha çok bağırış

0: çağrışa dönebiliyor.
1: Evet,
0: hastanelerde falan da mesela o gürültü var. Siz neye öfkelendiğinizi biraz fark ederseniz orada acaba haklılıkla ilgili hatalı bir yargı da, yani herkesin acelesi var hastaneye gittiğinde.
1: Kesinlikle hocam.
0: Ve herkes birbirine saygı gösterilmesini bekliyor kendisine. Orada da gerginlikler oluyor.
1: Evet hocam, yani hastane, trafik gibi koşullarda, fiziksel çevrelerde aslında o bekleme süreleri insanların amaçlarının gerçekleştirilmesinde bir engel olarak düşünülmesine sebep oluyor. Tabii hastane gibi, trafik gibi ortamlarda daha çok kalabalık bir ortam olduğu için o fiziksel koşulların aslında varlığı da, kalabalıklık, yüksek sıcaklık, bunlar aslında fizyolojik olarak uyarılmamıza sebep oluyor ve öfke ifadesini daha çabuk ortaya çıkartabiliyor.
0: Şimdi buraya gelmeden önce Alpay hocam, kuliste bir haber vardı. Bir kaylak yapmış. Ya herkes duruyor. Bir araba geliyor, hop ortaya giriyor.
1: Evet, evet.
0: Hatta şöyle bir şey, böyle self driving, kendini kullanma modundaki bir araba, işte Türkiye'de kaynağı öğrenmiş falan diye de ismini vardı yani kendi. Şimdi orada nasıl tepki verelim? Yani bir hakkımızı yiyor hakikaten. Mesela burada kornaya dıt mı yapalım, yoksa dut mu yapalım, yoksa elimizi camda, ya var mı bunun gerçekten haksızlığa uğruyorsan bir ifadesi, ne dersin?
1: Hocam burada aslında sağlıklı bir öfke ifadesi iyi bir iletişim becerisini de gerektiriyor.
0: Evet.
1: Burada suçlayıcı bir ifadeden ziyade ifade edici bir dil kullanmak gerekiyor. Yani kendi haklarının neler olduğunu, neler hissettiğini ifade etmek, doğrudan saldırmaktan, aslında suçlayıcı bir dil kullanmaktan daha işlevsel. Çünkü suçlayıcı bir dil kullandığımızda karşı tarafta kendini savunmaya yönelik bir dil kullanıyor ve bu da aslında şiddetli çatışmalara sebep oluyor.
0: Çok güzel anlattın. Şimdi biz aslında kendimizi ifade etmeyi bilirsek duygumuzu da ifade edebiliriz.
1: Evet.
0: Ve bu ifade edilmeyen duygu patlamaya yol açıyor.
1: Evet.
0: Ben bunu çok net görüyorum hocam. Türkiye'de insanlar öfkelenmiyor, patlıyor.
1: Evet.
0: Yani öfkelenmek bir duygu. Öfkeyi yaşarsın. Kıskançlık gibi yaşarsın. İşte ya da ne bileyim mutluluk gibi yaşarsın. Ama bizde patlamayla yaşanıyor öfkeler. Depresyona döner mi? Çok bastırılmış öfke, ne dersin?
2: Yani öfke tabii ki, şimdi Alpay hocam da bahsetti, biz olumsuz bir duygu olarak biliyoruz, evet. Ama hani bir kazancımız oluyor illaki, ama çok öfkenin bastırılması da belli bir noktada kişiyi ifadeden yoksun bıraktığı için aslında o sosyal ödülleri toplamayı zorlaştırıyor.
0: Evet.
2: Bu noktada da tabii ki depresyonu da ortaya çıkarabilir bastırılmış bir öfke.
0: Nasıl bir şey? Nerede hata yapıyor insanlar yani sence? Bu bastırırken ki temel hata ne?
2: Yani insanların hani bahsedildiği gibi biraz daha duygu ifadesi noktasında doğru ifadelerin hani kullanılması burada önem arz ediyor. Çünkü yani hiçbir zaman biz şunu şey yapmıyoruz, amaçlamıyoruz. Yani olumsuz öfkeleri sıfıra indirelim veya olumsuz öfkeleri yaşamayalım gibi bir şey zaten mümkün değil. Biz bu duyguları olumlu da olsa, olumsuz da olsa her türlü yaşayacağız. Aynen. Önemli olan aslında bunların ifade ediliş şekilleri. Hani bunlar öğrenildiği ve bunlar da öğrenilebilen davranışlar zaten. Bunlar öğrenildiği sürece gayet hani uygun bir şekilde yaşanabilir bu duygular.
0: Mesela şöyle oluyor. Diyor ki işte ya ben sana kızgınım diyor mesela kadın, tamam mı? İşte ya niye söylemiyorsun? İşte her gün bardağı buraya getiriyordum. Getirmedim, anlamadın mı? Yani bu dolaylı ifadeler de mi acaba zorluk yaşıyor? Ya da pasif agresyon diye bir kavram var bildiğim kadarıyla. O nasıl işliyor özellikle çiftlerin hayatında?
2: Evet. Pasif agresyon aslında bu ifadenin gerçekten tam net bir kavramı diyebiliriz. Çünkü aslında yani öfkeyi direkt olarak hani kişiye yansıtmaktan daha öte biraz daha üstü kapalı, dolaylı yoldan yansıtmak. Yani burada farklı işte şeyler kullanılabiliyor. Özellikle çift ilişkilerinde işte imalar, bir takım laf sokmalar gibi hani yöntemler hani şey yapılabiliyor. Tabii ki bunlar hani doğru bir yöntem mi, bu kısım tartışılır. Çünkü bunu daha güzel ifade etmenin, bu duyguyu daha anlaşılabilir bir şekilde karşı tarafa geçirmenin farklı yöntemleri de mevcuttur.
0: Peki hocam, başka duygular var mı depresyonla ilişkili?
2: Tabii depresyonla aslında en ilişkili duygu olarak tanımlayabileceğimiz üzüntü duygusu var.
0: Evet.
2: Üzüntüyü de hani bu noktada bir olumsuz duygu gibi ele alabiliriz. Depresyonun zaten temelinde çökkün duygu durum semptomu bulunmakta. Depresyonun temelinde var diyebiliriz.
0: Nasıl oluyor o bağlantı? Yani mutsuzlukla depresyon arasında ilişkiyi kurabilir misiniz? Bizim mutsuz olan insanlar izliyor şu anda. Ben mutsuzum diyor, kederliyim diyor. Yani böyle çökkünüm diyor. Bu ne olursa depresyon hastalığı döner yani. Biraz onu anlamak lazım. Her mutsuz olan depresyonu diyelim mi?
2: Yani her mutsuz olana depresyonda diyemeyiz tabii ki. Çünkü bu dediğim gibi doğal bir duygudur aslında. Fakat bunun süresi, işlevselliği ne kadar bozduğu gibi konular bunun patolojiye dönmesi.
0: İşlevsellik derken?
2: Yani kişilerin

0: aldı. Diyorsa ki niye kötü not aldın? İşte diyor arkadaşımla tartıştım. Arkadaşımla tartışmak ayrı bir şey. Sınav ayrı bir şey. Bu hesabı yapabiliyorsa bu sıradan bir üzüntü olabilir. Evet. Ama yapması gerekenleri yapmayı bırakıyorsa o zaman hastalık diyebiliriz.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Pasif agresyonda hocam senin söyleyeceğin bir şey var mı ilişkilere dair?
2: Hocam pasif agresyon aslında az önce bahsettiğiniz zihin okumayı beklemek, partnerinin zihin okumasını beklemek öfkeyi doğuran bir şey. Yani partnerim benim ne düşündüğümü ben söylemeden akıl edebilmeli, bunu düşünebilmeli ve bunu eyleme geçirebilmeli beklentisi bir bilişsel çarpma aslında. Ve çoğu zaman bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor.
0: Kesinlikle.
2: Bu hayal kırıklığı da öfke duygusunu ortaya çıkartıyor. Bunun için aslında daha ifade edici bir dil beklemek, kullanmak gerekiyor. Çünkü zihin okumak hiç kimsenin yapabileceği bir beceri değil. Bunu partnerimizden beklemek de aslında ona yaptığımız bir haksızlığa dönüşüyor. Bu da aslında o öfke, o an zihin okumanın oluşturduğu öfke de eğer eşimize, partnerimize doğrudan öfkemizi ifade edici bir dil kullanmayı tercih edemiyorsak daha pasif yollardan onun işlerini aksatarak onun aslında günlük yaşamını bir takım aksaklıklar meydana getirerek ifade edebiliyoruz bazen. Buna da pasif agresyon deniliyor. Bu da aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil. Çünkü karşı taraf sorunun ne olduğunu bilemiyor. Aslında yine zihin okumakla ilişkili bir kavram. Doğrudan ifade etmek bizim hem öfkemizi daha kolay regüle etmemizi, düzenlememizi sağlar. Hem de sorunun kısa vadede daha kısa sürede çözülmesine imkan tanır aslında.
0: Peki hocam siz de yeni evlisiniz.
2: Evet hocam.
0: Bunları biliyor olmak ya da psikolog olmak nasıl etkiliyor ilişkileri?
2: Pozitif anlamda etkiliyor hocam. Ha, yani tabii ki de evlilik, yeni evlilikle birlikte başlangıçta o zihin okuma beklentileri karşılıklı olarak sergileniyor. Ama sonrasında ilişkinin dinamiğiyle birlikte o davranış paternlerini fark ettikten sonra bunların farkına varmak önlemenin aslında çok önemli bir adımı. O yüzden şu an ben evliliğimde böyle sorun yaşamıyorum diyebilirim.
0: Maşallah çok iyi. Sizde nasıl hocam? İkizler de var.
3: Evet hocam ikizler de var. Ben Alpay hocama göre biraz daha uzun yıllardır evliyim. Yani her ilişkide olduğu kadar tabii ki olabiliyor. Yani ilişkinin aslında dinamiği biraz daha hani burada önem arz ediyor. Yani tabii ki bu konular hakkında bilgimizin olması, eşim de benim psikolog. Hani bu konular hakkında bilgisinin olması ve biraz da onun beni yönlendirmesiyle diyeyim. Daha böyle şey bilinçli geçiyor diyebilirim.
0: Şanslısınız o zaman bu konuda.
3: Evet, kesinlikle.
0: İyi eşlerle evli olmanız da sizin avantajınız ve şansınız. Onlara da çok selam söylüyoruz.
2: Selamımız olsun hocam.
0: İyi ki gönderdiler sizi vallahi. Yani bir de öyle tarafı var. Peki tedavisinde neler var hocam depresyonun? Tedavisiyle ilgili neler yapılıyor son zamanlarda? Sizin de çalışmalarınız var. Belli bir noktaya geldiniz. Ama ona sonra geçeriz. Genel tedavisiyle ilgili birkaç şey söyleyebilir miyiz? Birkaç
3: tabii yöntem. Ki. Yani şöyle aslında depresyon tedavisi noktasında uzun yıllardır literatürde uygulanan tedaviler var ve gerçekten de çok etkin yöntemler. Ama her zaman için depresyonu dediğimizde özünde şu vardır. Bireyi harekete geçirmek. Yani çünkü kişi depresyondan muzdaripse zaten günlük işlevselliği yerine getiremediği için genelde evinden çıkamıyor veya günlük işlevselliği yerine getirecek kadar dışarıda vakit geçiremiyor. Bu noktada işte biz depresyonun tedavisi için kişiye bir aktivasyon sağlamak istiyoruz. Yani burada da işte ödül ceza yöntemleri oluyor, rutin oluşturma gibi yöntemler oluyor. Bu tarz yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Tabii ki bunun haricinde farklı yöntemler de işte o az önceki bahsettiğimiz kendime dair olumsuz inancım, dünyaya ve geleceğe dair olumsuz inancım gibi inançları da yine bilişsel yapılandırmalarla gayet etkin bir şekilde müdahale edip
0: harekete şey geçmek isteyen biri ne yapabilir hocam sence? Mesela ben neler yapıyordum da şimdi yapmıyorum gibi düşünmek işe yarar mı?
3: Evet, aslında öyle. Özünde tam olarak buradan başlıyor. Soru buradan çıkıyor aktivasyonun. Yani önceden neler yapıyordum fakat şu an neleri yapamıyorum ya da önceden nelerden zevk alıyordum şu an neyden zevk, bundan neden zevk almıyorum gibi sorulardan çıkıyor. Çünkü bu kişi belli ki öncesinde bu davranışları yapmış, gerçekleştirmiş ve hayatının bir yerinde yer edinmiş. Bundan haz alıyor. Fakat şu an öyle bir duruma girmiş ki şu an bundan haz alamıyor. Bir değişiklik var yani. Evet. Ama bu kişiyi biz yine o davranışlardan haz alma noktasında getirmeliyiz. Çünkü bu kişi herhangi bir şekilde o sosyal ödül dediğimiz dışarıdaki arkadaşlarıyla buluştuğundaki o hazzı veya iş yerine gittiğindeki hazzı yaşamazsa ister istemez daha da kapanık bir şekilde evde daha düşük aktivasyonla yaşayabiliyor.
0: Yani kişi eskiden işte bir sahilde yürüyüş yapıyordu. Sonra fark ediyoruz ki biz görüşmelerde artık yapmıyor. O da tekrar o yürüyüşü yaptırmak Depresyon tedavisinin ilk adımı gibi.
3: Evet.
0: Yani harekete geçirmek.
3: Evet.
0: Sonra da yapıyoruz. Harekete geçti kişi artık gidiyor. Ondan sonrasıyla

0: şekilde diyebiliriz.
1: Buradaki beklentimiz tamamen şey, yani kişi önce bir hareket etsin. Hareket etsin bize yeter çünkü. Çünkü o hareket sağladığında kişi de hani beyin sisteminde de artık dopamin tekrar salgılanmaya başlıyor ve bu işten haz aldığını fark ediyor. Bu kişi bu işten haz alıyorsa bunu devam ettirmek isteyecek ve o yüzden sürekli bir hareket haline dönecek. Evet. Hareket haline dönmesi de kişiyi hem motivasyon olarak tatmin edecek hem de duygu durumu olarak tatmin edecek. Ama yani tabii ki biz burada böyle kişiyi harekete geçirmeliyiz gibi konuşuyoruz ama gerçekten depresyonda olan insanlar için bu aktivasyon çok çok zor bir şey. Evet. Yani kişiye işte sen önceden spor yapıyordun ve bundan çok keyif alıyordun. Hadi yarın git spor salonuna spor yap demek gerçekten çok zor olabiliyor. Bunu bazen kendimize hedef olarak koymak da çok zor olabiliyor depresyonda olmayan bireyler için. İşte tabii. Burada aslında aktivasyonu biraz daha mikro adımlarla planlamak gerekiyor. Evet. Yani hemen bir harekete geç, hemen şunu yap gibi değil de mesela spor örneğinden gidelim. Bugün spor ayakkabını kapının önüne bir koy. Sonra geri dön evine. Yarın işte spor kıyafetlerini de giy, spor ayakkabını kapının önüne koy, biraz böyle kapının dışında vakit geçir, geri gel. Ertesi gün bir spor salonuna kadar yürü, geri gel. Ondan sonra spora git. Yani evet. Çünkü nihai hedefimiz, aktivasyon hedefimiz bazen kişiler için yorucu olabiliyor. Bu noktada mikro adımlarla gitmekte fayda var.
0: Ya burada hedef onu spor yaptırmak değil, harekete geçirmek.
1: Evet, kesinlikle harekete geçirmek.
0: Peki, burada çok güzel söyledin, harekete geçtim. Ve artık zihnimde de eş zamanlı bir şeyler değişmeye başlıyor.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani burada hem nörolojik anlamda bir şeyler değişiyor. Yani zihin yapısıyla ilgili, nörotransmitterlerin salınımıyla ilgili bir şeyler değişiyor. Hem de düşünce bazında bir şeyler değişiyor. Çünkü depresyonun en bildiğimiz semptomlarından birisi de umutsuzluk semptomudur. Yani kişi geleceğe dair inancını kaybetmiştir. Artık hayattan hiçbir şeyden zevk alamayacağım gibi bir düşünceye sahiptir geleceğe yönelik inancında. Fakat kişi hareket ettiğinde artık zihninde şu beliriyor. Evet, hareket ettim ve bu yaptığım aktiviteden tekrar eskisi gibi zevk alabiliyorum gibi bir düşünce değişikliğine gidiyor. Bu da tabii ki kişinin davranışını destekliyor.
0: Peki siz bu davranışsal aktivasyon olarak kendi çalışmanızda da davranışsal aktivasyon temelli gittiniz. Hı hı. Burada teknolojiyi kullanarak yaptınız. Evet. Onu da anlatacağız. Ayşe, öfke için de soralım hocam. Bu olumsuz öfke davranışlarının bir tedavisi var mı?
2: Tabii ki var hocam. Yani klinik düzeyde öfke kontrol sorunu olan kişiler tabii ki profesyonel destek almalı. Ama o düzeyde öfke sorunu yaşamayan bireyler de bir takım tekniklerle bu öfkelerini düzenleyebilirler. Örneğin mola vermek bunlardan bir tanesi. Evet. Mola verme tekniği. Bir tartışma ortamında eğer rasyonel düşünme kapasitenizi kaybettiğinizi düşünüyorsanız sizi o tartışmaya iten çevresel koşullardan uzaklaşmak. Bu aslında öfkeden bir kaçmak değil. Rasyonel düşünme kapasitenizi tekrar geri kazanana kadar aslında hata yapmanızı engelleyen, saldırgan davranmanızı engelleyen bir teknik aslında mola verme tekniği. Bunun dışında gevşeme ve nefes egzersizleri uygulanabilir. Diyaframdan nefes almak öfkenin fizyolojik belirtilerini, sempatik sinir sistemini yavaşlatır. Bu da aslında daha öfkenin yoğunluğunu azaltan bir teknik. Az önce bahsettiğim gibi ifade edici dil kullanmak burada çok önemli. Aslında özellikle romantik ilişkiler bağlamında bir tartışma ortamında, çatışma ortamında, kavga ortamında partnerler çoğunlukla kendilerini haklı çıkartmak için karşı tarafı dinliyorlar. Yani kendini bir hak yarışı ortaya çıkıyor. Burada böyle dinlediğimizde aslında karşı tarafın hikayesinin boşluklarını yakalamaya çalışıyoruz. Kendimizi haklı çıkartacak boşluklar arıyoruz. Doğru. Bunun yerine karşı tarafı gerçekten anlamaya yönelik dinlemek bir iletişim becerisi aslında. Bu da en azından romantik ilişkiler bağlamında öfke sorununu biraz hafifletebilir.
0: O zaman tartışma kazanılan bir şey değildir diyorsunuz, evet. Değil mi? Yani tartışma ortak kararla ikiz kişinin de kazanacağı bir şey.
2: Kesinlikle hocam.
0: Ama biz herhalde böyle bireysel bir kazanıp peşine düşünce karşı tarafın hatasını aramaya başlıyoruz. Siz araştırmanızda öfkelendirdiğiniz insanları.
2: Evet hocam.
0: Nasıl başardınız hocam bunu öfkelendirmeyi?
2: Hocam öfkeyi aslında tetikleyen bir takım bağlamsal koşullar var. Az önce bahsettiğim bekleme senaryosu gibi, yani hastane ve trafikte bekleme senaryosu. Fiziksel bir sıkışmışlık hissi. Evet. Otobüste sinirlenmemizin, öfkelenmemizin bir sebebi o. Evet. Sıcaklık. Haksızlığa uğradığımızı düşünmek. Bunları deneysel ortamda provoke ederek aslında öfkeyi tetikliyoruz. Sonrasında işte bir takım terapilerde kullandığımız teknikleri ben kendi çalışımda sanal gerçekliğe entegre ederek aslında aynı zamanda da fizyolojik aktivitelerini izleyerek bir fizyolojik geri bildirim aracılığıyla öfkelerini düzenlemeyi öğrenmiş oluyorlar aslında katılımcılar. Bu öfke çalışmalarında sıklıkla yapılan bir müdahale tekniği aslında. O fizyolojik geri bildirim yöntemi. Biz de çalışmamızda bundan yararlandık.
0: Peki bu ne sağlamış oldu? İnsanlar buna benzer bir şey kendileri bedenlerini izleyerek anlayabilirler mi? Şu anda öfkeleniyor gibi bir
2: kesinlikle
0: öngörü.
2: Hocam. Yani şöyle pek çok kişi aslında hissettiği duyguyu isimlendirmekte güçlük çekiyor. Öfkeyi önce tanımlamak ve öfkenin fizyolojik belirtilerini önceden anlayabilmek, sonrasında bu bir takım tekniklerle o öfkenin yoğunluğunu başarılı bir şekilde azaltmamıza imkan tanıyor. Ne kadar o fizyolojik belirtileri erkenden tanımlayabilirse birey, öfkeyi düzenlemekte de o kadar başarılı oluyor. Tabii ki de öfkenin bu biyolojik belirteçleri dediğimiz işaretler her bireyde farklılaşabiliyor. Bazılarının öfke duygusu ellerinin titremesiyle ortaya çıkıyor. Bazılarının ter dökmekle ortaya çıkıyor. Bireyin burada aslında duygusunu tanımlaması, fizyolojik belirtilerini üzerine düşünmesi aslında önemli bir beceri aslında.
0: Siz hangi parametreleri takip ettiniz çalışmanızda?
2: Hocam biz terlemeyi ve kalp atışını değerlendirdik. Fizyolojik bir takım ölçüm cihazlarıyla. Sonrasında öfkenin aslında provoke edildiği anda terapilerde kullandığımız teknikleri uygulayarak aslında o öfkeyi düzenlemeyi mümkün kıldık.
0: Deri tepkileri yani,
2: evet,
0: değil mi bunlar?
2: Evet, fizyolojik deri tepkileri hocam.
0: Peki sonuç ne oldu?
2: Hocam sonuç çok ilginçti. Bizim çalışmamızda hem kontrol grubu vardı hem geleneksel terapilerde kullandığımız müdahalelerin uygulandığı standart müdahale grubu vardı. Bir de sanal gerçeklik müdahale grubu vardı. Öz bildirim ölçümleriyle aldığımız ölçümlerde standart müdahale grubuyla sanal gerçeklik müdahale grubu arasında bir fark çıkmadı. Fakat fizyolojik ölçüm parametrelerinde sanal gerçeklik grubunun lehine önemli sonuçlar çıktı. Bu da şu anlama geliyor aslında. Bu müdahaleleri sanal gerçeklik aracılığıyla yapmak standart müdahalenin ötesinde fizyolojik olarak bir rahatlama sağlıyor. Ve bu rahatlama çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Standart müdahaleyle karşılaştırdığımızda bu şekilde bir sonuç vardı.
0: Peki hocam sanal gerçeklikte ne vardı?
2: Hocam,
0: sanal gerçek müdahalesinde insanların öfkesine geçmesi için yaptığınız şey neydi?
2: Hocam kas gevşeme egzersizi ve nefes egzersizi birlikte bir güvenli alan egzersizi vardı. Sanal ortamda kendilerini güvenli hissedecekleri bir senaryo içerisinde buldular kendilerini. Bu güvenli alanlarında kas gevşeme ve nefes egzersizlerini uygulamak aslında onların öfkelerinin yoğunluğunu azaltmasına imkan tanıdı.
0: Yani sanal gerçek gözlüğünde olan şey de kas gevşetmekle alakalı şeyler.
2: Evet hocam.
0: Değil mi? Evet. Yani bu kas gevşetmeli bu sizin yaptığınız sanal gerçeklik gözlüğü çalışmasının yaygınlaştırılması mümkün o zaman.
2: Kesinlikle hocam.
0: İnşallah başarırsınız. Siz de hocam depresyon tedavisinde de siz de yaptınız sanal gerçeklik gözlüğüyle.
1: Evet hocam, aslında depresyon tedavisinde bir sanal gerçeklikte davranışsal aktivasyon müdahalesini sanal gerçekliğe taşıdık. Yani bu noktada aslında bir girizgah olarak şeyi söyleyebilirim. Şimdi davranışsal aktivasyonu biz hep belirli işte zevk alınan olayların tekrar hayata dahil edilmesi gibi konuştuk ama bir diğer davranışsal aktivasyon yöntemi de ki bu da çok işe yarayan bir yöntem rutin oluşturmaktır. Yani çünkü depresyondaki kişiler için hani bugün şimdi ne yapacağım sorusu çok büyük bir yüktür ve bu yükü aslında üzerinden alıyor. Ben de kendi çalışmamda tam olarak bunu hedefledim. Yani kişilere bir sabah rutini oluşturabilir miyiz diye baktık. Bu noktada da şimdi hani sabah bir kişi evden çıkmadan önce neler yapar bir onu planladık. Yani işte sabah kalkar, şöyle bir odasına bakar, toplar, ardından bir elini yüzünü yıkar ve mutfağa geçer. Hani kahvaltısını yapar. Sonra tekrar üstünü giyinip evden çıkmaya hazır olur. Aha. İşte bizim amaçladığımız şey şuydu. Kişileri bu rutine alıştırmak, bu rutine dahil etmek. Çünkü kişi eğer sabah kalktığında bu rutini düzenli bir şekilde yaparsa sosyal hayata karışacak demek. Ve sosyal hayata karışması da sosyal ödülleri toplayacağı anlamına geliyor ve bundan zevk alacağı anlamını taşıyor. Aha. İşte bu noktada biz de bunu tam olarak sanal gerçeklikte yaptık. Yani harika. Sanal gerçeklik gerçekten hani o kadar güzel bir teknoloji ki gerçekten gözlüğü taktığında kişi kendisini yatak odasında da bulabiliyor. Evet. İşte yeni uyanmış bir durumda da bulabiliyor. Mutfağa gidip kendisine sanal bir kahvaltı da hazırlayabiliyor ve yine üzerini giyinip evden çıkmaya hazır olabiliyor sanal gerçeklikte.
0: Yani yapmayı planladığı şeyi önce bir sanal olarak gerçekleştirip sonra harekete geçiriyor.
1: Sonra hayatına entegre etmesini sağladık.
0: Harika.
1: bu şekilde aktivasyon kazandırdık. Yani şöyle sonuçlara baktığımızda aslında işe yaradığını söyleyebiliriz. Bu noktada kişilere 4 kere üst üste müdahale yaptık bu nokta. Sanal gerçeklik uygulaması yaptık. Ben de davranışsal aktivasyon, davranışsal inhibisyon ve depresyon puanları üzerine veriler topladım.
0: Davranışsal inhibisyon dediğiniz nedir hocam?
1: Davranışsal inhibisyon da aslında aktivasyonun tersi gibi düşünebiliriz. Yani kişiyi dışarıda var olan veya tehdit olmayan herhangi bir duruma karşı

0: karşı, o tehdit olan ya da olmayan herhangi bir duruma karşı kişinin kendisini koruma altına alması anlamına evet. geliyor. Depresyonda da bunu çok sık görürüz. Çünkü evet. kişilerin beyni, özellikle amigdala dediğimiz bölgede sürekli bir alarm durumu vardır ve dışarıdan gelen her türlü uyaranı bir tehdit olarak algılar. Bu da kişinin zarar görmemesi için davranışlarını inhibe etmesini, yani bastırmasını sağlar. Böylece kişi aktivasyonu azalır. Biz burada hem aktivasyonu arttıralım istedik hem de inhibisyonu azaltalım süper, istedik. Ve depresyon puanlarıyla bunu kontrol ettik. Evet. Uygulamamızın sonunda kişilerde hem depresyon puanını azaltabildiğimizi fark ettik. Hem aktivasyon puanlarını arttırabildiğimizi hem de inhibisyon puanlarını yine azaltabildiğimizi fark ettik.
1: Peki bu depresyon puanında karamsarlık da var mı? Karamsarlık, kötümserlik gibi şeyler de var mı depresyon
0: tabii
1: puanında?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: O puanlar içinde neler var? Yani bir tür parametreler var?
0: Oradaki durum biraz daha kişilerin işte duygu durumları ve kendi geleceklerine yönelik umutlarını içeren sorular da içeriyordu bizim uyguladığımız envanterlerde. Yani kişilerin genel olarak baktığımızda aslında bu karamsarlık da dahil olmak üzere depresif semptomlarının hemen hemen hepsinde harekete geçmeleriyle birlikte bir iyileşme durumunun olduğunu gördük.
1: Peki mesela geçmişle ilgili suçluluklar, hı hı. pişmanlıklar ve bir yandan da böyle uyku problemleri, enerji eksikliği gibi şeyler var. Bunlar ayrı boyutlarda, hepsi depresyon mu oluyor? Yani siz sabah uyandığınızdaki enerjiden bahsediyorsunuz. Mesela hem enerjim yok hem de karamsarlığı var. Ama aynı zamanda gece iyi uyuyamadım. Bunların toplamında bir değişim yarattınız o zaman.
0: Evet, bunların aslında hepsinde toplamında bir değişim yarattık. Yani envanterimiz zaten genel bir depresyon ölçme envanteriydi. Ya zaten burada şöyle, bir taraftan kişiyi harekete geçirip ona olumlu duygu kazandırmak, zaten bu diğer semptomların da zamanla iyileşmesi anlamına geliyor. Çünkü kişi o işte sosyal hayata karıştığında artık karamsarlığı da gitmiş oluyor. Çünkü aslında o bilişini düzeltmiş oluyor. Yani geleceğe dair umutsuzluk bilincin, geleceğe dair umutsuzluk bilişini de düzeltmiş oluyor. Evet. Veya harekete geçtikten sonra işte varsa bir takım yavaşlamalar, davranışsal yavaşlamalardan bahsediyorum. Bunlar da zamanla iyileşiyor. Yani bunlar aslında hepsi birbirine bağlı bir zincir gibi düşünebiliriz. Buraya önemli olan bir halkadan müdahil olabilmek. O müdahaleyi yaptığımızda bütünsel bir iyileşme hali tespit edebiliyoruz.
1: Peki hocam, Türkiye'de yılda yaklaşık 70 milyon kutu antidepresan kullanılıyor. Bu evet. çalışmada bedenimize hiçbir
0: ilaç almıyoruz.
1: İlaç, kimyasal bir şey olmuyor değil mi? Tamamen evet. doğal süreçler.
0: Hiçbir olur. Şekilde ilaç almıyoruz. Sadece sanal gerçeklikte bir kereye mahsus geliştirdiğimiz bir yazılımla bunu sağlayabiliyoruz ki bu da maliyeti gerçekten, yani depresyon noktasındaki maliyeti çok fazla azaltan bir durum. Hatta bununla ilgili ben de bir not getirmiştim. Aha. Yani yapılan bir çalışmada şöyle bir veri elde ediliyor. 2018 yılında ABD'de toplamda 9 milyon insanın depresyon tanısı aldığı biliniyor. Ve bunların 1/3 biri, yaklaşık 3 milyonu dirençli depresyon, yani düzenli olarak ilacın da kullanılması gereken evet. depresyon olduğu
1: biliniyor. Yıllarca da sürüyor belki.
0: Tabii ki. Bu sadece bir yıllık bir kesit. Evet. 6 milyon insanın da dirençli olmayan depresyona sahip olduğu düşünülüyor. Bu noktada toplam ABD'ye maliyetine baktığımızda aslında evet. devasa bir miktar çıkıyor. Çünkü dirençli depresyonda kişiler için yıllık maliyet $9,300 civarındayken dirençli olmayanlar da $3,100 evet. civarında. Bu da bize toplamda 45.5 milyar dolarlık bir bütçeye götürüyor. Yani sadece 2018 yılında ABD'nin depresyon için harcadığı paradan bahsediyoruz. Dünya geneline yaydığımızda bu çok çok devasa bir şey ve buradaki maliyetin en büyük kısmı da az önceki bahsettiğimiz ilaç. Evet. Çünkü ilaç sürekli olarak üretilmesi gereken, her tüketildiği noktada yerine yenisinin üretilmesi gereken bir ürün. Bu da maliyeti çok arttırıyor. Fakat teknolojiyi işte biz bu alanda kullanabilirsek aslında karşımıza şu çıkıyor. Evet. Yazılımın bir maliyeti var veya teknolojik evet. donanımın bir maliyeti var. Bu hem erişilebilirliği arttırmakta evet. hem de maliyeti oldukça düşürmekte. Çünkü geliştirdiğimiz bir yazılım hani binlerce kişiye uygulanabilecek düzeyde geliştiriliyor.
1: Peki bu yazılım kişiye özel mi yapılıyor? Yoksa antidepresanlar bir tane yapılıyor, herkese veriliyor. Hı-hı. Yazılımlarda da benzer bir durum var mı? Kişiye özel olması gerekiyor mu?
0: Yani şöyle, aslında o noktada şu an hala etik durumlarda bir takım tartışmalar var. Çünkü biz yani bu tarz yazılımların geliştirildiğinde mutlaka bir etkinlik çalışmaları vesaireleri yapılması gerekiyor. Şimdi kişiye

0: özel sürekli olarak bir yazılımın geliştirilmesi durumunda etkinlik çalışmaları takip edilemeyebiliyor. Hı hı. O yüzden aslında bunun cevabı net olarak evet herkes için geliştirilmeli ya da herkes için geliştirilmemeli gibi net bir şey söyleyemiyoruz şu anki araştırmalarla. Ama şu an elimizde şu teknoloji var, onu biliyoruz. Yani kişiye özel kişiselleştirilmiş bir yazılımı yine çok düşük maliyetle yapay zeka aracılığıyla geliştirilebilecek sistemlerimiz şu an mevcut. Hani benim öngörüm açıkçası önümüzdeki yıllarda belki bu kişiselleştirilmiş senaryolarda tabii ki çok rahat bir şekilde.
1: Siz nasıl yaptınız peki? Yapay zekayı kullanarak mı yaptınız yoksa kendiniz mi oluşturdunuz bu yazılımları?
0: Biz yazılımları kendimiz oluşturduk. Burada tamamen modelleme ve etkileşim içerikli yazılımlar oluşturduk. Yani sanal gerçeklik deyince aslında böyle sadece üç boyutlu bir görüntünün canlanması değildir olay. Evet. Yani birden fazla duyuya da hitap edebiliyoruz. Nedir bu? Sadece görsele değil mesela işitsel duyuya da hitap edebiliyoruz sanal gerçeklikte. Bu da tabii ki gerçekliği artırıyor. Bizim geliştirdiğimiz yazılımda da aynı şekilde hem görsel hem işitsel ögeler vardı ve en önemlisi yazılımda etkileşimler vardı. Yani burada kişi bir bilgisayar ekranında video izlermiş gibi sadece izleyici rolünde değildi. Gerçekten kişi gözlüğü taktığında o kahvaltıyı hazırlayabilmek için buzdolabının kapağını açıp içerideki işte domates görüntüsünü, modelini alıp tezgahın üzerine çıkartması gerekiyordu. Yani gerçek hayatta hangi hareketleri yapıyorsa sanal gerçekliğin içerisinde de biz bu hareketleri yaptırdık. Bu sayede de aktivasyonu arttırdık.
1: Yapay zekanın gelişmesiyle herkesin ulaşabileceği bir teknolojiye de dönecek diyorsunuz. Bu kesinlikle yazılımları yapay zekaya yaptırabilir hale geldiğimizde. Evet. Peki hocam senin için durum ne? Senin çalışmanda da yapay zekadan yararlandınız mı? Onun bir faydası oldu mu?
2: Hocam yapay zekadan yararlanmadık. Daha çok kendimiz bir uygulama yaptık. Şöyle aslında gelecekte, çok yakın bir gelecekte bu sanal gerçeklik uygulamaları daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum ben. En azından güvenli alan egzersizi için daha kişiselleştirilebilir bir yapay zeka aracı mümkün. Bunu yapan çalışmalar da var. Çünkü her bireyin, şunu biliyoruz, her bireyin kendini güvenli hissettiği alanlar çok kişisel mahrem alanlar. Fakat bu mahrem alanlar bir ortak tema da içeriyor aslında. İşte sahil kenarında bir yaz temalı bir ortamda bulunmak insanları rahatlatabiliyor. Ya da daha çok işte şömine başında bir kış ortamı kendilerini daha güvenli hissetmelerine imkan tanıyabiliyor. Bunun haricinde daha kişiselleştirilebilir senaryolarda üretmek mümkün. Sanal gerçeklik çalışmalarının aslında hocam şöyle bir avantajı var. Geleneksel terapi yaklaşımları aslında erişilebilirlik, maliyet, standart uygulamanın yapılıp yapılmadığını takip etmek gibi bir takım riskler barındırıyor. Ama sanal gerçeklik tabanlı uygulamalar bu riskleri biraz ortadan kaldırıyor. Daha erişilebilir, daha düşük maliyetli ve kolay uygulanabilirlik ve standartizasyonu da sağlayan bir uygulama oluyor. Ve işin daha da cezbedici kısmı aslında sanal gerçeklik uygulaması danışanların terapiye devamlılığını da arttıran bir durum. Çünkü tedavi motivasyonlarını arttıran bir teknoloji sanal gerçeklik. Bizim çalışmamızda da aslında katılımcılar teknoloji tabanlı bir müdahale yapıldığını öğrendiklerinde çok aktif şekilde çalışmaya katıldılar, gönüllü oldular.
1: Hocam çok iyi bir haber verdin. Peki kadın yönelik şiddet mesela ülkemizin ciddi problemlerinden bir tanesi. Orada kullanılabilir mi? Mesela örnek olarak vermek gerekirse.
2: Orada yani kronik bir durum söz konusuysa tabii ki profesyonel ortamda bunun yardım amaçlı kullanımı mümkün. Ama bir tartışma ortamında bir dakika ben gözlüğü takayım demek çok mümkün değil. Bunu yardım amaçlı almak istiyorlarsa profesyonel ortamda mutlaka
1: kullanabilirler. Yani mesela adli bir vaka oldu. Hı-hı. Kişi tedavi görecek. Hı-hı. Bunu sağ gerçek gözüyle yapmamız mümkün. Yollarda kullanmak mümkün mü? Ya da hastanelerde kullanmak mümkün mü acaba bunları?
2: Mümkün hocam.
1: Pratik hale getirmek mümkün mü sizce?
2: Özellikle araçların gelişen teknolojileri birlikte aslında direksiyonla bir fizyolojik kayıt toplayan cihazlar yerleştirerek sürücülerin ne kadar öfkelendiklerini takip ederek aslında arabanın içerisindeki ambiyansın değiştirilebilmesi gibi bir takım uygulamalarla sürüş öfkesi de düzenlenebilir aslında.
1: Normal kullanılan gözlüklerde de bu tür özellikler geliyor bildiğim kadarıyla.
2: Evet hocam.
1: Yani kişi sanal gerçek gözlüğü takmasa bile zaten kullandığı gözlükten bir takım yardımlar alabilir belki. Gözlüğün bu ölçümleri yapması mümkün mü sizce?
2: Yani daha küçük cihazlarla gelişen gözlük teknolojileriyle mümkün hocam. Evet. Hatta son çıkan sanal gerçeklik gözlükleriyle aslında siz hem sanal ortamdayken aynı zamanda gerçek ortamda da bulunabiliyorsunuz. Gittikçe karmaşıklaşan ve gittikçe kullanıcıların deneyimini için çabalayan bir teknoloji var aslında.
1: Yani burada bir saat ya da bir yüzükle kişilerin eşleri de şiddet uygulayacakları zamanki muhtemelen fizyolojik durumlarını tespit edilmesi ve otomatik olarak

0: devreye girmesi gibi bir şey de belki.
1: Kesinlikle hocam.
0: Düşünülebilir.
1: Burada zaten şu çok önemli. Bireyler öfkelendiklerinin ilk aşamalarında o fizyolojik belirteçleri anlayamıyorlar. Yani öfkenin ilk başladığı zaman bedeninde neler değişiyor bunu fark etmek biraz beceri gerektiriyor. Aha. Bu anlamda teknolojik bir yardım almak, örneğin işte elektrofizyolojik aktivite düzeyinin ölçülmesi, saatler ya da yüzükler aracılığıyla bireyin bu fizyolojik belirtiyi anlamasını kolaylaştırır diye düşünüyorum.
0: Bence yapacağınız çalışma özellikle belli suçlar konusunda sabıkalı insanların bunları önlemelerini kolaylaştıracak çok değerli bir takım aplikasyonları yani uygulamaları olabilir evet, gibi hocam. Gözüküyor. Peki çocuklarda da öfke çok.
1: Evet, hocam.
0: Çocuklar teknolojiye de çok ilişkili. Belki oralarda da kullanılabilir hale gelebilir.
1: Kesinlikle bence burada daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir örneklem grubu çocuklarda bunu kullanması. Evet. Çünkü çocukların maruz kaldıkları teknolojik içerikler daha çok şiddeti teşvik eden içerikler. Bu içerikler bireylerin aslında çocukların bu içeriklerdeki kişileri model almasına dolayısıyla saldırganlığı öğrenmesine sebep olabiliyor. Sanal gerçekliği bu anlamda kullanmak çocukların gelecekte daha saldırgan davranışlar göstermesinin önünü geçebilir.
0: İnsanın ilgisini mi çekiyor saldırganlık? Gerçekten çocukların bütün yapımlarında yani Kral Şakir'de falan var bilmiyorum da eskilerde vardı. Mesela Tom Lajer bayağı birbirine kızgın ve sürekli şiddet uygularlar. O Roadrunner'la onu kovalayan karakter.
1: Evet hocam.
0: Temel Reis sürekli bir kavga dövüş.
1: Evet.
0: Heyben, Şira hiç hayırlı huzurlu yaşamamış. Niye var acaba bu çocukların hayatında?
1: Hocam saldırganlık aslında amacımıza doğrudan ya da işte kaynaklarımızı arttırmak, isteğimizi gerçekleştirmek için doğrudan bir kısa yol sunuyor aslında. Yani isteğimizi ifade etmek, karşı tarafı bunun için ikna etmek yerine doğrudan saldırgancı bir şekilde amacımızı elde etmek daha kestirme yol gibi görünüyor. Ama bu sosyal eşcinsellikte önemli bir bozulmaya sebep oluyor. Bu saldırganca davranışların sosyal bir bedeli de oluyor. Dışlanmak gibi, çatışmaların daha çok artması gibi. Bu yüzden aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil saldırganlık. Fakat bunu rol almak, rol model almak başka ifade biçimlerinin öğrenmesini engelliyor aslında.
0: Biraz dizilerden de bahsedelim.
1: Evet.
0: Dizilerde de var çok. Programlarda da var. Evet. Yarışmalarda da var. Bizim hayatımızda çok fazla saldırganlık var. Efendim programın ikinci bölümünde depresyon öfke konuşmaya devam edeceğiz. Alpay Çiller ve Ali Yasin kafesli insan hali az sonra devam ediyor olacak.

0: Afunda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen oyuncu Ömer Duran.
1: Bak sen tanıdığımız bir abisin, bas git işine deyip beni tanıdığı için dövmedi adam mesela.
0: Yeni kitabı Hayat Neye Benzeseydi Güzel Olurdu ne anlatıyor?
1: Kendime söyleyemediğim şeyleri birden yazarken bir bakıyorum dökülüyor. Biraz onlar var.
0: İlk kitabı ona neler hissettirdi?
1: Kapağı aldım. Orada üstünde adımı görünce ne olduğunu idrak ettim.
0: Sanat yolculuğunu nasıl tanımlıyor?
1: Yolculuğum çok şanslı bir yolculuktu ve bir o kadar da zorlu bir yolculuktu.
0: Eleştiriler hakkında ne düşünüyor?
1: Övgüler de hoşuma gidiyor elbette ki ama hani had bilmek demiştim biraz önce. Hadini bilirim.
0: Hayalinde hangi rolü canlandırmak geçiyor?
1: O hep yıllardır böyle çok istediğim bir şeydi.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler Pazartesi 19'da

0: İnsan halinde psikoloji, bilimi konuşuyoruz. En sevdiğimiz şey psikoloji ile bilim bir araya geldiğini nefis oluyor. Psikoloji zaten bir bilim. Arada bir başka türlü de düşünülüyor. Değil mi yani böyle psikoloji sanki işte burçlarla, bilmem nelerle, kişilik tahminleriyle falan yakınmış gibi. Bir de internette acayip kişilik envanterleri var.
1: Evet hocam.
0: Şimdi onlar da işliyor. Bakıyorsun tutuyor. Yani diyorsun ki aa ben. İşte diyor ki denizi sever, annesini sever, maviyi sever. Tarkan'ı sever, sanki sevmeyen varmış gibi falan. Yani aslında bunların da öyle bir işleme mekanizması var. Ama evet, psikoloji mesela çok tahmin edilen bir şeyleri uzun uzun ölçüyor.
1: Evet.
0: Mesela benim tez çalışmam şeydi. Deprem önleminin işi

0: yarayacağını düşünüyorsan depreme önlem alırsın. Ya buna birisi de söylesin. Ya tabii ki öyle hocam. Bir şey yaradığını düşünürsen alırsın tabii ki. Ama değil. Öyle de olmuyor işte. Birçok şey böyle kanıta dayalı hipotezlerin kanıtlanması üzerine gidiyor. Sizde de şimdi şurada elimde bir tez var.
1: Evet hocam.
0: Alpay Çiller'in tezi. Maşallah. Tam tamına 710 sayfa. Şöyle biraz daha kalın gelsin. Çok kalın gerçekten de. Ve bunun yarısı neredeyse şey.
1: Öfke kuralım.
0: İstatistik analizleri. Yani bilimi zorlaştırıyor mu bu kadar istatistik sence? Ne oluyor yani burada? Biraz daha insanlar gibi rahat rahat konuşsak. Mesela YouTuber'ın ünlüsü var. Instagram'ın ünlüsü var. Ne bir ölçüm yapıyor. Ne bir analiz yapıyor. Ne bir veri topluyor. Aklına geleni sallıyor tutturabildiğine. Evet. Koca koca adamlar oturuyorlar. Akıllarından geçenleri, gönüllerinden geçenleri psikoloji biliminin bulgusu gibi anlatıyorlar. Ve bizim insanımız da sağ olsun bunlar etkileyici sözler olduğu için
1: evet.
0: Bunları ciddiye alıyor, önem veriyor ve diyor ki doğru söylüyor. Oysa ki doğru söylemiyorlar. Evet. Kafalarından geçenleri ya da uydurdukları şeyleri söylüyorlar. Ne diyorsun bilimin, psikolojinin bilim olarak yapılması konusunda Alpay Hocam iyi bir bilim insanı olarak?
1: Hocam bence istatistik psikolojiyi değerli kılan bir yön. Tabii ki insanların astroloji, burçlara bu merakı aslında kim olduklarını bilme meraklarının bir ürünü aslında. Hı-hı. Kendilerini tanıma merakları. Fakat bu merak farklı yollardan yani işte bilim olmayan yollarla giderildiğinde aslında insanlar yanlış tanınmış oluyor kendilerini. Olmadıkları kişi gibi davranmaya başlayabiliyorlar. İşte bir takım kendini gerçekleştiren kehanete dönüşebiliyor bu süreç. Psikolojiyi gerçekten değerli kılan şey aslında onun istatistiksel olarak test edilebilir, kanıtlanabilir yönü. Bu yüzden ben çok kıymetli buluyorum. Psikolojiyi değerli kılan bu yönü.
0: Ama tabii söylediği şeyler o kadar ilginç olmuyor.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Bilimsel süzgeçten geçirdiğinde iş o kadar artık alçak gönüllü bir söyleme dönüyor ki evet. Hata yapma paylarını da hesapladığında böyle güm diye ses getirecek bir şey söyleyemiyorsun.
1: Evet.
0: Yani işte anneniz size böyle davrandıysa siz böyle olursunuz. Kocanız size böyle davrandıysa muhtemelen narsisttir. İşte narsist değilse daha fena şöyle diyor. Bunları böyle kafandan salladığında çok etkileyici oluyor. Ama mesela şu iki cümleyi bile bir araştırma nesnesi haline getirdiğinde ya da bir hipotezle bir araştırma deseniyle bunu açıklamaya kalktığında yılların gidecek.
1: Kesinlikle.
0: Yani bu davranışı yapan kocan narsist mi değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Çoğu narsist bu arada. Son benim dinlediğim kadarıyla beyefendilerim.
1: Bizim gördüğümüz örneklemde evet hocam yani klinik örneklem böyle oluyor maalesef.
0: Yok yok şeyde diyorum günlük hayatta. Özellikle ayrılık sonrası herkes eşini narsist zannediyor.
1: Doğru.
0: Ama onu söyleyelim yani herkese yetecek kadar narsist maalesef.
1: Yok.
0: Türkiye'de yok. Bu kadar hepinizin eski eşi narsist olamaz yani kusura bakmayın.
1: Biraz sosyal medyanın etkisi hocam aslında dönem dönem popüler kavramlar çıkıyor. Psikolojiden çalınmış ve herkes aslında hoşlanmadığı durumlara bu etiketleri yapıştırabiliyor. Bu aslında yanlış çünkü test edilebilir ve kanıtlanabilir bir ölçek uygulama mümkün değil böyle mecralarda. Dolayısıyla ben bu yaklaşımları doğru bulmuyorum aslında. Evet kişilerin ilgisini çekiyor, merak etmelerini sağlıyor ama psikoloji başkalarının merakına değil istatistiksel olarak doğru olanı ortaya çıkartmaya yönelik bir bilim anlayışı. Hı hı. Bu şekilde değerlendiriyorum ben.
0: Peki hocam şimdi o zaman şöyle bir soru sormak isterim. Sayın Ali Yasin Kafese, Doktor Ali Yasin Kafese. Şimdi bizim depresyonun tanımına ya da depresyonla ilgili kuramlara baktığımızda düşüncelerimiz mi duygularımıza neden oluyor? Yoksa duygularımız mı düşüncelerimize neden oluyor? Yani ben kendimi değersiz hissediyorum ve mutsuz oluyorum. Yoksa mutsuz olduğum için mi değersiz hissediyorum? Şimdi bu her zaman bir soru.
2: Evet.
0: Sizin mesleki görüşünüzde bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz? Hı hı.
2: Yani bu konuda benim de yapmış olduğum çalışmada ben şu şekilde ele aldım. Düşüncelerimiz aslında biraz daha duygularımızı şekillendirmemize sebep olabiliyor. Yani az önceki o bahsettiğimiz mesela bilişsel üçlüden işte kendine dair, geleceğe dair veya işte dünyaya dair bilişlerin olumsuz olması ve kişiyi neticesinde bir olumsuz duygu duruma itebiliyor. Çünkü aslında her şey zihinde bir düşünce kırıntısıyla başlıyor. Hı-hı. Hani kişi eğer gerçekten kendisinin üzgün olduğunu düşündürecek bir takım hani düşüncelere sahipse veya zaman içerisinde bunları hani tekrarlayan bir şekilde Hı-hı. düşünmeye başlarsa sonunda elinde zaten duygu olarak üzüntü kalıyor. Hani o noktada biraz daha benim bakış açımda düşünceler duyguları biraz daha ön plana, yani duygulara sebep oluyor diyebiliriz. Ama tabii ki biraz da bu hani artık tanı noktasına geldiğinde bir kısır döngüye de sebep oluyor. Zaten kişinin buradan bu depresyon semptomun depresyon tanısından çıkamamasının bir sebebi de o oluyor. Çünkü olumsuz bilişler olumsuz duygulara sebep oluyor. Ve olumsuz duygular da tabii ki sonunda olumsuz bilişleri getiriyor ve burada kişi bir kısır döngüye girmiş oluyor.
0: Yani biri birinin nedeni oluyor ama bu sürekli arz ediyor ve bir kısır döngü başlıyor.
2: Evet, aslında yaptığımız müdahaleler de tam olarak bu kısır döngüyü kırmak için yapılan müdahaleler.
0: O zaman duyguya da müdahale edebilirsiniz. Düşünceye de müdahale edebilirsiniz. Ya da bir takım davranışlara da müdahale edebilirsiniz. Evet. Mesela erteleme davranışları.
2: Evet.
0: Mesela üniversite sınavına girecek biri. En bir yandan diyor ki ben ilk yüze girmeliyim. Ya oğlum diyorsun senin durum belli. İlk yüze giremezsin ama ilk 100.000'e girebilirsin. Yok diyor ben ilk yüze gireceğim. Sonra düşünüyor ya ben ilk yüze giremeyeceğim. O yüzden seneye çalışayım. Ya da diyor ki ya ben Türkiye'deki üniversitelere değil de gidip işte Üsküp'tekilere, Makedonya'dakilere başvurayım. Bir anda kendisini bu mükemmelliyetçi düşünceden dolayı kaçma davranışına götürüyor. Ya da şunu yapıyor. Bu da üzüntüye yol açıyor. Yetersizlik hissine yol açıyor tabii. Duyguyla bu. Ya da şöyle yapıyor. Ben ilk yüze girmeliyim. Hedefim bu. Başka bir şey yapamam. Sonra çalışmaya başlıyor. Baktı ki ilk yüze girmesi zor. En iyi çalışma anını beklemiyor. Beklemeye başlıyor. En iyi dershane, en iyi okul, en iyi özel hocalar derken bu da ertelemeye bir şekilde götürebiliyor. Biz burada ertelemeye müdahale edebilirsiniz. Duyguyu edebilirsiniz. Ya da o mükemmeliyetçi düşünceye müdahale. Ama sonuç itibariyle bunların arasındaki kısır döngüyü kırmış oluruz diyorsunuz.
2: Evet.
0: O zaman
2: evet.
0: da bütün bu hatalı sistem çözülmüş olur.
2: Evet.
0: Bu çok iyi. Terapinin yaptığı böyle bir şey depresyonu
2: da. Evet, kesinlikle.
0: Peki Alp Hocam şimdi sizde de şöyle bir şey var öfkeyle ilgili. Duygu kuramları ile ilgili. Şimdi diyorlar ki biz üzgün olduğumuz için ağlamayız. Evet. Ağladığımız için üzgünüzdür. Yani insan ağladığını fark eder. Aa der, üzgün olmam lazım galiba. Bunun da örnekleri de var.
2: Evet.
0: Mesela bir çalışma, kalemle yapılan bir çalışma vardı. Evet. Nasıl bir şey hocam anlatsana.
1: Hocam aslında bu düşünce James Tanch duygu kuramından ortaya çıkan bir kavram. James Tanch duygu kuramında aslında insanlar ormanda bir ayı gördüklerinde korktukları için kaçmazlar. Kaçtıkları için korkmaya başlarlar diyor. Fakat bu güncel duygu yaklaşımlarında doğrulanmış değil, daha etkili olduğunu bildiğimiz duygu kuramları var. Fakat ilginç nokta şu, verdiğiniz kalem örneğindeki gibi insanlar dudaklarına bir kalem koyduklarında o yüzlerinden gelen bir bildirimlerle aslında beyinde bir mutluluk sinyali.
0: Şöyle yapalım. Şayet yönetmeniniz beni çekerse. Kalemi ısırıyorum ben. Ve kalemi ısırdığımda yüzüm bir şekil alıyor. Ve bu şekil benim mutlulukta aldığım şekile benziyor.
1: Evet hocam. Bu beyinde aslında bir mutluluk sinyali gibi yorumlanıyor ve yüzeysel bir geri bildirim aracıları birey kendini daha mutlu hissedebiliyor. Fakat bu tabii ki kronik bir uzun vadeli etki değil. Çok daha kısa vadeli.
0: Kahkaha yogaları var hocam. Şimdi biliyor musun onları?
1: Yok hocam.
0: İnsanlar kahkahalar atıyor çığlık çığlığı ama komik bir şey olmadan. Komik bir şey onların görüntüsü oluyor sonra. O zaman bu yöntem aslında bu James Lynch kuramından çıkan bir şey.
1: Evet hocam.
0: Yani çok kahkaha atarsan bir süre sonra sistemi mutlu olduğuna inandırabilirsin. Ya bu çok saçma geliyor kulağa. Ya bu gerçekten çok saçma geliyor. Ama insanlar kahkaha atıp da mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Mutlu olmadan kahkaha atarak kahkahanın onları mutlu edeceğini düşünüyorlar.
1: Tabii ki hocam ama doğal bir mutluluk durumunda attıkları kahkaha kadar etkili olmuyor tabii ki de.
0: Muhakkak.
1: Fakat çok düşük düzeyde de olsa bu fizyolojik geri besleme ile yüzlerinde aslında bir mutluluk ifadesi varmış gibi algılanabiliyor. Ve bu da çok düşük seviyede mutluluğa sebep olabiliyor.
0: Ama beyin bunu ayırır zaten muhtemelen yani şu anda.
1: Tabii ki.
0: Şu anda. Direksiyonun başına oturan modum yalandan gülüyor. Ve aslında bu tehdit içeren bir şey biraz da. Çünkü beynimiz sürekli duygularımızın dışarıdaki gerçeklikle bağlantısını arar.
1: Evet.
0: Yani bir kahkahanın düş dünyayla bir bağlantısı yoksa o zaman zaten olumsuz bir duygulanın yaratıldığını, ortaya çıktığını biliyoruz. Bunu da nereden biliyoruz? İşte vesikalık fotoğraflarımızdan.
1: Evet.
0: Vesikalık fotoğraflarında fotoğrafçı sana gül diyor. Sen o gül dediği için bir garip sırıtıyorsun. O gerçek bir gülüş değil. ve fotoğrafını beğenmiyorsun sonra baktığında. Çünkü gerçek değilsin orada. Sahte bir gülüş.
1: Tabii ki bu sahtecilik hissi gerçek mutluluğumuzdaki gibi bir keyif almamızı engelliyor elbette. Evet. Fakat burada hocam dediğimiz gibi şöyle bir etki olabiliyor. Örneğin sosyal deneyler, işte metroda birinin durduk yere gülmesi başkalarının da gülmesine sebep olabiliyor. Aslında bu biraz bulaşıcı bir davranış pozitif anlamda. Tabii ki de orada gerçeklik hissi çok önemli. Yani gerçek deneyimlerde, gerçek duyguların değerlendirilmesi çok kıymetli.
0: Hocam unuttuğum bir şey var burada yalnız. Bizde ne sırıtıyorsun diye kavga çıkar. Yani ne sırıtıyorsun dayağı vardır bizde, biliyorsun
1: evet,
0: değil mi onu?
1: Evet hocam.
0: Yani biz Ankara'da yaşadık hepimiz, yani yıllarca yaşadık Ankara'da. Sen de ben de. Şimdi Ankara'nın ünlüdür yani.
1: Ne bakıyorsun?
0: Ne sırıtıyorsun üzerinden şeyleri? Orada o gülüş bazen mesela gülüyor biri. Sen bakıyorsun acaba niye gülüyor olabilir? Bulamıyorsun bir şey.
1: Evet.
0: O hala gülüyor. O zaman çevrede göremediğin tek şey sensin kendin. Diyor herhalde bana gülüyor.
1: Evet.
0: O zaman bana gülmesi için de ben komik bir şey yapıyor muyum? Hayır. Demek ki benim farkında olmadan komik bir halim var. Bu da biraz tehdit işte.
1: Düşmanca atıf yapıyorlar aslında hocam böyle bir durumda. Yani karşı tarafın niyetini okumaya yönelik bir takım hipotezler üretiyor bu kişi. Ve karşı tarafın aslında art niyetli olduğuna dair bir atıf, bir yükleme yapıyor. Bu da onun öfkesini tetikliyor.
0: O zaman size bir soru sorayım.
1: Tabii.
0: İkinize de. Şimdi az önceki örneği verdik ya. Mesela bir tane ben yarı komik bir şey yazıyorum. İkinize de veriyorum. Sonra Ali Yasin sen bunu kalemi ısırarak okuyorsun. Yani gülme ifadesiyle. Sen de dününüz okuyorsun. Sonra diyorum ki bunu ne kadar komik buldunuz? Kalem ısırarak okuyan işte 5 üzerinden 4 veriyorsa diğeri 5 üzerinden 3 veriyor.
1: Evet.
0: Çünkü zihin okurken kalem ısırıp bir mutluluk ifadesi çıkardığı için çevrede bir komik nesne arıyor. Evet. Ve onu da metinde buluyor. Çünkü metin orta komiklikte bir şey.
1: Evet hocam.
0: Birinin metnine benzetmek istemiyorum şimdi, yanlış anlaşılmasın diye. O zaman soru şu. İzleyenlere de soralım aynı şekilde. Şöyle bir bilgi var. Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkelidir. Neden? Bir süre verelim izleyenlere. Bizi izleyenler, sorumuz şu. Aynı mantıkla kalemi ısırdığımdaki ve çevrede bir komik bir şey aramamla ilgili olarak. Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkeli olurlar. 3 saniye verdik. Ne olabilir cevap hocam?
1: Hocam aslında yine kalemdeki gibi bir süreç işliyor orada da. Güneş gözlüğü takmadığımızda güneş ışınlarından korunmak için kaşlarımızı çatıyoruz. Kaşlarımızı çattığımızda da aslında beynimize sanki öfkeliymişiz gibi bir geri bildirim veriyoruz. Aha. Bu da bizim kendimizi daha öfkeli algılamamıza sebep oluyor. Tamamen aslında bundan kaynaklı bir şey.
0: Çok güzel. Sen ne dersin hocam buna?
2: Bir de tabii kesinlikle katılıyorum hocam. Hatta buraya gelirken yolda da bu konuyla ilgili konuşmuştuk biz de.
0: Gerçekten.
2: Evet. Bir de sıcağın zaten başlı başına bir öfkeye sebep olma durumu var. Hani evet. Haberleri hani biliyoruz.
0: Tabii ki. Doğru. Bir de o var. Yani güneşte kavga eden evet, dostlarımız, hemşerilerimiz var.
1: Evet.
0: Peki bir de bir şey var. Ne diyecektin hocam söyle.
2: Hani orada güneş gözlüğünün biraz daha hani en azından tabii sıcaklık olarak değil ama güneşin etkisinden koruması belki biraz daha öfkeyi de azaltıyor diyebiliriz.
0: O da doğru. Ama sonuç itibariyle kaşlarımı çattığımda
2: evet.
0: Bir de öfkenin davranışlarından bir tanesi burun deliklerinin genişlemesi. Onu da söyleyelim bizi izleyenlere. Şayet böyle ergenlik döneminde bir çocuğunuz varsa ve ben ne bir şeye mi kızdın dediğinde yok öyle bir şey diyorsa ve öfkeli olduğunu düşünüyorsanız döndürüp burun deliklerine bakın. Burun delikleri genişlediyse öfkelidir o. Yok bende bir şey demesine bakmayın. Burun delikleri her şeyin mesela öyle. Peki bir soru daha. Önce izleyenlere soralım. Şimdi burada işte 10'la 14 yaş arasındaki çocuklara onların yapabileceği ama biraz da zorlanacakları matematik soruları veriyoruz. Önlerinde bu var. Ve burada da cevapları var diyoruz. Buraya koyuyoruz. Ve sonra ben dışarı çıkıyorum. Diyorum ki sakın cevaplara bakma. Kendin yap. Sonra da aynalı odadan izliyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bu çocukların bazılarını küçücük bir tabureyle küçücük bir masaya oturtuyorlar. Bazılarında aynı bizim oturduğumuz gibi kocaman bir masaya oturuyorlar. Genel müdür oturuşu. Şimdi diğeri gariban oturuşu. Biri genel müdür oturuşunda. Şimdi o gariban oturuşunu yapanlar mı daha çok kopya çeker? Yani kandırır? Yoksa taburenin üzerinde oturanlar mı demişler? Yoksa genel müdür oturuşunu yapanlar mı, taburenin üzerinde oturanlar mı daha çok cevaplara bakıp kandırma davranışı ortaya çıkarırlar? Yani taburede gariban pozisyonundaki mi cevaplara bakıp da kopya çeker, yoksa genel müdür modundaki? Ne dersin? Dur bir dakika izin verelim önce biraz.
1: Peki.
0: Bir aynı mantık üzerine düşünün bakalım. Ben vücudumu böyle geniş geniş kullandığımda mı daha çok kopya çekiyorum, yoksa böyle biraz ezik ve gariban olduğumda mı?
1: Bence genel müdür pozisyonundaki kişi daha çok

0: kopya çeker diye düşünüyorum.
1: Öyle mi?
0: Ben öyle düşünüyorum. Çünkü az önce haklı olmakla ilgili aslında konuştuğumuzda bunu kendine hak görüyor olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor olabilirim.
1: Çok güzel cevap. Sen ne dersin hocam?
2: Belki bu daha dar pozisyonda oturanlarda kopya çekme davranışı fazla olabilir. Biraz engellenmişlik var çünkü onların rahatlarının bozulma durumu var. Bu da yani bir şekilde artık dışa vurup olması gerekiyor. O noktada belki bir kopya çekme davranışı olabilir.
1: O da güzel bir bakış. Şimdi bu senin teori üzerinden bakılırsa geniş geniş oturan kendi o hakkı görüyor tam olarak. Şimdi hak görmek oluyor. Hakikaten senin başlangıç noktan hocam. Çok acayip ya.
2: Evet.
1: Şimdi bizi izleyenler bunu düşünmeli. Kendilerinde hak gördükleri şeyleri bir gözden geçirmeleri lazım. Yani adam işten geliyor. Siz de yanlış bir şey yapmış olmayayım da siz de evli barklı adamlarsınız. 18-30'da adam işten geliyor. Karısı da 18'de gelmiş oluyor. O eve geldiğinde yemeğini istiyor. Ütüleri istiyor, bilmem ne istiyor. Tamam da yarım saat önce geldim ben de işten yani.
0: Evet.
1: Yani bu mesela niye hak görülür kendinde insanların falan gibi soruları sormamız lazım kendimize daha düzgün bir hayat yaşamak için. Peki biz gelelim depresyona. Şimdi depresyonun tedavisinden bahsettik. Hocam kadında mı daha çok oluyor bu depresyon, erkekte mi?
2: Yani yaygınlık prevalansına baktığımızda aslında global olarak konuşabiliriz. Bunu kadınlarda daha fazla diyebiliriz.
1: İki kat gibi de bir oran var diye hatırlıyorum. Evet. Doğru mu bu hala? Neden olabilir?
2: Ya şu hatta bazı kültürlerde 4 katına kadar çıkabiliyor.
1: Allah Allah. Yani bir erkek depresyona girerken 4 kadın gibi.
2: Karşında yani 2 veya 4 kadın.
1: Peki kadınların daha böyle bir korunaklı hayat yaşadığı toplumlarda bile böyle oluyorsa şayet o zaman hayatı ele alış biçimiyle düşüncelerde ve duygularda farklılık nerede oluyor? Ne dersin? Nasıl yorumlarsın?
2: Yani
1: zor tabii bunu yorumlamak.
2: Tabii aynen hani sadece belirli bir cinsiyete direkt olarak atfetmek tabii ki hani biraz böyle zor olabilir ama daha çok hani kadınların hani kadınlar hakkında elimizde şu bilgi var. Özellikle içe dönük dediğimiz bu tarz duygu durum bozukluklarında kadınlarda biraz daha görülme olasılığı fazla olabiliyor. Yani bu anksiyete gibi durumlarda da, kaygı gibi durumlarda da oluyor. Erkekler biraz daha bu tarz durumlarda, hatta öfkede de aynı şey geçerli. Öfkede de erkekler mesela ifade etme şekli biraz daha dışa dönük olduğu için yani evet olumsuz bir ifade yöntemi ama bir şekilde ifade ediliyor gibi.
1: Çok güzel bir ayrım ya. Yani dışa yönelik olumsuz şeyler erkeklerde, içe dönük olumsuz şeyler kadınlarda daha fazla olabilir diyorsun.
2: Daha fazla olabiliyor. O da depresyon da tabii ki hani içe dönük bir durum olduğu için kadınlarda aslında görülme sıklığı daha fazla oluyor. Yani birkaç farklı açıdan da ele alınabilir. Mesela evrimsel açıdan baktığımızda da aynı şekilde. Yani bizden önceki atalarımız daha çok erkekler avcılık, toplayıcılık yaparken kadınlar daha çok hani mağara içerisinde bir yavru bakımı veriyordu. Hani bu tarz durumlarda tabii ki duyguyu paylaşacak çok fazla insan olmuyordu yalnız hani kalma sebeplerinden dolayı. Bu da içe yönelik hani durumları biraz daha ön plana çıkartıyor.
1: Bunun içinde o zaman şunu söylüyorsun hocam, yani kadınlara şunu söylemekte fayda var. Yani fazla alıngan olmayın. Fazla içe atmayın. Problemlerinize bir de şöyle var yani C tipi kişi diye bir şey var. Bu C tipi kişi kansere yatkın olan kişi. Yani kanser hastalığına yakalanma ihtimali daha çok. O C tipi kişi de ifade etmeyen kişi. İçe atan. Mesela biri bağırıyor, çağırıyor. O cevap vermiyor. Sonra 3 gün boyunca düşünüyor. Keşke şu cevabı versin. Bunu çok söylüyorsanız bu hem depresyona gidebilen bir süreç.
2: Evet.
1: Hem de bu tür istenmeyen yani hastalıklara gidebilir.
2: Duygular noktasında aslında hani şunu genel olarak diyebiliriz. Bu öfke içinde, üzüntü içinde geçerli. İfade edilmesi gerekiyor.
1: Evet.
2: Yani bir yolla ifade edilmesi gerekiyor.
1: Kadınlar o açıdan şanslı esasında. Çevrelerinde belki arkadaş grupları falan daha mı iyi oluyor? Biliyorum, o da tartışılır tabii ki. Yani. Erkeklerin WhatsApp grupları var artık orada. Var mısın? Lise arkadaşları falan. Var. Bizim bir bakalım mı yazışmalara? Sende nasıl hocam durum? Öfkeyle ilgili var mı bir oran? Erkek öfkesi, kadın öfkesi gibi bir şey diyebiliyor musun?
0: Şöyle hocam, oran yok aslında ama öfke ifadesinde bir takım farklılıklar var. Yani biyolojik olarak şunu biliyoruz. Testosteron seviyesinin yüksek olması öfkeyle çok pozitif anlamda ilişkili. Daha fazla öfkelenmeye sebep olan bir faktör. Öfke ifadelerinde şöyle bir farklılık var. Erkekler daha çok doğrudan öfke ifade etmeye eğilimliyken kadınlar daha çok dolaylı yollardan, sözel yollarla ifade etmeye eğiliminde. Deneysel koşullarda erkekler erkekler düşük öfke provokasyonlarına dahi çok yoğun öfke duyabiliyorlar ve bu öfkeyi düzenleyebilmeleri daha zor oluyor. Kadınlarda aynı durumu görmüyoruz. Dediğim gibi kadınlar daha çok sözel yollarla, erkekler daha çok saldırganlık gibi davranışsal yollarla ifade ediyorlar. Bir de toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili olarak erkekler öfkeyi bir güç gösterisi olarak algılıyorlar, değerlendiriyorlar. Kadınlar ise bir kontrol kaybı olarak değerlendiriyorlar. Bu değerlendirme de aslında öfke ifadesinde bir takım farklılıklara sebep oluyor.
1: Peki öfkeli erkek kadına çekici gelir mi o zaman? Şimdi diyor ki nereden çıktı? Bu mantıkla bak bir düşün ama bak şimdi kontrol kaybı gibi düşün öfkeyi.
0: Evet hocam.
1: Yani erkek güçlü görünmeye çalışırken yani böyle rajon kesen falan erkek güçlü görünmeye çalışırken kadın aslında şunu görmüş oluyor. Kontrol kaybetmeye ne kadar meyal? Ne kadar meyilli?
0: Burada kritik nokta şu hocam. Şimdi toplumsal cinsiyet rollerinde bir kadın erkek için o cinsiyet rolünün aslında öfkeyi ifade ettiğinde güçlü olduğunu düşünebilir. Ama kendisi için öfkeyi ifade ettiğinde kontrolünü kaybetmiş gibi düşünebilir.
1: Evet, tabii.
0: Burada aslında karşı cinsten bireylerin o toplumsal cinsiyet düşünceleri, atıfları çok önemli oluyor. Bu yüzden gerçekten toplumsal cinsiyet rollerine göre hareket eden birisi, düşünen, bu kültürel kodlarla düşünen birisi daha saldırgan, öfkeyi güç ifadesi olarak kullanan bir erkeği daha çekici bulabilir.
1: Peki bizim kızlar şimdi şeyden rahatsız, erkek şiddeti, işte o haller falan bir şeyler, işte o gerginlik, saldırganlık. İlişki başlangıcında erkekler çok kibar.
0: Evet hocam.
1: Yani kapı açmalar, sandalye, onu da tam yapamıyorlar gerçi de ben de yapamam hiçbir zaman sandalye ittirmeler. İşte bir şeyler, bilmediğim bir takım şeyler. Ama gerçek hayatta evlilik mevlilik olup aynı eve girdiğinde bakıyorsun ki şiddet ortaya çıkıyor. Var mı önerilerin kadınlara? Bir erkeğin şiddete yatkın olduğunu anlayabilecekleri bir takım ortamlar var mı, durumlar?
0: Hocam şiddet bir kere bile uygulandığında şiddettir. Bir eş, kadın içinde erkek içinde şiddet uyguladı takdirde eş olmaktan çıkmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü şiddet doğrudan bedensel sınırların, psikolojik sınırların ihlal edilmesi anlamına gelir. Bu nedenden dolayı bir kereden bir şey olmaz düşüncesi çok hatalı aslında şiddet konusunda.
1: Oluyor mu?
0: Oluyor hocam. Yani
1: bunun devam edeceğini gösteriyor.
0: Kesinlikle. Aslında bir kereden bir şey olmaz düşüncesi şiddet davranışlarını meşrulaştıran, biraz mantığa bürüyen bir davranış. Şiddet uygulayan kişi için de şöyle bir düşünceye sebep oluyor. Ben bunu yaptım. Demek ki bunu yapabilirim. Bunun
1: kabul edildi.
0: Evet, kabul edildi. Bunun sosyal bedeliyle karşılaşmadım. Bunun bir bedelini ödemedim. Dolayısıyla ben bunu yapmaya hak sahibim.
1: O zaman şunu söyleyelim mi hocam? Yani bakın kadınlara şunu söylemek lazım. Bunun peşinde koşan kadınlara, yani erkeğin öfkeli olup olmadığını saygın olup anlamak için, mesela yolda trafikte öfkelendi, yarın sana dönebilir. Maçta öfkelendi, yarın sana dönebilir. Sen diyorsun ki ne kadar güçlü, kuvvetli, kendinden emin, ama değil işte. Tam dediğin gibi saldırganlık. Yani problem çözme becerisi zayıf demektir bu. Problem çözmek yerine saldırganlıkla üzerine örtmeye çalışıyorsa burada bir problem var. Peki hocam, depresyonun ilaçla tedavisini niye yapıyoruz o zaman? Bir de o konuya girmek lazım. Şimdi bu kadar ilaç masrafı, şimdi biz bir ekonomik kanalıyız sonuçta. Sen 40 milyar euroluk bir şeyden bahsediyorsun. 40 milyar euro bizim birçok sorunumuzu çözecek bir para. Bütün dünyada bu çok ciddi bir sorun. Amerika'da örnekleri oradan verdin. Çok yüksek miktarlarda fiyatlar. Peki başka bir yolunu niye aramıyor insanlar? Bu ilaç firmalarının gücünden kaynaklı bir şey.
2: Yani hani burada tabii ki ilk akla gelen şey tabii ki de ilaç firmalarının gücü yüzünden. Çünkü hani buradaki şey noktası çok önemli. Biz masrafları yapıyoruz ama sürekli bir üretim halindeyiz. Çünkü tüketilen her ürün yerine yeni bir ürünle üretiyoruz ve bu yeni ürünü de tekrar satıyoruz. Yani burada çok büyük bir tabii ki maddi kazanç söz konusu. Ama bir taraftan da şunu da göz ardı etmiyoruz.
1: Belki bir ömür boyu kullanıyor neredeyse.
2: Kesinlikle.
1: Ben bir şey.
2: Teknoloji temelli müdahaleler de aslında bir taraftan da yeni yeni gelişiyor. Yani evet, şu an için belki ilacın yerini tam olarak alabilecek demiyoruz ama ilerleyen süreçlerde bu cümleyi de kurabileceğimiz zamanlar gelecek.
1: Peki psikoterapistsin sen. Bir klinik psikoloji doktorusun ki Türkiye'de azdır. Devlet Üniversitesi mezunu klinik psikoloji doktorlarısınız. Terapiyi nereye koyuyorsun bu süreçte? Yani sizin yöntem bir terapi yöntemi. hocam aynı zamanda tabii, tabii ama ki. Alıştığımız bu terapi yöntemleri, analitik yöntemler, dinamik yöntemler, bahsettiğiniz bilişsel davranışçı yöntemler, onlar ilaca karşı duramadı mı bugüne kadar, ne dersin?
2: Yani şöyle, aslında ilaçla terapi yöntemleri arasında bugüne kadar bir hani rekabet yoktu. Daha çok beraber kullanılması noktasında elde edilen çok güzel sonuçlar vardı. Ama tabii ki bir taraftan da artık şu düşünceye doğru gidiyoruz. Yani ilaç kullanımı olmadan biz bunu halledebiliyorsak, o zaman neden hani ilaca gerek duyuyoruz kısmına da gidebiliyoruz. Ama hani bu daha çok yeni, taze bir konu. Bugüne kadar hep psikoterapi artı ilacın gerçekten depresyonda da ve bir takım diğer rahatsızlıklarda da çok güzel sonuçlar verdiğini biliyoruz. Ama bundan sonraki süreç için dediğim gibi hani

0: biraz daha farklı ilerleyebilir.
1: Hocam bu fırsatı yakalamak da zor. Yani ülkemiz sağlık açısından ileri ülkelerden biri. Sağlık hizmetini sunmakla alakalı ileri ülkelerden biri ama ne olursa olsun devletteki psikolog sayısı az.
2: Evet.
1: Özel hizmet almaya kalktığınızda da bu biraz masraflı oluyor. Yani insanların terapi artı ilaca bir arada ulaşması
0: tabii
1: zor.
0: Ki erişebilirlik konusunda çok.
1: Eriştikleri zaman da bunun değerini bilmeliler.
0: Evet.
1: Yani çünkü ücretsiz olduğu zaman ya çok önem vermeyebiliyor insanlar. Ama ücretli olduğu zaman da onu çok uzun süre götüremeyebiliyor. Yani böyle bir fırsat yakalandığında, çünkü bir kere iyi bir terapi süreci geçirirsen oradan edindiğin bilgileri ömür boyu kullanabiliyorsun. Evet. Yani insanlar diyor ki ben o kadar para her sıkıldığımda nasıl gideyim? Her sorun yaşın. Hayır, terapide sen sorun yaşadığında bunu nasıl çözeceğini öğreniyorsun ve artık bir daha gitmiyorsun. Bu konu önemli. O zaman yani bizim ülkemizde 2026 yılında 60 milyon kutu antidepresan kullanılması yerine belki daha kalıcı çözümler bulabilir. Çünkü terapi sana problemleri nasıl çözeceğini öğretiyor. İlaçlar için sadece semptomları gideriyor. O zaman bu hastalığın tekrarlaması, nüksetmesi çok daha mümkün oluyor bu durumda. Hocam öfke konusuna geldiğimizde şimdi şöyle Bandura'nın bir takım deneyleri vardır. Bu Hacı Yatmaz deneyleri.
2: Evet hocam.
1: Bir tane yetişkin Hacı Yatmaz'la tekme tokat döverek vakit geçiriyorsa çocuğu Hacı Yatmaz'la bir araya getirdiğinde çocuk da Hacı Yatmaz'ı vurmaya başlar.
2: Evet hocam.
1: Ebeveyn ya da yetişkin Hacı Yatmaz'ı alıp da sever, okşar, öper, sarılırsa çocuk da sevgi ve şefkat diliyle ona yaklaşıyor. Şimdi öfkeli bir toplum öfkeli çocuklar yetiştiriyor mu kesin?
2: Kesin.
1: Ya da anne babası anne babada şiddet gören çocuklar ileride bir suç için olağan şüpheli mi? Senin bakışın ne bu konuya?
2: Hocam kesinlikle olağan şüpheli haline geliyorlar. Çünkü şundan dolayı aslında bir anne baba çocuğa şiddet uyguladığında belki kısa vadede çocuğa istediğini yaptırabiliyor. Ama çocuğa uzun vadede şunu öğretmiş oluyor. Ben öfkelenerek ve bu öfkeyi saldırganca ifade ederek istediğimi elde edebiliyorum. Bunu sen de yapabilirsin. Evet. Dolayısıyla çocuk da saldırgan davranışlarla birlikte kendi istediğini başkalarına zorla saldırganlıkla yaptırabileceğini öğreniyor. Bir anne babayı da model aldığı takdirde bu daha da pekişerek daha saldırgan davranışlarla sebep olabiliyor. Sosyal medyanın ya da diğer medya kanallarının bu kadar saldırganlığı model alması da saldırganlığı sahnelemesi de aslında problem buradan ortaya çıkıyor. Çünkü sadece anne baba değil izlediğimiz içeriklerdeki kişiler de bizim için model olabilir. Ve onlar da saldırgan davranışlar gerçekleştirdiğinde biz de saldırganca davranabiliyoruz.
1: Şimdi bir sosyal medya düzenlemesi yapılacak tabii ki. Evet. Ya da bir takım kısıtlamalar yapılacak. Ben kısıtlamalara şey değilim bu arada. Yani şu anda sosyal medyayı kısıtlamak mümkün değil. Çünkü internetin olduğu her yerde var gibi. Çok doğru adımlar atmak lazım. Yurt dışı örnekleri de iyi işlemedi bu arada. Yani diyoruz şurası kısıtlı. Ama bunu mantıklı atmak lazım ki işe yaramayacak bir kısıtlama kötüye kullanımı arttırır. Tarih boyunca böyle olmuş.
2: Kesinlikle.
1: O yüzden onlar kısıtladı. Biz de hadi 16 yaşından önce hesap açamasın dediğinde kişi onu bir şekilde açabilir hesabı. Doğru yapmak lazım. Ama şu var mesela küçük bir adam var internette koşturuyor, öfkeli, saldırıyor. Önce ona eziyet ediyorlar, sonra o başkalarına eziyet ediyor. Yani bu öfkenin öğrenilme hikayesini çok net gösteren bir şey. Amerika'da şöyle bir oran var. Babasının annesine şiddet uyguladığını gören her 3 çocuktan biri ileride eşine şiddet uyguluyor. Bu normal popülasyonda 9'da 1 falan gibi bir orana sahip. Şimdi bu kadar netken anne babalara da şunu söylemek lazım. Yani aslında çocuğu bir yandan eleştirip de bir yandan da önüne koyduğun modellere dikkat etmek lazım. Peki yeni bir öğrenme mümkün mü sence bu davranışlarla ilgili?
2: Kesinlikle mümkün hocam. Yani aile içerisinde şiddetle bir takım davranışlar aslında çocuk içinde öfkeyi meşrulaştırma bir aracı haline geliyor. Anne babada bir takım davranış değişiklikleri, öfkenin daha işlevsel biçimde ifade edilmesini öğrenmeleri çocuğun da aslında bunu yapması için bir araç haline geliyor. Kesinlikle yeni öğrenmeler de mümkün. Şöyle ben de kısıtlamanın aslında sosyal medyanın kısıtlanmasının buna bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine sosyal medya içeriklerinin aslında düzenlenmesi daha sağlıklı bir yol olabilir diye düşünüyorum.
1: Yani bu şuna benziyor. Benim de çocuğa iyi bir şey öğretmek istiyorsam yine kullanacağım yer orası.
2: Evet.
1: Sen onu kısıtladığında elindeki muhteşem bir şeyi de kaybediyor. Yani bu şuna benziyor. Yani trafik kazası var diye arabaları yasaklamak.
2: Kesinlikle.
1: Gibi bir hata. Çünkü gerçekten 15 yaşın öncesi çocukların da sosyal medya üzerinden sağlıklı, ahlaklı, vicdanlı, empatik davranışları öğretilmesi mümkün.
2: Kesinlikle.
1: O yüzden o kapıyı da kapatmış olmamak lazım ama tabii

0: hastalıklar var mı böyle dünyada çok yoğun ve yaygın gördüğün depresyon dışında?
1: Yani depresyon dışında aslında en yaygın görülenlerden bir tanesi de yaygın anksiyete diyebiliriz. Yaygın kaygı bozukluğu. Bunda zaten depresyonla komorbidite yani beraber görülme oranları da gerçekten bazı çalışmalarda %70'lere kadar dayanıyor aslında.
0: Yani ikisi bir arada oluyor.
1: Evet, ikisi aslında bir arada oluyor gibi düşünebiliriz. O yüzden kaygı bozukluğunda yaygın kaygı bozukluğunda bu yaygınlık içerisinde söyleyebiliriz. Depresyon kadar yaygın diyebiliriz.
0: Obsesyonlar var.
1: Evet, obsesyonlar.
0: Onların da sıklığı sanırım %3'lerde civarında. Ama şu anda başka bir dert var ki az önce konuştuğumuz konu online kumar.
1: Evet.
0: Online oyun. Bunların yaygınlığı da artık bazı çalışmalarda Japonya'dan, Kore'den gelen ilk oranlardan sonra da Türkiye'de de %15'leri zorlamaya başladı. Niye gidiyor insanlar sence bu işlere? Yani kolay para kazanmak için değildir herhalde sadece.
1: Ya aslında şöyle, kumar da bir bağımlılık gibi değerlendirilmeli. Yani zaten kumar da bir bağımlılıktır. Buradaki fizyoloji çok çok başka bir fizyoloji. Burada evet belki kişilerin ilk motivasyonları kısa yoldan para kazanmak veya işte bir koyayım 100 gelsin gibi hani kısa vadede böyle çok kazanç şey yapacak hedefler olabilir ama belirli bir süre sonra bu davranışsal bağımlılığa dönüşüyor ve bu bir haz durumunu ortaya çıkarıyor. Yani kişiler artık orada bir kazanç yani tabii ki kazanç her zaman hani kişiler için bir hedef oluyor ama asıl ihtiyaçları onun hazzı oluyor. Bunu zaten biz sadece kumarda değil işte diğer maddelerin hani bağımlılıklarında veya diğer davranışsal bağımlılıklarda da görüyoruz. Buradaki olayın özündeki sistem biraz daha kişinin o davranıştan haz alması ki özellikle kumar özelinde konuşacak olursak yani günümüzde bu kadar hani şeyin artması çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü sosyal medyalar olsun, reklamlar olsun, günlük aramalar olsun hiç fark etmiyor. O kadar çok maruz kalıyoruz ki artık hani bir yerde bir bakayım, bir deneyeyim düşüncesine giriyoruz.
0: Tam da o noktada bak bir şey söylemek lazım. Yani toplumsal olarak bir problem. Çok fazla da konuşmamak lazım belki insanları hatırlatmamak için ama bakın çok net bir şey söyleyelim. Bu bir toplumsal felaket ve yani yüklediğin anda o işin içine girdin demektir. Bu işi kimse bir deneyimde bırakayım gibi düşünmesin ve o oraya girmesin. Arkadaş bu ülke ekonomisine de büyük zarar ve insanların psikolojisine ve çevrelerinin psikolojisine çok büyük zarar. Çok aile yıkan bir durum. Buna da bir dur diyelim. Çok da özendirici de şeyler söylemiyoruz tabii ki dünyanın en kötü şeylerinden biri ama ne yazık ki çok yaygın.
1: Evet.
0: Sen duygusal olarak hocam duygular arasında yaygın yaşadığımız problemler var mı? Kıskançlık, korkular, kaygılar nasıl görüyorsun?
2: Hocam kaygı çok yaygın. Hem klinik örneklemde hem de normal örneklemde çok yaygın bir duygu durumu. Bununla birlikte öfke, dediğiniz gibi kıskançlık, sosyal duygularla birlikte aslında biyolojik duygular da çok yaygın bir şekilde yaşanabiliyor. Kumarla ilgili şunu ekleyebilirim hocam yine duygusal konularla ilgili. Aslında kumar şöyle bir motivasyon sağlıyor. İşte kişi yakınlarında birilerinin aslında kumardan kaybettiğini biliyor diyelim. İşte Ahmet kaybetti, Mehmet kaybetti ama ben kaybetmem düşüncesi aslında kendi benlik değerini yükseltme düşüncesi riskleri görmesini engelliyor aslında. Bu önemli bir risk faktörü. Dediğiniz gibi bir kere yüklemek de aslında kaybedeceğinizin sürecin başlamasına sebep oluyor.
0: Peki bu öfke duygusuyla hangi duygular ilişkili? Mesela ben öfke diyorum ama kıskançlık mesela çok öfkeye yol açan bir duygu gibi geliyor bana.
2: Kesinlikle
0: yani
2: hocam.
0: Böyle saf temiz bir öfke duygusu da olmuyor galiba hayatın içinde değil mi?
2: Tabii ki hocam. Yani aslında duygular söz konusu olduğunda sadece öfke için değil diğer duygular için de aslında Ali Yasin Hoca'nın söylediği gibi işte üzüntü işin içine girince kaygıdan da konuşabiliyoruz. Öfkeyi konuşurken kıskançlığı da konuşabiliyoruz. Aslında çok birbiriyle bağlantılı çok böyle saf, homojen bir duygudan bahsedemiyoruz aslında. Çok daha heterojen bir duygulanan dünyamız var. Öfkede kıskançlıkla çok bağlantılı. Özellikle erkeklerde doğrudan saldırganlığa bir kısa devre yaptırabilen bir duygu aslında. Kıskançlık duygusu. Biraz da yetersizlik duygusuyla ilişkili bir şey aslında kıskançlık. Benim sahip olduğum değerli bir şeyi başkaları benden çalacak düşüncesinin sebep olduğu bir duygu aslında.
0: İlişkilerde özellikle bu öfkelerin altında bir kıskançlık yatabiliyor.
2: Evet.
0: Yani İlişki saldırganlığında biz kıskançlığı çok görüyoruz.
2: Kesinlikle hocam. Orada aslında o kıskançlık ya da saldırganlığı sergileyen bireylerin biraz yeterlilikle ilgili endişeleri olduğunu söyleyebiliriz.
0: Yani aslında şöyle bir şey var ya yani kıskançlık ilişkide olur, normal bir duygudur deniyor.

0: biraz daha onu götürüyor. Diyor ki seven erkek kıskanır diyor. Sonra diyor ki kıskanmıyorsa sevmiyordur diyor. Hı hı. Sonra bu onu kıskandırma yollarını aramaya başlıyor aynı mantıkla. Sevildiğini görmek için kıskanılmayı görmek ilişkisi kuruyor. Sonra da şiddet ortaya çıkıyor.
1: Kesinlikle hocam, aslında sizin söylediğiniz hiyerarşide bir noktadan sonra aslında beni işte şiddet sevdiği için şiddet uyguladığı kadar
0: bilebiliyor
1: yani.
0: Bravo.
1: Çünkü bir şekilde meşrulaştırma ihtiyacı hissediyoruz hocam. Yani onun mantığa bürüme, çok karşılaşmak istemediğimiz şeyle karşılaştığımızda bu aslında normal bir şey deme ihtiyacı hissediyoruz ama normal bir şey değil kesinlikle.
0: Evet, çok iyi. Peki izlenirliği nereden geliyor bunun? Şimdi dizilerimizde şunda bunda da çok var ya.
1: Evet hocam.
0: Bu ilgi çekici. Hani demin dedin ya, İstediğin şeyi kolay yoldan almak. Ama onun dışında bu yoğun duygular. Mesela korku filmleri de çok izleniyor.
1: Evet,
0: ya da en çok ne izliyor? Aşk. Yani aşk, öfke, korku. Aşk, saldırganlık ve korku. Bunların cezbedici tarafı ilkel tarafımızı belki dürtmesiyle alakalı olabilir mi? Neden?
1: Kesinlikle hocam. Aslında kıskançlık duygusu da öyle. Az önce söylediğimiz gibi partnerimiz de aslında bizim için bir duygusal kaynak. Psikolojik olarak bir kaynak. O kaynağı kaybetme korkusu aslında bizi kıskançlık duygusuna sebep olabiliyor. Evrimsel açıdan aslında sadece kaynak olarak nitelendirdiğimiz şey işte bulduğumuz yemekler, hayatta kalmakla ilgili şeyler sadece bunlar değil. Aynı zamanda partnerlerimiz de bizim için duygusal bir kaynak olduğu için.
0: Doğru.
1: Bu kaynağı kaybetme korkusu kıskançlığı beraberinde getiriyor.
0: Çok güzel söyledin. Yani aslında baktığımızda bütün duyguların birbirleriyle ilişkileri var ve özellikle bu ceza sahasının içindeki duygular,
1: evet,
0: böyle alev alev olan duygular da insanların ilgisini çekiyor. Çünkü o var içinde.
1: Evet.
0: Özellikle bastırıyorsa, yok sayıyorsa kendisindekini, ekranda birinin bunu cesurca göstermesi vay be diyor. O bu cesareti gösteriyor, ben gösteremiyorum diyor. Mesela bu kabadayı dizileri, kahramanlık dizileri, savaş dizileri falan hepsinde aslında benim içimde de olan ama ifade edemediğim bir durum söz konusu olabilir. Hocam bir problemimiz de obezite, abur cubur, tıkanırcasına yemek, dertlerinle yiyerek baş etme çabası. Şimdi biz bunu genelde depresyonu, zayıflık, işte az yemek, iştahsızlık gibi değerlendiriyoruz ama bir yandan da bu obezite ya da fazla yemekle depresyon arasında bir ilişki görüyor musunuz?
2: Tabii ki, aslında şöyle, orada hani iştahın azalması ve iştahın artması da hani olabiliyor.
0: Hmm, yani, her iki tarafta olabilir.
2: Tabii, aynen, iki tarafta olabilir. Bunu mesela uykuda da görürüz. Uykunun azalması ya da uykunun artması da olabilir. Ama şöyle, hani zaten yemek başlı başına bazen bir baş etme stratejisi olarak kullanılabiliyor. Yani olumsuz duygularla başa çıkma olarak da biz yemek yiyebiliyoruz. Bu öfke olur, üzüntü olur, başka duygular olur. Belki yani biz de hayatımızın bir döneminde mutlaka tecrübe etmişizdir. Çok sinirlendiğimiz zamanlarda kendimizi yemeğe vermek veya...
0: Dertlerimi yiyor olabilir miyim yani?
2: Aynen. Hani zaten literatürde emotional eating, hani duygusal yeme dediğimiz kavramla kendine yer buluyor. O yüzden aslında yeme davranışı olumsuz duygularla çok ilişkilidir diyebiliriz. Ama şu şekilde ilişkili, işte olumsuz duygum varsa ben yiyorum gibi değil. Olumsuz duyguyla bir baş etme stratejisi olarak yemeği kullanabiliyoruz. Diğer olumsuz baş etme stratejileri de zaten işte alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak gibi bir takım şeyler, olumsuz davranışlar. Keza yemeği de bu olumsuz duygularla bu şekilde ilişkilendirebiliriz.
0: Duygu düzenlemenin uygun yolu ne? Yani ben bir sorun yaşadım. Hani uygun yolları var mı bunun? Uygun bir yolu var mı? Yani güçlük olmayan, duygu düzenleme güçlüğü demediğimiz tarafında mesela arkadaşlarla geçirilen zaman, işe odaklanma gibi ne olabilir mesela?
2: Tabii. Ya şu duygu durum düzenlemenin olumlu tarafları var ki zaten bizler de terapilerde kişilere bunları öğretmeye çalışıyoruz. Yani bu tabii kişinin kendi iç kaynaklarına, dinamiklerine göre değişebilir. Ama öfke konusu üzerinden hani örneklendirelim. Mesela öfkelendiği zamanlarda kişinin kendisini yemeğe vermesi değil, atıyorum bir duygu ifade yöntemi, işte atılganlık eğitim vesaire gibi bir takım yöntemlerle.
0: Telefonla seni ararım mesela.
2: Evet, hani bunu daha uygun bir şekilde ifade edecek yöntemleri bulması.
0: Zaten... Herkes seni arıyormuş telefonda programın sonunda.
2: Öfkeliler Yani hani bu noktada biraz dedim, kişisel dinamikler hani işin içine giriyor. Herkes için uygun bir davranış hani geliştirilebilir. Terapi sürecinde de yaptığımız şey bu.
0: Yani o zaman uygun olan şey belki kendini ifade edeceğin bir dosta ulaşmak, belki çıkıp bir yürüyüş yapmak, belki bir spor yapmak, belki bir evcil hayvanın varsa onunla zaman geçirmek, belki sevdiğin birine bir yemek hazırlamak, belki ütü yapmak, belki ev işareti, kadınlar da öyle basılıyor bazen, evi dört kere temizliyor. Sen nasıl

0: biliyorsun duygu düzenlemenin olumlu taraflarında ne yapabiliriz? Yani o olumsuz bir duygu yaşadığımızda bunu olumluya çevirmek için devreye ne sokabiliriz?
1: Hocam aslında verdiğiniz pozitif örneklerin hepsi bireye haz veren aktiviteler. Aslında duygu düzenlemede yeme davranışına, yemek yeme davranışına kaçmamızın sebebi de o. Yani olumsuz bir duygu bizde hazsızlık hissi uyandırıyor. Ve bunu bir an önce telafi edebilmek için bize kısa süreli, hızlı bir şekilde o haz duygusunu verecek çözüm yolları arıyoruz fark etmeden.
0: Oysa ki
1: bazen alkol olabiliyor, bazen yemek olabiliyor. Bunlar aslında işlev bozucu bir kısır döngüye sebep oluyor.
0: Şey,
1: yani örneğin duygusal yeme davranışında birey belki yemek yerken haz alabiliyor. Ancak yemek bittikten sonra yine çok yedim pişmanlığıyla daha da kötü hissetmeye başlıyor. Bunun yerine aslında yine kendisine haz verecek işte sosyal faaliyetler gibi bir takım yine haz verecek etkinlikleri yönlendirmesi, aktiviteleri yönlendirmesi daha
0: zararsız olan.
1: Evet, zararsız olan.
0: Ya da biraz o içinde bulunduğu durumu değerlendirebilir.
1: Kesinlikle.
0: Sizin şimdi yine sanal gerçek gözlüğüyle yaptığınız çok güzel travma çalışmaları, deprem çalışmaları var beraber yaptığımız.
1: Evet.
0: Onlar da çok güzel dergilerde yayınlandı. Devamı gelir mi?
1: Mutlaka.
0: Çünkü deprem Allah korusun ülkemizde olabilir. Siz de sanal gerçek gözlüklerine yüklediğiniz belli programlarla hem deprem travmasını azaltabildiniz hem de depremin olumlu etkilerini yani travma sonrası gelişimi arttırabildiniz. Bence bu devrim çalışmalardan bir tanesi Türkiye'de yapılmış. Yani sanal gerçek gözlüğüyle standartize edilmiş bir müdahalenin yüz binlerce insanın psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu bir anda o kadar uzman bulamayacağın için devrim niteliğinde bir çalışma. İnşallah o konularda da biraz daha devam ederiz, geliştiririz kendimizi diyorum. Şimdi biz programın sonunda şunu yapıyoruz. Son bir söz söyleyecek olsanız ne söylerdiniz diye soruyoruz. İkinize de soracağım bunu.
1: Hı hı.
0: Sen istersen Ali Yasin Hocam depresyonla tarafından bir öneride ya da bir şey. Sizin de konunuzla ilgili Alpay Hocam öfkeyle ilgili edebiliriz. Hanginizle başlayalım?
2: Buyur hocam.
0: O tatlı bakışma dolmuşluk gibi oldu.
1: Hocam yani öfke konusunda söyleyebileceğim tek bir şey olsaydı kendimizi bu kadar haklı görürken karşı tarafın da kendisini bu kadar haklı gördüğünü bilmek belki empati kurmamızı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Hı-hı. Sandığımız kadar haklı olmayabiliriz. Bu önemli bir konu çünkü bu kadar çok haklı görmek empatiyi engelleyen bir durum.
0: Çok güzel, şekilde. Çok güzel bir cümle oldu bu. Sen ne dersin Ali Yasin Hocam? Özellikle depresyonla ilişkili bir şey söylemek gerekirse.
2: Hocam depresyonla ilgili bir şey söylemem gerekirse ben sadece iki kelime söyleyebilirim. Harekete geç. Yani çünkü eğer harekete geçmezsek bu durumun üstesinden gelemeyiz. Normal şartlar altında biz ilk önce duygusal olarak kendimizi iyi hissederiz. Ardından arkadaşlarımızla buluşmaya gideriz. Ama depresyon ne yazık ki böyle değildir. Depresyonda önce fiziksel bir hareket lazım. Ondan sonra bu durum duygusal olarak düzelebiliyor. O yüzden hani kendini kötü hissettiğin zamanlarda veya bunu sürekli bir hale aldığı zamanlarda aklımızda hep şunun olması lazım. Bir şekilde harekete geçmemiz lazım. Yoksa harekete geçmediğimiz sürece yarın da aynı olacak, ertesi gün de aynı olacak. Eğer yarının değişmesini istiyorsak bugün mutlaka bir harekette bulunmamız gerekiyor.
0: Evet, harika bir öneri de senden geldi hocam. Sevgili izleyenler, bugün stüdyomuzda pırıl pırıl iki tane bilim insanını konuk ettik. İkisi de psikolojiyi laboratuvarı da hayatın içine sokmaya çalışan çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Hem deprem, hem depresyon, hem saldırganlık bu ülkenin ana problemleri. Bilim insanının da hem bilim üretmek hem de ülkenin sorunlarını çözmek gibi iki tane misyonu olmalı. Vizyonu da bu şekilde olmalı. O yüzden devletimizin harcadığı bütçelerin, özellikle bilim alanında harcadığı bütçelerin bir anlamda bir takım sorunları çözmesi önemli. O yüzden her ikinize de bu bakışa sahip olduğunuz için teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz hocam.
0: Şöyle bugünkü konuşmaları bir toparlayacak olursak, evet depresyon duygumuz, düşüncemiz, davranışlarımız, fizyolojimiz, kişiler arası ilişkilerimiz ve dünya görüşümüzde hep beraber ortaya çıkan bir rahatsızlık. Bunların herhangi bir tanesinde bir değişiklik yarattığımızda diğer alanlar da düzelebiliyor. Ama depresyondaki kişi hiç hareket edemeyecek enerjisi olduğunu düşündüğü bir anda şunu da aklına getirmeli. İlk depresyona giren kendisi değil, herkesin depresyonu bir şekilde geçti ve tedavi oldu. O yüzden Ali Yasin Hoca'nın söylediği şey harekete geçmek ve bir şekilde depresyondan daha güçlü olduğunu bir şekilde kendine kanıtlamak. Öfkeye geldiğimizde, evet ülkemizin birçok yerinde öfke var. Saldırganlık var. Öfke sorun değil ama saldırganlık sorun diye ayırdı hoca. Saldırganlıkla baş edecek olan yine biziz. Sadece sorunlarımızı çözecek daha sağlıklı yollar bulmamız lazım. Ve bu sağlıklı yolların saldırganlık kadar ucuz değil, biraz daha hesabı ödemenin zor olduğu yollar oldu. Ve bu yollara girmeye de cesur olmamız gerektiğini bilmek lazım. Norveç'te de İsveç'te de insanlar öfkeleniyor ama birbirlerine saldırmıyorlar. İşte biraz kendimizi egzersizlerle geliştirip belki bu noktaya getirebiliriz diye düşünüyorum. Bugün programımız bugün bu kadar. İyi bir hafta diliyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere.

0: Ufunda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen oyuncu Ömer Duran.
1: Bak sen tanıdığımız bir abisin, bas git işine deyip beni tanıdığı için dövmedi adam mesela.
0: Yeni kitabı Hayat Neye Benzeseydi Güzel Olurdu ne anlatıyor?
1: Kendime söyleyemediğim şeyleri birden yazarken bir bakıyorum dökülüyor, biraz onlar var.
0: İlk kitabı ona neler hissettirdi?
1: Kapağı aldım, orada üstünde adımı görünce ne olduğunu idrak ettim.
0: Sanat yolculuğunu nasıl tanımlıyor?
1: Yolculuğum çok şanslı bir yolculuktu ve bir o kadar da zorlu bir yolculuktu.
0: Eleştiriler hakkında ne düşünüyor?
1: Övgüler de hoşuma gidiyor elbette ki ama hani had bilmek demiştim biraz önce. Hadim bilirim.
0: Hayalinde hangi rolü canlandırmak geçiyor?
1: O hep yıllardır böyle çok istediğim bir şeydi.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler pazartesi 19'da Ağparada.
2: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

0: geçinli.
1: Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

0: Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.
1: Ölürüm de.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmioğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandığımda Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında bir şarkı.

Kaan Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: ederken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

Söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

0: Ufunda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen oyuncu Ömer Duran.
1: Bak sen tanıdığımız bir abisin, bas git işine deyip beni tanıdığı için dövmedi adam mesela.
0: Yeni kitabı Hayat Neye Benzeseydi Güzel Olurdu ne anlatıyor?
1: Kendime söyleyemediğim şeyleri birden yazarken bir bakıyorum dökülüyor, biraz onlar var.
0: İlk kitabı ona neler hissettirdi?
1: Kapağı aldım, orada üstünde adımı görünce ne olduğunu idrak ettim.
0: Sanat yolculuğunu nasıl tanımlıyor?
1: Yolculuğum çok şanslı bir yolculuktu ve bir o kadar da zorlu bir yolculuktu.
0: Eleştiriler hakkında ne düşünüyor?
1: Övgüler de hoşuma gidiyor elbette ki ama hani had bilmek demiştim biraz önce. Hadini bilirim.
0: Hayalinde hangi rolü canlandırmak geçiyor?
1: O hep yıllardır böyle çok istediğim bir şeydi.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler Pazartesi 19'da Ağparada. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
2: Genel izleyici için uygundur.

Nedir derdim söyledi ya, bir gün bana sormadı.

0: Anlaşılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 16. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Muğla 28, Aydın 32, Manisa 29. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 27, Adana 30, Kahramanmaraş 28, Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 19, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 22, Erzincan 18, Van 19, Ardahan 12. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Siirt 25, Şanlıurfa 29 ve Diyarbakır 26 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Diğer mağazalarında.

0: kaçırmayın. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle.
1: Wired şimdi Türkiye'de. Hemen abone ol.

0: Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
2: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket pizza Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
4: Genel izleyici için uygundur.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

Uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela Balbörek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibariyle yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

Eğlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Bunlardan ilki bilgisayar ortamında grafik programlarıyla çizilen animasyon görüntüler. Yani dinozorları sanal ortamda tıpkı kağıda çizer gibi çizmek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş

Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: Başlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Hazır.
1: Tereyağlı.
0: Ya cips.
1: Peynirli.
0: Ne yaptı küpüfet içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlenci ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin esnası başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.

0: civarı.
1: Bence bunu bir daha yapma.
2: Ben Fred, bu Velma.
3: Merhaba.
2: Ve bu da Daphne.
4: Merhaba.
5: Ben Shaggy.
6: Ve bu da Scooby-Doo.
7: Memnun oldum.

0: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
1: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
2: Yoo.
1: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
3: IKEA.
1: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
2: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı seni gibi.
4: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
5: Günaydın anne.
6: Merhaba yaş günü çocuğu.
5: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
7: Şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
8: Boyunca babam geri dönecek.
6: Ne?
5: Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
8: Mümkün canım, bununla.
5: Ben babamla mı tanışacağım?
8: Oh, şuna bak.
5: Dayanmak zorlaşıyor.
8: Aa, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
5: Aa, ne yaptım ben? Ne haber?
9: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
5: Oldu işte. Tada!
8: Oh, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
10: Bir sorunun mu var? Dert gel.
6: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
5: Ama depo dolu diyor.
8: Hayır, o bozuk.
9: Büyüme sihri. Bir de onu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
5: Odaklanmaya çalışıyorum.
8: Odaklan.
11: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meredith de kocaman oldu. Ve sen de wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda. Yankos, adın ne senin?
7: Sıradaki filmse çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
10: Hayır.
11: Geri resmen kaçırmışlar. Geri.
12: Arayış başlıyor. Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
13: Merhaba. Ben Bilge.
12: Güzel isim.
13: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Bayağı tutarlı yani.
12: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
11: Atlantik şehri.
12: Göreve odaklanamayabiliriz.
11: Hadi. Niye odaklanamayacakmışız ki?
10: Pamuk şeker.
8: Durdur be.
11: Yürü be Patrick. Yürü be.
13: Bahse girebilirsin.
12: Bence L'ye koy.
11: Patrick L değil ki, 7 rakamı.
12: 7 de L ile yazılır.
14: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım.
7: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen John'un kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediyor. Yani anlayacağınız sizi muhteşem bir macera bekliyor.
15: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum.
3: Sen hariç. Sana kucuğum.
15: Kopernik.
16: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
15: Marie Antoinette. Kimse sana yardım edemez. Hiç kimse.
17: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa?
16: Koku yok, tat yok.
15: Dokunmak da. Gördün mü?
17: Yeter, anladım.
18: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
17: I'm feeling alive. Bu da ne?
18: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
19: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
20: Anne.
7: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock, dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
21: Ben tropik bir kuşum.
22: Kediler kuş değildir, kediler uçamaz.
23: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın, kediler huysuz hayvanlardır.
24: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
22: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
20: Tam gaz ileri.
21: Merhaba.
1: Kediler şehri nasıl bir yer?
25: Hey, baksana bu Carl.
26: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
25: Yavru pandayı götürüyor.
26: Sakın karıştırıp onu ayıya götüreyim deme.
25: Karıştırmam. Merak etme evlat. Her şey kontrol altında.
27: Mikmik, bunu sen mi sipariş ettin?
28: Tabii ki hayır.
7: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
21: Bir plan yapmamız gerekiyor.
29: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
28: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
27: Geliyor. Ha, tam isabet.
28: Hadi kaçalım. Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lan Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop. Şunun haline bak. Tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Len Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
5: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lens, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
5: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor.

0: Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
1: Çok acayip bir şeydi.
2: Siz de gördünüz mü güvercini?
0: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
3: Beni çatıdan atayım de...
0: Yok, halleder ya.
3: Pekala Kimura.
4: Starling.
3: Canın çok yanacak. Hadi bakalım, tatlı rüyalar.
4: Ellerimi özledim.
0: Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
3: Walter, beni çok sıkma.
5: Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

sevgili çocuklar. Sporla akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyir.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara.

0: kararları şekillenir, geleceğe gönderilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 16. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Muğla 28, Aydın 32, Manisa 29. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 27, Adana 30, Kahramanmaraş 28, Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 19, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 22, Erzincan 18, Van 19, Ardahan 12. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Siirt 25, Şanlıurfa 29 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.
4: Alışılmadık.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor. İçerisinde 500 bine yakın insan ağırlama kapasitesi olan bu kapalı çarşı, yılda 91 milyon turisti ağırlayarak dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanlarından biri olma unvanını taşıyor.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?
5: Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle.
6: Bayırt şimdi Türkiye'de. Hemen abone ol.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün usta bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Işıl Yücesoy bizimle. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Vallahi heyecanlanıyorum böyle karşınıza geldiğimiz zaman. Özlüyorum da üstelik.
0: Biz de.
1: Değişik bir şeyler görüyorum. Ne bu kıyafet, böyle kravatlar kravatlar.
0: Size özel hazırlandım.
1: Mümkün olduğunca küpele, dişi.
0: Ben size özel hazırlandım. Çünkü ikinci kez sizi bu stüdyoda ağırlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çünkü birçok soru geldi. Bir önceki programımız biliyorsunuz viral oldu.
1: Ya.
0: Binlerce insan paylaştı.
1: Ay maşallah.
0: Maşallah iyi hayat yaşanır. Ben de bugün böyle özel hazırlandım. Bu da çok sevdiğim birinin kravatı, o yüzden taktım.
1: Mesele bu. Mesele bu. Aman ne oluyor dedim acaba.
0: Mesele şimdi anlaşıldı.
1: Tamam. Anlaşılmıştır. Parantez içi anlaşıldı. Tamam.
0: Peki efendim, görüşmeyeli neler oluyor? Oyun devam ediyor. Takip ediyorum. Çok şahane. Ve bir podcast projesi var. Bunu da merak ediyorum.
1: Ya bunu nereden öğrendin?
0: Ben öğrenirim. Ben peşinizdeyim.
1: Yok artık, dehşetengiz bir şey. Yani adımımız tövbe yarabbim.
0: Ben peşinizdeyim.
1: Ya bu çok hayatım şimdi, yani denemediğim boya kalmadı. Denemediğim boya kalmamış yani. Bu kadar uzun yıl bu sahnelerde olunca ya da bu mesleği yapınca insan bir sürü şeyi deniyor. Bir denemediğim o vardı. Şimdi gülme sakın. Bir türlü öğrenemedim ismini. Postket mi diyorsunuz, postket mi diyorsunuz? Bu neymiş dedim ayol, ben bunu sonra öğrendim. Podcast. Evet, şimdi onu yapıyorum. Bir hafta sonra kıyamet koparttıracağım. Yani ne kadar bilmiyorum nasıl olacak ama heyecanla onun kayıtlarını yapıyorum.
0: Ben de heyecanla bekliyorum.
1: Vallahi değişik bir şey oldu. Bir de ne diyorsunuz ona, çeperesi mi diyorsunuz, yapay zeka? Ne diyorsunuz ona, ChatGPT mi, ne onun adı?
0: ChatGPT, AI.
1: Ben bunları da öğreneceğim Allah'ın izniyle. Ona sormuş benim asistanlarımdan biri. Türkiye'de hep iki kişi yapıyorlarmış.
0: Hı-hı.
1: Ben onu da tek kişi yapıyorum.
0: Ah çok güzel. Oy neler anlatıyorsunuz, kim bilir, o kadar merak ettim ki şu an.
1: Sürpriz.
0: Takipteyiz, devam ediyoruz.
1: Sürpriz herhalde bilemedin, en fazla 10 gün içinde yayına girer yani.
0: Oy, o zaman biraz hayat dersleri olsun lütfen. Çünkü sizin nasihatleriniz o kadar çok sevildi ki bana bir sürü soru geldi.
1: Ama ben kadınıyım, ne oluyor ayol işte, ben
0: o kadar güzel anlatıyorsunuz ki iyi hayat nasıl yaşanır, demlenerek yaşanır, hala bu söz zihnimizde ya. Sosyal medyada herkes biliyor zaten, herkes paylaştı çok. O yüzden hayat derslerinden mi başlayalım, aşktan mı başlayalım, oyundan mı konuşalım? Yani o kadar çok konu başlığım var ki, yani hangi birini sorayım, ama biraz şu an içinde bulunduğumuz dünyayı sormak istiyorum. Çünkü böyle iyi misin demeyi unuttuk, hiç kimse gülmüyor, nereye gidiyoruz, genel anlamda dünyayı nasıl buluyorsunuz?
1: Aldım başımı gidiyorum. Yapacak başka bir şey yok. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ama iyi değil. Yani her gün tatsız bir şey, her gün çok acı haberler, her gün artık yorulduk, çok yorulduk yani, gerçekten çok yorulduk. Ben şahsen kendi adıma artık haberleri dinlemekten de çok yoruldum. Hayatı takip etmekten de çok yoruldum.
0: Yorulduk ya.
1: Bilmiyorum artık, ben yoruldum. Vallahi çok yoruldum.
0: Ben de yoruldum.
1: Yani.
0: Ama sorun ne? Çağın en büyük problemi ne sizce?
1: Yalnızlık.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Sevgisizlik. Donanımsızlık. Gittikçe aşağı kategoriye doğru inerken.
0: Çok doğru.
1: Liyakatsizlik. Bütün bunlarla karşılaştığın zaman hayatın içindeki karşılaştığın o ciddi problemler.
0: Ben o zaman tekrar bizim sorumuza geliyorum. İyi hayatın anahtarının bu yolculukta en ince ayrıntılarını nasıl anlatırsınız bize?
1: Vallahi sevmekten geçiyor. O zaman da söyledim.
0: Hı hı.
1: Bugün de söyleyeceğim. Yarın da söyleyeceğim. sevmekten geçiyor. Sevmek, sevmek. Sevmek çok önemli bir şey.
0: Çok. Ama kimse sevmiyor.
1: Yok, öyle bir şey kabul etmiyorum ben.
0: Böyle, hayır, herkes böyle sevilmek istiyor. Herkes beni sevsin istiyor. Sen o kendi emek verip sevmiyor.
1: Hayır, sen ilk önce bir sev de seni de seven bulunur.
0: Çok doğru.
1: Böyle bir şey yok yani. Sen ilk önce bir sevme eyleminde bulun. Sevebilir misin?
0: Ben seviyorum.
1: İlgilenebilir misin? Azıcık bir mesuliyet alabilir misin? Azıcık bir fedakarlık yapabilir misin? Azıcık böyle at gözlüğü gibi bakıp da etrafa, hayata öyle bakmamayı öğrenebilir misin? Azıcık bir insanların dertleriyle, kederleriyle, sevinçleriyle beraber olabilir misin? Hep bekliyoruz ayağımıza gelsin.
0: Evet.
1: Beni sevsinler. Benden hoşlansınlar. Hayır, ilk önce sen seveceksin.
0: Evet.
1: Sen motive edeceksin karşıyı. Olur mu öyle şey? Sevgiden geçiyor. Her şey sevgiden geçiyor. Her şey de sevgisizlikten oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Dünyada ne oluyorsa, dünyada hangi kaos yaşanıyorsa, dünyada işte seyrediyoruz bütün gün sabahtan akşama kadar televizyonda, başka bir şey yok.
0: Tabii bir savaş gündemi var şu anda.
1: Ya, yani yalnız o da değil kardeşim. Şu iki gündür şu ülkenin yaşadığı şeylere bir baksana. Herkes iyi değilse sen de iyi değilsin.
0: Doğru.
1: Mümkün değil.
0: Ya çevre çok etkiliyor.
1: Tabii yalnız o da değil ki. Onun hayatı zaten böyle bir kaneviçe gibi sana kadar geliyor.
0: Çok haklısınız.
1: Yani burada bir olay oluyor. Senin hayatın, bir bakıyorsun ki fark etmeden yemeği bile tuzsuz yapıyorsun o gün. Keyfin yok çünkü.
0: Evet. Tadımız yok.
1: Ha, tadımız yok yani. Tadımız kalmadı.
0: Doğru. Peki nasıl başa çıkacağız bununla? Yani tadımızı geri nasıl kazanırız? Dengeyi nasıl buluruz?
1: Vallahi artık o da herhalde çok önemli mercilerin başına kalıyor. Sadece bireysel olarak kendi tadını kurtarmaya bak. Başka çare kalmadı yani. Hı hı. Başarılı olmaya çalış. Bir şeyler denemeye çalış hayatta. Başarısız da olsan üstüne git. Ama böyle her şeye kapatarak, her şeyden kendini çekerek olmuyor. Hayatın içinde yaşamak mecburiyetindesin. Hayatın içinde olmak durumundasın. Yaşın kaç olursa ol.

0: sos.
1: Evet, kaçamayız.
0: Kaçmaman lazım zaten. Hı hı.
1: Doğru.
0: Kaçmaman lazım. Aksi takdirde niye yaşıyorsun ki?
1: Doğru.
0: Sebep ne? Yani bir gayen yoksa, sabahleyin uyandığın zaman bugün ben pırasa yapmaktan, çamaşır yıkamaktan başka bir şey yapmak istiyorum diye bir hayal kuruyorsan oluyor bu iş. Hayal ne oluyor? Hayal ne?
1: Evet.
0: Kızım 80 yaşındayım ben. Ay, utanmadan podcast denemeye
1: başladım. Podcast geliyor.
0: Podcast miydi?
1: Podcast geliyor efendim Işıl Ucasoy'dan.
0: Ha yani ama deniyorum, arıyorum, heyecanlanıyorum, kendimi motive ediyorum.
1: Aslında heyecan lazım bize. Bizim heyecanımız türlü, çok eksik.
0: Başka türlü olmaz bu işler.
1: Evet.
0: Olmaz bu işler.
1: Heyecanlanacağımız bir şeyler.
0: Aşk bile heyecanla doğar bir tane. Aşk heyecanla doğar.
1: Evet.
0: O sana bakacak, sen ona bakacaksın. Birbirini tanımadığın halde bir yerde böyle arada bir laflar geçecek, arada hafif bir elin değecek. Bir şey olur, bir heyecan olacak. Başka türlü aşk olunur mu?
1: Olunmaz.
0: Ha? Ben olmadım kimseye öyle yani.
1: Aa,
0: hayır
1: ya,
0: ancak böyle bir heyecan olur. Onu diyorum, heyecan duyarsan olur. Heyecan duymazsan oyun bile oynayamazsın.
1: Evet, heyecansız hiçbir şey olmaz.
0: Olmaz kardeşim. Orada da mesela herhangi bir yerde bir oyun oynadığımızı düşünelim. Yani herhangi bir oyun oynadığımızı düşünelim. Orada da bir heyecan. Kazanacak mıyım? Acaba bu ödülü alacak mıyım? Acaba beğenilecek miyim? Bunları yaşamazsan yaşama kardeşim. Bay bay.
1: Evet. Hayat güzel yaşamak lazım.
0: Ay hayat çok güzel bir şey.
1: Çok güzel bir şey.
0: Çok güzel.
1: Böyle
0: bir şey.
1: Dolu dolu yaşamak.
0: Kötü
1: lazım.
0: Başladık programa. Bır bır bır bır
1: bır. Hayır, çok güzel
0: ama
1: başladık.
0: Hayat kadar güzel bir şey var mı?
1: Yok.
0: Vallahi yok.
1: Kıymetini
0: vallahi
1: bilmek yok. Gerek.
0: Ha işte. Bütün mesele bu.
1: Bütün mesele bu. Biraz mesele şükretmek, bu. Biraz da kalkmak ayağa ve hayal kurmak ve harekete geçmek.
0: Yani gayret sarf edeceksin, gayret. Dünyada hiçbir şey gayretsiz olmuyor yavrum. Hı hı. Gayret sarf edeceksin. Ha?
1: Çocuk kader gayrete aşıktır.
0: Çocuk yetiştirirken de gayret sarf edeceksin. Aşık olduğun zaman da gayret sarf edeceksin. Evlilik yaptığında da gayret sarf edeceksin. Fedakarlık etmeyi öğreneceksin.
1: Bir şey yapacaksın biri için. Bizde kimse yerinden kalkmıyor.
0: Vallahi bizim yaşımız kalkıyor da siz kendinize bakın.
1: Ya ben bakıyorum, gerçekten kimse kalkmıyor.
0: Yani siz kendinize bakın, her şeyin kolayına, her şeyin kolayına.
1: Her şeyin. Gerçekten. Ama biraz çağ böyle.
0: Ya ama hayır, evet şimdi onu diyecektim. Yani bir soru ile karşılaşıp, bir problem ile karşılaşıp onu çözmek istediğin zaman 2 dakikada çözüyorsun. Teknoloji öyle bir noktada ki.
1: Tabii.
0: Heyecanı da bitiyor insanın. Hemen öğreniyorsun, düşünebiliyor musun? Ya da bizim kafamız almıyor tabii. Benim kafam almıyor.
1: Sizin
0: alanlar
1: alır.
0: Bana anlatıyor.
1: Ve sizin her türlü alır.
0: Almıyor, almıyor.
1: Biz o kadarını, sizden enerji alıyoruz.
0: O kadarını almıyor. O kadarını ya almıyor ama hala inatla alması için uğraşıyorum. Çünkü yaşamın başka anlamı kalmıyor. Gerçekten bu çok ciddi. Yani neyse, nereye kadar ne alabiliyorsan, nereye kadar ne öğrenebiliyorsan, başka yolu yok.
1: Doğru.
0: Başka yolu yok. Madem ki Tanrı bize bilmediğimiz bir yaşa kadar yaşamayı nasip ediyor, o zaman o yaşa kadar kafan yerindeyse, aklın yerindeyse, elinden geldiği kadar o yolu efendice, kimseye bir zararın olmadan.
1: Evet.
0: Yaşamak var.
1: Kimsenin kalbini kırmadan.
0: Severek, saygıyla, işini yaparak.
1: Çok havaya girmeden.
0: Benim yaşımdaysan az buçuk öğreterek. Benim yaşımdaysan çok buçuk öğrenerek. Yani öyle, ben sizlerden daha çok şey öğreniyorum. Benim sizlere öğrettiğimden daha çok şeyler öğreniyorum sizlerden. Çünkü önünüzde öyle bir dünya var ki. Öyle bir dünya var ki. Kıymetini bilin. Yani biz ayol Larus'ları açardık da öğrenmek için. 40 bin, yani çocuklar.

0: Ben buraları yakaladım biliyorum.
1: Şimdi
0: Çok
1: enteresan
0: kıymetli.
1: bir şey oldu. İşte bu podcast'le meşgul olacağım falan filan derken bir dostum var, onlarla çalışıyorum. Gençlerle çalışıyorum zaten. Ben hiç tamamen gençlerle çalışıyorum. Böyle laf lafı açtı geçen gün. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Birden bir müzikten açıldı, eski yıllardan açıldı falan. Atilla Atasoy dedi, böyle konuşurken. Hı hı. Ay dedim Hüseyin, bir dakika dur dedim. Fırladım. Gittim içeriden, böyle CD'ler vardı ya, belki bilmiyorsunuzdur siz onları, yani daha bilmediğiniz neler var.
0: Biliyoruz, söz konusu.
1: CD'ler var, böyle gittim böyle onları açtım açtım baktım. Ben dedim ya programın başında, ben çok boyaya girmişim diye. Hı hı. Ayol, ben bir de radyoculuk yapmışım. İnanılmaz. 2002 yılında. 2002 yılında radyoculuk yapmışım, Radyo Kontak diye bir yerde. Ve gece saat 11'de canlı yayın yapıp misafir ağırlamış. Bakar mısın cesaretlere? Bunu bir tarihte bana sosyal medya danışmanım gönderdi. Sevgili Ayten Gökçer'le bir röportaj yapmış. Hı hı. Onu yayınladık. Birden hatırıma geldi Atilla deyince. Ben Atilla ile de yaptım. İskender Doğan'la da yaptım o yıllarda. Gittim o CD'leri buldum. Ne kadar enteresan konuşmalar var ve biliyor musun 2002'de Atilla'nın söylediği laflar hiç bugün benim söylediğimden farklı değil. O zaman da aynı sıkıntı var. O zaman da teknolojinin böyle gelmesi, mutsuzluğu beraberinde, yalnızlığı beraberinde getirmesi. Yayınladığım zaman göreceksiniz. 2002 yılında, şimdi kaç? 2026. O zamandan bu zamana değişen hiçbir şey yok. Daha beter olmuş, daha beter olmuş ve daha beter olmuş.
2: Her çağın kendi bir sorunu var.
1: Aynı sorunlar. Ve değişen bir şey yok. Çığ gibi artmış sadece.
2: Evet.
1: Yani vallahi billahi ben tam nostalji yaptığım için ve biraz da milattan önceden geldiğim için tarih. Çok tarihi. Yani o kadar şaşırdım ki 2002 yılında benim programımı dinleyecek olanlar görecekler ki 2026 yılında daha biraz çoğalmış. O çağlayan biraz daha gelmiş. Ama orada da sıkıntı aynı sıkıntı.
2: Aynı mı? Aslında hep vallahi bir çıkış yolu arıyoruz. O zaman da mutluluk aranıyordu belli ki. Şimdi de mutlu. Her dönem bir mutluluk aranıyor.
1: Bilmiyorum. Azıcık kendin bulacaksın ayol.
2: Evet, nasıl bulacağız?
1: Bilmiyorum. Mutlu olmayı bileceksin azıcık. Mutlu olmayı, sevmeyi bileceksin. Hep beni mutlu etsinler diye beklersen yanılırsın.
2: Maalesef.
1: Yani benim bir lafım var. Artık benim sloganım oldu. Beni eğer Funda Karayel bir gün unutursa ben kendimi ona hatırlatmak durumundayım.
2: Ben de şimdi bunun üzerine düşüneceğim biraz.
1: Düşün. Hep böyle bana gelsinler, benimle beraber olsunlar. Aman efendim beni sevsinler. Hele sen bir sev bakalım. Hele doğru, sen bir empati kur bakalım. Doğru. Bakalım o Funda böyleyse onu yumuşatmaya çalış. Derhal gülücükler mi olacak? Acaba aynı yola birlikte mi başlayacaksınız çıkmaya? Ha? Bir de bakacaksınız böyle kol kola oluvermişsiniz. Hep böyle bekle bekle bekle bekle.
2: Olmaz.
1: Neyi bekliyorsunuz?
2: Yok, yok, yok.
1: Godoy'u beklerken.
2: Godoy'a da girdik. Godoy'a da girdik. O zaman Jung'a girelim biraz. O da diyor ya, başımıza gelenler rastlantısal değil diyor. Yani zor bir şey geliyorsa o senin dengeni bulman içindir diyor. Buna katılıyor musunuz?
1: Ay ne bileyim, benim artık katılacak katılmayacak bir tarafım yok ama çok yıllar evvel neydi şimdi unuttum. Böyle işte çok okuduğumuz zamanlarda, çok birbirimizle yarış yaptığımız, okuma yarışları yaptığımız zamanlarda ben daha çok okudum, sen daha çok okudun, sen bunu biliyor musun, sen tanıyor musun falan. Yani biz çok cahil yetiştik. Yani mesela Bertolt Brecht'in adını ben koskoca konservatuvar talebesiyken öğrendim. elimizdeki imkanlar çok azdı. Hı hı. Falan filan. O zamanlar, şimdi hatırlayamıyorum, belki bu programı dinleyenler yardımcı olurlar bana, belki bilirler de sonra bir yerlerde sana yazarlar. Bir felsefeci okumuştum. Kimdi, neyin nesiydi bilmiyorum. Aslında insanlar birer kukladır. Hı hı. Yukarıdan da birisi böyle iplere bağlar. O istediği gibi hareket ettirtir diye böyle bir şey okumuştum. Hala ben o fikirdeyim, biliyor musun?
2: Güzel bir fikir. Ben de çok katılıyorum bu fikre.
1: Ama sen o zaman işte eğer onun arzularını, onun çektiği ipleri yapıyorsan, indiriyorsan, bindiriyorsan, o zaman sen neredesin? Hadi cevap ver.
2: Ama kader diye bir şey var gerçekten. Ben her zaman...
1: Kader var tabii. Şans evet. Da var tabii.
2: Var.
1: Var. Şans da var.
2: Ama kader biraz önce de dediğiniz doğru yani. Kader gayrete aşıktır. Yani gayret de gerekiyor o kaderde. Ha. İşte bu noktada işte o ipleri konuşurken evet belli başlı şeyler belli. Ama bizim de gayret etmemiz gerekiyor.
1: İşte gayretsiz olur mu? Onu demek olmaz. İstiyorum. Gayret etmeden olur mu? Hiçbir şey gayretsiz olmaz.
2: Nasip diye bir şey de var.
1: Aa, yani sana buraya gelebilmek için ha gayret ha gayret 2 saat yolda geldik. Sırf sana ulaşmak için.
2: Sefalar getirdiniz.
1: İşte, hayır, her şeyde gayret var. Gayret olmadan olur mu? Senin bu programına çıkmak için sana özen... Bak şimdi ilk önce özen lazım. Gayretten evvel ben nereye gidiyorum? Sana geliyorum. Hı hı. Bir özen lazım. Ne giyeyim acaba? Ne takayım acaba? Nasıl hoş gözükürüm acaba? Bu şimdi bir farklı platform. Seni dinleyecek insanlar var. Makyajım güzel olsun. Hoş olayım. Neşeli olayım. Enerjim bütün stüdyoya geçsin. Oradan da bizi seyreden, dinleyen seyirciye geçsin. Ve burada da bana merhaba diyen senin bir ekibin var. Hoş geldin diyen ayaklara kalkan ekip var. Size gelmek için benim bir gayretim olması lazım ve sevincim olması lazım. Heyecanım var. Bunların hepsini yok edersen teker teker birer makine oluruz. Olur biter gider.
2: Bu da bize yansıyor. Biz de hepimiz bugün çok mutluyuz ve çok yüksek enerjiyiz ama siz hep neşelisiniz ya. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
1: Eğer 57 yıl sahnede kalırsan olursun. Öğretilerin en başında o gelir. Çalıştığın yere 5 dakika evvelindeki mutsuzluğunu bırakarak gireceksin. Çünkü seni mutsuz etme hakkım yok benim.
2: Ne kadar zarifsiniz, ne kadar ince düşünüyorsunuz ama insanlık öyle değil ya.
1: Herkes bireysel bakacak.
2: Evet.
1: Bana ne insanlıktan? Evet. Benim insanlığım bu.
2: Biz çok hayranız.
1: Çok teşekkür ederim ama ben bugün de böyleydim, dün de böyleydim. Bundan 57 sene evvel de böyleydim.
2: Hiç değişmedi.
1: Ben hayatımda bir yere girip de yeni, ya işte buraya geldim, bütün teknik ekip arkadaşlarımın ellerini sıktım, kendimi tanıttım. Emek veriyorlar bana, emek. Benim için gayret gösteriyorlar. Kadının şurasındaki kırışı az çıksın diye. Ben buna teşekkür etmez miyim? Teşekkür etmeyi bilmiyoruz bebeğim, teşekkür etmeyi.
2: Evet.
1: Özür dilemeyi bilmiyoruz.
2: Bilmiyoruz.
1: Ha işte bu, daha ne anlatayım sana? Üf, ay gene çenem açtı.
2: Ay ama yok, çok çok güzel konulardan bahsediyoruz. Çok da ciddi bir farkındalık izleyenler için. Gerçekten teşekkür etmeyi bilelim. Kıymet bilelim.
1: Dünyadaki en önemli şey.
2: Hata yaptığımızda da özür dileyelim.
1: Yani dünyadaki en önemli şey teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi bilmek. İkisinde açmayacağı kapı yoktur.
2: Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru. Biraz önce bir de öğrenmekten bahsettik. Ben de yani sonsuz, yani son nefesime kadar öğrenmek istiyorum. Çok heyecanlıyım yeni bir
1: şey. Ay artık hiçbir şey öğrenemiyorum.
2: Hayır, insanlar ego yapıyor ve kabul etmiyor mesela. Öğrenmek istemiyor onu.
1: Neden?
2: Hani onu sanki böyle yüksek bir perdeden söylüyorsun gibi algılıyor ve istemiyor öğrenmek. Herkes her şeyi biliyor.
1: Biliyor çünkü elinizde şu tık tık tık tık tık tık alet var. Evet. Tek parmakla iş yapıyorsunuz. Aynı eskiden esprisini yapardık. Aa çok yoruldum dermiş hanımlar. Ne var, parmağın mı yoruldu? Makineye basıyorsun, evet. Çamaşır yıkanıyor. Buradan öğreniyorsunuz işte.

0: Doğru.
1: Her şeyi buradan öğreniyorsunuz.
0: Ama işte doğru mu biliyor, yanlış mı biliyor, ondan da emin değil mesela. Bir şey söylediğin zaman o ya dinlemek istemiyor ya da öyle değil deyip muhalefet ediyor. Garip yani, bu hani sosyal ortamdaki masalardan bahsediyorum.
1: Ben uzun yıllardır o masalarda olmadığım için.
0: Ya.
1: Yok valla, vaktim yok o masalara gidip. Benim seçtiğim 3-5 arkadaşım var, onlar bana yetiyor. Yani yapacak başka bir şey yok. Artık gittikçe daralıyoruz, gittikçe gittikçe küçülüyoruz. Mesela ben daha geniş bir evde oturuyordum, daha geniş bir hayatım vardı. Daha yok efendim, oraya gitmek için o gerekiyordu. Efendim bagajı olan araba olması lazımdı. Çocuğumun eşyaları vardı. Vallahi yaşım büyüdükçe gittikçe küçülmeye başladım. Gittikçe küçülmeye başladım. Her şeyi küçültüyorum. Her şeyi küçültüyorum. Ama ben hayatımın artık, hadi son zamanları demeyeyim ama bir de gerçek var ortada. Yaş var, hayat var. Hı hı. Evet, zoruma gidiyor bazı şeyler. Yoruluyorum falan. Dolayısıyla küçülüyorum.
0: Ama fazlalıklarımızdan kurtuluyoruz.
1: Ama gençlerin böyle değil hayatı. Ne kadar fazla o kadar iyidir hayat. Sen bakma, biz o fazlalıkların hepsini yaşadık, bitirdik, geldik artık et teyatü.
0: Doğru ya, şu anda her şey çok fazla, çok tüketim çağı çünkü. Her şeyin fazlasıyla mutlu belki insanlar, bilmiyorum.
1: Vallahi bilmiyorum güzel kardeşim. Vallahi bilmiyorum nedir, neyin nesidir bilmiyorum ama bir gerçek var. Bunu birkaç sene evvel... Korkuyorum Anne diye bir film yapmıştım. Hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Milattan önceydi o da. Tam hatırlayamıyorum. Korkuyorum Anne Galata Kulesi'nin oralarda falan çekildi. Bir gün arabamla böyle geliyorum. Vapur yanaştı. Neresi şurası? Karaköy vapuru. Daha evveli.
0: Kabataş.
1: Evet. Yeşil ışıklar, kırmızı ışıklar var. Durdum kırmızı ışıklarda. Şöyle bir insanlar geçti. O zaman sapladım. Yani onların geçiş hakkı var. Ya ne kadar mutsuz suratlı insanlar, ne kadar tek kıyafet, tek ifade, birer parka üstlerinde, birer bir şeyde. Gençleri öyle, bilmem nesi öyle, bir özen yok. Suratları. Şimdi o hiçbir şey değişmedi yani, aynısını görüyorsun.
0: Maalesef. Gülmüyorlar. Gülmeyi unuttular.
1: Zor oldu şartlar. Azıcık da anlamak lazım. Azıcık da empati kurmak lazım. Yani çok zorlaştı şartlar çocuğum. Hayat çok zorlaştı.
0: Evet. Ama hiçbir şey kolay değil ki.
1: Yok, biraz çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Yani ne bileyim, ben konservatuvardan mezun olup da İzmir, Bursa Devlet Tiyatrosu'na, ilk önce Ankara, sonra Bursa ve İzmir Devlet Tiyatrosu'na, hatırlıyorum. 400 lira maaş alıyordum. 400 lira. Bu 400 lira maaşla evimin kirasını da veriyordum. Kadınım da vardı. Seyahatime de çıkıyordum. Hı hı. Dolanıyordum da. Şimdi şu saydığım 4 maddeyi yapabilen kaç kişi var?
0: Düzelecek inşallah şartlar. Her şey yoluna girecek diye
1: i̇nşallah.
0: Düşünüyorum.
1: Bence yani bilmiyorum. O yüzden mutsuz insanlar yani herhalde. O yüzden şey yapıyorlar. Çok rahatsız insanlar.
0: Hallolacak her şey. İnanıyorum.
1: İnşallah.
0: Her şeyin üstesinden geleceğiz. Peki şu anda böyle inanılmaz derece sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Gerçek güç senin içinde, işte senin içinde olduğunu bil vesaire. Herkes ama yine güçsüz hissediyor bunu bildiği halde. Yani bu
1: olsun söyle... olsun, bu laflar iyidir. Motive eder insanı. Boş geç, öyle kalsın, öyle bitsin. Kendi, aslında doğru, esas güç.
0: Güç içimizde ama güçsüz hissediyoruz neden?
1: O kadarını bilemem. O da bireysel bir şey. Çok bireysel bir şey. O sadece motive etmek için söylenen bir laf herhalde ama
0: evet.
1: Hakikaten insanın kendinde güç. Kendi kararlarında. Yani o gün mutsuzsanız mutsuzluğunuzu def etmek de kendiniz elinizde.
0: Evet, o da bir güç, def edebilmek.
1: Güç tabii. Yani bunların hepsi güç.
0: Kalkın ayağa.

0: Zaten yere düştükten sonra kalkmaktan başka da bir çare yok.
1: Ben yani yere düşmeye falan gitmeyin daha evvel kalkın.
0: Yere düşmeden o zaman işte dengeli hayatı bulmamız lazım.
1: Hayır, şey, yere düşmeye niye düşünüyorsun? Dur daha oraya gelene kadar epey bir mesafe var. Dur zaten böyle düşüyor muyum diye şöyle bir sendelersin. O sendeleme sırasında aklını başına devşir edip işte güç neyse o kendin. Evet. Neyse ne yapıyorsan şöyle bir kalkmayı bilmek lazım. Düşmeye niye bekliyorsun? Daha oraya gelme. Oraya çok var. Düşmeye çok var. Olur mu öyle şey?
0: Ama sanki bana benim o zaman bir ayarım yok, dengem yok. Ben ya çokayım ya düşüyorum.
1: Yok canım, sen öyle yaşamak istiyorsun ondandır.
0: Orayı biraz da orayı keşfedeyim. Yani işte biraz da bu duyguları keşfedeyim.
1: Yok, onu kendi keşfedeceksin. Ben nasıl keşfedeyim sana burada onu? Hayret bir şey. Bilir kişi miyim ben? Ben zaten kendim düşe kalka büyümüşüm. Buralara kadar gelmişim bu yaşa kadar.
0: Ama hayat sen böyle benim, bir şey.
1: Ama çok düşmedim ben hiç. Hiç düşürmedim kendim. Yani pat diye böyle yere laksi yatmadım yani.
0: Ama çok iyi. Ben de mesela yani hayat dengemde düşmüyorum.
1: Dur da hayat dengene daha çok var.
0: Duygusal anlamda düşüyorum.
1: Ondan bahsetmiyoruz canım. Yani duygusal anlamda düşe kalka büyüyorsun. Onunla büyüyeceksin. Duygusal anlamda hangimiz düşmedik? Yerden jilet de çıkar.
0: Ay işte ben de o seviyeye gelmiyorum. Yerden kazımasınlar. Belli bir noktada kalkayım ayağa.
1: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan eğer böyle yerden jiletle kazınacak hale bile geliyorsa kendi getiriyor oraya.
0: Kesinlikle.
1: Oradan becerip de yeri kazıyıp çıkamıyorsa gene kendi yapıyor. Azıcık bir ben ha gayret, gene işte söylediğim laf. Ha gayret, şuradan bir kalk, şu dizinin üstüne biraz otur. Ha dizimin üstüne oturdum. Yeni motivasyon. Azıcık bir belim dikil daha yol. Falan drop diye insan ayağa kalkar. Ha? Azıcık bir inan kendine. Ben bunu yapabilirim. Bak sen...
0: Toparladım. Toparladım kalkıyorsun.
1: Kalktım. Ay neler anlattırıyorsun bunu bana, git Allah aşkına.
0: Ay ama gel, bunları ben hepsini gerçekten aşk anlamında soruyordum. Gerçekten insan aşk acısı çekince.
1: Aşk için de aynı şey, her şey.
0: Zor toparlanıyor insan.
1: Tabii canım, yani bana hemen oh diyene az insan
0: görmüyor.
1: Olmuyor
0: bana, o da sağlıksız geliyor hemen ayağa kalkan.
1: Kızım o, bir şey söyleyeceğim. O zaman bütün söylenmiş şarkıları at bir kenara. Hepsi aşk acısından sonra söylenmiş.
0: Ne güzel şarkılarmış.
1: Kimse oturup da ben seni seviyorum, gözlerine hayranım diye şarkı yapmıyor. Ben ben sensiz ne yaparım, hayatım kaydı. Böyle şarkılar var ortada. Yani kimse mutluluktan şıkır şıkır. Yani 10 tane şarkı koyalım.
0: Hepsi aşk acısı.
1: Bir tane ya da iki tane. Ah ne kadar iyi bugün hayatımı çok güzel geçirdim diye bir şarkı yok ya. Ama benim hayatım kahroldu. Nereden seni tanıdım? Ayla. Vah. Bırak anlaştık. Buna ben de dahilim. Benim bütün şarkılarım da öyle. Yani aşk acısı mı bilmiyorum.
0: O zaman mutlu mesela, aşk yok mu?
1: Yani bak ama bir şey söyleyeceğim. Bazı yazarlar da, bazı şarkı sözlü yazarları da, mesela Fikret Şeneş, ben buna canlı şahidim. Fikret Şeneş bir tek adama aşıktı hayatı boyunca. Kemal babamız, 40 yıl büyük aşk. Aha. Başkasınınla da evlendi, çocukları da oldu. Hiç önemli değil. O aşk hep devam etti, hep var oldu. Ve bana inan, bütün şarkıların lafları tamamen Kemal Baba'yadır ve hepsi yaşanmıştır. Hepsi yaşanmıştır. Bir ara ben bir anımı anlatayım. Evet. Bir yerlerde de anlattım ama şimdi aklıma geldi. Bir programım var, televizyona bir programım var. Şarkı yetiştirmem lazım. Hı hı. Bir tane şarkıyı seçtim. O zaman besteler falan filan yok. İşte yabancı şarkıların üzerine böyle tı tı tı tı tı laflar yazılıyor. Kelimeler yazılıyor. Aşık her yere o zaman

0: kasetler var. Kasete tırırt koyuyorum şarkıyı ki söz yazsın diye. Neyse çok mutlu oldu bir Ankara gezimizde. Fakat 3 dakika sonra işte yerden kazı. O zaman koskoca kadındı bak. O yaşta da yerden kazıyacak hale geliyor, getiriyor aşk insanı. 18 yaşında oluyordu adamdan telefon geldiği zaman otele. Adamdan telefon gelmediği zaman 70 yaşında bir kadın. Ben bunları gözümle gördüm. Ben de o fırsattan istifade egoist tırırt koyuyordum kaseti. Gene böyle bir şey oldu. Gelemiyorum diye Kemal Baba telefon açtı. O anda o kadın salatalıkları çıkarttı. Salatalıklar koyuyordu böyle gençleşsin diye. Ne oldu? Arkadan bir şarkı çıktı. Bir var, bir yok. Bir var, bir yok. Hem var, hem yok. Bir görünür, kaybolur yalanla gerçekler gibi diye şarkı sözü yazdı. Kadın her yaşadığı şeyi şarkı sözüne çevirmiştir. Çoğu insan da söylemiştir.
1: Ne güzel.
0: Evet. Bazısı da böyle oluyor. Oradan çıkartıyor şeyini. Yeteneğini, neyse ne yapıyorsa, hayalini.
1: Aşk insanı çok besliyor.
0: Ya da dertleşiyor şarkıyla.
1: Evet.
0: Ve ama toplumla dertleşiyor aslında.
1: Tabii.
0: Çünkü topluma mal oluyor şarkı çünkü.
1: Ama ne güzel sonucu işte aşkın.
0: Yani bir insan... herkes kendine göre bir yöntem buluyor Caniko. Yani öyle yerde düşüp de kalmanın bir manası, anlamı yok.
1: Yerden kalktık artık.
0: Kalk.
1: Yerden artık
0: zaten
1: kalktık.
0: Zaten hiç oraya da gitme.
1: Yerde
0: ne işin var ayol?
1: Oraya kadar gitmeden halledeceğiz bu meseleyi.
0: Öyle tabii.
1: Daha şey, öyle kontrollü.
0: Tabii. Başka türlüsü olur mu?
1: Ama aşkta kontrol mümkün mü?
0: Ay kızım, ben bu yaşta ne anlarım diye. Gençler bana öğretsin bu işleri. Çok farklı bakıyoruz. Aşka da farklı bakıyoruz. Ve bilmiyorum, ne bileyim ben. Benim bir sevgilim vardı. Lise yıllarında. Gece 12'de oradan o geçecek diye tık tık tık tık tık tık tık ayak seslerini beklerdim. Aşk da farklı. Ben
1: nasıl
0: şimdi sanmıyorum
1: farklı?
0: Hiçbir gencin sevdiği insanın ayak seslerini beklediğini.
1: Ben sanmıyorum. Beklerim.
0: Ay aferin sana.
1: Ben beklerim.
0: Ama sonra ağlarsın.
1: Ağlarım çünkü var yani ayrılık acısında şey var, gözyaşı.
0: Sana da bir şarkı yapalım. Ayrılık. Belki ölümden beter diye.
1: Aşkın ömrü var mı?
0: Ay kızım, ben ne bileyim, ben aşk mütehassısı mıyım? Nereden çıkarttım bunları Allah aşkına? Nereden çıkarttım bunları?
1: Ama soruyor.
0: Bana felsefe... Kimse...
1: Işıl Yücesoy geliyor dedim. Herkesin sorduğu şeyler.
0: Bunu mu soruyorlar bana?
1: Evet.
0: Neydi sorun?
1: Aşkın ömrü var mı?
0: Senin istediğin kadar var.
1: Biz mi belirliyoruz o süreyi?
0: O da belirliyor ama yani ikinizin karşılıklı istediği kadar var. Hmm. Tek el şaklamıyor. Bak, iki el şaklıyor. Çok derin bir şey söyledim ha.
1: Evet.
0: Hadi bak. Yok bir şey. Ama bu tek başına hiçbir zaman kimseye suç isnat etmeyin. Azıcık bir kendinize bakın, kendinizi bulun.
1: O zaman tamam, annelik. Sizin anneliğinize de bayılıyorum. Çok da tatlı bir torun var. Şimdi onun yanına gideceksiniz.
0: Kurban olsun. Ayol, sana ya. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Vallahi billahi sesimi duyduğu an gülmeye başlıyor. Daha 4 aylık öleceğim ona. Ölüyorum şimdi. Şu işler bilsin, şu kontratlar nasıl gideceğimi bilemiyorum. Hemen gidiyor.
1: Peki annelikten sonra hayatınızda neler değişti? Ya da?
0: Hiçbir şey.
1: Anneannelikten sonra?
0: Anneannelikten sonra... Bilmem, sadece daha çok sevgi, daha büyük aşk, daha çok şükrediyorum Allah'ıma bugünlerimi gösterdi bana diye. Sadece şükrediyorum, evet.
1: Ne
0: sadece
1: güzel.
0: Şükrediyorum, evet, gerçekten. Çünkü görebildim ya, bu kolay bir şeyler değil. Geç bir anne olup... Hayal bile

0: edemediğim şeyler. Allah lütfetti, hepsini yaşattı bana. Ben çok şanslı bir kadınım zaten. Çok şanslı. Belki de çok sevdiğim için, çok belki de çok inandığım için ve hayatımın her anında çok gayret ettiğim için belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
1: Allah, ben çok hayranım.
0: Çok teşekkür ediyorum ama kolay değil kızım. Ben 80 yaşındayım. 80 yaşında bana Allah iki tane torun verdi kucağıma.
1: Ne güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Şükrediyorum Tanrım. Çok
1: ben
0: şükrediyorum.
1: Çok hayranım. Bence herkese umut da oluyorsunuz. Çünkü şu an hani şehirli kadınlar çocuk sahibi olmuyor ve inanılmaz baskı var üstlerinde. Yani ben
0: niye
1: de bunu,
0: baskı oluyor?
1: Ben de bunlara dahilim. Hani ne zaman çocuk,
0: ne var
1: zaman
0: baskı?
1: Evlilik.
0: Hangi baskısı var sen? Ne baskısı var sende?
1: Ama mesela siz 45 yaşında anne oldunuz. Evet. Monica Bellucci de ikinci çocuğuna 45 yaşında sahip oldu. Şu an tüm dünya böyle aslında. Aslında her şey olabiliyor.
0: Tabii olur. Baskı altında ne demek? Ha, evlen diyorlar.
1: Evet.
0: Sen. Ha, o altça baskı.
1: Evet.
0: Pardon.
1: Evlen, çocuk, artık hani son yılın diyorlar mesela bana.
0: Ay, bu laflar ne kadar yanlış. Hiç kimseyi dinleme kızım.
1: Yok, ben dinlemiyorum. Gerçekten dinlemiyorum ama...
0: Kapıyı çalmayı bil. Kapıyı çalmayı, ben geliyorum diye. Kapıyı çalmak lazım. Biraz evvel bir laf söyledim. Sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatacağım Fundacığım dedim.
1: Ben unutmam.
0: Unutabilirsin, hayat bu. Hayatta her şey var. Ama evet, ben bu yaşamda kalmak istiyorsam, bu aktivitede kalmak istiyorsam, mesleğimi yapmak istiyorsam, sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatırım. Bunda ne ayıp, ne günah, ne utanılacak bir şey var.
1: Evet.
0: Çünkü neden? Senin yaşın kadardan fazla emek vermişim bu işe. Senin ayıbını sana vururum. Sen beni unutursan senin ayıbındır.
1: Evet.
0: Senin kapını vurmak da senin ayıbını senin yüzüne vurmaktır.
1: Yine derin, yine Işılca Soy'dan hayat dersleri sevgili izleyenler. Ama biraz anneliğe geri gelmek istiyorum ben. Çünkü o da biraz kader değil mi? Nasip vaktine esirdir.
0: Orası öyle tabii. Orası öyle tabii. Yani Yüce Rabbim lütfetti. Üstelik de ben çok ciddi problemlerle doğum yaptım. Çok, çok ciddi problemlerle. Yani yedimiyorum. Bir de menevişle doğum yaptım. Ama bir gün aklıma doğuramayacağım, bir Allah'ın günü aklıma bir takım komplikasyonlar olacak diye gelmedi. Şerefsizim gelmedi. O miyomlarla doktorlar dediler ki ölürsün. Çok kanama olur. Hiç gelmedi aklıma. Doktoruma inandım. Doğru bir doktordu. Hı hı. Ayrıca tersi olursa ne olacak? Denemeden mi ölecektim? Ha? Ya olursa?
1: Ne güzel söylediniz.
0: Ya olursa güzelim, ya olursa diye bir şey var.
1: Evet.
0: İnsanın hayatında bu ya olursa mutlaka olması lazım. Hı hı. Şu an, çünkü seni motive eder.
1: O ya kadar olursa. Çok insana umut oluyorsunuz ki şu
0: an. Ay
1: anda.
0: Ya olursa yani hakikaten. Ya olursa. Bırakalım mı şimdi işin ucunu? Başarısız olduk diye. Her konu için söylüyorum yani.
1: Evet.
0: Ne yapalım şimdi? Bırakalım mı? Ne oluyor? Geldik buraya kadar bırakalım. O zaman eğer bıraksalardı bunca mucit, bunca teknoloji yaratan adam, kim bilir nerelerden geldiler, ne yorgunluklar, ne acılar, kimisini yaktılar hayatta, kimisini öldürdüler, astılar. Hı hı. Ama bugün bütün bu aletleri, maletleri kullanıyorsunuz. Kim bilir o aletleri kullanır, yapan insanlar ne acılardan geçtiler. Bilmiyoruz ki. Azıcık bir.
1: İyi ki yaptınız. Oh.
0: Her şeyi yaptım. Hiçbir şey yok geride. Ay şunu da yapaydım diye. Hiç bir podcast varmış,
1: podcast
0: onu yapıyorum.
1: Podcast vardı
0: şimdi.
1: O da var. Hiç başka ama eksik kalan bir şey yok çok şükür.
0: Yok, oyun da oynuyorum. İki saatte sahnede kalıyorum.
1: Bilmeyen izleyicilerimiz için oyundan da biraz bahsedelim.
0: Oyun çok bizden biri. Hı hı. Belki de senin bütün bu sorularına cevap verecek bir oyun. Enteresan bir şey gerçekten. Çok hayatın içinde, çok bizden biri. Komşun, annen, üst kat komşun, hı hı. belki yanındaki koltukta oturan, hı hı. belki sen az buçuk, belki ben az buçuk. Oyun enteresan, öyle çok iddialı, efendim büyük bir sanat eseriymiş gibi falan filan düşünmeyin. Yani bir Shakespeare değil, bir Eugene O'Neill değil falan filan, hiç böyle bir şeyler yok. Bir Tennessee Williams değil. Ama o kadar hayat
1: bir
0: ki.
1: Bir ışılıyca soy ama.
0: Hayır, beni geç. O kadar hayat ki konu. Çok tanıdık. Akrabandan öte.
1: Ya.
0: Yani oradaki Açelya tiplemesi akrabandan öte. Çok tanıdık. Hatta o kadar tanıdık ki tanırsın da bazen ay senin bu tarafını tanıyorum ama senin yüzüne söyleyemedim dersin ya. Böyle oturursun koltukta dersin ki sen ay ne kadar anneme benziyor ama bunu söyleyemem ki anneme utanırım. Yüz yüze bırakıyor. Yüz yüze bırakıyor. Hı hı. Unuttuğun ya da unutmak istediğin ya da aslında bildiğin de üstüne 45 yıllık bir evlilikten söz ediyorum. Hı hı. Üstüne böyle ay şimdi şu çocuklar büyüsün de diye düşündüğün. Ay şimdi şu yok ya bu tarafları da var ama hala ben kocama aşığım diye düşündüğün. Hep böyle hep acabalar vardır ya hep böyle hı hı. ertelerler ya hayatı. Bir sürü vardır böyle.
1: Evet.
0: Ertelerler ya. Seyrettiğin zaman çok kişiyle özdeşleştireceksin.
1: Çok bağ kuracaksın.
0: Bunu iddia ediyorum. Bunu iddia ediyorum. Gençler çok geliyor. Hı hı. Onlara da yaşayacağı hayatı göstereceğim için.
1: Evet.
0: Çok geliyor. Çok geliyor. 18 yaşında bir kız baba sahnede oynuyorduk. Yukarıda bekliyor. Ağlıyor nasıl? Ben de 18 yaşında olduğumu kendinden öğrendim yani. Kızım ne ağlıyorsun dedim. Nasıl ağlıyor ama? Işıl hocam dedi bana ileride yaşayacağım hayatı resmettiniz. Benim görevim bu artık.
1: Biraz öyle ama bizim hayat yolculuğumuzda bir noktada siz rehberlik ediyorsunuz.
0: Ya estağfurullah ama ben bir şey yapmak istiyorsam artık böyle yani bir 25 yıl aradan sonra kalkıp da hep yaptığımız bir oyun oynamak istemedim.
1: Birilerine faydanız var bu oyunla.
0: Ben beni anlatmak istedim, bizi anlatmak istedim, bizim insanımızı, bizim kadınımızı anlatmak istedim.
1: Oyunun ismini söylemedik. İzninle. Neden izninle?
0: Onu söylemem.
1: Aa, gizli
0: onu
1: mi?
0: Onu söylemem gelince. Çünkü onu söylediğim anda bütün oyunu anlatmış olurum.
1: Spoiler olmasın, tamam.
0: Yani. Ama şunu söyleyebilirim, bu enteresan. Bu aşağı yukarı 6 yıllık falan bir proje benim hayatımda. Hı hı. Hatta çoğunu da Amerika'da bitirdim çocuğuma. İlk yavrum, torunum doğduğu zaman orada çok uzun süre kaldım. O zaman bitti. Hiç müzikli olması üzerinde bir fikrim yoktu. Ama sonra birdenbire bir baktım ki benim şimdiye kadar yapmış olduğum bir sürü albümdeki sözlerin hepsi bu oyuna cuk diye oturdu. 8 tane şarkı söylüyorum içinde canlı.
1: Aa çok güzel.
0: Evet.
1: Ben geliyorum.
0: Kıyamet kopar.
1: Biz planladık İzmir'e geliyorum İzmir oyununa. Hiç merak etmeyin orada olacağım.
0: Yanımda olacaksın.
1: Yanınızda olacağım. Bunu kaçıramam zaten. Yani şu an aşırı merak ettim.
0: Tamam. Ondan sonra nereye gidiyoruz?
1: Sonra Amerika'ya gidiyoruz.
0: Hayır efendim yani oyundan sonra gidip oturup bir oyunu İzmir'de. Konuşmayacak mıyız? Madem tabii İzmirlisin bir bana herhalde bir çay kahve ikram edeceksin.
1: Alsancağı bir ineriz.
0: Alsancağı
1: ineriz. Bir gül sokakta şöyle bir yürürüz. Bir görsünler Işıl Yücesoy gelmiş.
0: Biliyorsun değil mi İzmir Devlet Tiyatrosu'nun kurucularından biriyim ben. İzmir'i bana satma. Alsancak'ta yürür müsün?
1: Büyürüz.
0: Hayret bir şey.

0: Tam kordonda yürürüz.
1: Kordon boyunca.
0: Kordonda yürürüz.
1: Bana sonra satıyorsun İzmir'i.
0: Sonra güzel orada bir balıkçıya otururuz. Çok meşhur.
1: Yok canım, ben o saatten sonra balık malık yiyemem.
0: Olmaz mı?
1: Yok, hayır. Hayır, tiyatro adabın yok. Ancak bir çaydı, kahveydi falan filan.
0: Ya ben hani hazır İzmir'e gitmişiz, bir balıkçımız da olsun demiştim.
1: Yok canım, ben oyundayım balık
0: tamam,
1: saatinde.
0: Tamam, çay içeceğiz.
1: Mide fesadından öldürecek beni bütün
0: gün. Gevrek ve boyoz da yerim yalnız. Baştan söyleyeyim. Çok tamam. Severim.
1: Tamam, boyoz var.
0: Ben boyozcuyum. Peki yapmak isteyip de yapamadığınız ne kaldı?
1: Dünyayı gezmek istiyorum. Görmediğim yerler var.
0: Nereler mesela?
1: İlgimi çekiyor. Mesela bir Hindistan'a gidip görmek istiyorum. Norveç'i çok merak ediyorum. Hı hı. Bu YouTube'da şeyden alışkanlık oldu bana. Pandemi zamanından evdeyiz, hı hı, yalnızız, ne yapıyoruz falan filan. İşte belgeseller falan seviyorum bu gezi programlarını. Hı hı. Çok güzel programlar var. İki tarih, mesela bu Norveç'i gördüğümde delirdim yani. Çok kalemim bir yer. Bir de çok ilgimi çekti, hiçbir zaman gidemem. Ne yaşım ona müsait, ne hayatım ona müsait. Ama kutuplara ait bir şey vardı. Bir program vardı. Kışın yapıyorlar buzdan otelleri. Yazın tut tut tut tut eriyor hepsi. O kadar ilgimi çektik. Yani dünyayı görmek lazım.
0: Evet, kesinlikle. Ha?
1: O zaman zamanım yok ama
0: Norveç diliyorum.
1: İnşallah. İnşallah. İnşallah.
0: Ha, bu programda ne dilesek genelde oluyor. O yüzden ben
1: böyle mi
0: şu
1: yapıyoruz?
0: An bir, evet. Cross
1: bugün
0: the
1: nasıl
0: fingers
1: yapıyorsun? Ay, kurparmak. Ay çocuklar, anlamlı şeyler öğret. Bu ne, neyin nesi?
0: Cross the fingers.
1: Pardon? Türkçe rica edeceğim. Türkiye, Türk kanalındayız. Türkçe rica edeceğim. Türkçe rica edeceğim. Ay, şimdi geçen gün de bir küçük kız, küçük de değil ya, koskocaman üniversite talebesi. Bana göre küçük tabii. Resim çekinebilir miyiz dedi. Ay, kimden çekiniyorsun kızım dedi. Yani yaş ilerledikçe ila maşallah bu programda olduğu gibi ukaralıkta alıyor başını gidiyor.
0: Biz bayılıyoruz bu halinize. İyi ki geldiniz. Çok yaşayın. Güldük sayenizde.
1: Canımsın benim. Çok özlemişim seni.
0: Ben de.
1: Heyecanını bitirme. Vejeteryanlıktan vazgeç. Dünya üstünde çok lezzet var. Tat hepsini tat. Eninde sonunda dört kolluya binip gidiyorsun. Onu da yemiş ol, onu da yemiş ol.
0: Hayır, arkadaşlarımı şey yemiyorum. Ya. Ben arkadaşlarımı yemiyorum.
1: Aman. Işıl sus. Allah aşkına sus.
0: İyi ki geldiniz. Size canım bayılıyoruz.
1: Benim, canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Her şey için. Sevgili teknik ekip arkadaşlarım, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en zor işini yapıyorsunuz. Bir kadın vır vır vır vır konuşuyor ve siz de onu çekiyorsunuz. Ama güzel çektiyseniz teşekkürüm sonsuz. Eğer ki kötü çektiyseniz gene elinize sağlık. Sağ olun.
0: Hiç susmayın. Hep konuşun. Gerçekten şahanesiniz. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 16. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Muğla 28, Aydın 32.

0: Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14, Mardin ve Siirt 25, Şanlıurfa 29 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
4: hadi. Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
5: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

0: Cât fârsa tâne ca cerma.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turca sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
3: Değeri 20 bin dolar.
4: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
2: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
3: Adam biraz sert ve sinirli.
4: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
3: Cinayet videosu.
2: Ailece izlenecek bir komedi.
3: Kimsin oğlum sen?
1: Roket dizisi Gürbüz.
2: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Bugün Evvel Zaman İçinde de müthiş bir konuğumuz var. Çok heyecanlıyım. Evvel Zaman İçinde de bayramları çok önemli isimleri ağırlıyoruz. Güzide programlar gerçekleştiriyoruz. Eminim o programlardan biri olarak tarihe geçeceğiz. Profesör Doktor Canan Karatay hocamız bizlerle birlikte merak edenlere, merak edilenleri cevaplayacak değerli hocamız. Hocamız deyim yerindeyse kapitalist sisteme karşı çıkan bir isim. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, sağ olun. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz hocam. Niye böyle söyledim? Bir araştırma yaptım. Dedim ki Canan Hoca'ya neler sorabilirim? Kitaplarında hangi hususlar ön plana çıkıyor diye baktığımda yapay zeka sizi özellikle, burası çok önemli, 15 yıldır kapitalist sisteme karşı gelen profesör, karşı gelen öyle doktor mi olarak tanımlıyor hocam?
1: Enteresan.
0: İlk kez mi duydunuz hocam?
1: İlk kez duydum.
0: Çok garip değil mi
1: hocam? Hayır, yaşıyorum da. Yani oralara girdiğini bilmiyorum ben. Bu mücadeleyi yaşıyorum tabii ki. Yani hücumlar geliyor şeyden tabii. Düzenden, kapitalist düzenden hücumlar geliyor.
0: Hocam tabii sizi görünce heyecanlandım. Bayramınız mübarek olsun.
1: Hepimizin, herkesin bayramı

0: Bayramlar kutluyorum. Diliyoruz.
1: Mübarek olsun. Sevdikleriyle, büyükleriyle, küçükleriyle hepsinin bayramını kutluyorum. Küçüklerin ellerinden, büyüklerin gözlerinden öpüyorum.
0: Bu sefer değiştirdim
1: diyorsunuz. Ben öyle öpüyorum, ben öyle yapıyorum.
0: Hocam iyi ki varsınız. İnşallah nice bayramlara birlikte diyelim.
1: İnşallah.
0: Hazır siz bayrama ilişkin güzel temennilerinizi dile getirmişken, bayramları geçtiğimiz yıllarla günümüze geldiğimizde eylemlerin farklılaştığını net bir şekilde söyleyebiliyor musunuz? Yani bir 20 sene önce, 30 sene önce bayramlarda farklı şeyler
1: 50 yapıyorduk. 50 sene önce, ben 84 yaşındayım biliyorsunuz.
0: Hocam inanılmaz iş göstermiyorsunuz. Söylemeseniz vallahi inanmam.
1: Moralimi düzelttin. Olsun, önemli değil. Yani tabii çok farklı, yani yarım asır geçmiş durumda. Yani Kurban Bayramı'nın özelliği, en önemli özelliği paylaşmaktır. O kurban paylaşılınca. Ben müftü torunuyum, müftü kızıyım. Babam Beyoğlu müftüsüydü. Paylaşılmadan hiçbir sevap olmaz, onu da söyleyeyim.
0: Şimdi paylaşmıyoruz sanki hocam. Kesiliyor işte, o kurbanlar buzluğa,
1: işte ben de onu söylüyorum. Gidiyor. Ben de onu söylüyorum. Paylaşmak çok önemli. Paylaşırsanız sevap olur. Ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok sevap alırsınız. Başka ne diyeyim ben?
0: Başka hangi eylemlerin değiştiğini görüyorsunuz? Mesela 50 sene dediniz. Ben 20-30 dedim. Siz daha da arttırdınız. 50 yıl dediniz. 50 yıl önce bayramlarda neler yapılıyordu? Şimdi
1: yani
0: neler yapılıyordu?
1: Tabii şimdiki bayramı tatil olarak kullanılıyor. Yok seyahatler, yok şeyler. Ama 50 sene önce bu kadar çok ne seyahat ne şey var. Herkes ailesiyle, kendi aile çekirdeği içinde, büyükleriyle, işte büyüklerin gidip ellerini öpmekle, hastaları ziyaret etmekle. Hastanelerde biz hastaları ziyaret ederdik. Hastanelerde çocukları ziyaret ederdik bayramlarda. Şimdi öyle bir şey var mı?
0: Kalmadı gibi hocam.
1: Yani daha tabii bütün dünya değişti.
0: Yozlaştık mı biraz hocam?
1: Yozlaşmak değil, bütün dünya evrende tabii ki değişiklikler oluyor. O şekilde değişmeler oldu.
0: Alışkanlıklar değişince bunlar da kalmadı.
1: Tabii ki alışkanlıklar da değişince bunlar da yavaş yavaş, bir de yaşam biçimi de değişti tabii. İşte herkesin yaşam sorunu, eğitim sorunu, bütün bunlar daha çok öncelik sanıldı. Herkes ona yöneldi. Ve o kadar yoğun bir çalışma, yoğun bir mücadele sonunda iki gün işe gitmeyince veya okula gitmeyince tatil oluyor. Hadi lay lay lo.
0: Önceliklerimiz değişti. Evet. Bunu maalesef tatil olarak görüyoruz ve kullanıyoruz.
1: Evet. Ama tatile de ihtiyacı var insan vücudunun.
0: Çok çalışıyoruz hocam.
1: İşte onu diyorum. İşte bana sorarsanız yani gençler şu sırada sömürülüyor.
0: Niye öyle dediniz hocam?
1: Yani çalışıyor gençler. İşte siz de kaç saat çalışıyorsunuz günde?
0: Biz güzel çalışıyoruz hocam. 8 saat.
1: 8 saat ama 12 saat, 18 saat çalışanlar var. 20 saat çalışması istenen gençler var. Ve de şu sırada tabii ki eğer çalışmak istemiyorsan siz çıkıyorsunuz, başkası yerine geliyor. Hı-hı. Onu kabul edenler var. Hı-hı. O şekilde, evet.
0: Bu da tabii sistemin dayattığı bir şey.
1: Evet, evet.
0: Hal böyle olunca da bayramları zaman zaman kişiler de tatil olarak görüyor ve dinlenme aracı olarak görüyorlar.
1: Evet.
0: 50 yıl önce kıyasladığımızda biraz daha birlik beraberliğin olduğunu, seyahatlerin daha az olduğunu siz ifade ediyorsunuz. Günümüzde ise bu seyahatlerin bayramlarda arttığına değiniyorsunuz.
1: Evet, işte yurt dışına gitmeler, işte şuraya gitmeler, bütün bunlar hepsi moda oldu ya.
0: Sosyal medyada bunda önemli mi, etkili mi hocam? Yani şuraya gidim de beni görsünler. Viyana'dan check-in yapayım de işte benim orada olduğumu
1: tabii şimdi
0: anlasınlar.
1: Gençler hep ona yönelik biliyorsunuz. Yani onun esiri olmuş durumda gençlerimiz maalesef. Ben Elazığlıyım, Harputluyuz biz. Oradan bir şey söyleyeyim de.
0: Buyurun hocam.
1: Bir deyiş vardır. Şimdi Harput'ta işte Müslümanlar var. Sünniler var, Ermeniler var. Herkes bir arada yaşıyor. Sizin gibi gençler de hepsi zaten ahbap, dost. Yani öyle bir fark yok. Kahvede oturuyorlar. Beraber işte eğlence yapıyorlar. İçlerinde vartan var, Ermeni vatandaşımız. Vartan her pazar süsleniyor, brilyantinleniyor, kravatını takıyor. Kiliseye gidiyor. Ve de ondan sonra geliyor yine kahvede arkadaş.

0: sana katılıyor. Diyorlar ki Vartan diyorlar. Sen diyorlar Allah'a inanmazsın. Sen dine inanmazsın. Her pazar kilisede ne işin var? Diyor ki desinler ki Vartan kiliseden geli.
1: İşte el alem böyle anlasın, böyle konuşsun.
0: Desinler ki Vartan kiliseden geli bizim yerel şey olarak, dil olarak.
1: Bu söylediğiniz kaç sene önce hocam? 50 sene var mı?
0: Bu 100-150 seneki laflar bunlar. İşte. Gelenekler bunlar.
1: Gelenekler.
0: Yani komşum bunu yaptı, ben de bunu yapayım. Komşum yeni perde aldı, ben de yeni perde alayım. Komşum beyaz eşya aldı 2 sene önce, ben de onu alayım. İşte. Ama buna yöneltildi halk.
1: Eskiden şey yok muydu hocam? Ben şunu yapıyorum, belki yan komşum yapamıyordur, görmesin, ayıp olmasın.
0: Tabii ki.
1: İşte
0: tabii
1: mahcup ki. Olmasın, kendisini ezik hissetmesin. Tabii böyle ki. Bir milletten, böyle bir anlayıştan nasıl oldu da biz
0: ama
1: şimdiki
0: noktaya geldik? Ama bütün dünya değişti. Yani bütün dünya evolüsyona uğradı. Bu şekilde harcama politikası, işte şirketlerin devreye girmesi, yiyecek şirketlerinin, işte bütün diğer şirketlerin harcama politikası, işte sizin programlarda yapılan reklamlar. Mesela bütün, yani siz değil de bütün televizyonlardaki reklamlar bunu şey yapıyor, promote ediyor, uyarıyor, beyin yıkıyor, beyinler yıkalınca herkes ona dönüyor. Yani kimse düşünmüyor benim buna ihtiyacım var mı diye. Aa bu çok ucuz, %30 var. Kardeşim ihtiyacın yoksa ucuzsa oradan gidip alma mesela.
1: Evet. Hocam 15 yıldır yaklaşık vatandaşı uyarıyorsunuz sağlık konusunda,
0: çok beslenme iyi yapıyorum,
1: konusunda.
0: Evet.
1: Çok da iyi yapıyorsunuz, çok haklısınız. İyi ki varsınız. Uyarmaya da lütfen devam edin. Çünkü bizler sizlerin uyarılarınızı dikkate almaya çalışıyoruz diyeceğim ama siz şimdi diyeceksiniz ki hani dikkate alıyorsun, yağ tulumu olmuşsun diyeceksiniz belki de yani. Kilo aldık, evet haklısınız. Bu uyarılara karşı... yolda yürürken, bir parka gittiğinizde, bir uçağa binerken sizi çevirip ya hocam ne ettiniz yaptınız, ben sizin bu ifadelerinizle, önerilerinizle, uyarılarınızla kilo vermeyi başardım, sağlıklı bir yaşam sürüyorum şeklinde mutlaka dönütler oluyordur.
0: Tabii, bunlara
1: biraz
0: sokakta,
1: temas edelim
0: tabii ki. Şimdi ben 2011'de kitap yazıldı. O ilk kitabım
1: budur değil mi hocam?
0: Evet. Olarak.
1: Profesör Doktor Canan Efendigil
0: Karatay,
1: Karatay
0: diyeti ama adını diyet koyduk. Fakat diyet kitabı değil. Yani bütün hastalıkların ana temelinin ne olduğunu açıklamak için. ben yayın evine gittiğim zaman kitabın adı, hep not alıyordum. Kolesterol terörü. Kolesterol diye halkı korkutup terör yaptıklarını anlatıyordum. Yayın evi dedi ki sağ olsunlar. Hocam böyle dersek satmaz ama Karatay diyeti bir marka olacak, Karatay diyeti diyelim diye diyetleri de. Aslında benim bizim amacımız kilo vermek değil. Öyle deniliyor ama beni diyetisyen sananlar da var, beslenme uzmanı sananlar da var. Maalesef hala yaşam koşu diyenler de var. Hiç alakası yok. Ben bir kalp doktoru olarak bir iç hastalıkları ve kalp hastalıkları profesörü olarak hastalanmanın önlenmesi için uğraşıyorum. Çünkü artık tıp moleküler tıp olarak uygulanıyor. Bizde şimdi onun lafı edilmiyor. Ben laf ettiğim için habire hücum alıyorum. Ama moleküler düzeyde hücrelerimizin sağlıklı kılarsak hastalanmayız. Hastalanamayız.
1: Ne demek o moleküler düzeyde
0: hücresel.
1: Hücreleri
0: yani
1: sağlıklı
0: şöyle,
1: tutmak?
0: Uğur Bey, insan vücudu hepimizin, sizin de gençlerin de yaşlıların da her gün hücrelerimiz, kullanılan hücrelerimiz ölüyor. Dışarı atılıyor kullanılmayanlar, vücut onu programlamış. Onun yerine yeni hücreler yapılıyor her gün. Şimdi sizin vücudunuzda belki %30 yeni hücre yapılıyor bugün bir kısmı. Yarın yeni bir hücre, öbürsü gün yeni bir hücre. Bu artık gösterildi. Eskiden bu bilinmiyordu. Beyin hücreleri bile yenileniyor. Kalp hücreleri de yenileniyor. Bunlar yenilenirken, yeni yapılırken biz bunlara sağlıklı yapı taşı arz edersek hastalanmıyoruz. Hücreler sağlıklı olduğu zaman hastalanmıyoruz.

0: Yani bunların hiçbirinin ilaç vermekle, şu vermekle alakası yok. Şeyh Edebi Ali diyor ki, eğer diyor, toprak sağlıksızsa ektiğiniz hiçbir tohum yeşermez. İnsan vücudu da bir toprak gibidir, bir okyanus gibiyiz biz. Yani iki tane bir kolesterol çıktı da senin kanını tıkadı da falan, hepsi yalan. Büyük bir tuzak. Ben onu gördüğüm için bunları halkımızı uyarmaya çalışıyorum. Hı hı. Çünkü korkutarak herkesi hasta yapıyorlar ve herkese hasta diye bakılıyor. Hı hı. Halbuki Hipokrat var, biliyorsunuz. Hipokrat'ın çok önemli şeysi vardır. Biz Hipokrat yemini etmiş bir insanız. Bütün hekimler, hekimlerin babasıdır. Hipokrat diyor ki, hayatınızda diyor iki prensibiniz olsun. Bir, iyilik yapın. Eğer iyilik yapamıyorsanız zarar vermeyin.
1: İnanılmaz.
0: Bakın, milattan önce 5. yüzyıldaki bir laf. Bir daha söylüyorum. İyilik yapın devamlı. Eğer iyilik yapamıyorsanız hiç olmazsa zarar vermeyin. Evet, ben de onu bellediğim için öyle konuşuyorum.
1: Hocam çok haklısınız ama şu anda düzeltemiyorlarsa bile zarar vermeyeyim içgüdüsünde hareket edenlerin sayısı ne kadar fazla, ben bu konuda şüphe duyuyorum. Yani hani günlük hayatımızda bile biri birine adres soruyor. O kişi bilmiyorsa bilmiyorum diyemiyor. Yalan yanlış o adresi tarif ediyor ve belki de o kişinin farklı yere gitmesinde etkili oluyor. Şimdi siz ta milattan önceki yıllara gidiyorsunuz ve bu önemli ifadeyi dile getiriyorsunuz. Biz bunu ne kadar yapıldığını görüyoruz ki siz de zaten bunun altını çiziyorsunuz.
0: Evet, ben de işte bunun için uğraşıyorum. Yani mümkün olduğu kadar birbirimize zarar vermeyelim. Değişik düşüncelere saygı duyalım. Bir de zarar vermeyelim. Hı hı. Yani ama işte dediğiniz gibi şimdi toplum, biliyorsunuz, sanki ona buna zarar vermek üzerine programlandı. Hı hı. Diye düşünüyorum.
1: Hocam, doğru bilgiye ulaşılması insanın neden engelleniyor peki?
0: Bu tabii ki endüstrinin işine gelmiyor. Hı hı. Bu silah endüstrisi olabilir, gıda endüstrisi olabilir, ilaç endüstrisi olabilir, üretim olabilir. Bu doğru bilgi. Mesela bana üreticiler geliyor hasta olarak. Bana dediler ki mesela, hocam dediler, siz o kadar haklısınız ki dediler. Biz bir elmaya 15 kere ilaç sıkıyoruz dediler. Ben onun için elma yemeyin deyince laf oluyor bana.
1: Peki elmadan alacağımız şeyi nereden alacağız hocam? O vitamini nereden alacağız?
0: Hiçbir, zaten ilaç sıkılınca vitamin kalmıyor ki. Siz vitamin aldığınızı düşünüyorsunuz. O vitamin... Ama ben senelerden beri söylüyorum. Kurtlu elma yiyebilirsiniz. Çünkü kurt sizden bizden akıllıdır. Eğer kurt orada yaşıyorsa orada zehir yoktur. Ama sizin aldığınız o çocuk başı gibi parlak parlak meyvelerin hepsi ilaçlı.
1: Siz elma yemiyor musunuz hocam?
0: Yok.
1: Meyve yiyor musunuz?
0: Yok.
1: Hiç meyve yemiyor musunuz?
0: Yok. Arada bir avokado. Avokado, yaban mersini.
1: Hocam, doğal. Bu bahsettiğimiz düzen 50 sene önce böyle değildi değil mi?
0: Tabii
1: bu,
0: ki değildi.
1: Bu sistem değişti.
0: Ben onları yaşadığım için saçımı başımı yoluyorum. Ama senelerce yavaş yavaş buna yöneltildi. Yani yavaş yavaş firmalar, yani tamamen İnsan sağlığı falan filan düşünen yok. Çocuk sağlığını düşünen yok. Firma sağlıklarını düşünüyorlar kardeşim. Ben bunu söylediğim için suçlanıyorum.
1: Siz mesela anlattığınız şeyden ben de ailemde tecrübe ettiğim bir noktayı paylaşmak isterim. Annem yıllarca şeker ilacı kullandı. Bir 12 sene boyunca. Sonra tekrar ara ara giderdi doktora, işte devam etmeli miyim, etmemeli miyim, devam et derdi. Sonra taşındık, başka lokasyondaki hastaneye gittiğinde oradaki hoca dedi ki, sizin bu ilacı kullanmanızı gerektirecek bir nokta yok, size niye bu ilacı vermişler. 12 yıl boyunca o ilacı kullandı. İnanın o ilacı bıraktıktan sonra daha sağlıklı, kendisini daha iyi hisseder noktaya geldi.
0: Evet, o güzel. Fakat yanlış anlaşılmasın. Gerektiği zaman tabii ki ilaçlar kullanılacak. Ama iyi teşhis edilip ona göre kısa bir süre ilaç verilebilir. Ama

0: Şimdi mesela hayat boyunu bunu almazsan işte bilmem kalp krizi geçirirsin, yok geçirirsin diye.
1: O ayrımı iyi yapmamız lazım.
0: Evet.
1: Yani hani bu bizi dinleyip yanlış anlayıp ilaçlarını da kimse bırakmasın.
0: İşte onu
1: doktor
0: demek
1: kontrolünde
0: istiyorum.
1: Olsun her şey.
0: Doktora
1: danışsınlar.
0: Danışılması lazım. Ama ilaçlar mutlaka can kurtarıcı. Kısa bir süre etkili olduğu zaman ve iyi ilaç seçildiği zaman. Ben ona karşı değilim. Ama hayat boyu bu ilacı alacaksın demek bana iyi gelmiyor. Çünkü hastalıklarımızın büyük çoğunluğu ilaç eksikliğinden değil. Hastalığımızın büyük çoğunluğu ben gördüm ki bilhassa nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz işte kalp krizi, işte felç, işte karaciğer yağlanması. İşte
1: beni niye gösterdiniz hocam? Ben de
0: karaciğeriniz yağlı, göbeğiniz yağlı görüyorum. Maşallahınız var.
1: Hocam hemen görür görmez nasıl anladınız karaciğerimin yağlı olduğunu?
0: Benim gözlerim görür ve anlar. MR'a gerek yok. Diyorlar yani o temel düzeltilecek. Ben ona çalışıyorum. Yani başka bir deyimle bataklığın kurutulması lazım. Bataklığın üstündeki sinekleri öldürmek yetmiyor. Ben ona çalışıyorum. Çünkü biz öyle eğitildik. Yani bizim jenerasyon, biz öyle eğitildik. Yardım edelim. Hastalıklara bulaşmasınlar. Hastalık olunca tabii ki tedavisi yapılacak. Gerekli ve yeterli bir şekilde. Ona karşı değilim ben. Ama hastalanmamak herkesin kendi elinde.
1: Dediniz ki beni diyetisyen sanıyorlar. Beslenme koçu sanıyorlar. Ben iç hastalıkları ve kalp hastalıkları profesörüyüm. Peki biz kalbimizi nasıl koruyacağız? Düzgün beslenerek, sağlıklı beslenerek bu mümkün mü?
0: Tabii ki. Sadece kalp değil, kalp tek başına değil. Ben onu söylüyorum. Kalp de, beyin de aynı. Böbrek de aynı. Çünkü vücudunuzda bir tek kan dolaşıyor. Karaciğer de aynı. Temelde ki hücre bozukluğunu izin vermeyeceksiniz. Ama eğer karaciğeriniz yağlıysa sizinki gibi, yani daha çok gençsiniz ama yavaş yavaş hücreler bozuluyor demektir.
1: Nasıl ben bunu düzelteceğim hocam, karaciğerimi? Nasıl, beslenme mi?
0: En başta beslenme lazım? Tabii ki. En başta beslenme. Çünkü şimdiki yiyecekler hakikaten karaciğeri yağlandırıyor. Biliyorsunuz karatayın 5 G'si var, 6 G'si var. Onlardan uzak duracaksınız.
1: Bu ne hocam o karatayın 6 G'si? Lütfen aydınlatın bizi.
0: Glikoz, şeker. Gluten. Gluten, G. 5 G.
1: Evet hocam.
0: Şimdi 5 G modası var ya.
1: Biz 5 G'ye geçtik. Karatay hocamızın da 6 G'si var. O 6 G'yi dinliyoruz.
0: 2011'den beri.
1: Evet hocam. Siz 5 G'den daha önce geçtiniz bu 6 G'yi. Evet,
0: 6 G'ye geçmişim.
1: Evet işte.
0: Şimdi yurt dışında 6 G'ye geçiliyor.
1: Biz, 15 sene önce söyledi hocamız.
0: Bir daha söylüyorum. Glikoz.
1: Doğru hocam.
0: Glutamat.
1: Nedir o glutamat?
0: Çin tozu. İşte bütün bu karaciğeri bu hale getiren hazır yiyeceklerde, tatlısında da, tuzlusunda da, içkisinde de, içeceklerinde de, şekerli içeceklerde de bulunan Çin tuzu. Monosodyum glutamat. Vücuda girdiği zaman her türlü hücre bozuluyor ve her türlü hastalığın temeli atılıyor. Yani kalp krizi ayrı, meme kanseri ayrı, prostat kanseri ayrı değil. Hücreler normal işlevini, fizyolojik işlevi bozulduğu zaman, biyolojik, biyokimyasal bozukluklar başladığı zaman, hücreler sağlıklı olmadığı zaman hastalıkların temeli atılmış oluyor. Biz buna moleküler tıp diyoruz. Moleküler tıpta molekülleri sağlıklı kılarsak vücudunuzdaki, o zaman hastalıklar önleniyor. GDO, bütün gıdalarda GDO var.
1: Paket ürünlerde var değil mi hocam?
0: Hepsinde. Bütün şeyde var. GDO. Glifozat.
1: Nedir o?
0: Glifozat, tarım zehirlerinin ana maddesi.
1: Yiyeceklerde var mı hocam?
0: Bütün sıkılıyor. Dediğim
1: o bahsettiğiniz şey. Elmaya sıkılan şey.
0: Tabii ki. Elmaya sıkılıyor. Buğdaya tarım sıkılıyor. Arpaya sıkılıyor. Bütün yetişenlere sıkılıyor. Tarım ürünleri her sene, her ay pardon, sıkmak mecburiyetindeler.
1: Glifosat.
0: Bana, glifosat.
1: Glifosat.
0: Ve grafen. Grafen de kola vurulan sıvılardaki yabancı madde, vücudu mahvediyor. 6G oldu.
1: Hocam şimdi...
0: Bunlardan uzak duracağız.
1: Hocam o tarım ilaçları diyorsunuz, ürünlere sıkılıyor diyorsunuz. Meyve, sebze yemedikten sonra ben nasıl besleneceğim? Ben ıspanak yiyemezsem nasıl besleneceğim?
0: Ispanak çok tehlikeli.
1: Neden
0: Çünkü
1: hocam?
0: Çünkü çok sıkılıyor ve içine giriyor. Yani işte sirkede yok, bikarbonatlı suda yıkamakla düzelmiyor. Hücrenin içine giriyor. Bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz? Daha çok gençsiniz. 3-5 sene önce bir ıspanak zehirlenmesi oldu. İşte kadın ötü mü dediler, bilmem ne otu dediler, kapattılar. Aslında o ıspanak zehirlenmesi glifozat zehirlenmesiydi. Hmm. Ve mesela yapılan çalışmalar var, gerçek çalışmalar var. Kadınlarda meme kanserinin en büyük nedenlerinden biri glifozat olduğu bütün bilimsel çalışmalarda gösterildi ve ben bunları kitaplarda anlatıyorum.
1: Peki şöyle diyor ev hanımları ya da annelerimiz, bunu da aydınlatmış olalım. Sebzeyi aldık, birkaç damla yıkarken sirke koyduk. O kiri, pası, işte zehiri...
0: Hayır, toprağına atar.
1: Bu sirke bunun için yeterli bir önleyici olur mu?
0: Değil efendim. Çünkü hücrenin içine giriyor. Hmm. Değil. Yani üstündeki tozu toprağa atar. Ama esat zehri atamaz. Hücrenin içine girmiş olan zehri atamaz. Orada da tabii hanımlar o şekilde kendilerini avutuyorlar. Ben ne yapayım?
1: Peki hocam nasıl beslenmek lazım? Sebze yiyemiyoruz, meyve yiyemiyoruz.
0: Ya vallahi doğallarını bulacaksınız. Arayın, bulun. Mücadele edin. Hani para kazanacağım diye kıyamet koparıyorsunuz ya. Doğallığını, ilaçlanmamış olanı bulun. Olmazsa kendiniz üretin. Ben ne yapayım? Balkonda bir tane maydanoz üretin.
1: Evet. Başka çare yok, yoksa vücut hastalanıyor.
0: Tabii ki bütün çocuklar hasta. 2 yaşında, 3 yaşında bütün çocuklar hasta. Böyle bir şey var mı? Bizim zamanımızda ben doktora gitmedim. 40 yaşında bir işte doğum yaptık, sezeryanla vesaire 40 yaşında olduğum için. Ama onun dışında biz doktor görmedik. Düz duvarlara tırmanırdık biz. Çünkü doğal beslenirdik, sağlıklı beslenirdik. Çünkü o zaman tarım ilaçları yoktu. Tarım zehirleri ilaç değil. Tarım zehirleri yoktu. GDO'lu gıdalar, tohumlar Türkiye'ye girmemişti.
1: Hocam,
0: hepsi 1980'den sonra arttı.
1: Sizin deyiminizle bu tarım zehirlerini kullanmalarının sebebi o ürünlerin ömrünü uzatmak için mi? Neden
0: değil,
1: kullanılıyor?
0: Değil, ömürler uzatılmıyor ki. Neden? Çünkü GDO'lu tohumlar hasta tohumlar. GDO'lu tohumlar, mesela buğdayı düşünelim. GDO'lu buğday tohumu hasta. O hasta olduğu için doğanın meşakkatine katlanamıyor. Virüsüne, bakterisine katlanamıyor. Onun için hastalanmasın diye habire zehir sıkılıyor. Ve aynı zamanda da mesela buğdaylar toplanırken çok sıkılır. Her ay sıkılır. Son toplamadan sonra önce de bir kere daha sıkılır, başaklar artsın diye. Ama aynı tohumu hasta olduğu için ertesi sene kullanamazsın. Hmm. Olmaz, eskisi gibi değil. İthal edeceksiniz efendim. Bütün mesele bu. Ukrayna'dan, oradan, buradan GDO'lu tohum iti. Çünkü bir sene ekleyin, ertesi sene kullanamıyorsun. Gayet büyük bir tuzak. Aynı zamanda da hastalık yapıyor tabii. Aynı zamanda da devamlı dışa bağımlı olarak bunu alıyorsun. 1980'den sonra oldu.
1: Yaklaşık 46 sene önce.
0: Evet, ondan önce kendi buğday yetiştirir. Yerli buğday boyum kadardır. Sizin boyunuz kaza da varır. Ondan alınır, edilir ve tohum olarak saklanır. Ertesi gün o ekilir. Biz öyle gördük, öyle büyüdük buğday tarlalarında koşarken veya harmanla gittiğimiz zaman. Şimdi ona imkan yok. Ertesi sene kullanamıyorsun. İthal etmek mecburiyetindesin. Ama imzalamışsın Tarım Bakanlığı olarak, ithal edilecek. O kadar.
1: Hocam tabii bu bahsettiğiniz şeyler direkt sağlığımızı etkiliyor.
0: Tabii ki. Bütün hastalıkların sebebi o Türkiye'de.
1: Hastalıkların sebebi bunlar. Bir de öyle bir döneme geldik ki herhalde nüfusun %50'sinden fazlasında kilo problemi var.
0: %80 ne %80. 50'si?
1: Ben biraz
0: indirgeme yapma.
1: İyi söylemişim, az söylemişim, affedersiniz. %80.
0: Estağfurullah.
1: Bunun sebebi de bu bahsettiğiniz noktalarla ilgili.

0: sonra oldu. Bakın fotoğraflara bakın. Eski Yeşilçamlara bakın. Hiç kilolu insan yok.
1: Hepsi
0: yani bir iki tane işte kilolular var. Onlar ayrı. Plajlara bakın. 1970'in plajlarına bakın. Fotoğraflarına. İncecik. 70. Bir sonra 80'den sonraki bakın. Herkes böyle ve bu herkese normal gibi geliyor. Değil işte. Bunu yapan da maalesef çevresel zehirler, efendim evde kullanılan çevresel temizlik malzemeleri, hanımların
1: temizlik malzemeleri de mi yapıyor?
0: Tabii ki. Tabii ki. O deterjanlar, dezenfektanlar hepsi yalan. Hepsi dolan. Onlar hastalık yapıyor çünkü hepsi vücuda girdiği zaman kimyasal olduğu için vücudun DNA'sını, hücrelerimizi bozuyor. Hmm. Hücreler bozulunca sağlıklı olabilir misiniz?
1: Olamazsınız hocam. Peki hocam onların yerine ne kullanacağız?
0: İşte siz demin söylediniz. Sirke. Temizlik için. Temizlik guruslu hanımlara söylüyorum. Elma sirkesi. Bütün yerlerin, şu halların temizliği için. Camların, çerçevelerin. Bulaşık makinesine yalnız sirkeyle. Büyük miktarda sirkeyle. Bir de İngiliz karbonatı. İçilebilir olacak. Yani içemediğiniz hiçbir şeyi o güzel vücudunuza sokmayacaksınız. Eve de sokmayacaksınız. Prensip. İçilebilir olacak. Şimdi ben İngiliz karbonatı diyorum. Neden karbonat diyorum? İngiliz karbonatı. Çünkü karbonatın oksijeni çok fazla. Çünkü esas temizliği yapan oksijendir. O sizin kokulu deterjanlarınız değil. Oradaki küçük oksijenlerdir. Yok efendim yumuşatıcıymış, yok efendim şu kokuymuş, bu kokuymuş. Hepsi yalan. Onlar işte sizin vücudunuza girince onlar toksik kimyasal. Biyolojik bir ortamda toksik kimyasal olmaz. Neden olmaz? İşte gördünüz Marmara Denizi'nde müsilaj var. Neden oldu? Deterjanlardan, dezenfektanlardan. Çünkü onların hepsi zehir, doğal ekosistemini yok etti.
1: Doğru hocam. Bu ekosistemin bozulması
0: tabii ki
1: en büyük
0: İnsan
1: problemi.
0: İnsan vücudu da öyle. İnsan vücudunda da ekosistem bozulunca. Evet. Şimdi şişman şişman diyorsunuz ya.
1: Evet hocam.
0: Türkiye şişmanladı.
1: Balık etti diyelim de kimsenin şeyi canı sıkılmasın.
0: Canı sıkılsın efendim.
1: Hocam alınır izleyicilerimiz.
0: Alınsınlar efendim.
1: Peki hocam.
0: Eğer şişmanlarsa niye öyle diyorsunuz?
1: Ben bir şişman mıyım hocam?
0: Siz belki şişman değilsiniz. Maşallahınız var.
1: Sağ olun hocam.
0: Gençsiniz. İri yarısınız ama karaciğeriniz yağlı.
1: Evet hocam. Programdan sonra onu soracağım size hocam. Bu karaciğeri nasıl düzeltirim diyor hocam.
0: Şimdi söylüyorum işte.
1: Evet hocam ama belki detaylı bir püf noktası vardır da onlara da temas
0: işte,
1: edersiniz.
0: Ekmek yemeyeceksiniz, pirinç yemeyeceksiniz, bulgur yemeyeceksiniz.
1: Aç kalacağım yani hocam.
0: İşte bayramdayız.
1: Aç kal diyorsunuz hocam.
0: Hayır,
1: başka
0: aç kal
1: şey
0: demiyorum.
1: Hocam.
0: Aç kal diyemiyorum. Onların besin olmadığını söylüyorum.
1: Evet hocam.
0: Bozuk besin olduğunu söylüyorum.
1: Baklava dediniz hocam. Baklava da
0: baklava da yemeyeceksiniz. Bayramdayız ya. Yemeyin.
1: Bayramdayız.
0: Bana
1: herkes baklava yiyor. Sevgili izleyenlerimiz
0: ama,
1: de yiyor.
0: Ama sağlıklıysanız... Bir şikayetiniz yoksa yiyebilirsiniz. Ben bayramdan bayrama bir dilim baklava yerim. Ama bildiğiniz bir yerde mısır şurubuyla yapılmamış olacak.
1: Evet çok önemli o doğru söylüyorsun.
0: Çünkü mısır şurubu da çok tehlikeli. Mısır şurubuyla yapılan bütün yiyecekler ve içecekler o güzel karaciğerinizi yağlandırıyor.
1: Bunlara dikkat etmek lazım.
0: Dikkat etmek değil vücudunuza sokmayacaksınız. Çünkü karaciğeri beyaz şeker var ya mısır şurubu beyaz toz şekerden 1000 kat daha fazla karaciğerinizi yağlandırıyor. İşte şekerli gazlı içeceklerin yasaklanması lazım. Habire reklam, habire reklam. Ondan sonra alttan geçiyor. 5 öğün sebze meyve. Hangi sebze meyve? Bütün sebzeler meyveler ilaçlı. İşte desinler ki vaktan kiliseden geli. Desinler ki biz efendim halkımızı koruyoruz. Bilinçsiz bir şekilde. Oradan biraz alttan geçiyor ya. Her gün 5 öğün. Hangi sebze kardeşim? Bütün sebzeler ilaçlı. Bütün meyveler ilaçlı. Avrupa'dan geri dönüyor. Bakın narlar mesela çok önemli bir meyve değil mi nar?
1: Doğru.
0: Halbuki o narlar 2 sene önceki narlar dinç ve genç kalsın diye içine ilaç sıkılıyor. Ve Almanya'da bir araştırma. Google'a girip bakın Almanya'daki nar suları Türkiye'den giden. Hepsi geri geldi ilaçlı diye. Türkiye'ye geri döndü. Ne oldu? Halkımıza satıldı.
1: Onları bize mi satıyorlar hocam?
0: Tabii ki.
1: Sonra biz de onları tüketiyoruz.
0: Ondan sonra karaciğeriniz yağlanıyor. Tabii karaciğeri

0: yalanlayan başta alkol ve de mısır şurubu şekeri.
1: Mısır şurubu na dikkat.
0: Her şeyde var. Bütün şekerli gazlı içeceklerde.
1: Enginar hocam peki nasıl gelir?
0: Enginar karaciğeri korur.
1: İlaçsız enginar ama. Hı? İlaçsız enginar.
0: Tabii ki. Onu bütün konuştuğumuz lazım. Organik kardeşim. Evet. Organiğe de her çok güvenip dünyanın parasını almayın. İnceleyin. Gerçek organik olacak. Enginar her zaman bilinir zaten. Kadim bilgidir. Karaciğeri korur. Enginar yaprağı çok önemli. Onlar hakikaten karaciğeri korur.
1: Hocam şimdi sağlığımız maalesef belli bir süredir bozuluyor. Bunu anlatıyorsunuz. 1980 diyorsunuz. Obezlik durumu var tüm dünyada. Türkiye'de de oranlar çok yüksek. Siz zaten o oranları ifade ettiniz. Şimdi hal böyle olunca bu sefer de sizin o anlattığınız Yeşilçam'daki görüntülere kavuşmak istiyoruz. Diyoruz ki plajlarda incecik olayım. Spor salonlarına gideyim. Ben fit olayım. Şimdi bu başka endüstrileri de beraberinde getiriyor. Yani başka konuşmamız gereken sektörler de bu BAP'ta var. Kimisi günde 3 saat spor yapmayı öneriyor. Spor salonlarından çıkmayın, koşun, koşu bandında olun, ağırlıklar kaldırın. Önce bunu sorayım. Bu sağlıklı yaşam için ne derece sağlıklı?
0: Sağlıklı yaşam için hiçbir derecede sağlıklı değil.
1: Mesela antrenman
0: kapalı mekan
1: yapmak.
0: Bitti. Ha,
1: kapalı mekanda dumbbell kaldırmak.
0: Tamam. Ben
1: sağlıklı mı?
0: Vücudunuz sağlıklı olmadıkça, hücreleriniz sağlıklı olmadıkça istediğiniz kadar uğraşın. Ben onu söylüyorum. Gayet basit. Kilo vermek için konuşmuyorum. Yanlış anlaşılmasın.
1: Sağlıklı olmak için.
0: Vücudumuzun fabrika ayarlarına dönmesini sağlamaya çalışıyorum. Uzun lafın kısası. Hı hı. O sizin vücudunuz, hücrelerinizde hormonlarınız, enzimleriniz eksik ve gedik oldukça, mineralleriniz, vitaminleriniz eksik ve gedik oldukça isterseniz kalkın 10 kilometre koşun. Hiçbir faydası yok. Daha beter olursunuz.
1: Aslında orada şunu
0: bu
1: sormaya
0: çalıştım. İkincisi bir de kapalı mekanlarda çok tehlikeli. Hı. Yani işte o spor salonları yok, şunlar.
1: Neden bunlar tehlikeli hocam?
0: Bir kere açık hava çok önemli. Açık havada yürünecek. Biz şeyde okurken, tıpta okurken açık hava faktörü okurduk. Yani gün yüzü göreceksiniz. Yağmurlu olsa da yağmurun altında yürüyeceksiniz. Dışarıda yürüyeceksiniz. Deniz kenarında yürüyeceksiniz. Dağlarda yürüyeceksiniz. Kapalı yerde bunu yapmak tabii büyük bir endüstri. Yok efendim spordu, mipordu. İşte o salonlar, kapalı salonlar mesela burası çok tehlikeli. İşte temizlik yapılıyor ve burada yerler siliniyor zehirli materyallerle. Onlar havaya karışıyor. Onu soluyoruz şimdi biz. Şu sırada onu soluyoruz. Spor salonları da öyle. Yüzme havuzları öyle. Yüzme havuzları klorla temizleniyor. Klor çok tehlikeli. Yüzme havuzu, tabii yüzme çok iyi. Ama denizde yüzme, derede yüzme, gölde yüzme, açık havada yüzme başka. Efendim şimdi moda oldu son 30 senedir, 20 senedir. Villaların bahçesinde havuz. Havuz nasıl temizleniyor? Klorla. O klor o kadar tehlikeli ki siz içinde bir saat, 10 dakika bile kalsanız cildinizden giriyor klor. O klor kanserojen.
1: Klor kanserojen madde içeriyor.
0: Klor kendisi kanserojen. Klorat. Vücudu mahvediyor hücreleri. Anlatabiliyor muyum? Hı.
1: Çok iyi anlattınız hocam. Çok
0: açık hava faktörü. Bakın İngilizlerin,
1: bu bilgiler çok önemli.
0: İngilizlerin çok önemli bir atasözü vardır. İngilizler der ki,
1: ne der hocam?
0: Yağmurdan kaçmayacaksınız. Yağmurda dans etmeyi öğreneceksiniz.
1: Yağmurdan kaçmayacaksınız.
0: Yağmurda dans etmeyi öğreneceksiniz. Yani işte yağmur yağıyor, dışarı çıkmayayım.
1: Aman saçım bozulmasın. Hah. Fönüm bozulmasın. Hah. Böyle de var maalesef.
0: İşte o hastalıkları yavaş yavaş. Tabii gençken insan fark etmiyor ama 20-30 yaşlarında, sizin yaşlarınızda kıdım kıdım yavaş yavaş birike sonra hastalıklar oluyor.
1: Hocam tamam, açık alanda yürüyoruz. Açık alanda sporumuzu yapıyoruz. Denizde yüzüyoruz. Vücudu haddinden fazla yormak da sağlığımız açısından tehlike teşkil etmez mi?
0: Tabii çok büyük
1: nedir
0: stresdir.
1: Bunun normu?
0: Çok çok büyük stres, fizik stres zaten içeride yanlış beslenmeye bağlı, çevresel toksinlere bağlı, elektromanyetik frekans ışıklarına, radyasyonlara bağlı. Vücutta zaten hücrelerimize stres oluyor. Bir de aşırı koşmakla, aşırı ağır kaldırmaya çalışmakla, iyi niyetle tabii bunlar yapılıyor ama vücuda fizik stres yüklüyor. Hı hı. Onun için herkesin vücuduna göre vücudunu tanıması lazım. Ben onu öneriyorum. Mesela kalkıp herkes 10 bin adım atması doğru değil. Siz kimsiniz ki kardeşim? Birisi 20 yaşında, birisi 130 kilo, birisi 80 yaşında. Herkese 10 bin kilometre yürüyeceksin. Yok böyle bir şey.
1: Ne yapacağız hocam? 10 bin değilse?
0: Ben ne diyorum bir kere? Hareketsiz bir milletiz. Yavaş yavaş, açıla açıla gidilmesi lazım. Herkesin vücuduna göre gidilmesi lazım. Ben kitaplarda da yazıyorum. Deli danalar gibi koşmayacaksınız efendim.
1: Hemen bu kitabı da gösterelim. Pan Zehir, değerli hocamız, deli danalar gibi koşmayın dedi. Bu son kitabınız hocam.
0: Evet, bu Nihal Hanım'la, Nihal Doğan Hanım'la söyleşi birlikte kitap. Söyleşi. İşte bütün hayatım boyunca yaşadıklarım biraz orada açıklanıyor.
1: Evet.
0: Acılı ve tatlılı olarak, evet.
1: Evet, değerli okuyucular, değerli takipçiler, Pan Zehir eserini temin ederek Canan hocamızla ilişkin hayat hikayesine ulaşabilirler. Evet,
0: yani bana gelen hastalar arıyoruz bulamıyoruz diyorlar. Galiba dağıtımda bir sorun var, onu bilmiyorum. O tabii yayın evinin bir şeysi herhalde, bir aksaklığı.
1: Hocam şimdi başka bir noktaya doğru ilerleyelim. Sporu konuştuk. Bir de son dönemde hatta 1-2 yıldır yanılmıyorsam var. Lütfen düzeltin yanılıyorsam. Zayıflama uğruna iğneler. Ama kimisi ben zayıflamak için iğne vuruyorum, iğne kullanıyorum diyor. Kimse de diyor ki ya doktorum yüksek şekerim var diye bunu verdi. Daha normal bir noktaya, daha sağlıklı bir noktaya ilerlemek adına. Eminim siz de bu kitlenin farkındasınızdır. Yani bunun son dönemlerde kullanıcıların arttığının farkındasınızdır. Nedir görüşünüz zayıflama iğnelerine yönelik?
0: Şimdi eğer kiloluysanız, kilonuz fazlaysa büyük bir diz metabolik bozukluk içindesiniz. Kardiyometabolik bozukluk içindesiniz. Yani metabolizma bozuk, alt üst olmuş. Bu metabolizma ilaçla düzelmez. Yapılan ilaçlar tamamen piyasa pazarlamadır. Ve inanmayın ve güvenmeyin. Eğer şeker hastasıysanız, tabii zayıflamak çok önemli. Zayıflamak değil, sağlıklı metabolizmaya dönmek çok önemli. Ben şeker hastalarına şöyle bir şey öneriyorum. Ve de çok faydası oluyor. Eczaneden şöyle şeker ölçerler var. Kendi evinizde parmağınızı gösteriyorlar size, alıp şekerinizi ölçüyorlar. Yemekten önce herhangi veya içmekten önce, bir şey yemeden içmeden önce kan şekerinize bakacaksınız. Bir şey yedikten içtikten sonra, işte baklavaydı, işte benim kurban etiydi, şuydu buydu. Yedikten veya içtikten sonra veya işte şuruptu, şuydu buydu. 2 saat sonra tekrar kan şekerinize bakacaksınız. Eğer kan şekeriniz, 2 saatlik tokluk kan şekeriniz 140'ın üstündeyse, o yemeği ne değilseniz, doğal da olsa, sağlıklı da olsa yemeyeceksiniz. Bütün mesele bu. Onu ekarte edeceksiniz. Ertesi gün başka bir şey yiyeceksiniz. Ona bakacaksınız. Tekrar. Veya akşama başka bir şey. Tekrar. Yani bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. İlaçla bunun düşürülmesi tabii ki şart. Bazı kişilerde mutlaka. Ama esas şeker metabolizmasını bozan, vücuttaki bütün metabolizmayı, hormonal dengeyi, enzime dengeyi bozan bunlardır. Bir de tabii vitaminlerinize baktıracaksınız, tuzlarınıza baktıracaksınız, tuz çok önemli, elektrolitlerinize baktıracaksınız ve minerallerinize yani baktıracaksınız. Bunlar çok önemli. Bunlar eksikse de, mesela gayet basit aklıma gelen, D vitamininiz düşükse şekeriniz düzelmez. Bu gösterildi. Kanda D vitamini yüzün üstüne çıkacak. Ama şimdiki sistemde öyle gösterilmiyor. Fakat

0: Yüzün üstüne çıkacak. B vitaminleriniz düşükse şekeriniz düzelmez. Yani yalnız ilaç vermekle, şekerini düşürmekle şeker hastalığı geçmiyor zaten. Onun için Karatay'ı dinleyeceksiniz efendim. Biliyorsunuz benim Karatay Sözü YouTube kanalım var. Yani 60 milyona yakın.
1: Ne yapıyorsunuz o YouTube kanalında? Videolar mı çekiyorsunuz?
0: Evet, küçük kısa kısa gelen sorulara cevap veriyoruz. 60 milyonuna yakın izleyici var.
1: Tebrik ediyoruz hocam.
0: Haftada 3 kere yayınlanıyor. Kısa kısa gelen sorulara cevap veriyoruz. 77 dilde izleniyor yurt dışında.
1: 77 dilde evet. İzleniyor.
0: Yani siz bana sorular soruyorsunuz ya, bizi dinleyenler de birçok şey soru kafasına geliyor. İşte o videolara baksınlar, yazsınlar. Karatay Sözü YouTube kanalımda. Her türlü soruya cevap veriyorum. Bir de soruyorlar, benim şeyim yok ama.
1: Korkmaz da evvel zaman içinde de izlesinler. Karatay hocamız buraya da geliyor. Burada da cevaplar.
0: Tamam.
1: İkisini de reklamını yapalım
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii ki.
1: Buraya da hep gelin hocam. Tabii ki. Estağfurullah hocam.
0: Çok rica
1: ederim.
0: Sizi
1: hep görmek isteriz çünkü hep buradan da cevaplamanızı isteriz.
0: Tabii ki, ne istiyorsanız buyurunuz efendim. Evinize ama değil efendim.
1: Estağfurullah hocam. Çok naziksiniz, çok zarifsiniz. Hocam şimdi buradan biraz daha glutene geçelim arzu ederseniz.
0: Değil mi?
1: Glutensiz ya da gluten hassasiyeti. Ne demek? Bu yanlış biliniyor, eksik biliniyor gibi.
0: Tabii ki. Gluten ne demek? Gluten tahıllarda bulunan bir proteindir. Gluten tahıllarda bulunan bir yabancı proteindir. İnsan vücudu bu yabancı proteini hazmetmeye programlanmamıştır. Gluten her türlü yiyeceğin içinde vardır. Oranı çok olanlar var, az olanlar var. Ve Türkiye'deki en büyük problem ekmek. Ekmek unu, mısır unu. Bunlarda çok yüksek de var. Yani cüce buğday dediğimiz hibrit buğdayda gluten, normal gluten, normal eski buğdayın gluteni, bizim büyürken yediğimiz ekmeklerin gluteni, buğdayının gluteni 14 kromozom. Kromozom olarak. 10 ve 14. Sonra hibrit oldu. Hibrit yapıldı. İşte bu ziraat mühendisleri. Yok şunlar bunlar göğe düzeltiyoruz ediyoruz diye. 28 oldu. Kromozomu. Şimdiki cüce buğdayın ve bütün unların, her türlü unun, buğdayın unundan bahsediyorum. Yani İşte kara kılçık olabilir, yok şu olabilir, şu olabilir. Onların hepsinden bahsediyorum. 42 kromozom. 42 kromozomu insan vücudu kabul edemiyor. Çünkü bizde 23-24 kromozom var. Hepimizde. Yine buraya bastım, kusura bakmayın. Onun için vücut buna reaksiyon gösteriyor. Ve de bu da gösterildi ki Türkiye'de de en büyük problem biliyorsunuz ekmekti. Ekmek çok yeniyor. Yani bütün Avrupa Birliği'nde senede en çok ekmek tüketen ülkeyiz. Ve bu gluten ne yapıyor? Bu protein ağzımızdan popomuzun sonuna kadar olan sindirim sistemi hücrelerimizin parçalıyor. Bitti. Gayet basit anlatıyorum. Hücreler parçalanıyor. Hücrelerimizin de bulunan dost bakteriler ölüyor. Hücreler parçalanınca ne oluyor? Yani bağırsak hücreleri biliyorsunuz yarı geçirgendir. Yani vücuda zararlı olan maddeleri atar. Çok iyi hazmolduktan sonra o maddeleri vücuda enerji ve besin olarak geçirir. Fakat bağırsak hücreleri parçalanınca sağlıklı yeseniz dahi, doğal yeseniz dahi, tam hazım olmadığı için, tam küçülme olmadığı için en sağlıklı bir besin büyük proteinler halinde vücuda giriyor. Hiç un ufak olmadan, yani hazm olmadan vücuda giriyor ve kana karışıyor. Kana karışınca vücudumuz doğal dahi olsa onu yabancı bir cisim olarak görüyor ve hücum etmeye başlıyor. İşte otoimmün hastalıkların başlaması. Şimdi çölyak deniliyor. Çölyak şöyle 100

0: derece düşünün, birden yüze kadar. Çölyak yüzüncüsü. Fakat çölyağa varıncaya kadar bütün hastalıklar yavaş yavaş temeli atılıyor. Mesele bu. Yani gluten ve glutenin içinde bulunan lektin denilen bir protein bağırsak hücreleri parçalıyor. Bitti.
1: O zaman hepimiz glutensiz mi beslenmemiz gerekiyor?
0: Glutensiz beslenmek değil, az glutenli. Glutensiz yiyecek yok.
1: Yok.
0: Glutensiz içecek yok. Bütün hepsinde var. Soğanda da var. Domateste de var. Sabzakta da var. Yani yok, glutensiz un diye inanmayın. Kandırıyorlar sizi. Dünyanın da parasını alıyorlar.
1: Evet,
0: un dediğiniz zaman glutensiz olmaz. Mısır unu da olabilir, pirinç unu da olabilir, buğday unu da olabilir, arpa da olabilir. Hani ben, bana hastalar geliyor, ben glutensiz besleniyorum. Ama her sabah arpa bilmem nesi yiyorum. E bitti. Glüten giriyor vücuduna. Diş macununda bile glüten var. Glüten akışkanlık sağlar. Yani o pizza hamuru vardır ya, böyle atılır edilir. Onu yapan glütendir. Ve glüten, Uğur Bey, glüden geliyor. Glüsamp demek. Yapışkan yani. Ve yapışıp kalıyor. Siz evde...
1: Vücuda yapışıyor yani, değil mi?
0: Vücuda da...
1: Yiyince?
0: Vücuda yapışıyor, kalıyor, parçalıyor zaten. Esas bir şey söyleyeceğim. Yemek pişirdiğiniz kaba karşı da yakışıyor.
1: Doğru.
0: Tavaya da yakışıyor.
1: Yapışıyor.
0: Yani 3 ay önce patates pişirdiğiniz, patateste çok büyük gluten var, fazla miktarda. Patates pişirdiğiniz bir tencerede kuzu eti haşlasanız o size dokunur. Eğer bağırsaklar bozuksa, gluten varsa, glutene dair. O halde ben hastalarıma söylüyorum. Şimdi diyorum, anneler günü geldi geçti. Gidip kendinize yepyeni tencere tava takımı alın. Eski pirinç pilavı pişmiş, bulgur pilavı pişmiş. Hatta fırında börek pişmiş. O fırınların bile değişmesi lazım. Yani glutensiz olmaz. Ama aşırı gluten tehlikeli.
1: Hocam daha sorularım var. Bazı kelimeleri müsaadenizle size sormak
0: Buyurun
1: istiyorum.
0: Efendim.
1: Kısa kısa o kelimelerin sizin için ne çağrıştırdığını dinlemek isteriz. Aslında bu kelimelerin sizler için ne anlama geldiğini de çok merak ediyorum. Mesela şeker.
0: Şeker en tatlı zehirdir.
1: Margarin.
0: Margarin en tatlı, en tehlikeli yağdır, zehirdir.
1: Enerji içeceği.
0: Öldürücüdür.
1: Paketli meyve suyu.
0: Öldürücüdür.
1: Ekşi maya ekmeği.
0: Ununa bağlı. No ekmek. Karatay no ekmek.
1: Aralıklı oruç.
0: Şimdi aralıklı oruç diye bir şey yok. Yani o tabii moda olduğu için, yurt dışında da konuşulduğu için, uydurma, halkı işte kandırmak için. Bakın İbn Sina diyor ki, iki öğün sağlıklıdır. Üçüncü öğün hastalıktır. Yeni bir şey değil bu. Ama o çok modernmiş gibi, işte halkı kandırmak için o. Bir de Hacı Bektaşi Veli diyor ki, az yiyenin hekime, düz gidenin hakime ihtiyacı olmaz. Bakın çok önemli bir söz. Ben de onu söylüyorum. Şimdi aralıklı oruç dedikleri hakikaten son moda oldu. Yani diyetisyenler bana kızmasınlar. Diyetisyenlerle devam ediyor. Diyetisyen dernekleriyle. Ara öğün, altı öğün, öldürücü. Ara öğün, altı öğün iyileşmenize mani olur. Ara öğün, altı öğün karaciğer yağınızı gidermez. Ne yerseniz yiyin. Onun için kitapta gayet güzel anlatıyorum. Gayet basit bir açıklayayım isterseniz.
1: Buyurun hocam. Bu biraz tek cevabı geçti hocam.
0: Peki,
1: ama
0: açıklayayım mı?
1: Açıklayın.
0: O zaman soru sor.
1: Yok, açıklayın hocam.
0: Çünkü yani aralıklı o dediniz ya, onun için.
1: Aralıklı oruç, evet hocam.
0: Şimdi bir şey yediğimiz zaman vücudumuzda İnsülin yükselir. Şeker yükselir. Şeker yükselince insülin yükselir. Bunun yükselmesi 2 saattir. 2 saat geçtikten sonra şeker düşmeye başlar. Sağlıklı bir vücuttan bahsediyorum. Şeker hastasında veya şeyde başka sağlıklı bir vücuttaki normal fizyolojiyi anlatıyorum anlamamız için. 2 saat sonra şeker düşmeye başlayınca vücudun enerjiye ihtiyacı olduğu için karaciğerden glukagon denilen bir hormon salgılanır. Biraz şekeri enerji sağlasın diye. 4 saat geçti mi? 4-4,5 saat sonra vücutta o karaciğerinizde, göbeğinizde, baldırlarınızda, gırtlağınızda, yanaklarınızda biriken yağlardan leptin hormonu salgılanır. Leptin hormonu açlığı önleyen hormondur.
1: 4,5 saat sonra.
0: Evet. Onun için aralıklı oruç hikaye. Siz 4,5-5 saat aç kalırsanız, yani bir şey yemezseniz, daha doğrusu atıştırmazsanız zaten vücut rahatlıyor. Anlatabiliyor muyum? Leptin hormonu bugün konuşulmuyor. Ben 2011'de anlatmışım. Ve bu şey olarak, yemek olarak. İnsülin hormonunu salgılayan bütün yiyeceklerden uzak durmak lazım. Kitaplarda anlatıyoruz.
1: Hocam, spor salonları.
0: Spor salonları, kapalı spor salonları çok tehlikeli. Açık havada spor yapmak lazım.
1: Protein tozu.
0: Protein tozu zehirdir. Trans yağ doludur. Kalp krizi sebebidir. Felç sebebidir.
1: Vegan beslenme.
0: İnsanlar vegan değildir. İnsanlar vegan beslenmede tehlikelidir.
1: Gençlerin beslenmede en büyük hatası.
0: Enerji içecekleri. Sigara. Şekerli gazlı içecekler.
1: Biraz
0: ve de sokakta habire onu bunu yemek.
1: Fast food da sanki çok tüketiyorlar.
0: Şimdi. İşte fast food dediğim o. Sokak dediğim o.
1: Hocam, şimdi bayramı yaşıyoruz. Bayramda nasıl besleneyim, ne yiyeyim soruları da malum çok geliyor. Hani Ramazan bayramını yaşarken bir ay oruç tutuluyor. Sonrasında işte yiyeceğe bir özlem, bir sofralara saldırma oluyor. Kurban bayramında işte kurbanlar kesiliyor, ibadetler yapılıyor. O kurban etini nasıl yiyeyim soruları geliyor. Neler söylersiniz bu başlıklar için?
0: Yani kurban eti önemli. Yağ ile beraber yenecek. Dalak da yenecek, karaciğer de yenilecek. Bunlar çok önemli. Hakikaten mesela kurban kesildiği zaman rahmetli babam kuyruk yağını, biz Elazığlıyız, kakırdak denilirdi. O yapılırdı. Dünyanın en güzel yemeğidir. Kuyruk. Şimdi yağdan uzak durun, uzak durun diye. İşte yağdan uzak duranlar.
1: Kuyruk yağı yararlı mı hocam? Yararlı mı kuyruk yağı?
0: Çok yağlı. Bütün doğal yağlar çok yararlı. Yağları söyleyelim isterseniz bir cümle.
1: Buyurun.
0: Geçelim. İnsan vücudunun, hepimizin, yaşayan bir organizmanın, biyolojimizin 30 türlü yağ ihtiyacı var. Biz bunlara yağ asidi diyoruz. Bunlar doğal olarak vücuda girmese hastalanıyoruz. Yağ yasaklandı uzun süre, biliyorsunuz. O da bir emperyalizmin oyunuydu. Doğal yağlar yasaklandı.
1: Tereyağı yasaklandı.
0: Zeytinyağı yasaklandı. Ki zeytinyağı cenneti memleketimiz. İki türlü yağ tehlikelidir. Biri trans yağlar. Siz sordunuz, margarinlerde bulunan trans yağlar. İkisi de trigliserit, kan yağlarımız. Tehlikelidir. Kalp krizi sebebidir. O da şeker ve mısır şurubu şekeri ve de ekmek yediğiniz zaman yükselir. O ikisi tehlikelidir. Bir daha söylüyorum. Trigliserit, kan yağları tehlikelidir. Kolesterol yağ değildir. Kolesterol yalanına inanmayın. Onu söylüyorum. Bir de senelerce kalp dernekleri bile kalp koruyucu diye falan filan margarinleri ileri sürdü. Tamamen endüstri.
1: Hocam, yemek yiyorum, hemen uykum geliyor. Yemek yiyorum, şekerim düşüyor, şekerim yükseliyor tarzında söylemleri de hayatımızda arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan duyuyoruz. Başımıza da geldi oluyordur. Benim de zaman zaman başıma geliyor. Neden oluyor hocam bu?
0: Şimdi yemek yedikten sonra uykunuz geliyorsa bir, şekeriniz yükseliyordur. Şeker hastasınızdır, farkında değilsiniz. Bir de yediklerinize vücutta alerji vardır. Bağırsaklarınız bozuktur. O şey yapmıştır, halsizlik yapar hemen. Yani doğal yeseniz dahi, halsiz olursanız bilin ki o yiyecek size dokunuyor. Vücut ona reaksiyon gösteriyor. Bağırsaklar delinmiş, içeri giriyor.
1: Hocam, son olarak sağlıklı beslenme, vücudumuzu korumak adına sevgili izleyenlerimize bir öneride bulunacak olursanız hangi öneriyle nokta koymak istersiniz programımıza?
0: Şimdi 2011'de çıkan bir kitabım var. Buraya galiba getirmeyi unutmuşum. Karıştı.

0: vücuda girecek. İnekler çok tehlikeli, suni beslendikleri için. Tavuklar çok tehlikeli. Gezen tavuk olabilir. Gezen tavuk yumurtası mutlaka yenecek. Zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı en sağlıklı meyve suyudur. İçilecek efendim.
1: Aç karnına mı sabah?
0: Ne zaman isterseniz. Zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı içeriğine baktığınız zaman ana sütünün aynısıdır. Bir tek farkı vardır. Ana sütünde hayvansal kolesterol vardır. Zeytinyağında bitkisel kolesterol vardır. Onun dışında oranlar hemen hemen aynı. Zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı, tahşiş edilmemiş olan zeytinyağı, doğanın biz yetişkinlere sunduğu ana sütüdür, en sağlıklı meyvedir. Hocam, en sağlıklı meyve suyudur. Zeytin de en sağlıklı meyvedir.
1: Hocam aynı anda aynı sofrada et ve balık, tavuk ve et tüketmek peki vücuda zarar verir mi?
0: Vücuda hiçbir şey zarar vermez doğal yediğiniz halde. Ama tavuklar çok tehlikeli. Yani tavuklar şey tavuk yani, değil.
1: Et bakın, yersen işte ne bileyim tavuk yeme, tavuk yersen balık yeme aynı anda olmaz diyorlar ya. Bu yanlış bir bilgi mi?
0: Tamam. Şehir efsanesi. Siz sağlıklı olanları doyuncaya kadar yiyeceksiniz. Bakın ben diyet miyet vermiyorum. İlk başta hakikaten 4 saat beslenmeyebilirsiniz. Ama yediğiniz doğal olacak. Doğal olanları yedikçe siz vücut hücreleri gerçek besin aldıkça siz zaten acıkmayacaksınız.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli sözleriniz, ifadeleriniz, değerlendirmeleriniz. Sağ olunuz.
0: Siz de sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Profesör Doktor Camen Karatay hocamız değerli
0: bir şiir okuyabilir miyim?
1: Sizlerle birlikte oldu. Elbette hocam, buyurunuz.
0: Güneş çok önemli, açık hava çok önemli. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu güneş, bu bahçe, bu nur. Gönül tanrısına der ki, korkum yok verdiğin elemden. Tek umudum yeter ki, gün eksilmesin penceremden. Günleriniz güneşli olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok zarifsiniz. Sağolunuz. Profesör Doktor Canan Karatay hocamızın bu değerli şiiriyle nokta koyuyoruz. Görüşmek üzere efendim.

0: çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında. Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
3: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık önümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabanın

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

Bayram deyince Barış Manço'nun bugün bayram şarkısı çoğumuzun diline dolanır değil mi? Adeta bayram sabahlarının marşı gibidir bu şarkı. Neşeli, bir o kadar mutlu notalarla çocuklara eski bayram geleneklerini hatırlatır.

Barış abinin 1985'te yayınlanan 24 Ayar albümünde yer alan bu sevilen şarkının aslında hüzünlü bir hikayesi var. Zira bugün bayram, eşini kaybeden bir babanın bayram sabahı çocuklarını uyandırıp annelerinin mezarına götürmesi

70'lerin efsane sanatçısı Şenay'ın 1972'de çıkardığı Hayat Bayram Olsa şarkısı ise bir aranjman. Hırvat şarkıcı Dubka Dimitrovska'nın parçasına söz yazdı Şenay Yüzbaşıoğlu. Hayat Bayram Olsa insanları barışa, kardeşliğe, sevgiye, mutluluğa davet.

0: neler oluyor hayatta? Bu şarkıyı bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyoruz. Kalbe neşe saçar, enerji verir. Akla hep Yeşilçam klasiği Hababam sınıfı gelir.
1: Onun sesi ta kendisi.
2: Geri gelmiş demek.
1: Sensiz diyor.
2: Yaşanmıyor.

her bayram geldiğinde insanları bir telaş sarar. Kimi bayramlaşmak için büyüklerini ziyaret eder, kimi şeker toplar, kimi ise misafirlerine kahvenin yanında bayram tatlısı hazırlar. Fakat bir bayram görüntüsü daha vardır ki insanın içine işler. Cemil Cankat'a ait Bayram Gelmiş Neyime bu insanların duygu dünyasını yansıtır. Bir hüzün basar birçok insanın içini bayramlarda. Belki gurbette olduğu için, belki sevdiklerinden ebediyen ayrı olduğu için. Kim bilir?

Dinlediğiniz müziği Quentin Tarantino'nun kült filmlerinden Ucuz Roman'dan hatırlıyorsunuz. Ancak melodinin mazisi 1920'li yıllara uzanıyor.

İzmir'den Atina'ya mübadeleyle gelmiş Rum asıllı Anadolu göçmenlere ait bir halk şarkısı olan ve gerçek bestecisi bilinmeyen Mısırlı ilk kez Tetos Demetriades tarafından 1927'de Rebetika tarzında seslendirildi. Klasik kemancı Carolan Campbell ve pop piyanisti besteci William Joseph, Mısırlı'ya rock çelisti Tina Guyon'un eşliğiyle farklı bir dokunuş katıyor. İzliyoruz.

0: Erol. Erol Çelik.
1: Erol Çelik ha? Güzel bir isim ama unutulmaya mahkum.
0: Adamına göre değişir.
2: Geç kaldım.
3: Satış iyiydi. Hepsini bitirmeden gelemedim.
2: İyi etti.
4: Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden o. Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Kartal Tibet, Edison'un gölgesinde kalmış gibi olsa da Türk sinemasının kült filmlerinin birçoğunda başrol onundu.
5: Deniz var. Ne oldu?
6: Hiç, hiçbir şey. Yorgunum da biraz.
5: Ha, hep öyle be baba. Sabahtan beri ayaktayım. Ev ev dolaşmak ağrıma gidiyor ama ne yaparsın, geçim dünyası.
4: İzzet Günay bugün 90 yaşında bir Yeşilçam efsanesi.
7: Tamam işte, esrar çözüldü. Demek ki bu şık hanım Cemli'nin şık giyim evinden giyiniyormuş. İşte bu kadar.
4: Usta sanatçı tam bir İstanbul beyefendisi. 1934'ün 21 Ağustos'unda Sarıyer'de dünyaya gözlerini açar. Babası şirketi Ayriye'de iskele memurudur. O da babası gibi deniz aşığıdır. Deniz Koleji'nden mezun olur. Bir süre İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde teknik ressam olarak çalışır.
8: Merak etmeyin. Gördüklerimden kimseye bahsedecek değilim. Boş yere arkamdan koşmayın.
7: İstersen gördüklerini herkese anlat, umurumda bile değil. Evet, asıl senin benim hakkımda yanlış düşünmeni istemiyorum.
8: Bu sizin için bu kadar önemli mi Ferit?
7: Bu benim için senin zannettiğinden çok daha önemli Kezban. Hakkımda yanlış düşünmeni istemiyorum. Beni fena bir insan olarak tanımanı istemem.
8: Bihter'den sonra şimdi de sıra bana mı geldi? Sükutumu satın almak için böyle roller oynamanıza lüzum yok Ferit Bey. Merak etmeyin, sorunuzu kimse bilmeyecek. Müsaadenizle.
4: İzzet Günay'ın bir hobisi daha vardır. Tiyatro. Lisede okurken amatör tiyatroya da başlar. Askerlik dönüşü bir süre linyit ticaretiyle uğraşır. Ama gönlü sahnededir. 1957 yılında daha 23 yaşındayken gazete ilanıyla Dormen Tiyatrosu'na girer. Ama tiyatroya girmesi kolay olmaz. Günlerce olumlu haber bekler. Sonunda Haldun Dormen'le tesadüfen karşılaşır ve piyeste ufak bir rol kapar. Aldığı ücret yol parasına yetecektir ancak mutludur.
9: Hatırladığım kadının çirkin olduğunu söylemedim ki zaten. Her defasında 50 kağıda kıydığına göre o kadının aşkından hala kurtulamamışsın. Aksine nefret ediyorum. Fazla sakız olmuş bir laftır ama aşkın başı da sonu da nedir derler.
10: Şu parçayı değiştir. Eğer dişlerinin dökülmesini istiyorsan bir dişçiye git. Benim kerpeten biraz ayarsızdır ha.
4: Günay, Kara Ağaçlar Altında, Sokak Kızı Irma, Pasifik Şarkısı, Zafer Madalyası ve daha birçok oyunda oynar. Tabii karizmatik oluşu ona Yeşilçam'ın kapılarını da aralayacaktır. Devir star sineması dönemidir. İzzet Günay'ın ilk filmi 1958 yapımı Zeki Müren'in başrolde olduğu Kırık Plak olur. Filmde Müren'in şoförü rolündedir. 6 yıl sonra ise Varan bir filminde başrol onundur artık.
11: Biraz yatıp dinlenmek de isabet etti. Çünkü taze fakat tatsız haberlerim var.
8: Neymiş bu haberler?
11: Birincisi orada mücevher falan yok.
8: Başka?
11: Azrail bu gece fazla ne diyor galiba? O evde bir ölüyle toplaştı.
8: Acaba kim mi?
4: Oyunculukta o kadar başarılıdır ki başrol oynadığı ilk sene yani 1964'te 1. Altın Portakal Film Festivali'nde Ağaçlar Ayakta Ölür filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanır.
12: Kaç lira alıyorsun aydın?
5: 350 lira.
12: Yetişiyor mu bari?
5: Ne gezer be baba?
12: Açıktan 2000 lira kazanmak ister misin?
5: Kim istemez be baba?
12: Öyleyse torunum olur musun benim?
5: Anlamadım.
12: Gel anlat.
4: 1968'de Türkan Şoray'la Vesikalı Yarim'de başroldedir.
2: Ne varsa var.
5: Bir şey mi alacaktın?
2: Hiçbir şey.
5: Bana geldin sanmıştım demin.
2: Yok.
4: Ardından Hülya Koçyiğit'te Kezban.
7: Biliyorum biliyorum. Bunları konuşmayacaktık. Çünkü ben Lale'nin, senin kardeşinin nişanlısıyım.
4: Fatma Girik'te şoför Nebahat.
7: Özür dilemeliyim.
8: Estağfurullah. Kabahatiniz yok. O gün meslekte ilk günümdü. Heyecanlanmıştım da.
7: Hele müşteri de benim gibi aksi olursa diyeyim.
4: Filiz Akın'la tatlı günler.
13: Ben neredeyse senden tanışmama sebep olduğu için o taşalı kıza teşekkür edeceğim.
14: Mersi. Çok naziksin tatlım.
4: Neşe Karaböcek'te, Kısmet gibi yapımlarda rol alır. Kariyeri boyunca Yeşilçam'da 120 filmde İzzet Günay imzası vardır. Bugün o günler sorulduğunda usta oyuncu, bizim dönemimizde sevgi, şefkat, samimiyet vardı. Filmlerde halk kendinden bir şeyler buluyordu. Herhalde ondan tuttular diyor.
14: Garson, gel buraya.

0: getirin efendim.
1: Bize bonfile getir. Karides salatasıyla havyar.
0: Bizde yalnız köfteyle piyaz var.
2: Peki. Getir bakalım, getir.
3: Ekonomik nedenlerle bir süre sahneye çıkarak klasik Türk sanat müziği solistliği de yapar Efsane Jön. Ha bu arada iyi de bir koleksiyonerdir. Hatta dediğine göre 7 yaşından beri babasının eski damgalı pullarını un ve suyla karıştırıp onararak biriktirir ve pul defteri oluşturur. Ardından Reşat para ve madalyon koleksiyoneri olur. İleriki senelerde ise bu hobisini ticarete dönüştürür Günay. 1985 yılında antikacı dükkanı açar.
4: Daha hızlı gidemez miyiz?
5: Bundan hızlı gidemem efendim.
4: Ya ama mahkemeye yetişmek zorundayım.
5: Ben daha hızlı gidemem efendim. İsterseniz inebilirsiniz.
4: Tam 20 dakika geç kaldım. Manasızlığın adına nereden çıktın önüme? Neden evinde oturmaz da elinin hamuruyla erkek işine karışırsın bilmem.
3: Uzun yıllar sinemada ve sahnede göremediğimiz İzzet Günay, Yadigar ve Aşka Sürgün dizilerinde karşımıza çıkar.
6: Kaç gündür bütün ev seferber oldu. Her yerde arıyoruz. 20 sene geçti. Kim bilir hangi sandığın dibinde.
7: Merrin, ne yap yap buldur o kuşağı.
6: Tamam, söylerim tekrar bakarlar.
7: Hepsi kahvaltıya geliyorlar değil mi?
6: Haberleri var.
7: İyi.
6: Nereden çıktı şimdi bu? Eski köye yeni adet.
7: Herkesle vedalaşmak istiyor.
3: Bugün kendi deyimiyle ikinci çocukluğunu yaşayan 90 yaşındaki usta sanatçı 90 yıllık yaşam deneyimini şöyle özetliyor. Hayat çok kıymetli ve hepimiz bir kere hayata geliyoruz. Ne marifetimiz varsa bunu göstermek ve denemek zorundayız. İyi ve meraklı insan olmak, araştırmak ve kendini geliştirmek. O zaman insanları daha çok seviyorsun, empati yapabiliyorsun. Kendin geliştikçe insanlara aktarabiliyorsun sevincini, mutluluğunu. Zaten kat'i bir mutluluk yok. Ara ara mutluluklar var.
0: Hadi ördek yürü bakalım, yürü be.
8: Tebrik ederim abi.
9: Sağ ol Salim.
5: Çocuklar, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
0: Sağ ol.

Valsin kralı olarak bilinen Avusturyalı besteci Johann Strauss'un unutulmaz besteleri Andre Rieu'nun kemanından müzikseverlere ulaşıyor. Ünlü keman virtüözü Rieu'ya bu muhteşem vals gösterisinde 150 dansçı eşlik ediyor.

adı Alexa Mead. Los Angeles'ta yaşıyor. 37 yaşında bir sanatçı. Ancak farklı bir sanatçı. Alexa, insan bedenini tuval olarak kullanıyor.

doğrudan insan vücuduna ve cansız nesnelere derinliği daraltacak ve modellerini fotoğrafladığında iki boyutlu gösterecek şekilde çizdiği portreler yapıyor.

Made'in çalışmaları arasında insan vücudu dışında cansız nesneler de var. Sanatçı, boyama tekniğim sayesinde insanlar iki boyutlu resimler haline dönüşüyor. Ben gerçek hayatta olduğu gibi insan vücudu üzerine gölgeler ekliyorum. Aynı zamanda arka planı da sarıyorum. Boyanan kişi arka plandan ayrı şekilde çalışıyor. Ancak vücudun arka plandan ayırt edilebilmesi için birçok efekt eklemek gerekiyor diye sanatını tanıtıyor.

0: Gerek Hollywood gerekse Avrupa, Uzak Doğu, Balkan ve Türkiye sinemasında savaş türündeki yapımlar özel bir seyirci kitlesine sahip. Çoğu gerçek hayattan kesitler içeren bu filmler kurgu yönünden de oldukça başarılı. İzlence ekibi olarak bu hafta sizler için geçmişten günümüze kült olmuş ve hayat öykülerinden esinlenerek çekilmiş savaş filmlerini derledik.
1: Bizim yanımızda ol Tanrım, bizi koru.
2: Alan yuvalarını yok edin. Sağ ve sol.
0: Gelelim diğer bir kült savaş filmine. Er Ryan'ı kurtarmak, ünlü aktör Tom Hanks'i kariyerinde zirveye taşıyan bir yapım.

Pim, 2. Dünya Savaşı'nda Yüzbaşı Miller ve yanında bulunan askerlerin diğer 3 kardeşi savaş sırasında farklı cephelerde ölen, bunun sonucunda eve dönüş vizesi alan James Francis Ryan isimli askeri bulmaya çalışırken başlarından geçenleri konu alıyor.

Yönetmen koltuğunda yine Steven Spielberg'in oturduğu yapım, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1998'in en yüksek hasılat yapan filmi oldu.

Başrollerinde Tom Cruise, Billy Connolly ve Tony Goldwyn'in olduğu Son Samuray'da sinema severlerin belleğinde yer edinen önemli bir yapım.

film, bir savaş gazisi yüzbaşının Japonya'yı ziyaretini ve samuraylara esir düşmesini anlatıyor.

Listemizdeki dördüncü yapımsa başrolünde Jude Law'ın olduğu Kapıdaki Düşman.

Krim, 1942 yılının kuşatma altındaki Stalingrad'ında birbirini avlamaya çalışan Rus ve Alman keskin nişancının öyküsünü anlatıyor.

0: Şimdi ise Sam Mendes'in yazıp yönettiği dram yüklü 1917 var sırada. Birinci Dünya Savaşı sırasında askerlerin hayatını etkileyecek önemli bir mesajı iletmekte görevlendirilen iki askerin hikayesini konu alan film, savaş sırasında kıdemsiz onbaşılar Schofield ve Blake'in öyküsüne odaklanıyor.
1: Looks like it. Dogfight. Who's winning? Us, I think. 2-on-1.
2: I got him.

70'lerin popüler müzik şarkıcısı Kenan'ın meşhur ettiği, ancak şimdiki kuşağın Hababam sınıfı vokal grubundan hatırladığı Chilli Bom'un aslında klişe bir İspanyol şarkısı olduğunu biliyor musunuz? ...60 ve 70'lerin ünlü İspanyol şarkıcısı María Dolores Castellón Vargas'ın 53 yıl önce 1970 yılında söylediği Achilipu şarkısı Chilli Bom'un orijinali. İzliyoruz.

0: detonator charged.
1: ...2023'e damga vuran yapımlardan Oppenheimer, usta yönetmen Christopher Nolan'ın son filmi. Biyografik gerilim türündeki film, Manhattan projesinde ilk nükleer silahın geliştirilmesinde büyük rol oynayan Amerikalı fizikçi Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alıyor.
2: We've got one hope. All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done.
3: Let's go recruit some scientists.
2: Build a town, build it fast. If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best.
4: Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long?
1: Başrolde muhteşem oyunculuk performansıyla Cillian Murphy yer alırken Emily Blunt, Oppenheimer'ın eşi Catherine'i, Matt Damon, Oppenheimer'ın askeri sorumlusu Leslie Groves'u, Robert Downey Jr.'sı Atom Enerjisi Komisyonu üyesi Louis Strauss rolünü canlandırıyor. Barbie filmiyle aynı anda gösterime giren Oppenheimer, sosyal medyada Barbenheimer'a yani iki film arasında izlenme yarışına yol açtı. Film ilk 3 haftasında 559 milyon dolar gişe hasılatı elde etti ve tüm zamanların en iyi gişe hasılatı yapan İkinci Dünya Savaşı filmi oldu.
2: World will remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one.
5: You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi Oppenheimer filminin kamera arkası görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

Yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.

1933 yılında Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yaptı. Aynı yıl Flying Down to Rio adlı filmle Ginger Rogers'la birlikte bir dans ikilisi oluşturdu.

Dans tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve renkli dansçılarından kabul edilen Esther, Altın Küre, Akademi Ödülü, Emmy Ödülü ve Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibiydi. Sanatçı 1987'de 88 yaşında zatürreden yaşamını yitirdiğinde ardında bugün onu anacağımız ikonik bir ismi ve filmlerini bıraktı.

Şimdi pabucu dama atıldı atılmasına ama yetenekli bir sanatçı var ki daktilonun nostaljisini bize tekrar hatırlatıyor. James Cook'un kulaklarını çınlatıyoruz.

Sanatçı, çalışmalarında genellikle mimari yapılara, ulaşım araçlarına, hayvanlara, kent manzaralarına, ünlülerin ve tarihteki önemli kişilerin portrelerine yer veriyor. İngiliz genç sanatçının daktilo ile yaptığı bir çizimin tamamlanması 30 saati bulabiliyor. Kendisi bu süreci oldukça eğlenceli buluyor. Cook bu tutkusuyla artık gelir de elde ediyor ve dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor.

sporu yapanlar adeta kanatlanıp uçuyor. Wingsuit'ten bahsediyoruz. Günümüzün en popüler ekstrem sporlarından olan wingsuit uçuşu, adrenalinin en uçta yaşandığı bir spor. Bunun başlıca nedeni sporcuların giydikleri tulumla kendilerini boşluğa bırakmaları. O andan itibaren inene kadar kusursuz bir vücut ve denge kontrolü şart.

0: şimdi sizleri Fransa Montblanc'a götüreceğiz. 1979 doğumlu wingsuit sporcusu Fred Fugain'in dünyanın en uzun wingsuit uçuşunu yaptığı 3 dakika 5 saniyelik o rekor anlarına izliyoruz.
1: Et tire à

Yamal, dünyanın en güçlü buz kıran gemisi. Teknolojik donanımıyla göz dolduran bu nükleer gemi, en kalın ve ağır buzları kırması için mühendisler tarafından geliştirildi. Bu video Mart 2018'de Arktik Okyanusu'nda çekildi. Geminin mürettebatı 7 gün boyunca Barents Denizi'nden Novaya Zemlya takım adaları çevresindeki Karskiye Yamal'la geçti. Kuzey ışıklarını ve kutup ayılarını gördü, okyanusta mahsur kalan gemileri izledi.

Videoda ayrıca 50 yıllık Zafer adlı farklı bir buz kırıcı gemi de var. Efsaneye göre biri çocuklar için daha eğlenceli hale getirmek için burnun üzerine gülümseyen bir köpek balığı ağzı çizmeyi önerdi. Şimdi iki nükleer buz kırıcı geminin nefes kesen yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Kadim medeniyetlerin beşiklerinden Moritanya, gezginlerin son dönemdeki uğrak noktalarından. Afrika kıtasının batısında yer alan Moritanya, doğanın unsurlarının bir senfonisi gibi adeta.

Burada toprağın saf gücünü, rüzgarın yumuşak dokunuşunu, ateşin büyüleyici dansını, suyun huzur veren kucaklayışını deneyimleyebilirsiniz. İşte birçok filme ilham olan o eşsiz coğrafyaya kısa bir yolculuk.

2010'da Beyaz Perde'ye de aktarılan ve yakışıklı aktör Jack Gyllenhaal'ın Prens Destan'ı canlandırdığı Pers Prensi video oyunu parkura taşındı.

2013 yılında ilk kez oyunseverlerle buluşan Pers Prensi'ni gerçek parkurda görmek istiyorsanız haydi şimdi ekran başına.

0: Son yıllarda Türk sineması önemli bir atağa geçti. Yerli yapımlar dünya festivallerinde boy gösterirken vizyona giren filmler gişede de hatırı sayılır performans gösteriyorlar. Peki Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri hangileri? Bazıları hemen aklınıza geliyordur. Sizi daha fazla yormadan bir hatırlatalım.
1: Fadesi durmuş. Buraya kadarmış.
2: Lan dalga mı geçiyorsun? Adamla sabahtan beri halay tepip duruyorsun. Ne ölmüşsün?
1: Halaydayken zaten ölüydü abi. Pas yerken öldü. Ya o kalabalığın içinde ben şimdi bunu buraya kadar sürüklersem dedim. Dikkat çeker. Ben bunu ne yapayım? Halaya atayım. Kutip ettim ya. Ne güzel fikir. Ama muallim oluyor mu böyle ya? Odada ölü var. Yaşayanlar korkuyor belki. Ben de insanım. Ürküyorum ben de insanım.
0: Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Düğün Dernek 6 Aralık 2023'te vizyona girdi ve 29 hafta gösterimde kaldı. Komedi türündeki filmi tam 6.961.909 kişi seyretti.
1: Ben bu ayvası işine gireyim. Bu benim anlama yazılmış. Bu belli. Takılları makılları da alamayacak. O da belli. Aha bir tane de eşimiz var. Sanki ben buradan kaçıp gitsem beni sen mi yakalayacaksın?
2: Şunu ben sana vereyim, yolunu getirsin, dur.
1: Allah razı olsun abi.
3: Abi, tek kurşun. Seni vururum. Bir takarım 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. madde 3. bet 2. fıkrası gereğince 6 ay yatarım yani. Desem yalan olur. Sebep? Sonuç 46C. FBI'den çok yetkim var ulan benim. Seni gözünü kırpmadan vururum. Dönüp arkama bile bakmam. Önümdesin oğlum çünkü. Gez. Göz. Arpacuk. Şimdi ne yapacuk?
0: ...16 Şubat 2012'de 900 salonda vizyona giren Fetih 1453... ...İstanbul'un fethini konu alan ve Ulubatlı Hasan'ın hayat hikayesi çerçevesinde kurgulanan bir yerli yapım. Filmde İbrahim Çelikkol, Devrim Evin, Dilek Serbest gibi isimleri başrollerde izliyoruz. Sosyal medyada filmin 3 dakikalık fragmanı tam 24 saatte 1.670.000 kişi tarafından izlendi. Fetih 1453 gösterimdeki ilk gününde ise 300.000 biletli seyirci tarafından izlendi.

Fetih 1453'ten sonra 14 milyon dolarla en pahalı bütçeye sahip Kurtlar Vadisi Irak'ın yönetmeni Serdar Akar, Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülüne layık görüldü. 3 Şubat 2006'da sinema severlerle buluşan filmi 4 milyon 256 bin 566 kişi izledi.

silahlı.

0: to we are losting, lost, we are lost. We have no money, no money perfect storm.
1: Öf, yeter be yeter, anlamıyor işte adam. Beni bak, kaptan var ya kaptan. Bu adam var ya, boğacak bizi, boğacak. Tekneyi batıracak, kesecek bizi. Paraları indirdi, indirdi paraları. Gel beraber kopartalım, kopartalım kafasını, gel. Öleceğiz yoksa herkes ölecek. Gel hocam, gel hadi.
2: Çekimleri Geyikli ve Bozcaada'da gerçekleşen Ata Demirer ve Demet Akbağ başrolde gördüğümüz Eyvah Eyvah 2 7 Ocak 2011'de gösterime girdi. Film resmi rakamlara göre 3 milyon 962.700 kişi tarafından izlendi ve 41 hafta gösterimde kaldı.
3: Tekneyi kim kullanacak?
0: Aferin size.
1: Ne ya, bundan ötürü ben vurmasam öldürecek adamı. Bayıltayım dedim madem, ne yapayım? Sen de vur dedik öldürdün. Elin amamış senin de be. Çek şuradan. Çek.
0: Bir şey gidiyor mu, bir şey yap.
1: Abi ne bileyim ben, müzisyenim ben be ya, dümenci miyim?
4: Bu ne ya?
5: Sahtaya çıkıyoruz.
6: Emredersiniz komutanım.
1: Durdu.
3: Durdu, evet.
1: Ses denemesi. Ses denemesi yapıyorum. Ses denemesi. Ses.
3: Ver bakayım bana.
0: Alo.
7: Bizi duyan var mı? Selam.
3: Tamam da o selam dedi. Konuşmuştum ben çünkü daha önce. Tamam. Bizi duyan var mı? Tamam.
1: Firfan abla. Bu ne be ya? Eyvah eyvah.

0: Bu ticari teknenin tatbikat alanında ne işi var yüzbaşım?
1: Truva tatbikatına balıkçı kayığıyla katılan ilk kaptansın. Doğrusu büyük cesaret.
2: Komutanım şimdi...
1: Tarihe geçtiniz ya. Sayenizde yasa dışı göçmenler evlerine döndüler. Ben de büyük olasılıkla Adıyaman'a bot komutanı olacağım. Bravo, bravo.
3: Adıyaman'da deniz var mı? Yok ki. Yok orada deniz.
4: 2005 yapımı bir Çağınırmak filmi olan Babam ve Oğlum, Türk sinema tarihinin kültleşen yerli yapımlarından. Çetin Tekindor, Hümeyra, Fikret Kuşkan, Yetkin Dikinciler, Şerif Sezer ve Ege Tanma'nın oyunculuk performansı gösterdiği Babam ve Oğlum'u 3.839.883 kişi izledi. Seyircilerin çoğunun gözü yaşlı tamamladığı film tam 84 hafta gösterimde kaldı.
5: Burada duraydım böyle. Tam burada. Böyle kollarımı açaydım iki yana. Tutaydım onu. Tutaydım onu ben. Gitme. Değeydim. Gitme Sadık. 15 sene evvelsi. Duraydım öyle Nuran. Tutaydım Sadık'ımı.
3: İndir kollağını. Hüseyin kurban ol.
5: Sarılaydım öyle evladıma. Gitme deyeydim.
6: Baba herkes bize bakıyor.
3: Hüseyin topla kendini. Başımızda babamız sen kaldın bir tek. Bak el kadar torunumuz var. Yapma Hüseyin. Hüseyin topla kendini.
5: Gitmez idi o vakit. Kalırdı. Ağzım dilim lal olaydı. Git diyen dilim kopaydı. Benim yüzüm

0: Kem diyen adamın önünde dağ olsa duramaz.
1: Yavaş yavaş. Burada bırakam arabayı. Orada dur. Dur burada. Bundan sonrasını yürüyeceğiz.
2: Niye yürüyormuşuz ya? Araba ne olacak?
1: Ablacığım, bu arabayla inilir mi oraya? Vurduruz altını. Yazık günah arabaya. Adamın yeri patikanın altında zaten bak görünüyor aşağıda. Bayır aşağı sallanacağız. Hadi yürü.
3: Ben arabada kalsam?
1: Sen bilirsin.
4: Atademir.

0: Birer, Demet Akbağ ve Özge Borak'ı bir araya getiren Eyvah Eyvah 3, 31 Ocak 2014'te vizyona girdi ve 3.414.212 izlenme rakamına ulaştı. Film 18 hafta gösterimde kaldı.
1: Ah. Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin, Firuzan beni de bekleyin! Hüseyin! Firuzan beni bekleyin! Annem çok...

0: Mercedes! Ay! Mercedes! Ay! Mercedes! İyi misin?
1: Ay ay ay ay ay ay! Kocaman bir yılan çıktı.
2: Allah Allah! Ya buranın yılanı bir şey yapmaz gibi ablacığım, zehirsiz onlar. Boş boşuna parçalamış kendini.
0: Ya salak salak konuşmasana sen. Korkmuş işte kadın.
1: Galiba ayağım kırıldı.
0: Ay ne yapacağız? Hadi tut da kaldıralım kadını.
2: Biz kaldıramayız bunu be ya.
1: Terbiyesiz, sen kendine bak şişko. Senin o 3 tane adam çıkar.
2: Bu nasıl laf ya? Teessüf ederim Mercedes Hanım. Senin gibi Avrupa görmüş bir kadından böyle bir hakaret işitmek.
1: Kes. Ay.
2: Ne yapalım biliyor musun? Rasim'e gidelim. Yardım isteyelim, hadi yürü.
1: Ay yok yok yok, bir yere gitmeyin, beni bırakmayın. Çok korkuyorum, çekilim.
2: E ne yapacağız? Ne bileyim, korkuyor. Dur dur, ben buldum ne yapacağımız, dur. Yavaş yavaş taşlama, devireceksin kadını.
0: Ya sus sen, sana da başlayacağım, taşına da başlayacağım şimdi. Ben de akıl ki senin ipinden kuyuya in. Kaç önce bu be? Sen de orada hiç ağlanma Mercedes Hanım, senin yüzünden. Yok jandarma bebeği buldu da yok bilmem ne de, al sana bebek.
1: Ay teessüf ederim Firuzan, aşk olsun yani.
2: Ne bağırıyorsun kadını, ne suçluyorsun kadını be? Allah razı olsun senin ismin Mercedes teyze. Senin sayende bir umudumuz oldu.
0: Şunlara bak. Zagorla Çiko. Allah'ım sen bana yardım et.
2: Yavaş yavaş, dikenlere yasladın kadını.
1: Ay,
2: geldik zaten, aç bakalım kapıyı.
3: Başka bir yaşamda başka bir mutlu son. Biz bunu hak etmiştik. Hikayemiz orada bir yerde. Hep benimle duracak. Dayanabilmemin tek yolu bu çünkü. İnsanın kokusu hep aynı mı kalırmış? Şaşırdım. Sonra sana ait bir şey aldım yanıma. Bir küçük 45'lik plan.
4: Yine bir Çağınırmak filmi, Issız Adam sinemamızın kült filmlerinden. 7 Kasım 2008'de vizyona giren Cemal Hünal ve Melis Birkan'ı buluşturan film, gösterimde kaldığı 44 haftada tam 2.788.550 seyirci tarafından izlendi.
3: Ve gözlerimi kapattığımda kollarımda başka biri değil, sen varsın. Ve sen bunu bilmiyorsun.
5: Aha. Saat 7 olmuş.
6: Evet, 7 seansı başladı. Hadi geç kalıyorsun.
5: Yok, ben gitmeyeceğim şimdi, çocuk filmi, sıkılırım ben. Başka planlarım var zaten, daha cazip geldi onlar şimdi.
6: Bekleyen biri mi var yoksa?
5: Evet, var.
6: Güzel, buna sevindim.
5: Yok, hiç kimse yok. Sana yalan söylüyorum.
3: Biliyorum sevgilim, hiç kimse yok. Olmayacak. Başkalarının çocuklarını, hayatlarını, bedenlerini ödünç alacaksın. Geri vermek üzere. Ve hep ıssız kalacaksın.
5: Ben müsaadeni isteyeyim o zaman.
6: Tamam. Hoşça kal.
5: Hoşça kal.
6: Aa, bu arada havuçlu tarçınlı kekin tarifini verecektim bana, hatırladın mı?
5: Tüh.
6: Ben buldum tarifi. Bir kitaptan yapıp yedik afiyetle. Seninki kadar güzel olmadı tabii. Ama olacak. Umut var.
5: Bravo.
6: Azmettim, başaracağım.
5: Şimdiden tebrik ederim.
6: Hoşça kal. Kendine iyi bak.

tarih boyunca hakkında pek çok hikaye anlatıldı. Bir efsaneye döndü. Her zaman merak edildi. Gizemli İnkaların yüzyıllarca saklı kalmış kenti Machu Picchu, dünyada keşfedilmesi gereken güzellikler.

1450'li yıllarda Hükümdar Paşa Yutek Yupanqui tarafından yaptırılan antik kent, yerleşim yeri olmasından 100 yıl sonra terk edildi. Terk ediş nedeni olarak seyyahların geçirdiği çiçek hastalığı olduğu rivayet edilir.

İspanyollar tarafından asla bulunamayan, yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu yıkıma uğramadı ve yağmalanmadı. Bu sayede de yıllar boyunca saklı bir şehir olarak kaldı. Machu Picchu'yu keşfedense 400 yıl sonra 1911'de Yale Üniversitesi akademisyeni Hiram Bingham oldu.

UNESCO tarafından koruma altına alınan antik kenti her gün 800 kişi ziyaret ediyor. Şehrin 3000 basamak merdiven sistemi günümüzde halen olduğu gibi duruyor. Machu Picchu antik kenti 2007'den beri dünyanın 7 harikasından biri olma özelliğini taşıyor.

Pre-runner yani serbest koşucu Alex Titarenko, Güneydoğu Anadolu bölgesinin saklı cenneti Şanlıurfa Halfeti'de önemli bir gösteriye imza attı. Ukraynalı atlet, büyük oranda su altında kalan tarihi Halfeti'de çatılar ve eski binalar arasında atletik hareketler yaparak dolaştı. İnanılmaz bir parkur performansıyla koşan Titarenko'nun adrenalin yüklü gösterisini izliyoruz.

astronomik bir gökyüzü fenomeni. Ruhların dansı da deniyor. Genelde yeşilimsi bir parıltı ya da soluk kırmızı renkte görülüyor.

dünyanın manyetik alanı tarafından şekillendirilen ışıklar sürekli değişiyor ve gelişiyor. Kuzey ışıklarından bahsediyoruz. En az bir kere görülmesi gereken bir gökyüzü şöleni.

Dünyanın doğal harikalarından biri olan kuzey ışıkları genellikle kuzey yarımkürede görülüyor. Bu renkli ışık hüzmeleri aslında manyetosferdeki bozukluklar sonucu ortaya çıkıyor.

magnetosferdeki bozukluklar, manyetosferik plazmada yüklü bulunan parçacıkların yönünü değişime uğratıyor. Parçacıklar üst atmosfer tabakasına çöküyor. Bu hareketlerin neden olduğu iyonlaşmayla atmosferdeki bileşenlerin uyarılması sonucunda ışıklar yayılıyor.

ışıkları için en iyi gözlem noktaları ise Norveç, İsveç, Finlandiya, Kuzey İsveç, İzlanda, Moskova, St. Petersburg, Hudson Körfezi kıyıları, Kuzey Kanada ve Alaska'nın batı kıyısı.

1982 doğumlu Güney Koreli Yeonhyuk, minimalist ve soyut şehir manzarası resimleri ortaya çıkarmak için çizgileri ve noktaları canlı bir şekilde kullanmasıyla tanınıyor. O, bir nevi doğaçlama anlatım sanatçısı. Önceleri bir sokak sanatçısı olarak çalışır ve kendine dünya ünlü ressam Jean-Michel Basquiat örnek alır. Ayrıca çok küçük yaşlardan itibaren kaykay kültürünün ve hip-hop'un etkileri onun dünya görüşünün şekillenmesine yardımcı olur.

Björn Höyup'un kendine özgü tarzı, şehirde dolaşırken, kaykay yaparken ve müzik dinlerken hissettiği doğaçlama, ritim ve akışla ifade ediliyor. Parlak, cesur tonlardaki geometrik şekillerin adeta tuvalinde canlı bir şekilde dans etmesi bunun yansıması. Genç sanatçı, eserlerinde boya fırçalarının yanı sıra bilgisayar grafik programlarını sprey kutularında da kullanıyor. Onun minimalist tuvalleri genellikle geniş şehir silüetlerinin bulanık fotoğraflarını andırıyor.

12 yaşında Guinness Rekorlar kitabına giren Nonoka Murakata'yı tanıyor musunuz? Cevabınız hayırsa şimdi tanışmaya hazır olun.

2020 Çocuk Şarkı Yarışması'nda şarkısıyla 2 yaşındayken gümüş ödül alarak şöhreti yakalayan Minik Kız, albüm çıkaran en genç solo sanatçı dalında Guinness Dünya Rekorlar kitabına adını yazdırdı.

Halk arasında Nono Chen olarak bilinen küçük sanatçı bugün 4 yaşında ve King Records isimli plak şirketiyle çalışmalarını sürdürüyor.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
2: bankacılık. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 16. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Muğla 28, Aydın 32, Manisa 29. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 27, Adana 30, Kahramanmaraş 28, Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 19, Rize ve Samsun 20.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Çok güzel bir karşılama.
0: Piyano sesi çok güzel. Bütün enstrümanlar çok güzel ama piyano böyle dalıp gidiyorsunuz.
1: Evet. Hakikaten.
0: Vallahi Tamer Bey, enerjinize hayran. Yani bu kadar yoğunluğun arasında gençleri de özen gösteriyorsunuz, kırmıyorsunuz. Evet. Üniversitelerde varsınız. Hatta biz beraber Hasan Kalyoncu'da beraberdik üniversitesinin sinema ödül töreninde. Onun dışında kültür, sanat, tiyatro denen her yerde mümkün olduğunca konuşmacı olmak için hemen kabul ediyorsunuz. Müthiş bir şey
1: bu. Evet. Şimdi yaşamda, yani benim çocukluğumda başlayan gözlemlerimle bugüne doğru geldikçe bu bir yolculuk değil mi? Hı hı. Hani my way diyor Frank Sinatra buna. Birçok hani değişmeyen şey değişimdir lafını doğrulandığını görüyoruz. Süreçler var. Yani işte çocuğun anne karnına düşmesi 9 ay. Sonra doğuyor. Süreç bitiyor. Çocuk bir ürün oluyor. Sonra o çocuk İşte bebek, bilmem şöyle böyle filan. Sonra işte ufak tefek laflar söylüyor. Biraz yürümeye başlıyor filan. Bebeklik sürecinden artık yürüyen bir insana dönüşmeye başlıyor. Sonra konuşmaya başlıyor. Sonra büyümeye başlıyor. Sonra soru sormaya başlıyor. Sonra okula gitmeye başlıyor. Her süreç bir değişimi, ürününü, değişmiş bir ürün olarak onda görülüyor. Biz bunu muhakeme etmiyoruz. Bunu dünyanın en normal şeyi zannediyoruz. Yani kendiliğinden olan bir şeymiş gibi geliyor. Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani insanın, mağara devrindeki bir insan sonra bugün Mars'tan arazi satın aldı. Bu kendi kendine mi oldu? Peki o zaman bilim var mıydı?
0: Yoktu.
1: Yoktu. Ama merak vardı. Merakın adı da sanat. Yani kuşun uçtuğunu gören adam sonra muhakeme etti. Yani ben de uçabilir miyim dedi. Belki o sırada işaretle filan anlatıyordu bunu. Yanındaki de adam onun kafasına bir tane şaplak attı belki. O kuş uçar, sen uçamazsın diye. Ama sonra o adamın, yani tıpkı çocuğun büyümesi gibi, o başka bir kuşak, o süreçleri yaşayan bir kuşak kendisine kanat yaptı, uçmayı denedi, değil mi? Sonra Jules Verne diye bir adam çıktı. Efendim, daha ortada hiçbir şey yokken insanın uçabileceğini, balonlardan, uçaklardan bahsetti. Sonra balonlar yapıldı.
0: Suyun altından bahsetti.
1: Ya sonra denizaltı yapıldı. Wade kardeşler helikopter yaptı. Şimdi bu, biz bunu bilim diyoruz buna, değil mi? Hayır, bu sanat. Çünkü o ilk insanın aklına düştüğü şey var ya, o beyin yarattı bunu. Dolayısıyla beynin o algılama ve oradan yaratıcı fikirler üretmesinin, deneyiminin sonucunda elde edilen bilgi, o deneyim bilgiye dönüşüyor. Ben bilgiyi size devrediyorum. Ben eyvallah diyorum. Siz kendi çocuğunuza devrediyorsunuz. O ona devrediyor. O benim deneyimle, yani merak deneyimimle yaşadıklarım sizde bilgiye dönüşüyor, onda daha iyi bilgiye dönüşüyor, onda daha iyi bilgiye, daha iyi bilgiye derken onun adı bilim oluyor. Şimdi sorsak insanlara, önce bilim mi vardı, sanat mı vardı diye, tereddüt edecek değil mi cevap?
0: Kesinlikle.
1: Ama böyle baktığımız zaman beyin aynı beyin. Aynen. O zaman da bu beyin vardı ama malzeme azdı. Anca doğayı gözleyerek yapıyordu. O doğayı insan, o sanat bakış açısıyla merak ederek öyle donattı ki şimdi bunlara bakarak yaşamı yeniden yaratıyoruz. Bunlar hepsi süreç ve ürün işte. Tıpkı doğumda anlattığım gibi. O zaman bu yolculuğun adı sanat. Bu yolculuğun sanat merakıyla başlayan buluşlar da kuşaktan kuşağa devredildikçe bilim oluyor.
0: Bilim oluyor.
2: Şimdi herkes kendine sanatçı demeye başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok iyi değerlendiriyorum ama bunun sorumluluğu var. Çünkü şimdi kendine sanatçı demek, bizdekine bakarsak keşke sanatçı demese kendine diyeceğim geliyor. Çünkü neden sanatçı diyor? Yaptığı işi küçümsüyor ve sanatçı diye bir meslek varmış havasında konuşuyor. Halbuki uluslararası alanda sanatçı diye bir meslek yok. Çünkü mesela sporcu diye bir meslek var mı? Benim çocukluğumda spor demek Fenerbahçe'nin maçına gitmek demekti. Değil mi? Spor yapıyor musun dediklerinde yok. Niye spor yapayım diyorduk yani.
0: Maça gidiyorum.
1: Maça gidiyorum. Sonra ne oldu? Spor insan sağlığı için gerekli bir unsur olduğu anlaşıldı. Ama sporcu diye bir meslek yok. Ne futbolcuya spor yapıyor adam, profesyonel futbol oynuyor. Ne iş yapıyorsun dediğimiz zaman sporcuyum mu diyor. Futbolcuyum diyor.
0: Şimdi böyle deyince ben de onu düşünüyorum. Ay ne kadar haklısın. Mesela aktör ve aktris var yani. Şey evet. Yok ki yani. O sanatçı yurt dışında öyle bir başına öyle bir şey yok.
1: Şimdi benim tabii bu bende de böyle bir şey var. Anlamak yani o konservatuvarda okurken de başladı bu. Daha öncesinde çocukluğumda da vardı herhalde. Dolayısıyla yaptığım işin ben nasıl yani nasıl düşünüyorumu anlamaya çalışıyorum. Nasıl düşünüyorum anlamaya çalışırken ipuçları yakalıyorum. Mesela sizin konuştuğunuz bir şeyde bilmediğim bir laf geçiyorsa onu merak ediyorum. Soruyorum ne demek o diyorum. Mesela bu bazı dönemlerde ayıp gibi görünür. Çünkü adam bilgisiz bak bilmiyor zannediyor ama sormayacağım diyor. Yok sormak lazım. Sormuyorsan gidip araştırman lazım. O zaman onları öğrendikçe düşünme biçimin gelişiyor. Zaten sanatın özü düşünme biçimi. Mesela fikri mülkiyet hakkı diyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Eserin hakkı demiyoruz. Fikrin hakkı diyoruz. Şimdi eser dediğimiz şey neyse ortaya çıkan, yani bu bütün meslekler için geçerli ama yani bir mesela bazı cerrah arkadaşlarım var. Bir tanesi bir gün dedi ki ben dedi, hocam dedi hiç leşim yok dedi. Vay dedim sen sanatçısın o zaman işine özenle yapıyorsun dedim. Yani öğrenmek ve özenle yapmak istiyorsun. O dedi ki hayır hocam dedi ben kasabım dedi. Ben dedim sen mesleğini iyi yaptığın için biraz da şımarıklık yapıyorsun dedim. Değil mi? Tevazu gösteriyor ama o biraz hani iyi yapmaktan. Çünkü dedim ne kadar kasap olursan ol yine altta yatan insan bir canlı ve sen onu kurtarmak için yapıyorsun bunu. Hiç onu kurtarmak düşüncesi geçmiyor mu kafandan keserken, dikerken? Yani herhangi bir et parçasını kesip dikiyorum diye mi düşünüyorsun? Olur mu canım dedi. İşte o zaman sanat yapıyorsun. O sorumluluğun adı sanat. O yani onu 1000 defa da yapmış olsan o dikişi yine özenle yapman lazım değil mi? Efendim o kesmeyi gene özenle yapman lazım. Yapmadığın takdirde en ufak bir hatada neşteri yanlış vurdun mu adam canına mal oluyor. Bunu da biliyoruz, görüyoruz değil mi?
0: Evet,
1: böyle hataları kesinlikle. Da görüyoruz. Yani sanat belki şöyle anlatalım. Çünkü sanatı hep böyle mistik bir şey zannettik biz değil mi? Yani o tabii ilkel insandan gelen şey o merak ve beceri keşfetmeyi biz hep yani ona mahsus bir tanrısal bir özellik zannettik. O da olabilir ama neticede bir de beyni var. Ve o beyninin farkında değil o zaman. Beyni düşünüp heyecanlanıp yani olayları muhakeme etmeye başladık. Hiç sınırlı o zaman muhakeme edilecek şey. Muhakeme etmeye başlayınca kan dolaşımı artıyor. Kan dolaşımı artınca kalp çarpmaya başlıyor. O da burası güm güm yapınca diyor ki herhalde buradan geliyor. Tamam buranın da bir rolü var ikisiyle beraber ama başlangıç burası. Yani buradaki dataların birbiriyle olan ilişkisi sonucu o kalp çarpmaya başlıyor. Bunu o zamanki insan yorumlayamıyordu tabii. Ama bugün neuroscience'dan bahsediyorsak, yapay zekadan bahsediyorsak bunu anlamak zorundayız.
0: Kesinlikle.
1: Her şeye duygu diyoruz biz. Duygu nereden geliyor? Duygu da buradan geliyor. Burası olmasaydı duygu olmayacaktı.
0: Bir de Tamer Bey, ben şimdi hatırlıyorum da ilk mesleğe başladığımda usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum,

0: Tamer Bey bir şey, evet. Tamer Levent diyorum. Bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor. O oyuncu Tamer Levent diyor. Ya da atıyorum, özellikle şarkıcılar bunu yapardı. Sen bana şarkıcı yazamazsın. Bir daha dikkat et, ben sanatçıyım. Ya da diyordu ki, sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin, ikimizin altına sanatçı yazma. Onun altına şarkıcı yaz derdi.
1: Çok güzel bir noktaya değindin.
0: Bizi böyle kodladılar hep.
1: Bu şimdi bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik, değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söylemişsin. Peki evde şarkı söylüyorsun. Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte Udi, bilmem kemancı ya da bir de solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir. Onlar da işte orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara filan derlerdi ki ya siz radyoya gelsenize bak ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi o sanatçı değil, değil mi? Yani onu kendi yetenekleriyle, yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden. Kaç defa dinledi, hangi hatayı yapmayayım diye düşündü, kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye, değil mi? Detone olduğu yeri duydu, tekrar açtı, plağa koydu belki taş plağa, cızır cızır cızır cızır, orada ha ben burada hatasını kabul etti. Burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu mu? Biz buna hep öyle dedik, değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz beynimizle yine bir sürü şey komend ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz. Ve bütün bu birikimler, bu disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor. İşte sanat bu. Biz sanatı bir yaşama biçimi haline getirmeliyiz. Bir ortak kültür haline getirmeliyiz. Yoksa efendim şimdi yani bakın bunu açınca o kadar şey. Mesela bir program yapıyoruz sanata evet de düşünmek diye. Özellikle o programa şöyle mesela konuklar davet ediyoruz. Çok iyi bir tabip. Profesör kendi alanında. Fakat çok iyi bir besteci. Şimdi çok iyi bir tabip olduğu için ona sanatçı diyemeyiz, değil mi? Peki işte sayın bir konuğumuz çok da iyi şarkı söylüyorsunuz. Bir de şarkı söylüyor. Ha şimdi sanatçısınız. Öyle mi? Bu bir klişe, bir yanlışı,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Peki bunun bize zararı ne? O kültürü ortak kültür haline getiremeyişimiz, düşünme biçiminde de sorunlara çözüm bulmak, kendi kimliğimizi değerli kılmak, bütün insanlara bir sanat eseri muamelesi yapmak gibi bir ortak akılda buluşamıyoruz o zaman. Bu da tabii yaşamın bütün alanlarında sorun yaratıyor.
2: Etkili.
1: Bütün alanlarında, yani bir tek alanında değil. Ekonomisinde, insan ilişkisinde, ailede, anne babada, eğitimde, değil mi? Her yerde. Eğer o sanat dedim. Mesela şey çok hoşuma gider. Yunus Emre'nin hikayesi. Bugünlerde başka bir yerde yazdım bunu da. Şey. Şimdi Yunus Emre'ye şey Hacı Bektaş Veli ayrılırken yanından diyor ki sana İki çuval un mu vereyim yoksa nefes mi vereyim? Bildiğiniz bir hikayedir bu. O da diyor ki iki çuval un ver diyor. Alıyor iki çuval unu giderken düşünüyor. Düşünüyor ve diyor ki ben ne yaptım diyor ya. Hemen geri dönüyor diyor ki al iki çuval unu bana nefes ver. Şansını kaybettin diyor. Git Tapduk Emre'nin kapısına gir orada kal diyor. Oraya gidiyor. Bu sefer ona diyorlar ki git ormanda odun topla. Ocağı yak. Odun toplarken odunların en iyilerini seçiyor. Şimdi bu da sanat. Neden? Estetik bilimi bunu anlatıyor mesela. Bugün sanatın bilimi estetik. Estetik diyor ki yaptığın işi severek yap. Hobi olarak yap. Nefret ederek yapma diyor. Şimdi bu bir algı. Yani beynimizi biz böyle eğittiğimiz zaman, bunu anladığımız zaman bu beyni böyle hareket ettirmek üzere birçok kişide aynı kültürü oluşturabiliriz. Ama biz bunu ayırdığımız, kutuplaştırdığımız zaman o zaman Sen sanat yaparsın, sen yapamazsın.
0: Gibi bir durum.
1: Bu benim işim. Mesela amatörlere kızıyorduk biz, biliyor musun? Profesyoneller amatörlere kızıyordu. Şimdi amatörlük müthiş yayıldı. Değil mi? Bakın iş yerlerinde Business Theater diye bir grup kuruldu. Evet. Duydunuz mu onu?
0: Aynen öyle. Business Theater biliyorum. Biz şarkı, orkestra dediğiniz doktorlar, mühendisler toplanıp
1: tabii
0: caz yapıyorlar, caz her şeyi yapıyorlar.
1: Bu Business Theater'da da yani şirket sahipleri, evet, yöneticiler, onlar var ve zaman ayırıp bütün işlerin arasında
0: tiyatro
1: gelip tiyatro provası yapıyorlar. Buna benzer bir sürü çalışma var. E şimdi ne oluyor? Demek ki artık bu böyle bir kutuplaşmadan çıkıp ortak kültür haline geliyor. Biz niye sahneye çıkıyoruz? Niye işimizi özenle yapmaya çalışıyoruz? Şimdi hani oyuncu olmak bir meslektir. Yani UNESCO'da böyle geçiyor ve meslek tanımı var tabii. Ve o meslek tanımına göre de özlük hakları var. Sanatçıyım dediğiniz zaman meslek tanımı yok. Özlük hakları da yok. O zaman da şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte bizde sanatçı sürünüyor. E canım, sanatçı dersen sürünür zaten. Çünkü sen onun meslek tanımını yapacağı bir adla ifade etmediğin sürece onun meslek tanımı da yapılamazmış gibi oluyor. Yapılamayınca da sen sanatçı olduğunu iddia ederek esasında özlük hakları kazanmayı da reddetmiş oluyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Sonra da şikayet ediyorsun.
0: Çünkü bizde oyuncu önce oyuncu oluyor, sonra şarkıcı oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir filmin yönetmeni oluyor. Yani mesela Amerika'da kaç tane yönetmen oyunculuk belki yapmıştır da bir filminde, ama onun dışında adam yönetmen doğuyor ve yönetmen ölüyor yani.
1: Evet.
0: Amerika'dan değil mi? Bütün dünyanın birçok yerinde öyle yani. Bizde her şey olduğu için, o yüzden oyuncu yanına yazacağına şarkıcı, oyuncu, yönetmen yazacağına, evet, sanatçı diyor.
1: Tabii çok enteresan bir şey söyledim. Şimdi mesela İngiltere'de de ben konservatuvardan mezun olduğum zaman pek çok böyle burslar teklif edildi. İngilizcem olduğu için illa yani yabancı dili öğrenmek için değil de oralara gidersem şu insanlarla tanışacaksam bana burs verin falan diye böyle pazarlıklarım oluyordu. Onlar da şaşırıyorlardı. Ama onları da yapıyorlardı. Mesela bu anlamda İngiltere'ye bursa gittiğimde Lawrence Olivier ile tanışma şansım oldu. Orada National Theatre'da oyun yönetiyordu. Ben de gittim en arka sırada provasını izliyordum. O biliyor tabii oraya gideceğimi. Prova bitince de döndü bana, öyle ışıklı bir yer, böyle Mr. Levent falan diye baktı. Ben de kalktım. Tabii çok toy bir zamanım. Gittim yani böyle Lawrence Olivier'de Sir unvanını almış kraliçeden. Ben de ona Sir dedim, siz dedim dünyada çok önemli great actors, great artistsiniz dedim. Öyle deyince o da elini omzuma koydu. Dedi ki oğlum, my son dedi, I am not artist, I am an actor dedi.
0: Yeah.
1: Çünkü ona artist denmesi onu aşağılıyor ona göre. Değil mi? Çünkü o oyunculuğu yani mesleğini sanat olarak yapma. Şimdi bak burada şu fark ortaya çıkıyor. Yani Yunus'taki gibi. O öyle bir bilince sahip olmanız lazım. Beyninizin o hareketinin adının sanat olduğunu bildiğiniz zaman, beyninizi öyle kullanarak işinizi yaparsanız, o zaman o işi sanat olarak yapmaya başlamış olur. Ama o da bitmiyor. Tıpkı doğumda dediğimiz gibi, siz bir süreç yaratıyorsunuz. O süreçle siz bir ürün verdiğinizi varsayıyorsunuz. Ömrünüz bitiyor ama sizden sonra kuşağa devam ediyor. O zaman ne oluyor? Hipokrat'ın, Doktor Hipokrat milattan 700 yıl önce diyor ki sanat uzun, hayat kısa. Kardeşim sen doktorsun. Ne karışıyorsun sanata, değil mi? Şimdi bizim kafayla bakarsak ne alaka var senin? Kalkıp sanat hakkında bir de böyle felsefi laf ediyorsun filan. Ayıp denen bir şey var. Bırak bu işi Aristofanes yapsın. Mesela, değil mi? Yani o da yapıyor, o da yapıyor. Dolayısıyla bizim bu kültürü artık bu çağda güncelleyip esas anlamına döndürmemiz lazım. Sadece resim, tiyatro, müzik, mimarlığı izlemek ya da sadece resim, tiyatroyu meslek olarak yapıp buradan gelir elde etmeyi düşünmekle bu iş olmuyor.
0: Olmaz.
1: Bunun beyin planındaki yaratıcılık, yani fikri mülkiyet dediğimiz o fikrin oluşmasını sağlamamız, düşünme biçimi yani. Yunus'un, şunu bitireyim lafı, böyle çenem düştü, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, çok güzel.
1: Yunus'un şu lafı çok hoşuma gider. söz olan

0: Keser başı, söz ola keser savaşı. Bu ne? Düşünmeni sanat olarak, konuşmanı sanat olarak yap diyor, değil mi? Ama onun adının sanat olduğunu bilmiyoruz biz o zaman. O da bilmiyor.
1: O da o zaman sanat.
0: Ama beyni bunu söylettiriyor ona. Söz ola keser başı, söz ola keser savaşı. Tam böyle oturmadı ağzım ama işte bu. Peki bu adam bunu nasıl söyledi? Neye dayanarak söyledi? Biz bunu düşünmedik değil mi? Aa, ne güzel laf dedik yani. Analiz ettiğimiz zaman düşün, lafı seç, öyle konuş diyor. İşte yani sükut altınsa işte bilmem ne, öyle laflar da var değil mi? Bunlar, ama biz bunların ne anlama geldiğini, bunlar atasözü, böyle söylenir, biz duyarız geçeriz filan gibi. Hayır. Bunları da düşünmemiz lazım. Analizini yapmamız lazım belki.
2: Yeni nesille çok güzel bir bağınız var. Görüyoruz, üniversitelerde en çok sizi istiyorlar festivallerde.
0: Evet.
2: Bunu biz Altın Baklava Film Festivali'nde de gördük. Öğrenciler etrafınızı sardı bir anda. Nasıl bir bağ var aranızda?
0: Vallahi işte insanların değerli, şimdi bu hele Z kuşağı, kimisi Z kuşağından umutlu, kimisi umutsuz değil mi?
1: Evet.
0: Ama Z kuşağında tabii bir farklılık var. En azından yani adını sanat olarak koymamış bile olsa bunun, şöyle bir farkındalık gelişiyor. Yapay zekayı kullandılar. Ya da çocukluklarında onlara, biliyor musun, bir gün cep telefonu diye bir şey icat olacak denmedi. Çünkü o ellerine düştü. Şimdi oradan kaynaklanan bir objektif düşünme tavırları, tarzları var. O objektif düşünme zaman zaman eski kuşağa ters geliyor. Çünkü eski kuşak daha metafizik bir düşünme alışkanlığı içerisinde, değil mi? Tanımlayamam. Mesela böyle laflar söyleyenler var zaman. Sanat nedir diyorsunuz mesela. İlla resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık demek istemiyorsa diyor ki o anlatılmaz, yaşanır diyor. Şimdi nasıl anlatılmaz ya? Çağımızda anlatılmaz diye bir şey. O zaman yapay zeka da anlatılmaz yani. Yapay zeka diye bir şey. Anlatılmaz hocam.
1: Yaşanır.
0: Yaşanır. Yapay zekayı öğrenmezsek yandık demektir. Bir de yapay zekanın beynimizin taklidi olduğunu bilip de esas merkezin burası olduğunu bilmezsek, zaten o yapay zeka bize, hepimiz biliyoruz, İlk başta saçma sapan şeyler, bilgiler de veriyor değil mi? Siz onu düzelttiğiniz zaman da özür dilerim diyor. Şimdi demek ki yine esas olan burası. Aynen. Ama burayı kullanmanın tam zamanı şimdi. Dolayısıyla yapay zeka nedir? Anlatılmaz, yaşanır diyemeyeceğimize göre bunun için de diyemeyeceğiz. Artık bizim de bu objektifleşmeyi sanat kültürüyle buluşturmamız lazım. Sadece objektifleşmeye kalkarsak o da çok böyle ne bileyim, biraz böyle taş gibi, yani neye benzeteyim dedim, bir şeye benzeteyim dedim. Yani kuru bir şey olabilir.
1: Kuru bir şey olur.
0: Ama o objektifliği sanatla da buluşturduğumuz zaman, o objektifliğin farkına vardığımız zaman çok yaratıcı şeyler çıkarabiliriz. Çözümler üretebiliriz. Neler üretebiliriz bu çağda ki? Bu çağ esaslı insanın yeniden yepyeni şeyler üretmesini gerektiren bir çağa dönüşecek haliyle. 2030 deniyor şimdi ama 2030 bana biraz erken gibi geliyor.
1: Siz ümitli misiniz Z kuşağında?
0: Alfa kuşağından daha çok ümitliyim. Yani şimdi o gene süreç dediğimiz şey var ya, Z kuşağı bu sürecin başlangıçlarından birisi. Yani bizimkiler baby bloom diyoruz. Biz mutlu kuşağız yani. Farkında olmadan yaşamış bir kuşak. Duygu dedik mi işi bitiriyoruz. Ama bu kuşak farkında olmaya başlayan kuşak. Bir de gen hadisesini artık kabul ediyoruz değil mi? Çünkü biz hep insanın yeniden doğuşunun olur mu olmaz mı filan diyorduk. Yani rekarnasyonu. Rekarnasyon artık genle de buluşuyor. Genle buluşunca daha anlaşılır bir hale geliyor. O zaman bir bakıyorsunuz ki yani insanların daha mağara devrinden buraya gelinceye kadar birbirine devrettikleri genlerin de önemi var hayatımızda. O zaman Z kuşağı baby bloom'dan alfaya geçişin süreci, ama baby bloom'un ürünü belki de değil mi? ve baby boom'un yarattığı

0: işte sosyal medya, bilgisayar teknolojisi derken yapay zeka filan buraya geldik. Bu kuşak bununla aradaki kuşak. Ama alfa kuşağı bunu hazmetmiş bir kuşak olarak gelecek. Zannediyorum o daha umutluyum ondan. Tabii tam tersini düşünenler de var. Daha robotlaşacak insan, bilgiye ulaşmaktan bu kadar kolay bilgiye ulaştığı için bilgiye ulaşmayı terk edip işte kendi hayatını yaşamak daha önemli olacak filan gibi kaygılar var. Bilmiyorum, çok bu kadar erken karar vermek, karamsar bir karar vermek istemiyorum. Çünkü daha umutlu olmak istiyorum. Yani.
1: Yapay zeka oyunculuğu etkiler mi sizce?
0: Etkileyecek herhalde. Biliyorsunuz bir Amerikan film vardı. Bugünlerde onu konuşuyorum ama ismi gelmiyor aklıma. Başrol oyuncularından bir tanesi film bitmek üzereyken vefat etti. Vefat edince bu ama kaç yıl önce? Yani 10 yılı geçmiştir. Ne yapmaları lazımdı? Ya yerine yeni oyuncu alıp filmi baştan çekmeleri lazımdı. Ya da onu hologram tekniğiyle ya da 3D ile ya da başka bir şekilde, bilmiyorum o zaman nasıl yaptılar. Çünkü o zaman yapay zeka yoktu. O oyuncuyu yarattılar ve filmi bitirdiler.
2: Evet.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi?
2: Paul Kilmer, Hızlı ve Öfke.
0: Evet. Şimdi nasıl oldu abi bu? O zaman demek ki o zaman yapay zeka varmış, bizim haberimiz yokmuş.
2: O zaman işte bir arada hologram hologram deniyordu ya işte, evet. onunla yaptıklarını
0: söyle. O ara bu işte.
2: O hologram o dönemde yapay zekadan önce kullanılan bir isimdi. Şimdi kimse hologramdan bahsetmiyor. Kim? Bizde de şarkıcı işte Müslüm Gürses'i arkada söyleyip birlikte düet yaptılar. Zeki Müren'le düet yapan oldu.
0: Yaptılar.
2: Şimdi onu yapmaya kalkanlara yapay zeka ile yaptı diyecekler.
0: Yapay zeka ile yaptı diyecekler. Şimdi tabii burada işte o zaman mesela oyuncu kendisine oyuncu değil de sanatçı diyor ya. Şimdi oyunculuk mesleğinin belki yapay zeka ile yapılma tehlikesi geliyor. Arka planda o başladı harekete geçmeye. Peki oyunculuk mesleği yapay zeka tarafından yapıldığı zaman o yapay zeka ile oynayan kişi sanatçı mı olacak? Sanatçı nerede olacak o zaman? Sanatçı diye bir kavrama büsbütün ihtiyaç duyulacak. Kavrama ihtiyaç duyacak ama. Kişiye değil yani. O kavramı yaşayan, o kavramı hayata geçiren, yaşama sanatına yönelten insana. Hayır, mesela dünya nüfusu bu komplo teorilerine göre eğer söylendiği kadar azalırsa zaten o zamanki hedef herhalde çok mutlu bir dünya yaratmak olacak değil mi? Onun için biz bu dönem bu dönemin insanları bütün bunları farkına varıp düşünüp belki geleceğe yönelik yeni fikirler üretmek üzere kendi beynimizi şöyle bir sallayabiliriz ya, harekete geçiyoruz.
2: Ama beynimizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yapay zekayı da biraz önce çok güzel söylediniz. Yapay zekanın sizi yönetmesini değil, siz yapay zekayı yönettiğiniz zaman işte yani ne kadar detaylı, ne kadar ne sorarsanız ona göre cevap veriyor.
0: Evet.
2: Şarkıcı Sinan Akşil ile beraber bir şey denedik. Sordu yapay zeka. Ben mi daha iyi şarkı sözü yazıyorum, sen mi? Yapay zeka aynen verdiği cevap. Dedi ki ben şarkı sözü yazarım ama senin hissettiklerini, senin yazdığın duyguları ben ona geçiremem. Yine de sonunda objektif sen var. Kazanırsın.
0: Bak, yapay zeka
2: dedi.
0: Objektif yapay zeka var. Çünkü yapay zeka ne yapıyor? Bizim ürettiğimiz bilgileri, bir de tabii biz şu anda bedavadan yapay zekayı geliştiriyoruz. Bunu biliyorsunuz.
2: Bir de öyle bedava.
0: Tabii, bedavadan geliştiriyoruz. Yani öyle deniyor ya, bunu yapay zeka icat eden, neden bunu bedava veriyorlar? Çünkü biz ona soru soruyoruz. Evet, o soruya bir tuhaf genelleme içinde bir cevap. Öyle değil. Benim sormak istediğim şuydu diyor. Özür dilerim diyor falan. Yeniden düzeltiyor. 3-5 düzeltmeden sonra tarama yapıyor çünkü. Bilgileri tarıyor ve bize bilgi veriyor. O zaman ama o sırada da kendini yeniliyor.
2: Ya.
0: Çünkü o tarama yaptığı arşivleri o artık kendi şeyine, datasına kaydediyor yani, değil mi? Dosyalarına kaydediyor. O halde Sinan'a bu cevabı vermesi de oradan kaynaklanıyor. Tarama yaptıktan sonra diyor ki ben bunları ancak tarayarak yapıyorum ama sen kendi beyninden yapıyorsun diyor. Onun için sen söyle diyor, değil mi? Ama biz hala bunu sormak istiyoruz ona.
2: Ya.
0: Çünkü anlatılmaz yapılır bu iş. Halbuki anlatılır bu, anlatılır. Artık anlatılırlık çağındayız. Önce bunun sanat olduğunu anlayalım. Sonra da nasıl o sanat olabiliyor tartışalım, konuşalım. Eski filozoflar da hep bunlara. Mesela Nietzsche çok hoş bir şekilde bu konunun derinlemesine giriyor. Ama Nietzsche zamanında yapay zeka yoktu. Şimdi bizim Nietzsche'nin bilgilerini de güncellememiz gerekiyor. Nietzsche'yi yeniden anlamamız gerekiyor.
2: Yeah.
0: Mesela bir çok güzel bir kitap çıktı. Kant'ı yeniden anlamak diye. Kocaman bir kitap. Biz Kant'ı yeniden anlamak üzerine Kant'tan etkilenmiş bütün dünyalı filozoflar kendi görüşlerini yazdı. Şimdi bunlar biz Kant bunu söylemiş deyip orada o günkü şey yani o günkü haliyle mi bırakacağız? Değil mi? Onların zamanındaki olanaklar neyse o şartlara göre onlar fazlasını söylediler. İlla sanatın elitlere ait bir şey olmadığını çünkü bakıyoruz mesela çok farklı ailelerden daha yani Nobel kazanacak insanlar çıkıyor. Ailenin diğer fertleri hala mesela otantik bir hayat sürdürürken bir tanesi dünya çapında bir adam oluyor. Ama o otantik bir şekilde işini sürdürürken sürdürenler de işini çok iyi yapıyor. Yeah. Dönüp bakıyorsunuz ha demek ki bu adamın bu aileden çıkması tesadüf değil. Bunlar bunu tercih etmiş o kafaya takıp buraya gitmiş diyorsunuz. Onları da küçümsemiyoruz çünkü. Onlar da işlerini çok iyi yapıyorlar. Şimdi o halde bunun adının konması lazım. Bunun adı konmadığı sürece insan kendini hep gariban, mutsuz, duyguların esiri olacak. Kaygıyla yaşayacak değil mi? Kaygılar, endişeler dünyasında yaşayacak. Düşünmeyecek. Düşünmek üzerine, düşünmemek üzerine evet. Çeşitli laflarımız var zaten. hemen gülümsetiyor bizi değil mi? Esasında meşrulaşmış bir laf da söyleme hoşumuza gitmiyor. Yani bunlardan da kurtulmamız lazım. Kurtulup yeniden bir nerede yaşıyoruz? Burası neresi? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Değil mi? Sanat deyince bunu anlamak lazım. Ha bunu anladığımız zaman bütün insanlar kendi yaşantılarını biçimlendirme farkındalığına da erişecek. Yani o ben mesela bir Nietzsche çalışması yaptım yapay zekayla. Yapay zekayla öyle uğraştım. Yapay zeka bana Nietzsche felsefesine göre bir insanın nasıl davranması gerekir listesi çıkardı.
2: Çok güzel.
0: Şimdi bu muhtemelen başka birisi bir şey sorsa benim bana çıkarıp oraya gönderecek. Değil mi?
2: Aynen öyle.
0: Gene eğittik yani.
2: Eğittik kesinlikle.
1: Siz teknolojiyle yakından ilgileniyorsunuz o zaman.
0: Vallahi şimdi sanat yolculuğu yapıyorsanız ve böyle bir milenyumda yaşıyorsanız bu milenyumda niye ben hala yaşıyorum? Niye şu yaşa geldim hala göçüp gitmedim diye düşünüp artık zamanım geldi diyeceğime ben burada yaşarken ne yaşıyorum, niçin yaşıyorum, bunlar neden oluyor diye düşündüğüm zaman bir sürü şey
2: ne güzel.
0: Geliyor aklıma. Ne bir güzel. Sürü araştırma yapma ihtiyacı duyuyorum. Bir sürü soruya cevap arıyorum. Sonra öğrendiklerimi yurt dışında test ediyorum. Bir bakıyorum bir sürü bana benzer insan var. Mesela bir gün Japonya'da böyle bir olay olmuştu. Bir yerden ayrılmamız gerekiyordu erken. Fakat oradaki bizi davet eden ev sahibi bir Mitsubishi firmasının CEO'suydu. Ama adamcağız da bir şeyler söylemek istiyor. Fakat o Japonca söylüyor. Yanında İngilizce çevirmeni var. O bana İngilizce'ye çeviriyor. Ben İngilizce ona cevap veriyorum. O gene ona Japonca'ya çeviriyor. Tabii merhaba, harikasın desen bile, harikasın demek bile bir 10 dakika alıyor. Kapıda da bir sürü insan bekliyor bizim takım uluslararasılar. Şimdi ben de adama dedim ki, kıza söyle dedim şeye, maestro'ya dedim. Bir bilgisayar icat etsin bize dedim, madem Mitsubishi. Biz dedim mesela ben Türkçe konuşayım, anında onun bilgisayarı ona Japonca'ya çevirsin. O Japonca konuşsun, anında bana Türkçe'ye çevirsin.
2: Şu anda var öyle bir şey.
0: Şimdi ben bunu söyledim de adam gülecek zannediyorum, 20 yıl önce filan. Adam bir ciddiye aldı bunu. Kıza böyle uzun uzun Japonca anlatmaya başladı. Kız da bana çevirdi, kısaca çevireceğim. Adam da buna felsefe de kattı. Yani adamın söylediği ez cümle şu. Bana diyor ki, dedi ki onu de,

0: bil ki sen bunu düşünüyorsan dünyada biri daha düşünüyordur ve bu bir gün olur dedi. Oldu zaten.
1: Oldu.
0: Şimdi ama bu laf beni çok etkiledi. Şimdi ben adam gülecek, ben güleceğim, hadi alasmalık deyip oradan kaçacağım zannediyordum. Adam bunu söyleyince ben oradakileri boş verdim. Adamın elini sıktım. Dedim çok güzel bir laf söyledin. Demek ki insanların hepsi zaman içerisinde böyle bir düşünme sisteminin beraberliğini sağlayabilecek bir yaratık olduklarını anlayacaklar bir gün yani, değil mi? Dolayısıyla bu işte bu da bir yolculuk. Yani Japonya'da o adamla karşılaşmak. Değil mi? Yaşam yani. Frank Sinatra o zaman My Way dediğinde belki kendi yolculuğunda karşılaştıklarını anlatıyordu ama yapay zeka yoktu o zaman.
1: Yani. Doğru. Kesinlikle. Evet Tamer Bey, Prensiz'den bahsedelim, projelerden bahsedelim. Önümüzdeki günlerde dizi, film, tiyatro.
0: Vallahi şimdi mesela Shakespeare'in Kral Lear'i var.
1: Evet.
0: Kral Lear hep şöyle anlaşıldı. Zavallı ihtiyar bir adam, kral. Hı hı. Kızlarına mallarını devretti. Sonra da kızların yanına gidip onu bana baksınlar istedi. Ama kızları buna bakmadı. Hep buna şey yaptılar. Fakat küçük kızı Cordelia ona baktı, sahip çıktı. Şimdi çok yeni bir yorum okudum bir İngiliz araştırmacıdan. Diyor ki Kral Lear devleti temsil ediyor. Malını devrettiği kızları da mala çökenleri de temsil ediyor. Ama küçük kızı Cordelia insanlığı temsil ediyor. Dolayısıyla Kral Lear'i böyle yorumlamak lazım diyor bu çağda diyor. Çok enteresan yani. Değil mi? Çünkü babasından malını alıncaya kadar diğer kızı, mesela en büyük kızı, babasına müthiş de iyi davranıyor. Adam da al diyor şu bu topraklar senin. Damat ondan sonra babayı şey yapmıyor ve baba onların yanına ha bu kız bana bakar diye gidiyor, bakmıyor. Öbür kıza gidiyor, o da bakmıyor. Ama en küçük kız zaten mal mülk istememiş. Başta dağıtırken bana verme diyor. Verme deyince adam kızıyor bir de. Sen diyor bana, yani benim sana vermek istediğim malını niye almıyorsun diyor. Sen benden daha mı önemlisin diyor filan. İstemiyorum diyor. Fakat o sahip çıkıyor. Şimdi bugün dünyada yaşanan bu kaos, işte savaş çığlıkları vesaireleri filan bize bunları hatırlatmıyor mu? Mesela Shakespeare'in dehası da buradan geliyor. Biz yani bundan 30 yıl önce Kral Lear'i sahneye koyduğumuzda nasıl düşünürdük? Zavallı bir baba. Artık mesela bunun benzerleri yapıldı hatta sinemalarda da. İşte iyi bir baba çocuklarına bakıyor filan. Belki yerli Yeşilçam'da da yapıldı galiba. Fakat baba yaşlanınca işte çocukların evine gidiyor bastonuyla filan. Tabii daha zavallı bir hale bürünüyor. Çocuklar da ona kötü muamele yapıyor. Bu hani değer bilmezlik olarak. Hayır. Bu sefer diyor ki bu devlet yani bütün organlarıyla devletin bir bütünselliği olmalı. O bütünselliğin de başkaları tarafından menfaat için kullanılıp devleti istismar etmemesi gerekir diyor. Şimdi bu dünyada bugün böyle tersine bir mekanizma işliyor değil mi? Etik, estetik ve hakikat kuralları. Etik, estetik, hakikat sanattır. Sanatın ölçümü. Yani terazideki diremler. Yani yaratıcılık deyince yani kötülük de yaratıcılık olarak görülebilir. Ama sanat kavramının felsefesinde kötülük yok. Yani iyi, güzel ve hakikat var. Ona bulaşmış. Onun estetik tanımı da bu. O halde yine geliyoruz. Geçmişle bugünü yeniden yorumlamamız lazım. O zaman anladıklarımız, o zamanki kafamıza göre anladıklarımız. Bir de yaşadık biz bunu yani ben. Şimdi bugünkü kafamıza göre adamın söylediği Kral Lear yorumu ne kadar doğru değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Muhteşem bir şey yorum yani. Mesela Kral Lear yeniden yapmayı aklıma koydu bu. Benim kendi yazdığım oyunlarım var. Bunlarda da biraz çağdaş teknik kullanmak istiyorum. Mesela Çin tiyatrosu bunu yapıyor. Olağanüstü şeyler yapıyorlar. Çin'e de çok gittim. Belgesel de yaptık hatta Çin'le ilgili. Dolayısıyla oralardaki mesela yani 1970'lerdeki Çin nerede? Bugünkü Çin nerede?

0: Değil mi? Şimdi bir bakıyorsunuz, 1970'lerde böyle bir Çin dünya devi olacağını aklımıza getirir miydik acaba? Demek ki oradaki kültürel gelişmeyi de bizim yeniden sanat kafasıyla analiz etmemiz gerekiyor. Japonya'dakini de, Güney Kore'dekini de, değil mi? Filan. Belki bu taraflara eskiden kızıyorduk, daha yoksul buluyorduk filan, taklitçi buluyorduk filan, ama şimdi orada devlet konusunda çok esaslı mantaliteleri var. Kuralları var, kültürleri var. Ve onları istihdam kapasitelerini yerleştirmek konusunda da öyle. Savaşlar sırasında da çok enteresan davranışları var. Yani hemen savaşa girme dolduruşuna girmiyorlar, değil mi? Ama küçük ekonomik dokunuşlarla birdenbire şekil değiştirtebiliyorlar. Şimdi demek ki dünyanın Rönesans geçiren Avrupa'dan sonra şimdi biraz da Doğu'yu yeniden anlama dönemi geliyor. Bunlar hakkında kafamda fikirler uçuşuyor. Ama şimdi tabii dizimiz vardı, o bitti. İki tane filmimiz oldu, filmim olacak. Bir tanesi Türkiye'de çekilen güzel bir korku filmi, başladı çekimleri. Evet.
1: Korku filmi ve siz.
0: Evet.
1: Çok güzel, ters köşe.
0: Evet, korku filminde güzel bir rol. Hikayenin bir tür başlangıç noktası gibi. Ben de kompozisyon, öyle herhalde beni biraz zaten takip ettiyseniz biliyorsunuz, farklı roller oynamak
1: evet, çok evet, evet, olmaz mı?
0: O kompozisyonu da oynamaktan çok hoşlanacağım.
1: Çok iyi.
0: Sonra da bir Deniz Feneri hikayemiz var, onu çekeceğiz.
1: Ne güzel, harikasınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık. Yani böyle su gibi aktı gitti. Sabaha kadar dinleyebilirim sizi.
0: Ya normal kusura hikayeler. Bakmayın.
2: Doyamadık gerçekten.
0: Evet. Yani siz bir soru soruyorsunuz. Ben arkasından kaptırıp gidiyorum, ama konuşuyorum.
2: Çok
0: ama.
2: Keyifli. Çok güzel, sizi bağladınız
1: her
2: keyifli.
1: Şeye. İnanılmaz derecede. Evet, kesinlikle.
0: Şunu hayal ediyorum. Yani bu düşünceye hepimiz vardığımız zaman aa deyip bir farkındalığımız açılacak, değil mi? O açıldığı zaman bizim ülkemizden de dünyaya çok önemli katkılar çıkacağına inanıyorum.
1: Kesinlikle. Sizin gibi özgüveni, her şeyi ne derler, hak ettiği yeri kesinlikle özümsemiş ve gençlere yol açacak birileri her zaman olduğu sürece olur. Çünkü şimdi anlatırken ben, yani bir kaygınız yok. Yani o benden, o benim rolümü çalacak, ben bilmem ne. Yani 77'den beri sahnedesiniz. 77 yılında İngilizce yutmuş biri olarak, burslu olarak İngiltere'ye gitmiş birisiniz. Yani o yüzden de ya illa bunları yaşamasaydınız da siz Tamer Levent olarak mutlaka bugün yine böyle olurdunuz.
0: Belki de. Belki.
1: Ya şey olmak lazım, biraz kendine güvenme, sürekli birilerini aşağı çekmek yerine.
0: O korkunç bir şey. Yani zaten biraz önce söylemiştin onu. O bu mantalitenin anlaşılmamasından kaynaklanan bir şey. Çünkü o zaman başarılı olmak suç haline geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Başarılı olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Yani efendim, çalışkan olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Ama ya da bir ünlü olmak diye bir laf çıktı. Yani ya bir insan bunları ünlü olmak için mi yapar yani? Ben ünlü olmak için bu kadar koşturuyorum. Hayır. Bunların anlaşılmasını ve gelecek kuşaklar tarafından da kullanılmasını, yani süreç dedim ya, sürece katkıda bulunmak istiyorsunuz. Sanat uzun, hayat kısa olan hayat kısmımda. Şimdi bunu yapmamı bile suç gören olabilir yani, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Adama bak ya, sırf ünlü olsun diye bunları yapıyor diyen vardır yani.
1: Şimdi maalesef.
0: Bu garipliklerden kurtulursunuz. Bu esasında kendi ayağına kurşun sıkmak. Bunun farkında değiliz.
1: Kesinlikle.
0: Takdir edebilse kendisi de gelişme gösterecek. Ama maalesef bir ezbercilikten kaynaklanan şey. Ben onlara da kızmıyorum artık. Kızmıyorum çünkü hani İbrahim Tatlıses'in bence klasik bir lafı var. Urfa'da
1: Oxford
0: vardı da gitmedik mi diye. Hani illa İbrahim Tatlıses hiç mütevaz değilmiş yani. Oxford'dan aşağı gitmiyormuş ama. Yani olsa... Bizde yani, bizde de Oxford olmasa bile yani o Çin'i, o Japonya'yı, o Güney Kore'yi ayağa kaldıran, bizde de daha önce var olan bir eğitim sisteminin yeniden kurulması lazım ki bu insanlar bu kapasitelerini, bu çağın gereklerine uygun olarak sanat olarak gelişsin. Her bir insan sanattır diyorum. Kesinlikle. Sanat eseridir.
1: Kahve seviyor muyuz?
0: Evet. Seviyorum.
1: Harika o zaman.
2: Fenerbahçeli olduğunuzu duyduk size. Çok güzel
0: o muydu o?
2: Evet. Getirdik.
1: Efendim, çok kullanın bizi ederim. Hatırlarsanız.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Lütfen oturun. Evet. Şey, kahve

0: içerken bizi hatırlayın lütfen.
1: Tamam, çok teşekkür ederim. Ve, çok pratik bu, biliyorum.
0: Evet, ve sonunda da bitiş müziği de Fenerbahçe Marşı.
1: Öyle mi? Tamam.
2: İyi günler de kullanın inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet değerli izleyiciler, yine bir programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: zaman geçse de, Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: 30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol

0: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha niceleri, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 16. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Muğla 28, Aydın 32, Manisa 29. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 27, Adana 30, Kahramanmaraş 28, Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 19, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 22, Erzincan 18, Van 19, Ardahan 12. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Siirt 25, Şanlıurfa 29 ve Diyarbakır 26 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Yani başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Vallahi Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür, ne mutlu ederim.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz, bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten.
0: O kadar.
1: Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında.

0: tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden böyle bir buçuk aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
1: Çok özel bir iş.
0: Çok özel
1: senin
0: bir işti.
1: Senin hayatında yani. Da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki ya sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın evet. Her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısaköre'yi ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
0: Ya ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil. Güzel. Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet. Teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
1: çok güzel açıkladın. Harika. Aynı.
0: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün. Ya da sırtlarsınız rolü. Rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut. Genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
1: Çünkü ben de onu söyleyecektim. Abi.
0: Aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
1: Kaç dakika?
0: Hazır mısın?
1: 150.
0: 160.
1: 160.
0: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat bir sonra atacağı tiradı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
1: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten Hüsrev olmuşsun yani. Gerçekten.
0: Yani evet. Çok.
1: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
0: Yoğun. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A-class festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B-class diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel. Fragmanı izleyelim mi?
1: Evet, izleyelim.
0: Lütfen.
1: Bir.
0: Lütfen.

0: çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika
1: güzel
0: görüntüler.
1: Güzel oldu gerçekten. Biz memnunuz yani, artık iş seyirci de bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
2: ben
1: bu
2: de onu
1: iştir.
2: Söyleyeceğim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler

0: Her zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadın oldu mu?
1: Şöyle yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
0: Ha, çünkü
1: eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hı. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70 beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular... Evet, geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Ha, arkadaşlarım geldi falan, hani beraberiz abi bu sahnede, ama onlar bir yerde hani duruyorlardı, ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi, dediğim gibi. Yani o bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsrev ile beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere, seslendi bana. En son Hüsrev diye seslendi, döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü, uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsrev deyince duydum ama Hüsrev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
2: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
1: Soru ölümden korkuyor musunsa, ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bunu, bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim. Ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motosiklet kullanmam. Anlık, evet, ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
2: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
1: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak, şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya, hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım. Ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim. Ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
2: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
1: Yani düşünüyoruz aslında, bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi, ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki, yani son düşündüğümüz projelerde belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de, çünkü ben bundan sonraki Dünya Savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçek

0: Gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
1: düşünüyorum. Silahlarla olacak olan savaş da onun için olacak ya.
0: Evet, olursa. Silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
1: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019 mu?
0: Belgesel 18, mi?
1: Evet.
0: Tabii 2018'de.
1: 18 değil mi?
0: 2018'de.
1: Yani şimdi mutlu musun? Çok. Ne kadar hayşu, ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin evet. için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama evet. kafayı bu kadar yormuştun ki. Evet. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan evet. görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Şey. Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
0: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala koplara gidiyorum. Her yıl bütün kopları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti biliyor musun?
1: Değişti.
0: 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
1: Çok güzel.
0: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
1: Ya lüks o.
0: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti.
1: Fark etti.
0: Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yönelişe neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
1: Ne güzel.
0: Ben de çok yakından takip ediyorum.
1: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyirciler şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes, yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
0: Birebir bağlıyız.
1: O kadar.
0: Birebir, yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Sınır. Ve bu klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. olmuyor bile. Eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin, döndük tekrar baştan çektik.
1: O kadar hassas
0: davrandık. Hassas davrandık. Gerçekten o konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
1: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
2: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
0: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanlıyım.

0: Heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
1: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda. Evet, yani ben bir filme gideyim değil. Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım evet. Anladığım kadarıyla. Yani
0: öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: O önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitabı okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman kitabı varsa bir filmin ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
2: Güzel. Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Evet. Ne diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş, yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk okurken,
1: tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyon oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım, tiyatro oyuncusu televizyon oyunculuk mu yapar falan, siz ne saçmalamayın falan, hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan, öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu, çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı, yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı, hala yasaktı okuyanlar. Yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır, tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin, oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker'in en oğlundan teklif geldi, yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin, yani öyle hani ben gelmiyorum Türker'in en oğluna falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi, 9 Eylül değil mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel, maşallah ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi
1: vardı
0: ya.
1: Bitti anlaştık, Yılmaz
0: Ekmekçi. Yılmaz Ekmekçi, Yılmaz sana anlatsın, hayırlı olsun, imzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansör denerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik, menajerim orada bekliyordu, rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti, koçum benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz. Yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim. Aa,
1: tiyatroda mı, filmde
0: tiyatroda
1: mi? Tiyatroda.
0: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Hmm. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok var zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş yaşlandım. Yavaş ya. Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya. Hala oynanır, oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdım.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
1: aynen öyle.
0: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani, bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle. Ama hızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Sizin yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela, yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım filan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru sayıyorsun.
0: Evet, yani o kadar senin uzun sürdü ki uzun gerçekten yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu. Ama aslında 5 yıl sürdü, o yüzden.
1: Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir sene de Barbaros var. 6 sene, yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle geçmiş. Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli
1: çok
0: oynaması. Zevkli. Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir. Bir aktör için ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın. Hadi bakalım bugün başlıyoruz. 5 yıl sürecek desem bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz. Her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
1: Kılıç sallayacaksın.
0: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi o zamanlar 30

0: 35 yaşındaydım, şimdi 45 yaşındayım, yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
1: Çok güzel.
0: Gençler harika. Savaşsın, biz akıl verelim.
1: Güzel, harika.
0: Kabulüm.
1: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan evet. da bahsedelim.
0: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
1: Çok güzel.
0: Müthiş. Müthiş bir rota.
1: Olağanüstü.
0: Yani müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım vardır.
1: Ne güzel.
0: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım, dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıttım sabunlarını hazırladık, sen gümüş seversin, telkariyi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır,
1: harika.
0: Şimdi dostlarımı göreceğim.
1: Ne kadar oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje ne kadar uzun?
0: Yaklaşık 10 günümüzü alacak. Çünkü
1: 10 gün çok kısa.
0: Uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
1: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
0: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tanıtımdaki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
1: Harika.
0: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz, baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlıyoruz.
1: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
0: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
1: surlar,
0: baktığınız zaman oradaki yemekler, oyurdaki kültür, Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı,
1: aynen.
0: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O yüzden heyecanlıyım
1: çok
0: aslında.
1: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
0: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
1: Bence de.
0: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Kesin. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek.
1: Evet evet geldim. Çok iyisin.
0: Alırsam fark edilmez.
1: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir anda çocuklar var.
0: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
1: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok,
1: inanılmaz bir babasın. Her evet. boşluğunda orada.
0: Kaçırmak yandım. İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekiliyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Biri düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin çocuklar nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani ona çok özen gösteriyorum.
1: Emir devam mı yarışlara?
0: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı
1: evet.
0: o motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
1: Kenan'la da tanıştılar.
0: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli. Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar 4 bike'la

0: çalışıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
1: Peki annenin babanın gidiyoruz. Yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl o da kızmıyorlar
0: benden
1: sana?
0: Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistinin ortasında koşturuyorum. Neslişah dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Neslişah'ı gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk denekleriyle peşine koşuyorum. Yani o benden daha cesur.
1: Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
0: Yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Neslişah'ın çocukluklarını. Neslişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
2: Ha, o yüzden cesaretli.
1: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak geçmiş olduğu için de belki biraz daha hızla, cesur olabilir.
0: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızla arası iyi. Benim hızla aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babuş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanıyorsun onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
1: Eyvah.
0: Peki diyorum tamam.
1: Boynuz kulağa geçiyor.
0: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
0: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motor siklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
1: Peki kızımız ne yapıyor?
0: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
1: Tamam. Tam kızları yere evet. Daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
2: Kaç yaşında oldu şimdi?
0: Alara 8 yaşında.
2: Oy, maşallah.
0: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
1: Zaman
0: Emir de 10 oldu.
1: Maşallah.
0: Aa, inanılmaz abi o kadar
1: zaman hızlı çok hızlı akıyor. İyi neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. Zamanında biraz o da akşamları evde falan ama uyku zamanına denk geliyordu.
0: 5'te falan geliyorduk biliyorsunuz. O zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlarda Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
1: Çok bende. Güzel.
0: Tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun ne biçim at binerdik sen dedi.
1: Çok iyi.
0: Ben
1: çok
0: hatırlıyorum tatlı. Da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk sen fotoğraflardan hatırlıyor.
1: Sen de nasıl at binerdik?
0: Şu an o da biniyor.
1: Harika.
0: O da güzel at biniyor şu anda.
1: Harika.
0: Aynen.
1: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Neslişah sürekli spor salonunda zaten.
0: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
1: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
0: çocuklar
1: spora
0: da meraklılar. Çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor. Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saatte olsa 40 dakikada olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
3: Neyse.
0: Yani benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
2: Daha ne olsun.
0: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
1: Ala ara tenis, binicilik diyorsun.
0: Ala ara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
1: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten. Anneler.
0: Aynen. Anneanneler, dedeler, herkes
1: kayak yıllarca.
0: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Kışın da Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Neslişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da bord, yani babayı taklit etmesinler, bord öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
2: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız, mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
0: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce yıllardır çocukluğundan beri.
1: O sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa
0: eskiden
1: sana mı okuyor?
0: Eskiden ben okuyordum, o dinliyordu.
1: Şimdi?
0: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ay çok güzel.
0: Çünkü artık okumayı öğrendi. Çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor. Bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor. Bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
1: Ne güzel.
0: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara'yla, Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
1: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
0: Akşam yemeğimiz beraber.
1: Akşam
0: yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim, akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksan bile ilk önce yemeği evde yerdim, ondan sonra dışarı çıkardım.
1: Yani
0: bizim ailede
1: çok güzel.
0: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir, ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım, arkadaşlarımla gidiyorum, eve gelmeyeceğim yemeğe. Yani üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
1: Çok güzel.
0: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak.
1: Konuşmak.
0: Hani nasıl geçti günü, onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak. Evet. Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
1: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor, ne oluyor? Kuzen oluyorlar değil mi?
0: Çok iyi araları.
1: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
0: Yakınız. Çok yakınız, güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
1: Aa, maşallah.
0: Emir tabii abilik. Tabii Aslışan büyük oğlan, yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Evet. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun.
1: Tabii, tabii.
0: Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
1: erkek
0: şekilde.
1: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa, evet, kız çocuğu da böyle.
0: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa.
1: Evliyorsun, çocuklar arkadaşın halen kuzen oluyorsa ve her zaman bir kuzen vardır yani. Kardeş, evet, kadar yakındır.
2: En iyi arkadaşın, evet, oluyor bir yandan da.
0: Evet evet, ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine. Şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu. Yani o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
1: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Ya, o Hülya biraz Hanım, sıkıntı galiba.
0: Hülya sağ olsunlar geliyorlar.
1: Geliyorlar ha. İyi zor.
0: Geliyorlar gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca şey. Özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama şey sağ olsunlar. Yani
1: çok sık gidip geliniyor. Şey onun için bir arada oluyorsunuz.
0: Evet gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
1: Aynen.

0: Harika. Ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
1: Ah keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak yani benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedim. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
2: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu yani. Tarih yani sinema tarihinde çok
1: müthiş
2: önemli.
1: Bir hanımefendi.
2: Aynen öyle.
1: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten. Oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar. Bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte susuz yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, o ilk ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
2: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
1: Aa, ne güzel. Aa, çok iyi fikir.
0: Evet.
2: Çünkü senin yönetmenliğin var yani.
0: Evet.
2: O göz de var sende bence.
1: Çok iyi fikir.
2: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya şu anda hala sinema okullarında onun filmleri tabii ve canım. Onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
1: Tabii tabii tabii.
2: Ya çok, o yüzden çok... bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen
0: harika olur.
2: Yaz bir kenar.
1: Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
0: Sağ sağlık.
2: Gişesi bol olsun. Sana hediyemiz var.
0: Evet, çok tatlı bir hediyemiz var.
2: Çok evet. Zic, senin Galatasaraylı olduğunu...
0: Evet, olduğunuzu öğrenince
1: çok
0: size
1: teşekkür
0: böyle
1: ederim.
0: Çok tatlı bir...
1: Sağ olun.
2: Marşınız da çalacak efendim. Kahve olduğunda aklında
1: öyle
2: olsun.
1: Öyle mi? Aa, bayağı oğlu bir şey.
0: Evet, kahve evet, içerken bizi anarsınız.
2: Lütfen.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Tekrar teşekkür ederiz.
0: Biz çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
2: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: girdi. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
1: bankacılık. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
7: Cimri'ye bak, cimriyle seç. Aynı ürüne

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Bir yüksek topuklarla daha karşınızdayız. Yine ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Ve bu kadın aslında bize markalaşmayı, stratejik pazarlamayı öğretiyor. Aynı zamanda kendimizin CEO'su olmak zorunda kaldığımız bu dönemde neler yapmalıyız onları anlatıyor. Hem şirketlere hem de bizlere. Konuşacağız kendisini. Daha yakından tanıma şansımız olacak bu programda. Stratejik pazarlama ve marka yönetimi danışmanı Yelda İpekli'yi ağırlayacağız. Hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Hoş, sizi gördük, çok iyi olduk.
1: Çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandan beri bir türlü denk getirememiştik. Sizin yoğunluğunuz, benim yoğunluğum çok iyi oldu.
0: Evet.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi öncelikle tabii hani tanıyordur pek çok kişi ama siz bize biraz Yelda İpekli'yi anlatır mısınız? Kimdir? Tabii. Nasıl bir eğitimden geçmiştir? Şimdi ne yapıyordur?
1: Tabii. 59 yaşındayım Özlem Hanım ve son demeyeyim, 35 yıldan beri sadece stratejik pazarlama ve marka yönetimi konusunda çalışıyorum. Bu alana geçmem bizim zamanımızda, yani 1980'li yılların başlarında, ortalarında çok bilinen bir alan değildi bu. Marka kültürü daha henüz oluşmamıştı. Çok daha üretim ve ihracat ağırlıklı çalışan bir ülkeydik. Benim hikayem nerede başladı? Ortaokulda ben Ankaralı bir Rumeli göçmeni ailede büyüdüm. Bizim ailemiz ağırlıklı olarak işte doktor, mühendis gibi böyle

teknik tanımları olan meslek gruplarına başarılı ya da okumuş sayan bir aileydi. O yüzden böyle pazarlama, işletme zaten 1980'li yılların başında telaffuz edilmeye başlanan bölümlerdi. Ama ortaokul son sınıflarda ya da lisenin ilk yıllarıydı. Tam hatırlayamıyorum orayı ama ben İngiltere'ye dil öğrenmeye gittim ve au pair olarak gittim. Yani bir ailenin yanında bebek bakmak üzere gittim. Ailenin babasının bir reklam ajansı vardı. Ben sabahtan öğlene kadar işte dil öğrenmek için bir dil kursuna gidiyordum. Öğlen eve geliyordum. Onun ajansına gidiyordum. Akşama kadar orada çalışıyordum. Akşam dönüp bebekle ben ilgileniyordum. O ajansa gittiğimde tabii ki işte lisede, Türkiye'de bilmediğimiz bir dünya o. O reklam ajansı beni çok etkiledi. Etkileyen şey tabii ki 1980'li yılların başından işte bahsediyorum. Etkileyen şey daha teknoloji bu kadar gelişmemiş. Hala insanların yüz yüze iletişimi, ifadenin, iletişimin ne kadar önemli olduğu bir dönemdeyiz. O sebeple işte oradaki tasarım gücü, orada müşterilere bunların anlatımı, olmayan fikirleri oldurulması için yapılan çalışmalar beni çok etkiledi. Ailenin babası da beni orada aslında İngilizcemi geliştireyim diye beni oraya davet etti, ediyordu. Ama ben tabii orada resmen içlerine sızdım. Yarım yamalık İngilizcemle hani nasıl daha fazla şey yapabilirim diye. 3 ay kaldım yanlarında. O 3 ay içerisinde şunu bile anladım o zaman. Ben işin tasarım tarafında olmak istemiyorum. Zaten çok yetenekli de değildim tasarım tarafında. Ya da müşteri ilişkileri tarafı da değil. Beni esas çeken arkada o fikrin doğmasına destek olan bütün çalışmalar, pazar araştırması, stratejik düşünme, rakipleri inceleme, dünya nereye gidiyor, müşteriler ne ister gibi soruları ilk defa duyduğum ve beni çok heyecanlandıran o strateji bölümünde buldum. Strateji bölümü de reklam ajansının böyle küçücük bir odası ve işte güneş almayan, camı olmayan bir odasıydı. 3. ayın sonunda ben oradan çıktım ve Türkiye'ye döndüğümde kafamda çok net oturmuştu ki çünkü o yaşa kadar ben ne olacağımı bilmiyordum. Ailem işte bari doktor olamayacaksın bu notlarla ama çok başarılı bir öğrenci değildim. Bari diş hekimi olursun ya da eczacı olursun falan diye bana meslek biçiyorlardı. Ve ben geldim, ben pazarlamacı olacağım dedim. Şimdi 80'li yıllarda yine pazarlamacı demek, işte kapı kapı dolaşıp pencere tava satmak gibi bir şeydi. Evet. Reklam bile doğru dürüst yoktu. Hani evet, televizyon, reklam ajansları yavaş yavaş olgunlaşıyor ama hep yabancı, global şirketlerin reklamları ön plandaydı. Ben anlatamadım hani nasıl işte reklam, pazarlama nedir, ya marka diye bir şey var vesaire. Fakat ben kafama koydum işletme okuyacağım. Çünkü anladım ki o ulaşmak istediğim noktaya beni en kolay taşıyacak şey ekonomi ya da işletmeydi. Ekonomi daha böyle matematik vesaire geldi ve ben işletme okumaya karar verdim. Bizim zamanımızda galiba 5 tercih yapma sınırlaması vardı. Çok hatırlamıyorum ama benim son tercihim Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi'ydi. Ve ben oraya gittim çok büyük bir memnuniyetle. Hala Adana'yı çok severim. Orada çok iyi dostlarım olmuştur. Hala devam eden. Aileler olmuştur bana sahip çıkan. Çünkü işte 18 yaşındayım ve ilk defa ailemden ayrılıyorum. Bunu da biraz şimdi düşündüğümde Özlem Hanım, bilinçli olarak istediğimi fark ettim. Çünkü benim kızım da 18 yaş itibariyle yurt dışına gitti. Ben insan gelişiminde aileden bu 18-19'lu yaşlarda ayrılmanın çok önemli fark yarattığına inanıyorum. Eğer korumalı bir ortamdaysanız. Ben de şansıma öyleydi. O yıllarda zaten güvenlik anlamı, aile yapısı son derece önemliydi. Ve ben işletme okudum ama

0: gitmede de baktım ki benim istediğim alan hala tıkalı. Hani pazarlama birinci ve ikinci dönem sınıflarda birer dönem aldığımız bir dersti. Daha çok satış, daha çok işte pazar işletme, bankacılık üzerine kurgulanmış bir ders, bir müfredat yapısı vardı. Bunun üzerine ben tekrar İngiltere'deki bütün bağlantılarımı kullanarak İngiltere'ye gittim. Henüz marka yönetimi konusunda orada da tanımlı dersler yoktu master ya da doktorada. Fakat kurslar vardı. Ek seminerler, dersler vardı. Özlem Hanım, hepsine gittim. Zaten daha sonra bu neredeyse master ve doktora düzeyine denk gelen birikimler oldu. Ve hepsine gittim, hepsini aldım. O sırada Hilton Oteller zincirinde çalışmaya başladım. O bir şanstı, o işte reklamcı ailenin bana destek olmasıyla olan bir şeydi. Çok küçük bir parayla başladım çalışmaya. Ama neye denk geldi? İşte Hilton'un tam yeniden yapılanma dönemiydi. Logosunun vesairesinin değiştiği dönemdi. Ve o grubun içinde yer aldım ben. Çünkü Türkiye'den gelmiş olmak önemliydi. Türkiye pazarı büyüyordu ve çok önemliydi. O yüzden benim tabii bir 3 aylık reklam ajansı geçmişimin olması vesaire de cazip geldi. Ama esas önemli olan gelişmekte olan bir pazar olarak Türkiye'den gelmiş olmam ve bu işlere merak duyuyor olmam. Hiltoncuları çok cazip geldi. Ve ben Hilton'da çalışıyordum ama artık resepsiyonda, ön büroda değil, onların kurumsal kimliğinin yenilenme çalışmalarındaki proje ekibinde. İnanılmaz şeyler öğrendim orada. Yani bir logo nasıl yenilenir, neden bir logo yenilenir, bu kadar köklü bir kuruluş neden logosunu yeniler, bütün dünyada bu nasıl eş zamanlı olarak değiştirilir ve bu bir reklam aracı olarak, bir itibar aracı olarak nasıl kullanılır? Gerçekten çok şey öğrendim. Ve işte dedim ki evet, ben markacı olacağım. Markayla ilgili bir şey yapacağım. Başka hiçbir yere başvurmayacağım. Sadece markayla ilgili bir şeyler yapacağım. Tam orada bunların çalışmasını yaparken gittiğim okulda rahmetli, çok büyük rahmetle anıyorum, Özdemir Sabancı Türk öğrencilere konuşma yapmak için okula geldi. Çok büyük bir dahiydi kendisi, işletme dahisi. Zaten burada benim iş hayatıyla ilgili benim en büyük şansım, ben çok önemli liderlerle çalıştım. Özdemir Sabancı, Osman Boyner, Allah rahmet eylesin. Mehmet Otiç, sonra uzun ömürler versin. Bu insanlar benim hayatımdaki hep kritik noktaların dönüm noktaları olmuştur ve çok önemli insanlardı. Özdemir Sabancı ile biz sohbet ederken işte birebir de sohbet ettik ve dedi ki ben sana kendi kartımı veriyorum. Türkiye'ye döndüğün zaman beni mutlaka arayacaksın. Peki dedim ben. Yani koskoca Özdemir Sabancı bana neredeyse iş teklif etti havasındayım ben. Fakat o dönemde Türkiye'de Konrad açılıyordu Özlem Hanım. Ve Hiltoncular dedi ki ya Konrad açılıyor, sen Konrad'a git der misin? Aa, hiç iş aramama gerek kalmadan tabii ki dedim. Ve Konrad Hilton şu anda Barbaros Bulvarı'nda. Aksoy ailesi tarafından işletmesi alındı. Daha inşaat halindeydi. Genel müdürümüz Mr. Vanakor vardı ki otelcilik camiasında duayenlerden biridir. Kendisiyle ben Londra'da işte tanıştırıldım ve o da bana evet gel Türkiye'ye dedi. Benim yanımda ol ve sen hani bütün süreçlerin içinde ol dedi bana. Peki, çok büyük bir şans. Ve ben Konrad Hilton inşaat halindeyken gerçekten inşaat çizmeleri giyerek Konrad Hilton'da işe başladım. İlk iş deneyimim. Orada da çok enteresan, kısa bir süre sonra executive floor dediğimiz özel katlardan sorumlu oldum ben, son 3 katta. İşte oraya politikacılar geliyor, iş adamları geliyor, daha özel bir alan. Orada ben Mesut Yılmaz'la, Özal'la, Türkiye'ye gelen bütün sanatçılarla neredeyse orada tanışma imkanı buldum. Çok değerli insanlarla da çalıştım, tanıştım orada. Zeynel Abidin Erdem'le mesela, sonra onun vasıtasıyla ben Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'ne üye oldum vesaire. Ya benim Türkiye'de networking gücümün başladığı nokta Konrad'daki bu pozisyon oldu. Bir gün Konrad'dayken Özdemir Sabancı geldi otele. Atilla Bey'le, Atilla Aksoy'la sanırım görüşmeye. Ben karşılayıp kendisini aşağıdan executive floor alacağım. İndim aşağıya. Beni hatırlayacağını inanın çok düşünmedim ama Özdemir Bey merhaba, hoş geldiniz. Ben dedim, ah sen geldin mi Türkiye'ye dedi. Evet dedim, ben geldim. Hani beni arayacaktın? İşte üzerimde Konrad'ın üniforması var. İşte dedim böyle bir şey oldu. Ben dedi o zaman konuşacağım Atilla ile Erol'la, seni alacağım ben dedi. Bilmiyorum efendim falan derken o geçiş sürecini tam hatırlayamıyorum ama ben Özdemir Bey ile TEMSA, Komatsu'da çalışırken buldum kendimi. Orada da daha Toyota Türkiye'ye yeni yeni geliyordu. O süreçte Japonlarla birlikte çalıştırmıştı rahmetli. Çok şey öğrendim kendisinden. Etik, değerler, iş etiği, yabancı bir kültürle, bir Japon kültürüyle çalışmak, Japonların iş ahlakları ve iş yapış şekillerindeki disiplin malumumuz. Çok şey öğrendim. Toyota'nın bütün Türkiye'deki bayilik sistemini kurmakla ilgili de bütün Türkiye'yi o dönem dolaştım. Mardin'den, Diyarbakır'dan, Trabzon'a kadar çok dolaştım. Ama çok şey öğrendim sahada. Pazarlamada saha bilgisi çok önemlidir. Bunun da orada farkına vardım. Böyle uzun anlattım galiba ama...
1: Yo, İstanbul'da.
0: Eğitim ve ilk basamaklar bu şekilde oluştu.
1: Şimdi de kendi şirketiniz var değil mi?
0: Şu anda kendi şirketim var. 1999 yılında kurdum. 1999'dan bugüne kadar da tamamıyla yabancı markaların aslında Türkiye'ye ve Arap Yarımadası'na gelme dönemine denk geldi. Tamamıyla onların konumlandırma dediğimiz, yani bir yabancı ülkeye giderken nasıl gidelim, orada hangi ürünümüzle var olalım, hangi fiyata satalım, lokasyonlarımız nerede olsun gibi sorulara cevap vermek üzere kurulan bir şirketti. O yüzden stratejik pazarlama danışmanlığı diyoruz. Yani iletişim tarafında olmadık biz hiç, şirket olarak da ben bireysel olarak da. Sizin gibi çok değerli gazeteci dostlarım, arkadaşlarım tabii ki yıllar içinde oluştu ama ben işin iletişim tarafında, yani PR tarafında hiç olmadım. Daha çok yine işte strateji tarafında bu yabancı markalar Türkiye'ye gelmeden ya da Arap Yarımadası'na gitmeden bu bölgeyi tanımakla ilgili bir sorgulama sürecine giriyorlar. İşte o süreçte onlara danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduk. Tabii 1999-2000'li yıllar yine Türkiye'nin çok, hani yurt dışından yatırımcıların çok geldiği, çok dikkat çeken bir durumdaydı. O sebeple çok şanslı bir rüzgarla büyüdük. Tabii yıllar içerisinde işte bazı bakanlıklar, Türkiye'deki birçok şirket, sonra yavaş yavaş KOBİ'ler, aile şirketleri vesaire diye bunca yıl, işte 2000-2026 neredeyse 30 yıl olmuş yaklaşık. Hepsine ister istemez dokunduk.
1: Şimdi tabii sizin o bahsettiğiniz ilk başladığınız yıllarla şimdiki dönem arasına baktığımız zaman çok ciddi bir aslında hem markaya bakış açısından çok, hem de tüketim çeşitliliği açısından çok farklı bir dönem var.
0: Çok.
1: Yani belki kuşaklar arası fark bile çok azaldı değil mi? 2-3 yıla bile inmiş olabilir. Yani kardeşler bile birbirleriyle anlaşamıyorlar. Çok. Şimdi böyle bir tabloda markayı anlatmak daha da zorlaştı mı yoksa daha kolay mı? Ne dersiniz? Markaya bakış nasıl değişti dünyada?
0: Şöyle, Markaya bakış evet oluştu ama bence benim gördüğüm kadarıyla

0: yanlış oluştu. Biz markayı Türkiye'de hep iletişim olarak görüyoruz. Sadece iletişimi güçlü olan, popüler olanın ya da pahalı olanın marka olduğunu zannediyoruz. Neden böyle oluştu Türkiye'de? Çünkü Türkiye çok hareketli, sosyal, ekonomik, politik, nüfus olarak da çok hareketli bir ülke. Oysa ki marka hep uzun dönem seviyor. Uzun dönem sürdürülebilir planlar, rekabet avantajları. O yüzden bu mesela Amerika'da, Avrupa'da son derece kolay, yapılabilir, uygulanabilir bir altyapı, bir ortam sağlıyor. Ama Türkiye tabii çok hızlı değiştiği için buradaki şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler doğal olarak daha kısa dönemli düşünmek zorunda kalıyorlar. O daha kısa dönemde düşünmek de markanın olgunlaşması için yeterli ortamı sağlamıyor. O yüzden Türkiye'de evet marka bilinci belki arttı, belki değil kesinlikle arttı. Fakat bunun bir yönetim felsefesi ya da şirketin sürdürülebilir karlılığını etkileyen, direkt karlılığını etkileyen, kendi değerini etkileyen bir kavram olduğunu kabul etmek için yaşamak gerekiyor. Daha çok bilinirlik ve popüler olmak, daha çok bilinmekle ilgili kullanılan bir araç olarak algılandı marka.
1: Şimdi küresel olarak baktığımız zaman Türkiye'nin en çok hangi markası biliniyor diye aslında küresel markalarımızın çok az olduğunu görüyoruz. Evet. Ama pek çok büyük uluslararası şirkette kriz yönetebilen yöneticilerimizin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani markayı çıkaramıyoruz ama kriz yönetebilen yöneticiyi çıkarıyoruz gibi görünüyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yöneticiler Türkiye'de markaları belki çok daha fazla üretebilirler. Orada da tüketimden mi kaynaklanıyor? Yani tüketici bilinci mi az yoksa yönetici bilinci mi az?
0: Şöyle, biz krizi yönetmek konusunda gerçekten, siz kendi açınızdan da düşünün, gerçekten çok gelişmiş yetkinliklerimiz var. O sebeple yöneticilerimiz her an çoklu düşünme, çoklu hareket edebilme, hızlı hareket edebilme. Ya biz krize odaklı ya da değişime odaklı bir yapıda olduğumuz için değişen durumlardaki geçişleri çok kolay yönetiyoruz. Ama dediğim gibi yani marka işte müşteriyi bilmek istiyor, pazarı bilmek istiyor, daha rafine davranmak istiyor. Hızdan çok derinlik önem kazanıyor markada. Ama Türkiye'deki yönetim sisteminde de ne kadar çok yayılıp riski dağıtırsam o kadar başarılı oluruma gidiyor. Bundan dolayı yurt dışındaki bir sürü markanın başında şimdilerde özellikle global markaların çoğunda çok fazla Türk çalışan var. Ve onların bu yetkinlikleri o markalara çok şey sağlıyor. Fakat en tepedekilere baktığımızda bu söylediğim yönetim felsefesi olarak marka olmayı içselleştirmiş kişiler var. Onlar da evet Türkler de var ama daha çok bu konuda pişmiş, bu kültürü almış kişilerden tercih ediliyor. Fakat tabii ki gönül ister ki çok daha fazla Türk ürünü, Türk kurumu, Türk dışarıda markalaşsın. Markalaşmak da şu çok önemli. Bazen bana bunu soruyorlar ya, benim işte yurt dışında örnek veriyorum 20 tane mağazam var. Ben işte marka oldum. Hayır, olmadın. Yani mağaza açıyor olman, dünyanın her yerinde mağazanın oluyor olması senin marka olduğun anlamına gelmiyor. Marka mağaza sayısıyla ölçülen bir şey değil. Marka müşteri aidiyetiyle, müşterinin sadakatiyle, müşteri memnuniyetiyle ve gördüğün taleple oluşan bir şey. İşte Arap Yarımadası'nda 50 tane AVM bize teklif etti, mağaza açın burada diye. Bundan daha normal bir şey yok. Yani oradaki mağazaları doldurmaları lazım çünkü. Fakat oradaki sokaktaki insan ben bu markayı istiyorum diyerek mi acaba sen bu mağazaları açtın? Nasıl soru bu Özlem Hanım? Bu açıdan bakıldığında oraya gittiği zaman bizim ürünlerimiz markalaşabiliyorlar. Evet, orada bir etki alanı oluşturabiliyorlar ama öncesinde pek bu sağlanmıyor. Çünkü bu da bir yatırım. yatırımın yapılması lazım.

0: bildiğimiz bütün global markalar bir ülkeye gelmeden önce oradaki talebi ölçerler. O talebi önce beslerler, açılmadan önce. Açıldığı zaman da müşterisi kapıda kuyruk olur zaten. Öyle açılırlar. Tabii ki günümüzde bunlar çok değişti ama hala global markalar böyle çalışıyor. Böyle bir arada bir fark var yani.
1: Şimdi farklılık deyince aslında yaşadığımız o kadar ciddi dönüşümler var ki, bir pandemi yaşadık. Çok ciddi bir teknolojik dönüşümü yaşıyoruz. Artık yapay zeka ile yaşıyoruz. Yani artık işimizi elimizden alacak mı demiyoruz. Gelsin alsın ve hızlandırsın diyoruz. Evet. Arada bir de böyle hiçbir şey beğenmeyen ve farklı duyguları olan bir Z kuşağı girdi hayatımıza. Evet. Tüm bunlara baktığımız zaman nasıl bir değişiklik görüyorsunuz? Sizin ilk işe başladığınız dönemle bu dönem arasında kaç kuşak fark oldu acaba?
0: Çok çok kuşak oldu. Çok fazla trend değişti. Çok fazla, her şeyden önce çok hızlandı her şey Özlem'in. Yani ben bunu metafizik olarak söylemiyorum. Yani zaman hızlandı falan diye değil. Müşterinin, tüketicinin satın alma hızı, beğeni hızı, tercih etme hızı, bunlar da çok değişti. Neden? Çünkü artık sonsuz bir iletişimin içindeyiz teknolojinin de yardımıyla. Bu sonsuz iletişimde artık hani şöyle kaydırarak geçiyor hayatımız. Ve bundan dolayı da bir şeyi algılayıp, ona ihtiyaç duyup, onun için zahmet gösterip, onu almak gibi bir şeyden buralara geldik ve şimdi tak tak tak tak tak, hani en pahalı ürünün bile bir kopyasını bulabilmek mümkün artık. O sebeple inanılmaz bir değişim. İşte marka yönetim felsefesi bu değişime de adapte olmak için çok önemli bir silah aslında. Yani siz ancak marka değeriniz üzerinden müşteriyle irtibat kurup, onun değişimini gözlemleyip, onun ne beklediğini anlayıp, sonra bunu stratejik olarak içeride yapılandırabilirsiniz. Ancak bir marka bütün çalışanları biz markayız dediği zaman bunu yapabiliyor. O yüzden de çok büyük bir dönüşüm diyorum ben artık buna, değişim de değil Özlem Hanım bu. Çünkü değişim nedir? İşte şu arkamızdaki ekranı mor değil sarı yaparız, bu değiştirmektir. Ama dönüşüm ne? Burayı yıkıp hani oval değil de atıyorum üçgen haline getirmektir. Ve şu anda biz dönüşüm içindeyiz ve öyle zannediyorum ki dönüşüm artık bizim doğal halimiz. Yani her sabah yeni bir şeyler, yeni yollar, yeni yöntemler denemek durumunda olduğumuz bir çağın içindeyiz. Bu baş döndüren hızdan ve iletişimin yoğunluğundan dolayı. Bu hızla birlikte tabii ki çok şey değişti. Kuşaklar arasındaki fark değişti. Benim annemle benim aramdaki tüketim alışkanlığında belki %30-%40 fark vardı. İşte annem bir paltoyla 10 yıl geçiriyordu. Ben 2 yıl geçirdim. Ama şimdi bu gerçek araştırma sonuçlarına dayanarak söylüyorum. Şimdi gelir seviyesi fark etmeksizin 18-27 yaş grubu genç kızlarımızın evinde 4 tane paltoları var. Bu bir araştırma sonucu. Ortalama 4 tane. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 10 yıl giyilen palto, 2 yıl giyilen palto ve şimdi bir evde 4 tane palto var ya da bir genç kızımızın. Buna benzer çok enteresan rakamlar var araştırmada. Kolay ulaşılabilirlik, hız, işte bu globalleşme dediğimiz şey. Bütün bunlar bu hızdan kaynaklanırken sabit kalan şey de güvenilirlik ve net tanımlanmış doğrular oluyor. Yeni bir trendden bahsetmek isterim. Biz şimdiye kadar hep like ekonomisindeydik. Yani onaylanma ekonomisindeydik. İşte ne kadar çok like alırsam, ne kadar çok görünürsem, ne kadar popüler olursam, herkes beni ne kadar tanırsa durumundaydık. O bu dönem derinlikten çok yaygınlıkla beslenen bir dönem. Çok geniş alanda görünmek, çok geniş kitleler tarafından bilinmek için bazen sansasyonel davranmak, bazen sesi yükseltmek, bazen o grubun onayını almak için sizin inanmadığınız şeyleri de savunmayı gerektiren bir dönem. Fakat bu o kadar yoğun geçen bir dönem oldu ki insanlar artık bundan bıktı. Özellikle yeni jenerasyon.
1: Evet. Yeni herkes jenerasyon, yorgun.
0: o kadar yoğun geldi ki artık

0: bıktık. Bu bıkkınlık şimdi yeni bir trende sürüklüyor insanlarda tüketimi. O da trusted economy dediğimiz, jargondaki adı bu olduğu için İngilizce söylüyorum, güven ekonomisi dediğimiz bir çağın içine girdik şu anda. Bu çağda artık sizin ne kadar güvenilir olduğunuz, özü sözü bir derler ya, söylediğiniz şeyin ne kadar arkasında duruyorsunuz ya da o söylediğiniz şeyi ne kadar yaşıyorsunuz arkanızda. Ve birilerinden onay almak için değil de kendi doğrularınız ve fark yaratmak için neler yapıyorsunuz? İçi ne kadar dolu? Bilginizin, yaptığınız işin, görüntünüzün içi ne kadar dolu? Artık gerçeklik ekonomisindeyiz. Like almak, almamak, onaylanmak, bunların hiçbir önemi kalmadı. Tamamıyla ne kadar doğru iş yapıyorsunuz? Ne kadar insanlığa faydanız dokunuyor? Ne kadar karşınızdaki insanın hayatına bir şey katıyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş büyük bir ihtimalle önümüzdeki 10-15 yıl boyunca yeni kuşağında, jenerasyonda bunu desteklemesi sebebiyle sanırım böyle bir ekonominin içinde olacağız. Ve bu da bütün kurumlara, kişilere şunu söylüyor. Artık ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
1: Başa döndük yani aslında.
0: Yani artık ben işte şu kadar sosyal sorumluluk projesi yapıyorum iddiaları ya da işte dünyanın şu kadar ülkesine ihracat yapıyorum demenin içini doldurmak gerekiyor. Benim hep verdiğim bir örnek var, misyon, vizyon. Şimdiye kadar yapılan bütün kurumlarda ben bunu çok gördüm. Hep copy paste, başkalarından alınan misyonlar, vizyonlar, değerler web sitelerini doldurdu. Fakat kurumun içine girdiğinizde onu sadece bir paragraf olduğunu gördünüz. Oysa ki bu bir kurumun misyonunu, vizyonunu, değerlerini oluşturmak ayrı bir emekle parmak izi gibi oradan çıkarılması gereken bir şey. İşte tam olarak şu anda o çağa doğru giriyoruz.
1: Şimdi aslında belki sosyal medyanın etkisiyle insanların böyle sizin az önce bahsettiğiniz gibi daha popüler olma isteği ya da beğenilme ya da işte o beğeniyle birlikte mutluluğu bulabileceğini düşünmesi. Tüm bunlar aslında bize böyle biraz daha beni korumayı, beni düşünmeyi getirdi. Dolayısıyla aslında biraz bu sizin de sloganlarınızdan birisi, kendinizin CEO'su olmayı öğrenmek gerekti. Özellikle de pandemiden sonra işte evden çalışma, esnek çalışma kısmı da aslında biraz kendi hayatını programlayabilmeyi, işte ya da kendi markanı üretebilmeyi, kendini bir marka haline getirmeyi öğretti. Şimdi geldiğimiz noktada nasıl görüyorsunuz? Çok mu benciliz biz? Ya da işte o kendimizin CEO'su olma kısmını çok iyi yönetemiyor muyuz? Ne dersiniz?
0: Tam size yakışır bir soru bu arada bu. Bayılıyorum sizin böyle konuğunuzun can alıcı damarlarını yakalayacak sorular sormanıza. Çok teşekkür ederim. Şimdi kendi CEO'n ol demek özellikle bu bireysel üretimlerin arttığı, hibrit çalışma sistemlerinde özellikle yeni jenerasyonda kendi yaratıcılığını ön plana çıkarması gerektiğini düşündüğü dönemlerde ortaya atılmış bir kavram. Aslında politika da çok kullanılıyordu. Amerika kökenli yine. Oradaki başkanlık seçimlerinde başkanın bir marka olarak tanımlanması, insanların hayatına dokunması için yapılan çalışma aslında ilk çıkışı şu anda dünya devi olarak tanımladığımız teknoloji şirketlerinin hepsi bir garajda, bir odada kurulan şirketlerdi ve onların sahipleri kendilerini markalaştırarak güven oluşturdular. Markanın özünde kişisel marka olsun, kurumsal marka olsun güven vardır Özlem Hanım. O yüzden de işte bu yeni girdiğimiz dönemde kurumların markalaşmak için emek harcamaları gerekiyor. Parantez içinde bunu da söyleyeyim. Kendi CEO'n olmak çok önemli bir şey. Bu senin bir değerin, senin bir hedefin, senin hayata bir katma değerin olduğunu tanımlamanla alakalı bir şey. Ve hepimizin bunu yapması gerekiyor. Bir kurumun CEO'su da olsanız tabii ki nasıl o kurumun bir değerleri var, işte bilançodaki karı, zararı vesairesi var. Ulaşmak istediği bir hedefi var. Bireylerin de kendilerini yönetirken bunu oturup çalışmaları, düşünmeleri lazım. Kendi

0: içlerine dönüp ya ben nereye gidiyorum, nerede mutlu oluyorum, ne yapıyorum? Çünkü bir tane hayatımız var ve bunu da çok başkalarını çizdiği yollarda giderek bizi tatmin eden bir hale getirmemiz çok mümkün olmayacak. Olmaz diye düşünüyorum. O yüzden oturup ezberleri bir tarafa bırakıp ya da ailemizin bizden beklentilerini ya da işte şu kadar para kazanıp şöyle evler almam lazım gibi toplumsal güvenlik kaynaklı hedefleri bir tarafa bırakıp, bunlar olmasın demiyorum tabii ki, ama ben nereye gidiyorum? Bu şirkette, şirket çalışıp ne katıyorum? Hani orada olmak dışında oraya ne katıyorum? Kendi hayatıma ne katıyorum? Zamanımı nasıl daha değerli yönetebilirim? Bu yaptığımı kendi standartlarımda iyi yapıyor muyum? Başkalarının belirlediği standartların bir önemi yok Özlem'in, özellikle bu çağda. Başkalarının en iyi yaptığını geçmek ya da farklılaştırmak bizim bence hayata geliş amacımız. Bu sebeple de tabii ki iyi örnekler vardır, iyi yapılanlar vardır. Ama onların gittiği yol yerine patika yollara biraz girip, işte kendi CEO'n olup bir şirketi yönetir gibi kendini yönetmen. Ve bunların üzerine bir hayat ve başarı hikayesi kurmak bana çok gerekli geliyor. Kişisel markalaşma da bu anlamda şu demek değil. Bu da Türkiye'de işte saç şekli, giyinme vesaire ya da işte sosyal medyanın yönetilmesi gibi sadece görsel ön planda kalan şeylerle tanımlandı ama kişisel marka dediğimiz şey aslında insanın kendisini doğru tanımasıyla da ve bu doğru tanıdığı şeylerin toplum ihtiyacına uygun şekilde faydalı hale getirmesiyle çok alakalı bir konu.
1: Peki bu tablonun üzerinde kadınları nasıl görüyorsunuz? Yani kadınların iş hayatındaki rolünü bundan belki sizin başladığınız dönemlerde bu kadar çok ne yönetimlerde ne de iş hayatında bu kadar kadın yoktu. Ama şimdi daha fazla kadın görüyoruz. Nasıl görüyorsunuz rolünü ve üstlendiği aslında şu andaki kimliği diyebiliriz?
0: Ben kadın yöneticilerin ya da kadın çalışanın artması konusunda çok pozitif bir tablonun içindeyim. Özellikle benim uzmanı olduğum alanlar, yani pazarlama ve türevlerinde kadının işte o yaratıcılığı, çok farklı alanlardaki disiplinini, çok farklı noktaları aynı anda yönetme yetkinliği sebebiyle bizim alanlarda çok fazla kadın meslektaşım, kadın çalışanlar, genç kızlarımız var. Bunları da özellikle bizim yaş grubumuzda desteklemesi gerektiğine çok inanıyorum. Ben yani olduğumuz yeri bırakmayı, biraz yol vermeyi ve yeni seçtiğimiz yolda kendimizi yeniden tanımlamamız gerektiğine inanıyorum. Kadınların en temel problemi, bunu ben de hayatımda yaşadım ve bunun bir çözümü var mı inanın bilmiyorum. Anne olmak ve annelikle birlikte iş hayatındaki o çetrefilli yolları, zor yolları, çok emek isteyen yolları dengelemek her zaman çok kolay olmuyor. Hem duygusal olarak hem sosyal olarak bu kadınları çok yıpratan bir baskı bence. Biliyorsunuz İskandinav ülkelerinde buna bir çözüm bulmak adına kadın erkek çalışma saatleri, ortamları ve sorumlulukları adına eşit haklar tanınmaya başladı. Artık doğum yapan anneye verilen izin kadar ya da yarısı kadar babaya da verilmeye başlandı. Bu baba evde otursun diye değil, çocuğun sorumluluğunu alsın diye. O yüzden ben kadınların hayatında, iş hayatında anne olma, bir çocuk büyütme sorumluluğuyla iş sorumluluğunu dengelemede çok büyük problem yaşadıklarını hep görüyorum. Bunca yıl boyunca hep gördüm, ben yaşadım, hep görüyorum. Bu bence büyük bir dezavantaj. Ancak tabii ki çok fazla yetkinlikleri de var kadınların. Özellikle vizyon anlamında ve çok yönlü düşünmek anlamında. O yüzden bunları bununla kompanse ettiklerini hissediyorum. Ve daha ümitliyim işin açıkçası. Üst yönetime geldikçe şunu biliyorum ki üst yönetimde kadın çokluğu olan şirketler daha daha başarılı oluyorlar diye görüyorum son zamanlarda.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası neydi?
0: Ya birden fazla dönüm noktası var hayatımda işin açıkçası Özlem Hanım. Ama ilki bu işte İngiltere'de çocuk bakarak geçirdiğim ve mesleğimi orada seçtiğim dönemdi. Öyle bir imkan olmasıyla birlikte ben bugüne geldim. Bu çok önemli bir dönüm noktası. İkinci dönüm noktası, rahmetle anıyorum Osman Boyner ve saygıyla anıyorum Mehmet Otiç. Bu iki insanın bana güvenerek bugün network ve fabrika diye bildiğimiz markaları oluşum aşamasında bana sorumluluk vermeleri. Koskoca bir altın yıldız, koskoca bir Beymen yeni marka çıkarmaya karar veriyor ve bunu yaşı çok da büyük olmayan bir kıza teslim ediyorlar. Bu benim hayatımda çok önemli nokta, ikinci önemli noktam budur. Üçüncüsü de herhalde kızımın doğduğu gündür. Çünkü bunu duygusal anlamda söylemiyorum. Sadece o başka bir şey. Fakat benim hayata olan bakışımı çok değiştirdi anne olmak. Ben anne olmadan önce çok daha didaktik, çok daha sert mizaçlı bir yöneticiydim. Belki genç yaşta aldığım sorumluluktan dolayı biraz egom kabarmıştı. Belki o sorumluluğun altında ezildiğim için taşıyamadım, bilmiyorum. Ama anne olduktan sonra bir çocuğun üzerindeki emeği görünce benden daha gençlerle çalıştığımda onlara olan davranışım, yaklaşımım çok çok değişti. Üçüncü kırılma noktam da bu oldu sanırım. Üç tane önemli kırılma noktam var yani.
1: Peki başarısızlık var mı hayatınızda?
0: Var. Belki başarımdan daha çok başarısızlığım var o zaman.
1: Size böyle en büyük dersi veren başarısızlık neydi?
0: Anlatayım.
1: Tabii.
0: Şimdi Starbucks. Kızım daha yeni doğmuş. Ben danışmanlık şirketimi işte kurmuşum. Ve daha iş hayatına hani çünkü bir dönem ara verdim. İş hayatına dönecek miyim? Bir danışmanlık şirketi kurmuşum ama hani bunu nasıl hayata geçireceğim bilmiyorum. Çok karışık bir dönemdeyim yani. Starbucks bir şekilde, İngiltere'nin etkisi var tabii burada, beni buluyor ve bana diyorlar ki biz Starbucks olarak Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Bize Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlayın. Özlem Hanım, bu benim için nasıl büyük bir heyecan, anlatamam size. Hem oradan kazanacağım paraya çok ihtiyacım var, hem de düşünsenize hani Starbucks gibi global bir marka geliyor, beni buluyor, daha danışmanlık şirketimi yarım yamalak kurmuşum, kurmamışım yani, ekip falan hiçbir şey yok ve ben hani inanamıyorum. Yapılacak olan şey çok belli. Tüm Türkiye'de bununla ilgili araştırma yapılacak, kahve kültürüyle ilgili. Ve bu araştırmanın sonucunda da onlara denilecek ki evet gelin, şu ürünlerle gelin, şurada mağazanızı açın, iletişimde şu noktalara dikkat edin, aman sakın şu konulara girmeyin gibi bir rapor hazırlanacak işte bizim yaptığımız iş. Ben inanın 4 ya da 5 ay boyunca bütün Türkiye'yi dolaştım. Tabii rahmetli Özdemir Sabancı'nın işte beni tanıştırdığı o Toyota bayileriyle diyalogum da henüz bitmediği için hani onlar beni ağırladılar, yol gösterdiler falan. Biz bayağı bütün Türkiye genelinde birebir, teknoloji de yok yani, bir de birebir olması gerekiyor. Pazar araştırmaları yaptık. Ben kaç kahvehanede kahve içmişliğim vardır yani, aklınız durur. Bir ara bayağı Türkiye'deki kahvehaneleri biliyordum yani. Evlere gidip kadınlarla konuşmalar falan. Neyse. Çok kalın bir dosya çıktı. Yani 600-700 sayfa olabilir. Hani o kadar kendimi kaptırmışım. Raporun özeti şu. Türkiye Starbucks kabul etmez. Çünkü bizde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Biz işte böyle porselende içeriz. Özel fincanda içeriz. Yok bakırda pişirilecek. Yok külde pişirilecek. Bir sürü ritüeli var. Kız isterken bile bu çok önemli bir ritüel. Ya biz öyle kahveyi karton bardaklarda yolda yürürken Yani o kadar basite indirgeyemeyiz, biz yapamayız. Çıkan sonuç bu. Ve ben bundan o kadar eminim ki. Çünkü çok çalışmışım. Starbucks'çılar geldi, 4 kişi. Büyük bir serafetle, centilmenlikle beni dinlemeye başladılar. İşte ben o raporun özetlerini çıkarmışım, anlattım ve en sonunda dedim ki gelmeyin Türkiye'ye, şu anda gelirseniz yanlış olur. Gelmeyin çünkü biz arkasını da çok doldurmuşum. Hatta o zaman çok yoktu ama yine benim İngiltere'den öğren, videoya falan çektirmişim insanların konuşmalarını. Alt yazı olarak İngilizce'ye çevirttim falan. Hani bakın sokaktaki insan da böyle düşünüyor falan diye. Benim anladığım şu, benden çok etkilendiler. Bana çok hak verdiler. Ya harika bir iş çıkardınız dediler bana. Paramı ödediler. Tabii ki gelmeyecekler havasındayım ben. O dönem bir üniversitede de ders veriyorum. Hatta gittim oradaki öğrencilere. Ya işte dedim, Starbucks gelmeyecek tabii ki falan. Ben çok havalıyım. Bildiğiniz gibi değil. Beni dinlediler ve gelmeyecekler. Aradan herhalde 6-7 ay geçti. Taksim'de Starbucks'ın ilk dükkanının önünde kuyruktaydım. Şimdi o zaman diyorum ki ya ben herkese rezil oldum. Çünkü çok hava attım. Hani anneannemin komşusuna bile söyledim ben, gelmeyecekler falan. Ben herkese rezil oldum birincisi. İkincisi ya ben bu işi hiç bilmiyorum. Ya ben ne yapacağım? Yani danışmanlık şirketi kurarak hata mı yaptım? Küçücük bir bebeğim var. Dedim yapamayacağım ben. Yani çok net belli oldu. Herkes bilecek ki Yelda beceremedi işte. Starbucks bile beceremedi. Bak adam var. İnanın 6 ay bunalımdaydım. Sonra dayanamadım. Starbucks'taki işte görüştüğüm kişiye mail attım. Dedim ki ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Lütfen bana anlatır mısınız bunu? Çok uzun bir mail attı bana Özlem Hanım. O kadar kendimi acındırmışım ki herhalde. Dayanamamış. Hani upuzun bir mail. Hala durur o mail bende. Dedi ki Yelda sen gayet iyi yaptın işini. Bilmediğin bir şey var ama onu da biz biliyoruz. Senin bütün bu saydığın şeylerin, olumsuzlukların karşısında bizim bir cevabımız marka olarak var. Biz güçlü bir markayız ve senin ortaya koyduğun argümanların karşısında biz nelerin üstesinden gelebiliriz, nelerin gelemeyiz diye düşündük. Ve çoğunun üstesinden geleceğimizi anladığımız için de yani biz markamıza, kendi gücümüze güvendik ve geldik. En özet buydu. O zaman şunu anladım Özlem Hanım. Pazarı, müşteriyi dinlemek çok önemli. Bu çok önemlinin karşısında sen marka olarak ne kadar güçlüsün? Ne kadar senin markanı için çalışanlar bu işe ne kadar ait? Ki Starbucks Türkiye'ye gelmeden önce 8 ay mı 1 yıl mı ne bütün ekibini yetiştirdi. Kendilerine ait bir ekip yarattı. Şovmenler yarattı orada. Ve orada anladım ki hani %50 müşteriyi dinlemek önemli ama %51 değil. %50 de senin marka değerine ne kadar yatırım yaptığını bilmen lazım. Tabii bu beni çok rahatlattı. Çok mesela dönüm noktalarından biridir aslında bu başarısızlık. Mesleğime nasıl daha farklı bakmam gerektiğini bana öğretti. İkinci büyük başarısızlığımı anlatacak vaktimiz var mı yoksa?
1: Kısaca, çok çok kısa.
0: Kızım yeni doğdu. Nöbetçi eczaneler dışında gece çalışan marketler vesaireler yok. Aslında şimdiki Getir gibi. Biz o yıllarda yani 2000'li yılların başında After Nine diye akşam 9'dan sabah 7'ye kadar açık call center'la, çünkü o zaman şey yok, online sipariş sistemi falan yok. Call center'dan sipariş verilip evlere hizmet veren bir sistem kurduk Ortaköy'de, o bölgeye hizmet versin diye. Fakat zamanın çok önünde bir fikirdi. O bir yıl sonra battı. Ama ben fikri Avrupa'nın en cin iş fikri olarak bir ödülle taçlandırdım. Fikir çok iyiydi ama finans olarak büyük bir başarısızlıktı.
1: Şimdi sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Çok fazla rol modelim var. Birlikte çalıştığım liderlerin rol modelliği var benim üzerimde çok fazla. Birlikte çalışmadığım, ondan bir şey öğrenmediğim, uzaktan hayran olduğum hiç kimseyi rol model olarak almıyorum. Yani öyle takip ettiğim çok önemli yazarlar var, çok önemli fikir liderleri var ama rol model olarak alamıyorum çünkü yani fikir olarak beğeniyorum ama model nerede modelleyeceğimi bilemiyorum. Ama Özdemir Sabancı'nın bu cin fikirleri, farklı düşünme perspektifi mesela beni çok etkilemiştir. Osman Boyner'in etik değerleri beni inanılmaz etkilemiştir. Mehmet Otiç'in de kendi yolunu çizmekle ilgili adanmışlığı beni her zaman çok etkilemiştir. Rol model olarak da hep bu insanları aldım. Son rol modelim de kızım. Çünkü yeni jenerasyonun getirdiği, yani o teknolojiyle haşır neşirlerinin getirdiği farklı düşünce yapısı, farklı hayata yaklaşımı var. Bunu ondan öğreniyorum ve onu modellemeye çalışıyorum. Hayat iş dengesini nasıl kuruyor, duygusal tepkileri nasıl oluyor, çok farklı Özlem Hanım bizim yetiştiğimiz dönemden. Yani saygıyla, samimiyeti, laubaliliği nasıl ayırıyor birbirinden. Onu da modellemeye başladım kendime. Bunlar var.
1: Peki 18 yaşındaki Yelda bugün karşınızda olsa ona ne dersiniz?
0: Sakin ol. Kendini çok fazla yıpratma. Su akıp yolunu buluyor. Sen kalbini iyi tut derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Yelda'ya ne söylersiniz?
0: İyi yaptın. İyi yaptın. Rahatsın. Tamam, dokundun. Dokunmak istediğin yerleri iyi yaptın derdim. Bu konuda kendimi çok sorguluyorum ama benim çok hiçbir zaman çok büyük hedeflerim olmadı Özlem'im. Yani ben sadece neyse ayağıma gelen top onu en iyi şekilde oynamak istedim. Bir de yani dost halkımı güçlü tutmak benim için çok kıymetli. Çok insan tanımak değil, yani hepimiz çok insan tanıyoruz. Benim küçük bir dost halkam var. Onlarla iyiyim ve iyi yaptın derdim kendime.
1: Peki birkaç kelimemiz var. O kelimeler size ne ifade ediyor? Birer cümleyle yanıtlarsanız tabii sevinirim. Başarı.
0: Başarı tek bir şey değil. Çok şey. Çok alan. Tek bir yerde başarılıyım demek doğru bir şey değil. O yüzden çoklu düşünmek lazım. Başarı bence bu. Çoklu düşünce içerisinde yarattığım fark başarı.
1: Güç.
0: Güç. Güç. İnsanın kendi özüyle alakalı bir şey. İçinizde ne kadar güçlüyseniz, vicdan olarak, ahlaki değerler olarak, ben ona güç diyorum. Geri kalan yani para, pul vesaire beni çok ilgilendiren şeyler değil. Güç insanın kendi ahlaki değerleriyle çok perçinlenen bir şey. Bir de özgürlük. Güçlüyseniz özgürsünüz.
1: Çocukluk?
0: Çocukluk. Ya çocukluk benim böyle biraz flu geçti. O yüzden o çocukluktaki özgürlüğü daha ortaya çıkarmayı çok isterdim. Mesela benim öyle bir şansım olmadı. Belki ailenin, sülalenin ilk çocuğuydum. Benden 8-10 yıl sonra yeni çocuklar aileye katıldı. O yüzden ben de biraz fludur çocukluğum.
1: Aşk?
0: Bu aralar çok düşünüyorum. Bu mesela biraz arka plana ittiğim bir şey herhalde. Çok aşık olduğum birinden bir çocuğum oldu. İyi ki de oldu. Ama aşk için de bayağı bir özveri, tolerans, bir olgunluk gerekiyor. Genç yaşlardaki aşk geçtikten sonra onu yönetmek zor oluyor bence.
1: Tutku. Tutku.
0: Ya tutku bu ara. Herkes işte tutkulu olmazsan başarılı olamazsın, tutku tutku. Tutku da başarı gibi çok abartılmaması gereken bir konu bence. Çünkü eğer bir hedef yoksa, bir strateji yoksa tutku çok romantik geliyor bana. Ancak bir tutku bana bir hedef belirletiyorsa, onunla ilgili bir strateji yaptırıyorsa, işte ben gece kalkıp onunla ilgili bir şey düşünüp harekete geçiriyorsam tutku önemli ama onun ötesinde bana çok şey romantik geliyor. Bu çağda da romantizm ne kadar insanı tatmin eder çok bilemiyorum.
1: Aile?
0: Aile çok önemli bir kavram. Gittikçe zorlaşan bir kavram ama insanın tek dayanağı bence aile. Yani bu aile seçilmiş aile de olabilir. İlla kendi doğduğunuz aile olması gerekmiyor. O artı seçilmiş aileniz olabilir. Benim öyle dostlarım var ki ailem gibi. Onlara dayanmak, zorlu zamanlardan onlarla birlikte geçmek ya da en yıkıldığınız anda kolunuza giren birilerinin olacağını bilmek çok büyük bir güç o zaman. Çok önemli bir değer.
1: Huzur?
0: Huzur. Ben uzun zaman huzursuz bir insanmışım. Yani çünkü hep böyle daha iyi nasıl olacak, öyle mi olacak, böyle mi olacak? Bu mesleki deformasyon da olabilir, çoklu düşünme. Fakat pandemide bir durduk ya o zaman. Ben o zaman bu huzur mevzunu düşünmeye başladım. Vakit oldu herhalde. Şimdi huzur da yine içsel bir şey ama bazı şeyleri başarmadan rahatlamak ve huzur ermek önemli değil. Yani 20'li 30'lu yaşlarda bir insanın çok huzurlu olabileceğini hala çok kafam almıyor çünkü bir telaşın içindeyiz. Ama bir yaştan sonra insan biraz kendine inandığı şeyleri bırakmalı, biraz gevşemeli, biraz rahatlamalı, biraz huzurla birlikte, ya yani huzur katarak o işleri yapmaya devam etmeli diye düşünüyorum.
1: Kadın?
0: Dediğim gibi ya yani kadınlık çok bir kadına bir fabrika gibi düşünsek, çok yönlü bir fabrika, çok yönlü üretim, çok yönlü. Ama işte bunları idare etmek, bunları yönetmek için de bir bilgelik gerekiyor. Her kadında bu var mı tartışılır. Ama kadın olmak biraz bilgeliği de beraberinde getirmesi gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti, çok ilham veren bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, bu hafta Yüksek Topuklar'da Yelda İpekli'yi ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

kaçıran sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl?

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 16. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Muğla 28, Aydın 32, Manisa 29. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 27, Adana 30, Kahramanmaraş 28, Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 19, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 22, Erzincan 18, Van 19, Ardahan 12. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Siirt 25, Şanlıurfa 29 ve Diyarbakır 26 derece.
0: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Efendim merhabalar, evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Bayramı konuşacağız, nerede o eski bayramlar diyeceğiz ki Osmanlı'da mutfakta neler vardı, sofralarda neler görüyorduk, günümüze kadar gelen yiyecekler, içecekler nelerdi diyeceğiz. Baklavanın tarihini anlatacağız, diğer yandan keşkek diyeceğiz, pilav diyeceğiz, kek diyeceğiz, hepsinin günümüzdeki yeri. Geçmişteki yeri, geçmişte günümüz ilintisi diyeceğiz. Çok değerli stüdyodaki değerli konuğum var. Bizlere bu programda gastronomist, araştırmacı, yazar Nilgün Tatlı ve Karaköy Güllüoğlu Genel Müdürü Murat Güllü eşlik ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Böyle önemli, güzide bir günde, bayramda bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bayramımızı tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkürler, sizinle kutlu olsun. Allah nicelerine eriştirsin.
2: Bizler de tebrik ediyoruz bayramımızı. Bizi çağırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Bu vesileyle tüm İslam aleminin, tüm milletin de bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok güzel bir program olacak. Tabii yiyeceğiz, içeceğiz, neler yiyebiliriz diyeceğiz. Küçükken neler yapıyordunuz, bayramlar nasıl geçiyordu sizler için?
1: Küçükken tabii en büyük mutluluğumuz Arife günü banyomuz yapılıyordu. Annemiz bizi giydiriyordu. Ertesi günü mutlaka işte sabahleyin kalktığımız zaman bayramlıklarımız yatağın kenarında nedense olurdu. Yerde yeni ayakkabılarımız. Bunlarla birlikte sabah olunca heyecanla babamla erkek kardeşim namaza giderdi, bayram namazına. Annem onlar gelene kadar harika bir sofra hazırlardı. Hazırladığı sofrada hep birlikte işte büyüklerimiz, rahmetli anneannem ya da babaannem varsa birlikte oturur. Sabah kahvaltımızı keyifle yaptıktan sonra el öpme merasimleri, bayramlaşma merasimleri, işte nasıl diyeyim size, harçlıklarımız derken diğer gelen konuklarımıza ikramlar ya da bizler büyüklere giderek onların el öpmesini yapardık. Onun dışında işte eğlence yerleri vardı. Eskiden bilirsin, çocuklar için oyuncak yerleri, salıncaklar, işte panayır gibi. Ben küçüklüğümde hatırlıyorum. Onlara giderdik ve çok dolu dolu geçerdi.
0: Bilmem desem kızacaksınız
1: bana şimdi. Tabii ki yani benim o

0: kızımdan 4 yaş küçük büyüksün, o kadar tabii bilemezsiniz. Yani bizim zamanımızda bunlar çok keyifliydi. Herhalde Murat da bilemeyecek, Murat Bey de bilemeyecek değil mi? Neyse artık yaşımız belli olmasın. Topu size bırakayım.
1: Hiç göstermiyorsunuz artık kaç saat yaşınız, hiç sormayacağım ben.
0: Tabii 60 yaşındayım bu arada. Tabii
1: gerçekten
0: ki.
1: Gerçekten şu an şaşırdım. 38-40 deseydiniz hiç yok demezdim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Murat Bey ne dersiniz? 60 yaşındayım dedi Nilgün Hanım. Biraz daha size doğru geldiğimizde o bahsettiği adetlerde değişiklik oldu mu?
2: Oluyorsa da ben o kadar fark ettim mi desem bilemem. Çünkü ben mesleğim gereği baklavacılığın içinde doğdum büyüdüm. Çocukluğumdan beri çıraklığını yaptığımız için hep bir yandan bu işin içindeydik. Ve hani takdir edersiniz baklavacılık bayramda normalde herkesin tatil yaptığı zaman bizim daha çok çalıştığımız zamanlar. Aslında bütün tatiller için böyle. Milli bayramda olsa işte herkes tatil yapar, o sırada biz daha çok çalışırız. O yüzden bayram sabahı da bizim o üretimin en yoğun olduğu zamana denk gelir. O yüzden biz genelde bayramı üretimde iş arkadaşlarımızla beraber geçiririz. Hep. Tabii ki daha sonra benim hep bayramım ikinci, üçüncü günü daha sonraki günlere sarkar. O yüzden tabii ki aile ziyaretlerimizi yaparak işte özellikle geçirdik bu zamanı. Benim bir şansım iki dedem aynı apartmanda otururdu ve çok yakın arkadaşlardı.
1: Dolayısıyla hani, yakın arkadaşlardı.
2: Evet çok yakın arkadaşlardı. O yüzden hani bir apartmana gittiğimizde bütün aileyi beraber görürdük. O çok keyifli olurdu tabii ikinci, üçüncü günü özellikle. Peki, baklavalarla giderdik.
1: Ekstra harçlık alır mıydınız yoksa baklavayla sizi geçiştirdiler miydi?
2: Şöyle harçlık yeri her zaman ayrıydı. Özellikle yani dedemler hani torunlarını hiç ayırmadan işte harçlıklarını ayrı tutardı. Biz de zaten baklavacı olduğumuz için ailede elimiz boş gitmezdik. Ki baba tarafındaki dedem zaten sağ olsun bizim başımıza dördüncü kuşak olarak vardı. Ve o da zaten baklavacılığın içinden gelme biriydi. O yüzden bu şeyde sorun olmuyordu. Yani bizim ailede bu çok düzenli, regüle bir şeydi. Çünkü zaten yüzyıllardır neredeyse böyle gitmiş. O yüzden bayramlarımız bizim hep yine baklavanın içinde, baklavanın odağında olurdu.
1: Şu konuda da şanslısınız. Mesela ben bir ziyarete gideceğim zaman ya da ablama, kardeşime, annemlere gideceğim zaman baklava mı alsam, şöbiyet mi alsam diye arasında kalabiliyorum. Sizin herhalde öyle bir derdiniz de yok. Bu... Dükkandan bir paket alayım ya da iki kilo alayım götüreyim diyorsunuz.
2: Doğru. %90 durum için geçerli. Bir tek baklavacı dostlarımıza gidince çok sıkıntı oluyor. Yahu, çünkü onları ziyarete baklava, gidince ona da baklava götüremiyoruz diye. Baklavadan da başka bir şeyimiz yok. Hani böyle bir pasta götürelim, bir şey götürelim durumumuz da yok. Bir tek onlarda biraz sıkıntı oluyor. Ama onun dışında evet böyle bir kolaylık yanı da var. Zaten başka bir şey de getirecek olsanız insanlar daha çok bozuluyor. Yani sen geliyorsun baklava getirmen lazımdı bize diyorlar zaten. Bir iki denedim böyle başka bir şey götürmeyi. Hep baklava götürüyoruz olmasın diye ama kimse beğenmedi götürdük.
1: Şeyi merak ettim. Şey dediniz. Arkadaşlar falan hep tatil yaparken bizim hep çalışarak geçti. Özellikle bayram dönemlerinde çok yoğun oluyoruz dediniz. Ki hepimiz tahmin edebiliyoruz. Çünkü bugün bile bayramı yaşarken dün Arefe gününden ya da birkaç gün öncesinden işte anneme, teyzeme, halama gideceğim. Hanım bir paket yap giderken götürelim ya da işte abi bir paket yap giderken götürelim tarzında planlar yapıyoruz. Hiç arkadaşlarınız tatil yaparken siz çalıştığınızda gocundunuz mu? Yahu baba, dede ben ne zaman tatil yapacağım ya? Ya da Ahmetlerle, Alilerle ne zaman top oynayacağım dediniz mi?
2: Ya bu belli bir yaşa kadar tabii ki bu ukde olarak kalıyor ama bir yerden sonra artık hayatın doğal akışı oluyor. Bir de olumlu yönünden bakmayı öğreniyorsunuz. İşte herkes dönmüş tatilden çalışıyor. Ben o zaman tatilimi yapayım. Hem işte tatil yaptığım zaman daha sakin oluyor. Zaten biz gürültünün patırtının içindeyiz. Aslında tatillerde sakinlik aradığımız için herkesin işe döndüğü zaman tatil yapabilmekte işte bu da böyle bir olumlu yanı. Artık bizim artık avuntu olarak belki çıkardığımız bir yanı olarak kalıyor.
1: Belki de bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorsunuz. Nilgün Hanım ne dersiniz? Osmanlı bayramlarında mutfaklarda olmazsa olmaz olan şey neydi?
0: Baklava tabii tatlı olarak düşünecek olursak.
2: Doğru.
0: Tabii ki baklava, işte kadayıf, her şey yani bunun benzeri türevler, özellikle hamur işleri. Mutlaka börekler, mutlaka yaprak sarması, dolmalar, keşkek, efendim işte çeşitli pilavlar, onun yanında börek çeşitleri, işte ıspanaklısı, kıymalısı, yani mevsimi neyse o anda, tabii oradaki en önemli özellik o. Çünkü mevsiminde olan ürünleri kullandıkları için her Ramazan'da hangi aya geldiyse, hangi mevsime geldiyse o tür yiyeceklerle bu sofralar bezenmiş. İşte yazın serinletici şerbetler, işte bu daha kolay yapılan sütlü tatlılar, rahatlatıcı tatlılar. Kışın daha kalorisi ağır olan, nasıl söyleyeyim size, işte şerbetli şeyle hamur işi olan tatlılar. Onun dışında etler, işte börekler, yani aklıma şu an gelemiyor. O kadar güzel zenginlikte Ramazanlar kutlanmış ki. Bunlar şu an getirdiğim örnekler size Uğur Bey

0: şey, geleneksel şu an günümüzde de bizim işte İç Anadolu'ya gittiğimizde de diğer bölgelere
1: ama
0: gittiğimizde,
1: geçmişten günümüze gelen şeyler
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii tabii, geçmişten günümüze kadar gelebilen bu güzellikleri korumaya devam ediyoruz aslında. Bir yaprak sarmamız, bir böreğimiz, işte bir mahlep, bir çöreğimiz, efendim işte bir kısırımız, ekmeklerimiz falan
1: hazır
0: derken.
1: Hazır oradan başlamışken tek tek isimlerini söyler misiniz? Tabii, ne tabii var size yakın
0: bu
1: olan
0: mesela,
1: neydi?
0: Bu bizim yine Osmanlı'nın çok güzel ekmeği biliyorsun. İçerisinde birçok
1: çeşit var. Birazdan detaylı zaten değiniriz. Hepsini tabii, birbirinize söyleyin.
0: Şey, bu kıymalı böreğimiz, işte bu çöreğimiz, mahlepli kısırımız.
1: Mahlepli dediğiniz?
0: Çörek, bayram çöreği olarak bayram geçiyor. Biz bunu işte ben şey olarak yaptım. İşte böyle poğaça şeklinde derledim. İstediğiniz gibi yuvarlak da yapabilirsiniz her şekilde. İşte kısırı
1: Burak
0: zaten
1: Bey'in
0: kolay.
1: Burak Bey'in gözü açıldı herhalde, bir an önce tatmak istiyor.
0: Tabii tabii. İşte bir o ekmeğin yanında katık denilen bu kese yoğurdundan yapılmış güzel, içerisinde çeşitli baharatların olduğu bir katığımız var.
1: Ekmek kese yoğurdundan mı yapıldı?
0: Yok yok, kese yoğurt ha, önde.
1: O önündeki. Evet.
0: Ekmek arkadaki, yine bizim birkaç tane unu karıştırarak yaptım. Geçmişteki günü yad etmek. Çünkü o dönemlerde biliyorsunuz has unu çabı çok güzel saray ve mutfaklarında, ama halk mutfağında da kepekli unlar, işte sarı unlar, işte mısır unu ve bazı karışık unlar, çavdar, arpa derken ortaya çok güzel değişik sağlıklı ürünler çıkarmışlar.
1: Sağlıklı dedik ama şu an için kepekli deyince aklıma şu geldi. Biz sanıyorum kepekli ekmek ya da işte kepekli şeyleri yemeyi biraz yanlış anlıyoruz. Çünkü diyet yaptığımızda bunları tercih evet ediyoruz. Osmanlı'da sağlıklı yaşamak adına
0: tabii
1: bunlar
0: ki
1: tüketilirdi değil mi?
0: Kesinlikle. Çünkü neden? Ayrılmazdı. Üretilen işte undan yapılan şeyler, hani onun kepeğini ayırıp bir de onu beyazlatma gibi durumlar ortaya çıkmamış o zaman, o dönemlerde. Bunlar sonradan gelişen, işte sonradan yurt dışındaki olan akımlar da bizim ülkemizde de. Tabii ki dünya küçüldü, teknoloji, her yere ulaşabiliyorsun online. Dolayısıyla bizim yemek kültürümüze de bu tür şeyler girdi. Ama aslında doğru olan unun öğütüldüğü şekliyle kullanılması insan sağlığına son derece fayda sağlamakta.
1: İlk cümlenizde ilk kelimeniz o eski bayramlarda
0: evet
1: Osmanlı mutfağında ne vardı dedim. Baklava dedim.
0: Baklava dedim. Tabii şimdi gerçekçi olmak lazım.
1: Baklava
0: tatlı.
1: Baklava tarihini dinleyelim o halde
0: tabii,
1: değil
0: tabii
1: mi? Çünkü
0: mutlaka
1: hemen benim bir ihtisasım biliyorsunuz, sohbet ettik, tarih.
2: Doğru.
1: Ki tarih deyince
0: tabii
1: de gözlerimin içi gülüyor.
0: Evet.
1: Ne diyelim yani, bakın heyecandan konuşamadım. Kaçıncı yüzyıla dayanıyor? Uzun süre baklava ile alakalı çünkü tartışmalı konular cereyan etti. Yabancı ülkeler bile aman efendim baklava bizim dedi. Yunanlar bile buna sahip çıkmaya çalıştı. Araplar sahip çıkmaya çalıştı. Yok öyle yağma dedik. Ne dersiniz siz bu işin ustası, piri olarak bize anlatın lütfen. Geçmişe götürün, baklavanın tarihini dinleyelim sizden.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Baklava çok dinamik bir tatlı. Bizi de yanıltan ya da işte ülkelerin böyle farklı sahiplenmesine götüren şey bu durum oluyor. Bizim şimdi bugün burada tepside duran baklavanın bugünkü halini alması aslında çok daha yeni bir şey tarihsel düzlemde baktığımızda. Yani belki 150-200 senelik bir durum. Çünkü baklavanın temeline diye baktığımız zaman ince açılmış hamur aslında yufka. Baklava bundan önce yani bir kere daha tatlı değil. Yani baklava evrilerek bugüne gelmiş bir tatlı. Hala da bugün bu evrimini aslında sürdürüyor bir yandan. Şunu biliyoruz. Mesela Orta Asya'da Türkler hamuru ince açıp yufka biçiminde kullanıyorlar. Hatta bu sözlükte de var. Divan-ı Lügat-ı Türk'te 11. yüzyılda Türkçe, İngilizce, Türkçe, Arapça, Kaşgarlı Mahmud'un Türkçe, Arapça, Arapça, Türkçe sözlük. Orada yupka kelimesi ve oklava kelimesi aynı bugün kullandığımız anlamında var. Hı hı. Şimdi bu o gün onların baklava yapıyor olduğu anlamına gelmiyor. Bugünkü baklavayı yani. Ama yani baklavanın temeli olan hamuru ince açma tekniğini kullandıklarını gösteriyor. Hatta işte bir Amerikalı yemek yazarının teorisidir bu. Tam da göçebe olduğu için Türkler kubbeli fırınları yerleşik olmadığı için kubbeli fırınları yok. O yüzden saclar üzerinde ekmeği kalın yapma çabasının bir ürünü de olabilir baklava. Yani üst üste katları dizerekten kalın bir ekmek yapma çabasıdır diye başlamış olabilir diye böyle bir teori de var. Tabii bunu bugün hani getirmek kolay bir şey değil. Hı hı. Ama şöyle de bir durum var. Orta Asya'da ve Uzak Asya'da aslında tatlı kültürü fazla yok. Hatta çokça
1: sevmezler mi?
2: Tatlı bugün için söylemiyorum bunu.
1: Yok, Orta Asya
2: geçmişte,
1: için
2: evet,
1: diyorum. Geçmişte
2: hatta şöyle bir kaynaklarda şuna da rastlıyorum. Tatlı erkek adamın tırnak içinde yiyeceği bir şey değil. İşte tatlı sevilmez, tatlı ikram edilmez. Gerçek birinin işte böyle bir erkeğin yiyeceği bir şey değildir diye bir söylem
1: bir
2: var.
1: Ayrıştırma unsuru haline gelmiş.
2: Aynen öyle. Şimdi tatlı böyle bir durumu var. Bu Moğollarda, Türklerde, işte kısmen Çin'de bu etkisi oluyor. Şimdi

0: Kürtler hareket edip işte buraya doğru, Anadolu'ya doğru geldiğinde şunu görüyoruz. Ne zaman ki İran ve Anadolu coğrafyasına geldiklerinde ve İslam'la tanıştıklarında aslında
1: evet.
0: Orta Doğu'da işte burada böyle bir tatlı kültürü var. Şimdi zaten İslam geleneğine de bakarsanız aslında tatlının çok yeri vardır. Bizim hani bayramda, cenazede, herhangi bir dini törenin bir yerinde işte akideden vesaireden yani tatlandırmak ağzı çok yaygın bir şey. O yüzden aslında şunu diyebiliriz yani Türklerin hamur açma tekniği Orta Asya'dan gelmişken Araplardan gelen bir işte pekmez, bal ve şeker kullanım kültürü var. Bu Anadolu'da birleşmiş ve bu zaten baklava coğrafyasının baktığınız zaman tam ortasıdır. Çünkü batıda Avusturya Macaristan'a kadar götürebilirsiniz bunun türevlerini, baklavanın o hamur, ince hamur açma tekniğini. Kuzeyde Kırım vardır, güneyde Orta Doğu, doğuda da yakın Asya. Şimdi bunun Anadolu tam ortasında duruyor ve hatta Evliya Çelebi'nin de şeylerinde vardır seyahatnamelerinde. Baklavadan zaten bahseder ama mümin helva gibidir. İşte mümin tatlı yer, mümin tatlıyı sever, Müslüman bir insan tatlı biri gibidir diye böyle söylemleri vardır. Yani baklavanın tatlanması bile aslında Anadolu coğrafyasına gerçekleşmiş bir şey.
1: Orada bir es verelim. Hemen tamam. Merak ediyorum. Baklavayı tabii. Sever misiniz?
2: Tabii ki. Sevmez olur muyum?
1: Olmazsa olmazlarından
2: der misiniz? Olmazsa olmazlarım. Kesinlikle çok sevdiğim bir tatlı. Tabii çok tüketmememiz gerekiyor değil mi Murat Bey?
1: Yani öyle bir şey söylüyorsunuz. Öyle bir şey söylüyorsunuz ki Murat Bey.
0: Her şeyin azı yarar, ortası
2: evet, yarar demiş atalarımız. Doğru, zarar. Evet. Tabii ki bir de özellikle kuru baklavanız var sizin. Ben çok beğenirim onu. Yurt dışına giderken özellikle oradaki dostlarımıza, kız kardeşime dayanır. Çok uzun dayanması açısından da.
1: Kız kardeşiniz Dubai dedi değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet orada.
1: Ezberlemişim artık.
2: Ay estağfurullah. Buradan selam söylüyorum. Bayramı kutlu olsun güzel kardeşim. Çünkü sizi. Orada izliyorlar sizi gerçekten. O yüzden de çok mutluyum. Dolayısıyla o keyfi yaşıyorlar. Her ne kadar orada yapılmış olsa da bizim tabii ki usulümüze göre olmadığı için çok fazla. Evet. Biliyorsun onların içerisinde birer portakal da karıştırıyorlar. Portakal kabuğu da var Arap ülkelerinde.
0: Evet. Yani, tabii. Krokan gibi yiyorlar.
2: Evet, krokan gibi daha kuru. Onun tadını siz bizim kendi baklavamız gibi bulamıyoruz. O lezzeti mutlaka arıyoruz. Yani damak zevki tadı farklılaşım gösteriyor ne de olsa. Tabii ama biz aldık galiba 2013'te değil mi?
0: Tescilimizi aldık.
2: Aldık çünkü alındı. Tabii.
1: Farkasınız. Onda, tabii, hiçbir şey kaçmıyorsunuz.
2: Estağfurullah tabii. Görevimiz araştırmak aynı zamanda. Dolayısıyla baklava bizim için vazgeçilmezimiz dediğimiz gibi yani. Ve bunu her zaman bütün dünya ülkelerine mutlaka bayrağımızı taşımamız gerekir diye düşünüyorum. Yani özellikle bu baklava ile ilgili sadece bir üniversitenin açılması gerekir bence. Her zaman söylediğim gibi Osmanlı yemekleri içinde bir üniversitemizin olması gerekir. Tıpkı Fransa'daki Gordon Bleu okulları gibi biliyorsunuz oradaki evet. Büyük yerler gibi. Bizim buna mutlaka eğilmemiz gerekiyor. Bunlar da size düşüyor. Sizin gibi değerli ülkemize hizmet eden değerli Güllüoğlu mesela özellikle babanıza da çok selam buradan. Nadir Bey'i de çok iyi tanırım. Bu şekle yapılırsa bu üniversiteler açılırsa zaten bizim ülkemizdeki bu tat bütün dünya ülkelerine gidecek. Çünkü diğer çocuklar diğer üniversitelerde bir araya gelecek ve bizim bu kültürümüzü yerinde öğrenecekler. O zaman değeri daha da farklılaşacak diye düşünüyorum.
0: Biz eğitim kesinlikle. Misyonumuza başladık aslında.
2: Çok önemli.
0: Şu an profesyonel şeflerle programlarımız var.
2: Çok önemli.
0: Ve bu bizim istihdamımız için değil. Tam tabii. Da sizin de bahsettiğiniz konu. Yani yurt dışında tabii. Bu şefler çıktığı zaman
2: kesinlikle.
0: Türkiye'den bir hamur açma tekniğini yani bundan baklava yapmaları da şart değil ama
2: tabii.
0: Hamuru ince açma tekniğini
1: bu bir sanat değil mi?
2: Kesinlikle
0: bir teknik.
2: Sanat.
0: Aslında teknik. Bu bir teknik.
2: Evet.
0: Hamuru ince açmak. Ve bu çok bize ait bir şey.
2: Tabii.
0: Bunu şimdi yurt dışına çıktığı zaman bu çocuklar orada çalıştıkları da zaman yani belki ona karidese saracak. Belki tabii. Tayını başka bir şey yapacak. Tatlı yapması bile şart değil. Ama bu tekniği gibi. Öğrenip yurt dışına çıktığı zaman da diyelim ki Michelin yıldızı bir restoranda çalışıyor. Türkiye'den ne getirdin buraya ne gösterebilirsin dediklerinde bu tam da bize ait tabii. Güzel üzerine geliştirilebilecek bizim de ufkumuzu açabilecek şey. O yüzden hani o eğitim programlarımızı biz buna göre şekillendiriyoruz. Çünkü bu Türk gastronomisi için bir şey. Yani bizim yoksa baklavayı biz zaten burada kendimiz yapıyoruz. Ama o şeflerin orada buradan öğrenip gitmesi bunu bizim için daha önemli.
1: Şeyi de merak ediyorum. Her birimiz zaman zaman mutfağa giriyoruz. Ya da işte eşlerimiz, annelerimiz mutfağa giriyor. Ve kim yemek yapıyorsa yahu yaparken doydum çok fazla yemeyeceğim diyoruz. Siz de öyle oluyor mu? Yani yahu her gün baklavanın içindeyim zaten. Türkiye'ye, dünyaya buradan servis ediyoruz. Canım bugün de baklava çekti dediğiniz gün oluyor mu? Yani hala o tat, o zevk sizde var mı?
0: Yani insanlar ikiye ayrılıyor. Ya ben çok bıktım.

0: yaptığım şeyden. Evet. Hiç yemiyorum diyenler var. Evet. Ya vallahi her gün şeyim, her gün çok yiyorum diyen var. Ben o çok yiyorum diyenlerdenim. Tabii ki işte hiçbir şeyin çoğu bu kadar yararlı değil. Sınırlamaya çalışıyoruz ama mesleki anlamda da zaten tadım hani bizim işin içinde. Ama çokça da keyif alıp yediğimiz var. Yani biz de akşam herkes gibi evde oturduğumuzda ya bir baklava yiyelim ya da öğlen işte yemek yedik bir arkasına tatlı yiyelim, baklava yiyelim diyoruz. Ha, başka tatlılar da tabii ki tadıyoruz. İşte baklavadan başka bir şey yemem, bir tek baklava yerim gibi bir durum da yok. Ama aslında herkes gibi izleyebilirim. Yani iyi bir baklava yiyen nasıl ne kadar yiyorsa, ne sıklıkla yiyorsa ben de o kadar yiyorum aslında.
1: Karaköy Güllüoğlu'na geldiğimde gerçekten bunu birçok kişi söyleyecektir.
2: Tabii.
1: İnsan yedikçe daha fazla yiyor. Normalde şişirir belki böyle tatlı şeyler ama gerçekten ya hamurundan ya şekerinden ya da lezzetten ya
0: bir
1: da
0: odaklı
1: bu işi...
0: geliyorsunuz oraya çünkü değil mi? Baklavaya ne odaklı
1: geliyorsunuz. Kesinlikle. Altında... Bir de hani görüyoruz burada işte birçok çeşidi var. Birazdan ben müsaadenizle deneyeceğim tabii ki. Ve insan yedikçe yesi geliyor gerçekten. Peki baklava gibi Osmanlı'da olmazsa olmaz dediğimiz başka hangi tatlı var?
2: Güllaç var.
1: Güllaç
2: çok
1: Osmanlı'ya
2: sevilir.
1: Osmanlı'ya mı dayanıyor?
2: Ya tabii ki olmaz mı? Güllaç asıl ismi. Sütlaç var. Sütlaç mesela.
0: Kadayıf daha da
2: Kadayıf eski. Çok değerli, çok fazla tabii. Zaten o kadar önem verilmiş ki saray mutfaklarında. Biliyorsun yemekler ayrı ayrı yerlerde. Kuşhane zaten sultana yemek yapılan bölüm. Hı-hı. Diğer bölüm işte saray aynı zamanda çalışanların da mekan yeri olduğu için günde bazen 5.000 bazen 10.000'i bulan bazı gelen belgelerde onu görebilmekteyiz. Hı-hı. Dolayısıyla buradaki şeye önemi de şöyle görüyoruz. Helvahane var. Orada sadece tatlılar üretiliyor. Sadece macunlar. Mesela şu macun. Çilekli macun. Dolu çeşit çeşit macunlar var. Ben çilekli yaptım. Arkasından işte onun ilaçlar orada üretiliyor. Bakın o kadar önem verilmiş ki helvahane konmuş adı.
0: Evet.
2: Sadece ve sadece oradaki ustalar farklı.
1: Bu yüzden mi konulmuş helvahane adı?
2: Tabii. Yani,
0: helva aslında güzel demek.
2: Güzel, evet.
0: Bütün
2: lezzet.
0: Tatlar için.
2: Tabii hepsi için geçerli. Lezzet yani. Hı-hı. Dolayısıyla o kadar değer verilmiş ki ona ayrı bir değer. İşte diğer bölümler ona keza ayrı. Bunun için ne yapmamız gerekiyor dediğimiz gibi size çok büyük görev düşüyor. Bir daha söyleyeceğim bir üniversite için mutlaka bir sizin ön ayak olmanız gerekiyor.
1: Bugün Hanım'ın bence şansı
2: bir hoca
1: böyle
2: olarak
1: tutuyor. Yani ısrarla söyleye söyleye o üniversiteyi size açtıracak gibi görünüyor.
2: İnşallah.
0: Bunun teklifini aslında çok enteresan Kosova'dan aldık.
2: Bakar mısınız?
0: Yakın zamanda
1: Çin'e mi doğdu ne oldu?
2: Hiç bir, yani bana gelen bir belge bilgi yok ama ben bir eğitmen, bir hoca, işte naçizane bir yazar olarak ya da nasıl diyeyim gastronomist olarak bunu görebiliyorum. Çünkü yaşadığımız şeyler, gittiğimiz dünya ülkelerindeki bu istekler, bizim ülkemizin bilinmemesi. Mesela ben Dubai'de yemek yarışmasına katıldım. Bana dediler ki biz sizi iyi ne dediler? Mısır ve Suriye ile Türkiye'yi birleştirmeye kalktılar kızımın okulunda. Ben dedim asla kabul etmiyorum. Böyle bir yarışma yapamazsınız. Ben Türkiye, Osmanlı'nın yemek kültürü ve şu an bizim ülkemizin yemek kültürü adına sadece Türkiye olarak katılacağım. Katılmazsam kabul etmiyorum ve sizi gereken yerlere bu şekilde hani hoş olmayan tarzda bazı bilgiler vermek durumunda kalabilirim dedim oradaki görevliye. Aa dedi, biz dedi sizin dedi yemek kültürünüz dedi o dönemler 2001'den bahsediyorum 2002'de bir yıl kaldığımız dönemde.
1: 20 yıl önceden bahsediyorsunuz
2: evet, evet,
1: aşağı yukarı.
2: Evet evet ve dedi ki biz dedi biz tam bir tabii Cegü dedi biz dedi sizi bilmiyoruz tam o zamanlar. Ama şimdi tabii çok şükür her şey daha gelişti ve ben sadece o yarışmaya o yani etkinliğe Türkiye olarak katıldım. 30 tane eşim sağ olsun sponsorluğunu yaptı. Bütün her şeyin parasını verdi, etti. Ve başkonsolosumuz o kadar bayıldı ki o dönemde yaşayan başkonsolos. Kızım dedi 5 yıllık yapılacak çalışmaları sen dedi 1 yıl içinde bize yaptın. Seninle çok teşekkür ederim. Sizinle gurur duyuyorum bir Türk hanım olarak dedi. Ve ben orada ülkemizi Türkiye olarak baklavasından tutun, su böreğinden tutun ne ararsanız hepsini tek başıma 3 günde 4 günde yaparak
1: şahane
2: bir şekilde muhteşem yaptım ve en çok da bizim stand Türk standı orada bütün yemekleri bitti hayran kaldılar.
1: Harikasınız.
2: Bir de yemek gecesi düzenledim orada ve orada tarhana yaptım, tarhanayı kardım, tarhanayı ekşilttim, oraya mayaladım. Yaklaşık 260 kişiye de yemek gecesi düzenlemiş oldum, etkinlik yaptım.
0: Çok gurur
1: verici.
2: Evet yani çok mutluyum.
1: Şimdi Osmanlı'daki bu yemeğe verilen önemi de dile getirmiş oldunuz. Hemen
2: kesinlikle.
1: Aklıma hangi padişah baklava severdi diye bir soru geldi. Var mı bunun cevabı?
0: Şöyle ilk pişen baklavanın 1473'te Fatih için, Fatih Sultan Mehmet için pişirildiğini biliyoruz. Aslında kendisini yiyip yemediğini de bilmiyoruz bu arada. Belki de vezirlere yapıldı, belki idari bir takım insanlar için, o zamanki vezirler için yapıldı, onu bilmiyoruz. Ama matbahı amire, yani mutfak idare birimi, kayıt tutan bir birim. Yani Osmanlı Saray Mutfağı. Dolayısıyla orada biz baklavanın o gün piştiğini biliyoruz. Sonrasında da bir sürü ziyafette, bir sürü etkinlikte, düğünlerde, şenliklerde, bu arada ziyafetlerde bir takım hiyerarşiler de olur. Yani Hakan kültüründen gelen, yani en tepedekinden aşağı doğru yemeğin aktarımı vardır.
2: Tabii.
0: Ve en yukarıda diyelim o 10 çeşit yiyorsa, aşağı doğru belki işte 7 çeşit, 5 çeşit, 3 çeşit iner. Orada şunu da biliyoruz. Baklava en tepeden aşağı doğru gidiyor. Yani kalırsa. O yüzden baklava burada önem verilen bir noktada. Kanuni'nin sevdiğini şöyle tahmin ediyoruz. Çünkü Kanuni döneminde bir gelenek başlıyor. Yeniçerilerin baklava alayı. Yani bu da şu demek. Yeniçeriler Beyazıt'ta şeyleri var. Kışlaları var. Ramazan'ın 15. günü Hırka-i Şerif ziyareti yapılıyor. O ziyaret sonrasında Yeniçeriler sarayda pişen o gün baklavalar için saraya geliyorlar. Her 10 nefere bir tepsi baklava denk gelecek şekilde. Hatta onlar bugün de canlandırılır. Bazı gravürlerde de vardır. Sırığın üzerine şeye bağlarlar. Çaput tepsi içindedir. Onu iki tane yeniçeri işte her 10 nefere bir tepsi gelecek şekilde gelirler saraydan teslim alıp kışlalarına dönerler. Bunu da yaparken geçit halinde yapılır. Bu saray insanlar iki yana dizilir halk ve bunu izlerler. Bu da aslında böyle sultanın bir aslında ihsanıdır. Yani hem askerle devlet arasında bir bağın bir sembolik gösterimidir. Çünkü onun nimetini yemek, onun ihsan ettiği bir şeyi yemek arasındaki akidi, bağı kuvvetlendiren bir şey. Komik şeyler de olur böyle işte tepsiler gider.
1: İlişkileri kuvvetlendiriyor.
0: İlişkileri kuvvetlendirir. Şu da olur mesela tepsiler gidiyor, bazıları geri gelmiyor. Ve bunun üzerine iç yazışmalar bile var. İşte şu kadar tepsi gitti ama şu kadar geri geldi. Bu tepsiler nerede? Hatta Yeniçeriler şöyle cevap veriyor. İşte ol ki o kadar lezzetliydi, tepsileri dahi yedik diye cevap veriyorlar. Böyle komik yazışmalar falan da dönüyor iç yazışmalarda. Dolayısıyla baklavanın böyle o devlet törenleri içerisinde. Mesela işte Sultan Kanuni'nin şehzadeleri Bayezid ve Selim'in sünnet törenlerinde baklavanın mesela o şenliklerde ikram edildiğini biliyoruz. Yani bir şekilde hep içinde olmuş. Bugüne kadar da gelmiş. Ve aslında ilginç bir şekilde 15-16. yüzyılda özellikle yenilik tatlısı gibi aslında servis ediliyor baklava. Yani baklava gelişmeye başlıyor. İşte o tatlı işin içine girmeye başlıyor hamurla beraber. Sarayda da bu işte kadayıftan sonra, künefeden sonra, bu tip tatlılardan sonra ya bir de baklava var, böyle bir yenilik tatlısı gibi başlanıyor yapılmaya ve böyle bir yer ediniyor. Ama bugünkünün aksine aslında fıstıklıyla başlamıyor bu iş, daha çok kaymaklı, cevizliyle başlıyor. Hatta bu 1950'lere kadar da böyle gelmiştir. Yani fıstıklı baklava dediğimiz şey aslında 1950'lerden sonra çok popüler olmuş. Bugün tabii artık tartışılmaz biçimde fıstıklı hakimiyeti var.
1: Tatlıyla başladığımızı farz ediyorum.
2: Evet.
1: Tuzlularla ya da diğer yemeklerle devam edeceğiz. Mesela önünüzdeki börek sanıyorum.
2: Evet.
1: Neli börek. Klasik. Osmanlı'da var
2: Osmanlı'da
1: mıydı?
2: Osmanlı'da tabii. Biraz olmaz olur mu? Tabii ki. Yani açma börek tabii her zaman gibi ince açılan, oradaki sarayda yaşayan, çalışan aşçıların yaptığı börekler. Zaten her daim orada bir nöbet var saray mutfaklarında. Yani gece, gündüz, hele Ramazan'da zaten o ocak hiç sönmüyor. Dolayısıyla her an çok kolay elde edilebilen yiyeceklerin başında geliyor, hamur işlerinin başında geliyor. Bu tabii yine dediğim gibi mevsimine göre içindeki içerikler değişmiş olabiliyor. İşte yok efendim peynirlisi, işte otlarla olan börekler. Onun dışında işte kavurmalarla yapılan, yani onların hangi şeyi seviyorlarsa, ne varsa ya da onların işlediği, beğendikleri her neyse mutlaka onun içi değişmiş. Ama sonuçta o börek yine elle açılmış. Yine o sade yağda yapılmış. Yine o güzel ocaklarda, alt üstte ve o güzel odun kokuları, yanan kömür kokularıyla, odun kömürleriyle ortaya çıkan tatlar. Onun dışında nasıl diyebilirim? Sen sor, ben söyleyeyim.
1: Tamam, hemen börek demişken biraz önce poğaça mı dedik ona?
2: Ha, mahlep işte bunlar. Mahlep. Bunlar da yine tekrar hem sağlık açısından hem de o dönemlerde
1: bayramda mı yapılıyordu?
2: Bayramda özellikle Ramazan'da ve bayramda gelen konuklar için mutlaka hazır oluyor. Çünkü onlar biraz dayanma süresi daha uzun olduğu için güzel çömleklerde ya da güzel böyle kaplar içerisinde saklanıyor. Gelen misafirlere işte 3 gün boyunca, işte bayramın 4 gün boyu neyse Ramazan ve Kurban Bayramı'nda sunulan tatlar. Kısırı biliyoruz, o zaten vazgeçilmez tatlardan son dönemlerde.
1: Kısır özellikle neden çok... peki yemek olarak geçmez de, yahu aç olsak da tok olsak da

0: bir zevktir kısır yemek bizler için.
1: Değil mi?
0: Niye?
1: Valla onun içerisindeki olan o lezzet, o tat insanı çok mutlu ediyor.
0: Yanılıyor muyum? Benim çevremdeki insanlar hani, ya kısırı keyif için yersin falan,
1: evet,
0: aç olmana gerek yok der.
1: Yani sonuçta şöyle bir şey, çok çabuk yapılabilen, her evde bulunan malzemelerle anında yapılabilen, zaten adı kısır, az malzemeyle üretilmiş olan bir.
0: Murat Bey sever misiniz kısır?
2: Çok güzel. Çok severiz. Ben, her yörenin de ayrı kısırı
1: tabii
2: vardır.
1: Tabii tabii. Kimisi pişirir Adana'da mesela. Bizim tarafta ise Ege'de, bizim orada işte normal bir şekilde suyla bulgurumuz nasıl diyeyimse yumuşatılır. Ondan sonra yapılır.
2: Gaziantep'te ekşidir mesela.
1: Ekşidir mesela. Tabii de nar ekşisi çok kullanılır. Ben bunu da nar ekşisi kullandım. Yani her yörenin mutlaka yani bulunduğu coğrafik duruma göre çıkan ürünlerle özdeşleşmiş bir tat aslında.
2: Keşkek gibi.
1: Keşkek gibi. Tabii keşkek de önünüzde. Birazdan o da çok
0: gelelim.
1: Önemli.
0: Buna birazdan gelelim. Çok önemli dediniz. Ben hemen lokumu da dinlemek isterim. Ondan sonra baklavanın nasıl yapıldığına geçelim. Ki lokum da Osmanlı için önemli bir
1: tabii.
0: tatlı değil mi?
1: Çok önemli. Daha önceleri biliyorsun şeker olayı yoktu. Sonradan şeker geldi. Sonradan üretim başladı. Sonra işte bir şekilde oradaki ustalar bunu buldular. Nişasta zaten kullanılmaya başladı. Bir arada bunları getirerek ortaya Türk lokumu, Türk Delight'ı çıkardılar. İşte Turkish Delight çıktı. Bunlar da işte fıstıklısı oldu, güllüsü oldu, sadesi oldu. Yani yine kişilerin damak zevkine göre, bir de oradaki çalışan saray mutfaklarında olsun, yine gelen işte o ülkede nasıl diyeyimse İstanbul'da yaşayan insanlar her yerde farklı farklı yurt dışından gelmiş. Arnavut'u, Girit'i, işte Çerkez'i, Yahudisi, Ermenisi, herkes kendi kültürüyle getirdikleri şeyleri de aynı şekilde kullandıkları için aşçıların da farklı bölgelerden gelmesi bu tatları da geliştirmiş bence.
0: Şimdi bir diğer tartışma, lokumu dinlemişken, baklava alırken ya da yerken evlerimizde bayram sohbetlerinin değişmez içeriğine baktığımızda, aman efendim hamuru çok ince açmışsın ya da çok kalın açmışsın, hanım bu biraz kalın olmuş der babalarımız, dedelerimiz. Bir de 40 kat tartışması vardır ya, Osmanlı'da gerçekten 40 kat diye bir şey var mıydı, yoksa bu siz dediniz yani yapılış son 200 senede değişti diye, bu sonradan edinilmiş bir şey mi?
2: Sonradan edinilmiş bir şey. Şunu bir kere söyleyeyim. Hani
0: çünkü kimimiz bugün, duyduğumuzda yahu 40 kat diyoruz ya. Evet. 40 kat. Dile kolay.
2: Şimdi bugün yaptığımız baklava, yani bugüne dair bir baklava, gerçekten dönüp de bunu bir Fatih Sultan Mehmet'in önüne bugün koysak ya da Kanuni'nin, ya hakikaten bizim yaptığımızdan çok daha nitelikli bir hal almış bu. Artık hani daha gelişmiş halde derdi. Bunun da nedenleri şu. Eskiden bir kere şeker yerine bal veya pekmez kullanılıyordu. Yani şeker çok pahalı bir şeydi. Hı hı. Bu rafine şekere geçilene kadar şeker pek kullanılan bir şey değildi. Çok azdı. Hatta işte Memlük Kralı, Fransız Kralı'na 50 kilo şeker hediye ediyordu. Bu büyük bir olay yani. Çok değerli bir şey. İkinci önemli şey bu da nişasta. 18-19. Yüzyıla kadar nişasta olmadığı için hamuru da zaten bu kadar inceltmemizi bugün sağlayan, birbirine yapışmadan bunların incelmesini sağlayan şey nişasta. Bu olmadığı zaman eski tariflerde, eski baklavalar, bahsettiğimiz baklavalar aslında 6-8-10 kat maksimum görüyoruz. Ve bugünkü gibi aynı yine böyle dolamalar, işte sarmalar vesaireler de yapılıyor. Hatta baklavanın açık ocakta piştiğine dair de işte bir takım kayıtlar böyle var. Dolayısıyla bugünkü gibi o 40 kat yok. Hatta sizin de konuğunuz olan daha önce Meri Işın Hanım'la da bunu konuştuğumuzda, o da bir takım araştırmalar yaparken şunu sordu bana açıp, siz kaç senedir 40 kat yapıyorsunuz dedi. Çünkü ben dedi 40 katlara rastlayamıyorum tariflerde dedi.
0: Gidiyorum.
1: Evet, yok. Doğru.
2: 40 kat değil çünkü gerçekten. Çünkü bu kadar incelmediği için tabii üst üste dizemiyorsunuz bu kadar. Ya, hamur yapışıyor, pişmiyor, hamur kalıyor. O yüzden bugün bu geldiği hali aslında baklavanın işte dinamik bir tatlı dedim ya bu yani. Teknolojiyle, gıda teknolojisiyle, işte açım teknikleriyle gerçekten artık böyle üst noktaya doğru taşınmış ve gelmiş. Bugün de hatta şekillerle tekrar biz oynayaraktan farklı estetik şekiller yakalayabiliyoruz. Biraz daha farklı hale getirebiliyoruz. Ama bu artık biraz da şeye benziyor. 100 metre koşanlar hani 9 saniyeye doğru iniyorsunuz ama yani artık hani 10 yılda 20 yılda geçse artık 6 saniye inmez bu. İşte küsuratlar başlıyor değişmeye. Baklavada da buraya doğru gidiyoruz.
0: İnmez ama şey de vardır ya hani 98 alır öğrenci, oğlum niye 99 değil? Sizin de hani ufak ufak böyle ya 9 saniye ama niye 8.98 değil tarzında.
2: Tabii bunu hedefliyoruz yani, sürekli bunun üzerine gidiyoruz. Ama dinamik ve çok cevap veren bir tatlı baklava. Teknolojiye ve

0: etrafındaki olaylara karşı. Dolayısıyla bugün farklı bir teknoloji. Yani size hatta şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki 3D printerlar var bugün. Biz bugün açtığımız hamurun 3D printer çok daha keskin bir halde, diyelim ki bunun 100 katı daha ince bir hamur açabiliyor. 3D printer'dan çıkartabiliyoruz. Bir bakmışız baklava çok farklı bir noktaya gidebilir. Ya da şeker bundan 10 sene sonra kullanılmayı bırakılmasıyla farklı bir şekilde baklavanın tatlanması, hatta belki de artık o kadar da tatlanmaması üzerine baklava yine çok farklı bir yere evrilebilir. Yani burada önemli olan bu tatlının yapılmaya devam edilmesi. Bizim de hatta misyonumuz budur. Yani bunun geleceğe taşınması. Biz bunun nasıl geleceğe doğru bunu
1: bizden bir miras olarak.
0: Bizden miras, çünkü yani hani bu dediğim gibi stabil bir şey değil. Bu yaptı bitti artık, böyle koyduk bir kenara, devamlı bunu tatbik ediyoruz gibi bir şey değil. Bu her gün bir sahne performansı gibi. Tekrardan çıkıyorsunuz, tekrardan o performansı yerine getiriyorsunuz ve içine kendinizden bir şeyler katıyorsunuz. Cevap da alıyorsunuz. Bu sadece böyle boş sahneye oynadığınız bir şey değil. İnsanlardan aldığınız cevaplara göre de tekrar aslında yorumluyorsunuz bunu. Ve zaman içerisinde bazen o değişimi fark etmiyoruz. Ama baktığımız zaman böyle 200 senelik bir periyoda, aa ne kadar değişmiş aslında bu diyoruz. Yani içindeki malzeme içinde bunu diyoruz. Teknik içinde diyoruz. Hatta yapıldığı yer içinde diyoruz. Yani Gaziantep bugün benim de memleketim. Ailemin 3 nesli burada, 3 nesli İstanbul'da yetişmiş. 6 neslidir baklavacıyız. Ama baklavanın 1800'lerden öncesi Gaziantep'te yok. İstanbul'da var. Şimdi hani bugün ne kadar farklı bir yere gelmiş baklavacılık, işte Gaziantep'te çok anılır bir halde. Ama sarayda çok daha eskiden beri var. Yani o yüzden baklava zaman, mekan içerisinde çok hareket edip çok yer değiştiren ve şekil değiştiren bir tatlı. Ama ne var? Yaşıyor. Tam da bu adaptasyon hali baklavanın, adaptif hali baklavanın yaşamasını sağlıyor bence.
1: Şimdi tepsidekileri de soracağım ama bu 40 kat demişken Nilgün Hanım, merak ediyorum. Siz bir tüketici olarak, baklava sever bir insan olarak bu 40 kata takılır mısınız? Ya
2: hayır,
1: da hamuruna takılır mısınız?
2: Şöyle, zaten baklava kendini gösterir.
0: Evet.
2: Zaten gösterir.
0: Yalın ve sade halde.
2: Evet, aynı gösterir. Şekilde baktığınız zaman zaten
1: yalnız
2: orada
1: o sol gözünüz baklavalarda.
2: Evet. Bir de ben şöyle enteresan bir şey söylemek istiyorum Murat Bey'e. Ben baklava yaptığım zaman, evet, çünkü şerbetler de benim çok özel ilgi alanım olduğu için, şimdi bugün getirdiğim leylak şerbetini görüyorsunuz. Evet, bakın leylak da orada. Ve Osmanlı'da çok çok kullanılmış, çok sevilen bir çiçek aynı zamanda. Ben yaptığım bazı baklavalarda, tatlılarda mesela leylak şerbetini koyulaştırıp koyuyorum. Bazen ne yapıyorum? Gül mayasından şerbeti karıştırıyorum. Şeker koymuyorum. Yani o yapmış olduğum güllü şerbeti, leylaklı şerbeti, demir hindiyle bile yaptım ben onu. Muazzam bir tat ortaya çıkıyor.
0: Bizde mesela portakal, tarçın, karanfil, zencefil, bunlarla yaptığımız
2: var,
0: soğuk demleme,
2: evet,
0: şerbetler var.
2: Evet.
0: Bunu da biz de kullanıyoruz.
2: Değil
0: ve eski bunlar saray teknikleri aslında.
2: Evet. Yani bir
1: leylak
2: de benim
1: şerbeti kullanıyor musunuz?
2: Ben kendi kullandığımı
0: leylak şerbetini denemedim ama mesela şu an
2: muhteşem,
0: çok bir şekli denemek isterim.
2: Muhteşem bir tat ortaya
1: tatmak
2: çıkıyor.
1: Tatmak ister misiniz?
2: Lütfen bir tadar
1: tabii,
2: mısınız? Tabii. O içindekini yiyebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Çünkü şey değil. Ha, çiçeklerden içilebilir, yenilebilir.
1: Evet. Murat Güllü leylak şerbetini deniyor.
2: Ne kadar güzel.
0: Kesinlikle denenebilir bir şey bak.
1: Birazdan ben çıkayım diyeceğim
0: siz,
1: yani.
0: Ağrgesini yaptığımızda siz deneyeceksiniz.
2: Siz olmasaydınız biz burada bir araya gelebilir miydik?
1: Estağfurullah.
2: Lütfen.
1: Latife ediyorum.
2: Rabbim her şeyi programlamış hayatta. Yani insanoğlunun kullarının programı var. İşte o programı götürüyoruz biz,
1: evet,
2: yaşıyoruz.
1: Kesinlikle. Gül mayası diyorduk.
2: Burada.
1: Evet.
2: Gül mayasını bu şekilde
1: dediniz.
2: Gördünüz mü hiç?
0: Bu şekilde ben
1: hangisi
0: gördüm.
1: Hangisi efendim?
2: Lütfen bir parça alabilir misin ağzına?
0: Tabii.
2: Çünkü siz imalatçı olduğunuz için hani bu konunun uzmanı olarak.
1: Fark ettiyseniz bana hiç teklif etmiyor.
2: Ya İstanbul'a. Lütfen, lütfen siz de. Lütfen.
1: Yok
2: ama
1: efendim,
2: konuşuyorsunuz.
1: Olur mu? İmalatçı yani Murat Bey olur mu öyle şeyler?
2: Nasıl bir tat? Bakın.
0: Çok yoğun bir tat.
2: Gerçek bir tat ama
0: değil ama mi? Yani rahatsız etmeyen yoğunlukta.
2: Tabii
0: tat.
2: Ki, tabii ki. Bunları biz yapıyoruz evde, yazlıkta.
0: Ve ağızda da kalıyor yani.
2: Kalıyor.
0: Söyledikten sonra da hala devam
2: yani
0: ediyor.
2: Yani damakta o zevk.
0: Hani bir karanfili çizmişsiniz gibi böyle bir ağızda o hala şeyini bırakıyor.
1: Siz kullanıyor muydunuz?
0: Ben kullanmıyordum.
2: Bir şey, ben bunları kullanıyorum. Bunu içine bile koy. Hatta bakar mı?
1: Olur da nasip olursa bir sene sonra yine birlikte bir program yaparsak.
2: İnşallah.
1: Düşünsenize
2: inşallah.
1: Murat Bey geliyormuş, yeni ürünümüz. Gül mayalı baklava.
2: Yani.
0: Şerbet de bundan.
2: Tabii bunları böyle kullan.
1: kullanmak... Nilgün Hanım'dan kurtulamazsınız o zaman, ben size söyleyeyim.
2: Patentini yapacağız tabii ki. Tabii. Şöyle bir şey, geçmiş dönemlerde benim gördüğüm, okuduğum bazı belgelerde o Osmanlı dönemlerinde hatta bazen börülceleri püresinden iç yapmışlar.
0: Börülceli baklava var.
2: Bak, tabii. Hatta peynirli, yaptığım bir araştırmada ve de aynı zamanda kavunlu. Kavunu da kullanmışlar. Evet.
1: Hangi dönemde?
2: Yani bunlar daha öncesine rastlıyor.
0: Saray kayıtlarında var. Yani mutfakta. Tabii. Matbaa amire dediğim şey.
1: Evet, evet.
0: Çok büyük. İdare birim. Yani ne yapıyorlarsa kaydını tutuyorlar. Kavunu baklava biz bu arada bugün de yapıyoruz. Yani şöyle satmak için değil. Çünkü kavun çok stabil bir meyve değil. Kolay değil. Posası çıkarılması lazım.
2: Evet. İşlenmesi lazım.
1: Güzel bir yere temas ettiniz. Yapıp da hani kendiniz deneyip de kendiniz tükettiğiniz oluyor mu bu kavunlu baklava gibi dediğiniz?
2: Çok lezzetli oluyor.
0: Var. Çok argemiz var bizim. Yani şöyle. Şimdi gerçekçi olmak gerekirse.
1: Satmayıp kendi aile içinde ya da işte dost meclisinde.
0: Aynen öyle. Mesela peynirli baklava diye bir gelenek vardır.
2: Tabii.
0: Hatta bu Urfa'da daha çok gelenektir. Yapılır. Hatta ben yakın zamanda şunu gördüm. Bir Bodrum'da. Bakın yani Bodrum'da bir baklavacı. Ben dedi lorlu baklava yapıyorum. Hı-hı. Biz dedi bunu zamanında Girit'ten öğrendik.
2: Biz yapıyoruz. Ben Girit'liyim.
0: Girit'lerden öğrendik. Ve ben bunu dedi galiba Ramazan ayı içerisinde ya da bayramda.
1: Lorlu baklavayı siz ben bu zamanda yapıyorum.
2: Hayır biz yapıyoruz zaten.
0: Evet sınırlı bir zamanda yapıyorum ve sadece bunu müdavimleri geliyor oluyor. Yiyoruz diyor. Ve mesela Anadolu'da başka bir yerde elmalı baklava. Yani meyvelerin ve baharatların...
1: Yöreye göre de değişiyor galiba.
0: Şimdi herkes yöresinde ne varsa onu yiyor. Yani bugün şimdi mobilizasyon çok fazla.
2: Tabii.
0: Herkes her şeye erişebiliyor.
1: Dijitalleşmenin vermiş olduğu
0: ama
1: şey.
0: Ama Karadeniz'de mesela fındıklı baklava yaygındır. İşte ev baklavası dediğimiz şey Anadolu'nun iç kesimlerinde özellikle ceviz de çok yapılır.
2: Aşçıların renkli, rengarenk olması gökkuşağı gibi. Tabii. Herkes kendi kültüründen bir şey koymuş.
0: Ben hatta şöyle söyleyeyim. Baklava ustaları loncalarda... Kayıtlılar.
2: Tabii.
0: İşte her meslek grubu.
1: Lonca teşkilatı.
2: Lonca'da
0: ve Sakız Adalı ustalar var.
2: Tabii
0: mesela
2: ki.
0: Baklavacılar arasında örgütlenmiş Sakız Adası'ndan gelmiş ustalar. Mesela çok ilginç onlar bir grup.
2: Tabii.
0: İstanbul'da örgütlüler bu şekilde. Yani bugün hani vardır ya işte belli memleketlerin belli iş kolunda işte Karadenizlerin işte diye müteahhitlikte uzmanlaşması falan gibi o dönemde de öyle bir grup gelmiş ve kayıtlarda var bunu mesela karşılaşıyoruz.
1: Çöpe gibi. Peki dijitalleşme ile birlikte fıstıklı baklavadan bahsettik. Son 10 yılda peki hangi çeşitler öne çıkıyor?
0: Şöyle fıstıklılar bir kere genel olarak önde.
1: Hı hı.
0: Ama bunun yanında şu da olmaya başladı. Mesela sütlü tatlılarla da bir artık artış var. Baklavanın içine girmeye başladı. Bu geçmişte 1980'de özel çıkan bir tatlı vardı Sütlü Nuriye. Bundan zaten bir başlamıştı. Şimdi soğuk baklava diye bir furya var. Baklavanın bir tip bir varyantı, mutasyonu diyelim buna. Yani baklava gibi yapılıyor ama ortaya çıkan şey bir baklava değil bir yanıyla. Ama biz hani meslekten olanlar buna böyle sınıflandırıyoruz. Ama yiyen insanların için hiçbir önemi yok. Çünkü işte diyor ki süt koyulduğu için daha hafif geliyor bu bana. İşte üzerindeki çikolata bir lezzet veriyor. Ben bunu çok seviyorum diyor. Bu tarafa doğru kayış var. Bir de artık dijitalleşmeyle beraber işte her şeyin daha önde olması estetik tarafı yani görüntü tarafı da çok öne geçmeye başladı. Yani bir baklavanın ya da çeşidinin görüntüsü hatta nasıl yapıldığının aslında artık gün yüzüne çıkması diyelim. Eskiden baklavanın nasıl yapıldığı çok bilinen bir şey değildi. Yani gelir önümüze yerdik ama böyle mi açılıyormuş baklava diye çok şaşıran insan olurdu. Artık bugün sosyal medyayla birlikte nasıl yapıldığını da çok görüyoruz en başından itibaren. Dolayısıyla bunun nasıl yapıldığı da insanları cezbetmeye başladı. İşte bugün midye diye bir tatlı var. Aslında mevcut çeşitlerden çok farklı bir içeriğe sahip değil ama yapılış biçimiyle ve aldığı şekil itibariyle göze hitap eden bir tatlı olduğu için çok ön plana çıktı. Aslında şöbiyetten çok farklı bir içeriğe sahip değilken bile. O yüzden bir de şu oldu, fonksiyonel ürün grupları çıkmaya başladı. Bakın baklavada bu yoktu. Diyabetik baklava var, glutensiz baklavalar var ve vegan baklava da var. Yani çünkü
1: her kesime hitap ediyor.
0: Ya şu önemli, biz baklavacıyız. Ben başka bir şey düşünmüyorum. Yani kadayıf benim işim değil, sütlaç benim işim değil, pasta benim işim değil. O yüzden benim için kim baklava yiyemiyor çok önemli bir soru. Ve neden yiyemiyor?
1: Hem hangi baklava çeşidi daha fazla tercih ediliyor? Birazdan soracağım. Bu soğuk baklavaya temas ettiniz. Son birkaç yıldır çok fazla duyuyoruz. Sadece genç kesim mi bunu tercih ediyor? Yoksa yaş aralığı belirtmeksizin herkes mi tercih ediyor? Yine merak ediyorum. Ve tabii ki bir baklava ustası olarak sizin tercih ettiğiniz çeşidi de merak ediyorum. Ama biraz daha masamızdaki yiyeceklerden de bahsetmekte fayda var. Çünkü çok lezzetli şeyler var. Şöyle bir başlamıştık, gelmiştik zaten.
2: Onu konuştuk, kısırı konuştuk.
1: Keke mi değinelim? Ha, ne
2: o şey kömbe.
1: Kömbe. Hep karıştırıyorum. Geçen programda da hep keyifliyorum.
2: Çünkü neden özellikle yapıyorum biliyor musun Uğur Bey? Bu hakikaten çok kolay.
1: Tuzlu değil mi?
2: Tuzlu. Bir de her evde bulunan ürünler. Artık biliyorsunuz yani birkaç malzemeyle bundan sonra yani bütün dünya trendleri de öyle. İnsanlar birkaç malzemeyle çok farklı lezzetleri elde edebiliyorlar. Ve ben de bunu özellikle zeytin mesela biz Giritli olduğumuz için

0: Ne koydum içine? Zeytinyağı koydum. Kendi yaptığım yoğurttan koydum. Ama başkaları isterlerse kendi bulundukları yere tereyağı koyabilir, kuyruk yağı koyabilir. Bu da işte yaşadıkları ortamda bulundukları illere, işte köylere, ilçelere entegre edilmiş tatlar. Yani dediğimiz gibi hangi şey varsa orada alışılagelmiş, onlarla bu ortaya çıkıyor. Ben özellikle bunları böyle birkaç şeyin mutlaka tanıtılmasını, insanların bunu yapabilmesi için, hani gençlerin o şekilde bazı şeyleri böyle işaret edim kendimce. Mesela kömbe benim işaretimdir.
1: İşaret ettiniz ama size kırıldım.
0: Neden?
1: Geçen geldiğinizde pastırma vardı. Gözüm pastırmaya
0: döndü. Çünkü evet yapamadım. Ben kendim yapıyorum evde. Tabii ki.
1: Aması yok. Yok.
0: Sucuk
1: yok
0: da yapıyorum.
1: Yani.
0: Şimdi söz verelim. Başka bir programda inşallah. Şimdi havalar da ısındı ya.
1: Yeni programın sözünü de aldık böyle.
0: Ya, evet. Tabii.
1: Murat Bey sizden de alalım efendim.
2: Tamam tabii ki memnuniyetle.
0: Neden olmasın tabii. Keyifle. Pastırmamız kuru et mesela ben yapıyorum bir de.
1: Bu neydi Nilgün Hanım?
0: Bu işte demir hindi şerbetimiz var ya. Onu görmek istiyor. Birkaç şey bana Instagram'ıma atıyor arkadaşlar, yani takip edenler beni. Nedir Nilgün Hanım? Bunu bize anlatın. Biz de burada ülkemizde görmeye başladık.
1: Ne işte. Dediniz? Tekrar eder misiniz?
0: Demir hindi. İçini kırar mısın onun? Bak içinden ne çıkacak? Siz biliyor musunuz?
2: Kırıyorum. Çok eski bir şeydi demir hindi Osmanlı.
0: Tabii bak
2: çok
0: bir tane sende. Alır mısın? Tabii. Mesela bizim Arap ülkesinde o bakın basılmış olanlar şey.
1: Kırıyorum.
0: İçini aç kırın. Kır.
1: Size güveniyorum.
0: Ay lütfen. İçindekini çıkarın. Onun içinde asıcı bağlar var. Bir de içinde ne var? Çekirdek var. Bu çok büyük tropikal yerlerde yetişen.
1: Bunu yemiyoruz.
0: Yemiyoruz. Onu biraz ısır içinden çekirdeğini çıkar. O et dokusunu lütfen yiyin. Et dokusunu.
1: Murat Bey önce siz.
0: Evet. Siz Murat ilk defa mı yiyorsunuz?
1: Bugün her şeyi size denettirdim.
0: Et dokusunu diğerlerini yemeyeceksiniz. Bu bol miktarda C vitamini içeriyor. Osmanlı'nın vazgeçilmez şerbetlerinden. Hatta Arap mutfağına baktığınız zaman ben Dubai'den getiriyorum kesinlikle. Preslenmiş ya da ezilmiş, meş yapılmış olanlar var ya böyle. Onları yemeklerde kullanıyorsunuz. Arapların çok sevdiği.
2: Marmelat gibi.
0: Marmelat gibi. Hani işte tavukta, ette, balıkta her şeyde onu istediğiniz şekilde çeşitli soslara dönüştürebiliyorsunuz.
1: Biraz böyle mayhoş atış yok mu?
2: Ette ekşi kullanma zaten tabii, eski bir İstanbul ve Osmanlı geleneği.
0: Tabii ki Osmanlı geleneği tabii ki.
2: Gaziantep'te de hatta bu
0: limon sıkarlar hala hazırda. Biz
2: erikle kebap yapıyoruz
0: tabii,
2: mesela ayvayla.
0: Tabii kesinlikle. Hatta şu sıralar ne var? Ayıptır söylemesi geçen gün Çağla'dan ben güzel etli bir yemek yaptım.
1: Nerede hani?
0: Ay.
1: O da yok Murat Bey.
0: Şimdi
1: belli oldu yeni program farz oldu artık.
0: Evet. Ben hatta buzluğa atıyorum sizin için yaparım siz hiç üzülmeyin.
2: Tatlı bizden ekşi burada.
0: Yani bu çok özel bir şey. Ülkemize bu şekilde geliyor. Bize gelenler yalnız tatlı grubu. Arap ülkelerinde ekşi grubunun daha çok tercih ediyorlar. Çünkü onların birkaç cinsi olduğu için, bir hurma cinsi olduğu için bunlar sağlık açısından da son derece faydalı.
1: Bu neydi efendim?
0: İşte onun preslenmiş hali. Demir hindinin. Onu kaynatıyorsunuz. Kaynattıktan sonra süzüyorsunuz. Bakın ortaya ne çıkıyor. Demir hindi.
2: Yani çay demlemek gibi bir nevi.
0: Aynı o
1: Murat
0: şekilde.
1: Bey, lütfen.
0: Onun da tadına
2: onu
0: bakın.
2: Da ben lütfen. Bakayım tabii.
0: Bugün siz tadımcı
1: vallahi
0: başısınız saraydaki gibi.
1: Sizden bana bir şeye fırsat kalmadı. Bunu çıkışta, bugün... Çünkü bunu çıkışta bir konuşuyorum.
2: Tamam.
0: Bu nasıl?
2: Daha eşit bir paylaşım
0: şimdi
2: yapalım.
0: Şimdi bunu tam bir şey olarak ağzınızda böyle bir şekillendirerek, tadını iyice özümseyerek.
2: Kesinlikle
1: bence
2: farklı
1: bugünkü
2: notalar
1: tadımlar,
2: var. Yani bir seferde tek düze bir tat vermiyor.
1: Bugünkü tadımlar size yeşil ışıklar yaktı bence.
0: Kesinlikle. Tadımcı başı sarayda biliyorsunuz her şeyin bir farklı şeyi vardır. Çeşitici başı.
2: Şimdi sarayda zaten baktığım zaman tabii içecekler ki sınırlı. O yüzden şerbet etrafında
0: tabii
2: çok dönüyor.
0: Tabii ki.
2: Yani su, ayran ve şerbet.
0: Şerbet tabii ki vazgeçilmezlerimiz.
1: Nasıl?
0: Muhteşem.
2: Gerçekten
0: İşte bununla harika bir baklavayı düşünün. Yapılmış. Ben çünkü yapıyorum bunları. Deniyorum. Benim mutfak laboratuvarım. Eşim mesela çok yoğun çalıştığı için o kadar kızıyorum ki bazen ya diyorum bırak da biraz hani şöyle yapalım. Böyle. Ne yapayım diyor Nilgün sen diyor hadi mutlu olabiliyorsun. Sen kendini yönetebilen şey yapabilen bir insansın. Hadi git diyor. İlgilen diyor. Bak değişik şeyler hoşuma gidiyor. Onun da hoşuna gidiyor. Tattırmayı seviyorum da. Geçen epey oldu. Demir hindiden yaptım biraz baklava türü bir şey. Çok hoşuna gitti. Bayıldı. Bak
1: daha ilk kez mi tattı?
0: O çok fazla kendisi Kastamonulu. Onun damak zevki biraz daha farklı. Daha ama tabii aynı
1: Kastamonu
0: şeylerini ama yemiyor. Şöyle söyleyeyim size. Hani onun da alışkanlıkları var farklı. Fazla hamur işi yemez. Çünkü kendisi de çok dikkat eder. Dolayısıyla seçici biraz damak zevki var eşimin. Ama hoşuna gidince benim de hoşuma

0: gidiyor. Ha diyorum, ben buna doğru yoldayım, ben devam edeyim. Çünkü onun damak zevkine güveniyorum.
1: Şimdi burada soruları siz sorarsınız ama ben bir şeyi çok merak ettim. Tabii. Bu şerbet deyince. Çay meselesi nasıldı saydı? Mesela ben onu hiç rastlamadım. Yani mesela soğuk çay içilir mi? Ya da çay,
0: yani öyle bir şey,
1: çaylar, bitki çayları kullanılır.
0: Bakın şöyle bir
1: yani
0: şey.
1: Şerbet olduğu için mi acaba oraya da gitmiyorlar?
0: Bakın bu şerbetlerde şöyle bir olay var Murat Bey. Kışın sıcak içmişler.
1: Evet.
0: Ben rastladım.
2: Çıkayım mı?
0: Ay çok özür dilerim. Bak karşıma
2: çıkıyor. Olsun ya.
0: Evet Uğur Bey bunu yapıp geçen programı ya. Çok özür diliyorum.
2: Murat Bey bunu yazıyorum.
0: Kışın mesela.
2: Önce soruları siz sorarsınız dediniz. Sonra
0: kaynar su içerisinde bazılarda gördüğüm, gelebilen belgelerde gördüğüm kadarıyla sıcak da tüketmişler. Çünkü neden? Kış çok soğuk. Tabii soğuk şerbet içilmeyeceğine göre bunu sıcak suyla da demleyebilmişler. Yani o dönemlerde çay çok fazla olmadığı için, çok fazla rağbet görmediği için aslında. Çayı hani çünkü şeyden de geliyor, Seylan'dan da geliyor, Çin'den de geliyor, her şeyden geliyor. Ama yani oradaki kültürde bu şerbet ağırlıklı olduğu için ve bitkilerden elde edildiği için dolayısıyla bu bitkileri kışın bu şekilde de tüketebilmişler. Mesela şu macundan bahsedelim. Nereden çıkmış macun, nasıl olmuş?
2: Macuna gelmeden hazır dediniz ya, bu şerbetlerle baklava yapıyorum,
0: evet,
2: ikram ediyorum
0: tabii
2: diye. Hazır artık her şeyi siz tattınız. Oradan ilerleyelim.
1: Tamam.
2: Babanız baklavanın nasıl yendiğini anlatıyor.
1: Evet, baklavanın da bir yeme şekli var.
2: Evet.
0: Çıtır.
2: Bize madem o kadar her şeyi tattınız, baklavayı nasıl yiyoruz? Ben onu bilmem işte.
1: Tamam.
2: Nasıl yiyoruz? Bize bir gösterin.
1: Şöyle, baklava bir kere bir görünüş olarak da böyle bir ilk başta bakacaksınız. Baklava bir göze hitap etmesi lazım. Yani altın sarısı bir rengi olması lazım. Hatta bunun işte babam Nadir Güllü beş duyuya hitap eder diye söyler baklava. Bu duyulardan ilki göz, yani altın sarısı olması. Hı hı. İkinci olarak çatalı batırdığınız zaman baklavanın üstüne o ses.
0: Kulak.
1: Bu işte 40 kat hamurun üst üste ezilmesi, yani bunun ne kadar ince açıldığını, arasının yağ ve şerbetini işlediğini, kabardığını gösteren şeydir. O hışırtıyı alacaksınız. Bu iyi baklavanın ikincisidir, yani kulağa hitap etmesi. Kaldırdığınız zaman bir de koklayacaksınız. Yani baklavayı önce çatala batırıp ters çevireceksiniz ama bence tercihen elle yemek daha iyidir.
2: Ben de baklavada. Tam çatal var mı arkadaşlar diye soracaktım.
1: Yani şöyle genelde insanlar şunu der bana, ben sorarım çatalla mı elle mi, vallahi biz elle yeriz der ama dükkanda ben kimseyi elle yerken görmedim. Sosyal baskı var yani bu konuda, hani çatalla yiyorlar ama herkes aslında elle yemeyi daha çok seviyor.
2: Burada baskı falan yok, buyurun.
1: Sıslatacaksınız, ben her gün zaten içindeyim.
2: Diğer iki yok, deneyeceğim, tatacağım.
1: Şöyle ter çevirmek şu açıdan önemli. Baklavanın alt tarafı, yani o düz ve yağlı tarafının damağa gelmesi daha iyi bir tat verir. Çünkü öbür tarafın üstün gelmesi damakta ezilecek, katlar orada yapışacak ağzınıza. O yüzden ter çevirip yemek bu anlamda daha önemli bir şey. Şimdi kokladığınız zaman baklava bir denge tatlısı. Şu değildir, yani baklava sadece işte fıstık ağırlıklı olur ya da sadece tatlıdır ya da sadece yağ kokar değil. O bütün rahyayı yani böyle o fıstığı, yağı ve şerbeti ve hamuru, onu eşit algılamanız lazım. Bu kokladığınızda da aynı olmalı. Isırıp tattığınızda da bu aynı olmalı. İşte zaten orada tatmak da diğer bir duyu. Son duyumuz da aslında mide. Yani o işin esprisi biraz ama.
2: Vallahi 5 duyu organım şu an harekete geçti.
1: Yani yarım saat sonra mide şu açıdan önemli. Eğer kötü bir baklavaysa çok asidiktir yağı ve midenizi rahatsız eder. Ya da işte mısır şurubuyla yapılmıştır, kötü bir şerbet kullanılmıştır, boğazınızı yakar. O yüzden bir yarım saat, bir saat içerisinde iyi bir baklava yiyip yemediğiniz aslında belli olur. Yani midenizde bir yanma oluyor mu? Yoksa işte ağzınızda o bıraktığı tat dengeli bir tat mı? Yani o hamuru, yağı, şerbeti aldı mı? Çünkü her meslekte olduğu gibi hileler vardır. İşte çaya bergamut atılır. Çayın bütün şeyi örtülür aslında tadı. Siz bergamotu alırsınız, geçersiniz. Baklavada da bu böyledir. Yani çok fıstık atmak ya da çok malzemeyi, iç malzemeyi fazla kullanmak çok bir marifet değildir. Baklava tam bir denge tatlısıdır bu yüzden. İyi bir baklava böyle olur. En önemlisi bir tanesi de mesela şerbet çok fazla olmamalıdır zaten. Hatta baklavayı böyle bir kaldırdığınızda şerbet damlıyorsa biz ona şey deriz artık. Yani sen baklava yemiyorsun, sen tatlı yiyorsun.
0: Evet.
1: O yüzden baklava şerbeti damlamayan bir baklava olması lazım. Her anlamda dengeli olmuş oluyor böyle.
2: Nilgün Hanım, siz hangi baklava çeşidini daha çok tercih ediyorsunuz?
0: Klasik.
2: Ev baklavası mı?
0: Yani tabii kendi yaptığım baklavayı çok seviyorum. Çünkü kendi damak zevkime.
1: En güzel, en sıcak sıcak böyle.
0: Evet, kendi yaptığım baklavayı tercih ediyorum.
2: Yok, hani dışarıda evde Güllüoğlu o bu marka sormuyorum. Hani...
0: Yok. Hayır, yani benim genel olarak söylüyorum. Ama mutlaka tabii benim de tercih ettiğim Güllüoğlu. Şimdi

0: gerçekçi olmak
1: lazım. Yok onu sormadım. Hani cevizliği mi seviyorsunuz?
2: Dolama mı? Sarma mı?
0: Yok normal. Yani
1: burada ne bileyim bunu severim, işte, ortadakini severim, diğerini severim.
0: Yok. Klasik seviyorum ben. Tabii sarmasını da seviyorum ama klasik daha benim çok hoşuma gidiyor. Dediğiniz gibi o damaktaki rahiyası, güzelliği, nasıl diyeyim, o verdiği haz beni çok mutlu ediyor.
2: Yani. Amiral baklava odur,
0: evet,
2: zaten.
0: Kesinlikle. Ama diğerlerine de hayır demiyorum. Onları da çok seviyorum. Sevdiğim tatların başında gelir onlar da. Biraz da şu çilekli şeyden bahsedelim istersen.
1: Buyurun, bak, bahsedelim.
0: Horoz şekerlerimiz, tamam, bayramda çocuklarımız unutulmuş tatlar bunlar.
1: Tamam, onlardan bahsedelim.
0: Evde de yapabiliriz. Aslında sizler de yapabilirsiniz. Yani bu benim çok hoşuma gidiyor ve bunu bizim yurt dışına tanıtmamız gerekiyor. Macunlarımızı.
2: Evet, evet.
0: Ama neden? Çünkü macun sadece şeker demek değil. Bunun içerisinde bak zencefil koydum, kakule var. İçerisinde çok az tarçın tozu, karanfil tozu, hepsi bir arada.
2: Bu da bir harç aslında.
0: Harç tabii ki. Yani bunun da küçük küçük paketledim. Nasıl satılıyor biliyorsun. Bunların da onun biliyorsun geçmişte nereden çıkmış onu biliyor musun hikayesini? Hmm, hemen anlatayım.
1: Anlatın kısaca hemen.
0: Şimdi Yavuz Sultan Selim'in eşi yanlış hatırlamıyorsam Ayşe Hafsa Sultan hastalanıyor. Merkez Efendi bu hekim başlarının da hekimlerin başı oluyor sarayda. Diyor çok üzülüyor eşinin rahatsızlığına. Diyor ki eşimi hani iyileştirmek lazım, yapman lazım. Ne gerekiyorsa hani yap. Düşünüyor, taşınıyor Merkez Efendi. Bütün baharatları, işte ne varsa hibiskusun, şimdi ben öylesine söylüyorum. Karabiberini, tarçını, her şeysini bir araya getiriyor. O dönem herhalde büyük ihtimalle balla yapılıyor. Tabii şeker sonradan ortaya çıktığı için ve arkasından bu pişiriliyor ve hanımına veriliyor. Ayşe Hafsa Sultan iyileşiyor ve o çok hoşuna gidiyor sultanın. Diyor ki bundan sonra diyor halk da diyor bundan yararlansın, onların da sağlığına katkı sağlasın diyor. Manisa'da biliyorsun mesir macunları var, işte onlar o dönemlerden kalan bir alışkanlık ve gördüğünüz gibi ne kadar değer verilmiş, hem kendi eşinin iyileşmesi hem halkın da bunu tatması ortaya yeni lezzetlerin de çıkmasına sebebiyet vermiş insan sağlığı açısından.
2: Bu da bu topraklara ait bir gelenek.
0: Kesinlikle, yani onun için bizim sadece şerbetler ya da baklavalar değil, aynı zamanda macunlarımız da çok güzel bir şekilde yurt dışına tanıtmamız bizim boynumuzun borcu diye düşünüyorum.
1: Siz macun sever misiniz?
2: Macun severiz tabii. Bize çok uzak bir şey değil zaten. Ve çok tabii. Önemli bence işte. Zaten bunlar birbirini besleyen
0: tabii
2: şeyler.
0: Tabii ki. Yani bununla o yani her şey bir şekilde birbirine otomatikman bir bağ var aslında. Tamam görüntü olarak bağ göremiyorsun ama alttan bir şekilde birbirlerini destekliyorlar yani. Ben onun için bunları da çok önemsiyorum.
1: Bu bayramda da yemeklerle, tatlılarla o bağları daha sımsıkı hale getirdik.
0: Kesinlikle.
1: Şeker tadında, baklava tadında bir bayram oluyor bizim için de, evet. Bu sohbet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür
1: yorumlarınız,
0: ediyoruz.
1: Katkılarınız, tarifleriniz, baklavalarınız, yemekleriniz, her şey için sağ olunuz efendim.
2: Çok keyifliydi gerçekten.
0: Evet.
2: Çok güzel bir sohbet oldu. Biz de teşekkür ederiz buraya bizi çağırdığınız için.
1: Sağ olunuz efendim.
0: Çok mersi.
1: Efendim evvel zaman içinde de bayram dedik yine ve tarifler eşliğinde, Osmanlı mutfağı eşliğinde, şeker tadında, bayram tadında bir program icra ettik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Topcon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.

0: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
2: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket bizde Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: bir Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü konularımız çok güzel. Biraz sağlıktan, hormonlardan bahsedeceğiz. Biraz çevreden ve insanlardan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş, hoş bulduk.
0: Önce Cemre Vakfı'ndan başlayalım. Evet. Nedir Cemre Vakfı? İçimize düşen çevre hareketi diyor. Bir çevre hareketi mi, insan şey hareketi mi? Nedir?
1: Biz kendimizi çevre hareketi olarak tanımlıyoruz. Cemil Bey, öncelikle teşekkür ederiz bizi
0: kabul ettiğiniz. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ediyoruz.
1: Biz aslında Cemre Vakfı Temmuz ayında, geçtiğimiz yılın 2025 yılının Temmuz ayında tüzel kişiliğine kavuşmuş, vakıf olarak ortaya çıkmış bir kurum Cemre Vakfı olarak. Ama tabii bizim bunun öncesi var. Yani hiçbir tüzel kişiliğimiz olmadan
0: Vakıf dediğim zaman şimdi bir şey gidelim.
1: Evet.
0: Bir bağış olması lazım değil mi?
1: Evet.
0: Birisi bir bağış yapıyor. Bağışı yapan kim?
1: Bağışı yapan özel sektör, çevreciler, kamu kurumları. Yani bunların hepsi, bir de bununla birlikte tabii bizim kendi yürüttüğümüz faaliyetler de var, projeler var. Avrupa Birliği projeleri, malum bu son dönemde dünyada iklim krizinden kaynaklı Avrupa Birliği'nin en çok açtığı fonda iklim üstüne, çevre üstüne olan projeler.
0: Çevre üstüne nasıl projeler mesela? Şimdi orada benim şöyle bir endişem var. Baştan söyleyeyim.
1: Evet, buyurun.
0: Şimdi karbon salınımı diyorlar.
1: Evet.
0: Karbon salınımı bence yanlış bir kriter. Çünkü biz her nefes aldığımızda karbon salıyoruz. Hani evet. Çevreyi kirletmemek ayrı bir şey. Ama karbon salma dediğin zaman bir insan, sen yaşama diyorsun. Evet. Zaten onun arkasından hemen nüfus planlama şeyleri falan geliyor. Bu küresel çevrecilerin arkasında. Umarım siz öyle değilsiniz.
1: Yok. Yani şimdi şöyle. İşte Türkiye'nin de koyduğu 2053 mesela sıfır emisyon var. Sıfır emisyon demek emisyon üretmemek değil. Bu zaman hayat bitiyor. Yani bir fabrika düşünün. Bu fabrikaya sıfır karbon salınması demek hayatın durması demek. Elbette böyle bir şeyden söz edemeyiz.
0: Bitkilerin gıdası karbondioksit. Sen şimdi evet. Karbondioksiti salmadığın zaman bitkilere yaşama şansı vermiyorsun zaten.
1: Bununla birlikte yani bizim demek istediğimiz şu. Çevreye fazla karbon salındığı zaman malum her şeyin fazlası zarardır. Bunu dengeleyecek bir
0: mesela
1: sistem olsun.
0: Mesela karbonun ne kadardan ne kadara çıktığını biliyor musunuz?
1: Yani bu devamlı değişen bir şey. Yani net bir şey değil.
0: Günümüz net bir şey var mesela. Yaklaşık bir tahminde bulunun mesela.
1: Karbon... Yani kaç

0: kilogram karbon
1: salınımı. Ne kadardan, yüzde kaçtan yüzde kaça çıkmış mesela?
0: Ya bununla ilgili net bir ölçümü açıkçası şu anda bilmiyorum.
1: Ben söyleyeyim size.
0: Buyurun.
1: Olan rakam 1 milyonda 350 partikülden 1 milyonda 400 partiküle çıkmış. Şu anda verilen evet. alarm bu. Yani şeyde çok küçük bir yerde kopartılan müthiş bir kıyamet var. Ben de bunu hakikaten yani insanlara yaşama demek olarak görüyorum. Karbon salma demeyi. Karbon salın fakat plastik partiküller salmayın. Havaya ne bileyim ben kötü duman atmayın gibi algılıyorum ben.
0: Tabii çevreciyle. Zaten diğer türlüsü insana da sağlığımıza da zararlı. Gerçi Sayın Hocam burada sağlığımıza zararlı. Yani o plastiklerin onlar ayrı bir mesele olarak değerlendiriyorum ama karbon salınmasını ben de şöyle yorumlayayım. Bu karbon salınımını dengede tutabilecek bir faaliyet olarak görüyoruz biz kendimizi. Karbon salmayalım demek zaten yanlış bir şey. Bu yaşamın durması demek. Ama bunun için gerekli yutak alanları, mesela son teknolojilerle gelişen ciddi bir hem su kaybı hem karbon salınımı, bunların hepsini dengeleyici bir dengede götürmek gerektiğini düşünüyoruz.
1: Evet, yani tasarruf etmek her zaman evet. iyidir. Yani bir şeyi daha az kaynaklı yapmak doğrudur ama bunun ben hani karbon salınımına koyduğu zaman altından çok şeytani şeyler çıktığını düşünüyorum. Çünkü ateş yaktığın zaman karbon salıyorsun. Et yediğin zaman, nefes aldığın zaman karbon salıyorsun. Hı hı. Karbon salma dediğin zaman işte yaşama demek oluyor bu otomatik.
0: Evet. Ama bu yani biz sıfır karbon demiyoruz. Yani şöyle, aslında sıfır karbon biraz piyasada insanlarımızın, vatandaşların bildiği, yanlış bildiğimiz mesele şu. Elbette karbon salınacak. Karbon salınmazsa burada bir yaşamın olmadığı demek. Keza sizin dediği gibi. Ama karbon salınmanın, karbon saldığımız karbonu da sıfıra getirmemizi, yani sıfıra
1: mesela
0: getirmemizi...
1: Mesela ineklerden rahatsız olacak mısınız siz? İnekler...
0: Kesinlikle hayır. Yok.
1: Tamam,
0: kesinlikle.
1: Hiç sorun yok o zaman. Şimdi. Yani çünkü onun sınırları var. Yani
0: evet. O zaten sınırın üstüne çıktığınızda bunu yutak alanlarıyla birlikte eşitlememiz lazım ki yani dengede, doğa dengede gitmesi için. Yoksa kimse karbon salımasın. Hiçbir şey...
1: Ya bir de mesela şöyle şeyler var. Hani şimdi bunu söylediğim zaman kızabilirler. O karbon dioksit miktarın artmasını küresel ısınmayla birebir ilişkisini kurabilen bilim adamı yok aslında.
0: Yok.
1: Hepsi papağan
0: evet.
1: gibi tekrarlıyorlar onu.
0: Evet.
1: O kadar karmaşık bir mekanizma ki o.
0: Evet.
1: Yani karbon salınıyor diye küresel ısınma var demek de bana çok uçuk geliyor. Neyse. Şimdi endokronoloji.
2: Evet.
1: Hormonlarımızın şeysi mi?
2: Bilimi.
1: Bilimi mi?
2: Hani loji, bilim, endo, iç.
1: İç.
2: Endokrinoloji, içe salgılanan maddelerin bilimi. Yani ter mesela dışa salgılanıyor. O egzokrin. Endokrin kana salgılanan, mesela insülin, tiroid hormonu, bunlar kana salgılanıyor yapıldığı yerden. Onun için iç salgı, endo.
1: Tamam. Kaç tane salgımız var? Bunların kaçını takip edip kontrol edebiliyoruz?
2: Çok salgımız var. Bir yağ hücresini düşünsek sayısız salgısı var. Giderek de artıyor. Onun için hani birdenbire şu kadar salgı var demek çok zor. Ama belli başlı hayati fonksiyonları sağlayanları kontrol edebiliyoruz.
1: Yani sizin mesela bir hastanızda olduğu zaman kaç tane veriye bakıyorsunuz?
2: Yani hastanın hangisi olduğuna bağlı ama çok veriye bakıyoruz.
1: Averajda. Ya çok. Kaç tane hormon var mesela? Bunun sayısı biliniyor mu?
2: Ya tek tek saymak lazım. Ben saymadım ama yani hormonları...
1: Ya bilinen, yani etkisi şu olduğu zaman şu olur denen,
2: tabii,
1: şu
2: tabii.
1: olduğu zaman şu olur
2: çok.
1: Denen kaç, 200 tane, 300 tane
2: yok,
1: hormon?
2: O kadar çıkmaz.
1: Çıkmaz mı?
2: Çıkmaz o kadar. Yani bizim laboratuvarda baktığımız, hani sizin sorduğunuz şey, rutinde istediğimiz hormonlarsa...
1: Belki rutinde olmasa bile... Yani
2: 10-15 bakarız yani.
1: 10, yani şu olursa şunu yapar denilen hormon sayısı bildiğimiz kaçtır?
2: Bildiğimiz, yani sitokinleri de sayarsak küçük parçacıkları, 100'ü aşkındır.
1: 100'ü aşkındır.
2: Ölçebildiğimiz.
1: Ve ölçtürüyorsunuz bunları değil mi?
2: Bütün hastalarda ölçmeyiz elbette. Yani hep cost effective davranırız. hangi hasta hangi şikayetle gelmiş, hangi hormona bakalım, sınırlarız onları. Yani bütün hepsine bir, bazen hastalarımız gelip bütün hormonlarıma bakmak istiyorum. Öyle bir şey yok.
1: Peki şimdi en moda hormonlardan başlayalım.
2: Evet.
1: Testosteron.
2: Evet.
1: Şimdi şey çıktı, moda çıktı, testosteron alıyorlar değil mi? Veriliyor, bir şeyler yapılıyor, ne yapılıyor?
2: Eğer eksikse mutlaka vermek lazım. Bir de göreceli eksiklikler var. Onları tahmin edip, yani laboratuvarda ölçtüğünüz zaman eksik görmeyebilirsiniz. Ama hastanın durumundan, kas kitlesinden, yağ kitlesinden, yaşından, taşıdığı hastalıklardan kaynaklanan eksiklikleri hesap edebiliriz göreceli. Onlara da uygularız.
1: Şimdi ben şöyle bir doktorla konuşmuştum. Şunu dedi işte, bir sürü hormonumuz var ve bunlar yaşımız ilerledikçe hepsi azalıyor.
2: Doğru.
1: Yavaş yavaş azalıyor işte. Doğru. İnsülin gibi veya işte testosteron falan gibi. Bunları niye tamamlamıyoruz biz? Yani ben hiçbir şeyde görmedim. Tamam, bunu tamamlamanın bir riski olabilir ama tıp bununla hiç uğraşmıyor.
2: Ya diyelim ki testosteronu tamamlamaya çalışalım.
1: Yani sırf testosteron değil. Hepsi yani.
2: Tamamladığımız var. Mesela diyelim ki tiroid hormonları eksilmiş. Hı. Onu yerine koyuyoruz ve yerine tutmaya çalışıyoruz bütün ömür boyunca. Diyelim ki insülin eksilmiş, onu yerine koyuyoruz, yerine tutuyoruz. Büyüme hormonu eksik, tüm ömür boyunca büyüme hormonu veriyoruz. Yani eksik olan hormonlar
1: ama yani bu zaman, şimdi mesela bu hormonlar tamam kalsa yaşımız belki 150-200 olacak. Yani bunları doğru düzgün ölçüp herkes tamamlasa.
2: Ama yaş sadece hormonlarla alakalı bir şey değil tabii ki. Yani yaşlanma hormonların yönettiği bir sistem değil.
1: Ama bir sonuçta birebir bir bağlantı var
2: bir
1: sanki
2: değil
1: mi?
2: Bir yandan bağlantısı var ama yaşlanma daha çok metabolik süreçlerle alakalı. Yani bir fabrika gibi biriktirdiğimiz toksinlerin detoks edilip edilememesiyle ilişkili. Bu detoks sisteminde hormonların direkt etkileri çok büyük değil. Başka bir oksidatif sistem ya da bunu dengeleyen
1: peki hormonları salgılattıran veya durduran şey ne? Onu tam biliyor muyuz?
2: Evet, tabii ki. Mesela sıcağa girdik diyelim ki tiroid hormonlarımız hemen azalmaya başlar. Uyumaya başladık, azalmaya başlar. Ya da yemek yemeye başladık, bu sefer artmaya başlar. Testosteron keza öyle. Diurnal ritimleri var. Uyumaya başladık, değişir. Uyandık, değişir. Yani bizim günlük aktivitemiz neyse ona bağlı olarak, yani hormonların salgısı böyle dümdüz değil. Hep osilasyon yapıyor. Kimisi 3-4 saatlik osilasyonlarda, kimisi 15-20 dakikalık osilasyonlarda. Dıştaki peki, bütün etkenler kimyasal, fizik.
1: Gelelim testosterona geri. Şimdi verilmeli mi, verilmemeli mi? Ölçülerek mi verilmeli?
2: Ölçülerek verilmeli.
1: Veyahut da dışarıdan verilmeden nasıl arttırılır?
2: Dışarıdan verilmeden arttırılmaz. Testosteronun etkin olan şekli ilaç şeklinde.
1: Bu erkeklere mi veriyorlar sadece, kadınlara da veriyorlar mı?
2: Kadınlara daha çok testosteron kendisi değil de bir zayıf androjen daha var, DEHAS dediğimiz. O kadınlarda kullanılabilir.
1: Peki bu hormonların eksikliği, fazlalığı, işte bu testosteron da oydu buydu. Son zamanlarda çıkan
2: değil, yok.
1: Değil mi?
2: Çok yıllardan.
1: Yıllardan beri takip ediliyor.
2: Takip edilir, bilinir ama hormonların ölçülebilmesi aslında yakın tarih sayılır. Yani 70'li yıllardan sonra, 80'li yıllardan sonra gelişen teknolojiyle hormonları birebir ölçmeye başladık. Ondan önce hormonların sekonder etkileri takip edilirdi. Yani direkt kendilerini ölçemezdik. Ama eksiktir diye düşünüp uyguladığımız tedaviler var.
1: Yapay zeka peki bu hormon ilişkilerini, etkileşimlerini anlamaya faydalı oldu mu?
2: Henüz daha yapay zekayı kullanmadık hormonların dengelenmesinde, laboratuvar sistemlerinde.
1: Yani ya mesela şimdi bir röntgen verdiği zaman sonucunu söylüyor. Bir kan tahlili verdiğiniz zaman söylemiyor mu sonucunu?
2: Şöyle yaparsanız olur. Yani şu tahlilleri yazdık yapay zekaya. Hastanın kliniğini biraz anlattık. Sorduk. O bize seçenekler sunabilir. Yani hormonlarla beraber bir de hastanın kliniğini söylersek olur.
1: Peki nerede şimdi tıbbın bu önümüzdeki gelişmesi nerede olacak? Şimdi zaten en çok ölüm kalpten oluyor değil
2: hala,
1: mi?
2: Hala öyle evet.
1: Sonra
2: kanserle.
1: Kanserden oluyor ve insanların ömrü işte

0: Epey bir uzadı gerçi bu yüzyılda ama işte bir yerde de bir 70-80'de de böyle bir şeysi var.
1: Ortalama 77 Türkiye'deki yaşam.
0: 77 işte.
1: Yaşam süresi.
0: Şimdi onu 80. yukarı arttırmanın bir yolu olmalı. Evet. O nereden gelecek tıpta?
1: Tıptan gelmez de az yemekten gelir.
0: Az yiyerek hadi de 85 ol. Yani yok, az o eskimeyi yemek, durduracak şey.
1: Eskimeyi işte o az yersek eğer, yani optimal ve az yiyebilirsek yaşlanmayı durduran en önemli şey bu.
0: Yok mesela yapay zeka diyecek ki ya yaptın şimdi o CRISP diye gen şeyleri var. Al şu genetiğini bir tık değiştir. Hmm. Ondan sonra bir şunu yap veya şu hormonu al, bir proteini al, bir şey ol. Bir 150 ol. Diyecek mi tıp bize yani? Ümitli misiniz bundan?
1: Yani felsefik tartışmaya doğru dönersek...
0: Hem felsefik hem de fiilen yani. Tıbbın amacı nedir? Tıbbın amacı insanlar kolay acı çekmeden ölsün mü? Bundan ibaret.
1: Yok, mutlu olsunlar, keyifli yaşasınlar, sağlıklı kalsınlar gibi. Ama tıbbın insanı daha uzun süre yaşatalım diye bir amacı şimdilik yok. Böyle longevity çalışmaları ve bunlarla ilgilenen hekimler var ama...
0: Olması lazım değil mi?
1: Bence değil.
0: Bütün herkesin amacı bu değil mi zaten?
1: Değil yani, bana göre değil. Yani benim tıbba bakışım böyle değil. Yani longevity ile insanların hayatını uzatmak çok da benim...
0: Bu, ama mesela şey hakikaten değil. Tıpta bu işi yapanlara da biraz şarlatan gözüyle bakılıyor. Yani niye o ömür uzatmak bu kadar kötü bir şey olsun?
1: Ama uzadığını söyleyemiyoruz. Yapılan şeylerle uzadığını söyleyemeyiz.
0: Evet, keşke söyleyebilsek.
1: İşte ama işte yaptıkları uzatmadığı için... Ona ben şarlatan diyemeyeceğim ama yapılan şeyler uzatmadığı için.
0: Uzatmadığı için şarlatan deniyor. Bir işe yaramıyor diyorsun.
1: Ya ben öyle bir şey demiyorum.
0: Evet, şimdi çevreye gelelim. Şimdi bir de çevrede insanın kendi de var galiba anladığım kadarıyla sizin felsefenizde değil mi?
2: Evet, zaten şöyle bizim vakıf senedimizde biraz böyle çevre ve gençlik hareketi olarak tanımlıyoruz. Bizim ilk ana kitlemiz gençlik. Biz projelerimizde hep insana da yatırım yapmayı kendimize şiar edindik. Şöyle mesela bir tane örnek vereyim. Deniz Çayırları diye bir projemiz var. Denizin altında şu anda nesli tükenmekte olan bitkiler arasına giren, fotosentez yapan deniz çayırları var. Bunlar çok ciddi, yine karbon olayına geldiğimizde çok ciddi, karbon tutup oksijen veren bitkiler. Yani denizin altındalar ama ciddi derecede soluduğumuz havaya dahi çok fayda sağlayan bir bitki. Biz mesela deniz çayırları ekecekken vakıf olarak şöyle yapalım dedik. Yani dalgıç lazım ve deniz çayırlarını ekecek danışman kurul lazım. Yani hocalar nasıl ekilir, nasıl biçilir diye. Biz dalgıçları üniversitelere çağrı yaptık. Dedik ki gelin bu alana meraklı olanlar gelsin bize, biz bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dalgıç yapabilecek prosedürünü uygulayalım. Tek yıldızlı, iki yıldızlı, üç yıldızlı dalgıçları yapalım ve gönüllü dalgıçlarımızı da dikelim. Yani gidip bu işin profesyonelleriyle dalgıçları kiralayıp yapıp değil, kendi dalgıçlarımızı yetiştirerek yapalım dedik. Her işte sivil toplumun da verdiği bir şeyle hep gönüllüler üstünde gitmeye çalışıyoruz. Yani bir nebze insana da yatırım yapmayı...
0: Ya o gönül, yani şimdi denizde o sizin dediğiniz çok önemli ama asıl daha önemlisi mesela Marmara Denizi bitmiş durumda. Yani İnsan ayağını sokmak istemiyor. Ve bunun birinci sebebi belediyeler. Yani belediyeler ya doğru düzgün denetleyecekler fabrikalara, arıtması olmayana ceza kesecek.
1: Evet.
0: Şeylere de, vatandaşların da kendisi arıtacak. Bunu yapmadığı için kıyılar bitmiş durumda. Siz istediğiniz kadar dalgıçı götürün, o bitkileri eksin. Hiçbir şey olmaz. Orada o gençlerin gidip o belediyelerin başına çökmesi lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Bu Marmara Denizi bizim tek denizimiz. Yani evet, şunu bir adam gibi temizleyin demesi lazım.
2: Evet, Marmara Denizi'nde maalesef dünyada tektir, belki bilirsiniz. Yani başka bir ülkeye kıyısı olmayan, hani boğazların o geçiş darlığını çıkartırsak tektir. Yani bütün kıyısı bize ait. Bugün Marmara'da herhangi bir olumsuz bir şeyin ayıbı da komple bize.
0: Her şeyi ve utanç verici bir halde şu anda.
2: Ama deniz şehirlerinin bir özelliği de elbette akıtılması, arıtılması.

0: Nasıl akıtılması pisliğin Marmara Denizi'ni bitiriyor. Ama deniz şehirlerinin saatte temizlediği su miktarı var. Bunun yanında mesela deniz şehirlerinin olduğu yerde Pina midyesi yaşıyor. Pina midyesi de saatte 6 litre su temizliyor. Yani aslında doğa bir nebze kendini absorbe edebiliyor ama bunu ona ne kadar az yüklenirsek aslında o kadar iyi.
1: Yani mesela orada da şöyle bir şey var. Yunanistan'la bakıyorsunuz. Yunanistan'da pırıl pırıl ve balık kaynıyor. Bizim buraya geliyorsunuz hiçbir şey yok. Niye? Çünkü Yunanistan bazı yerlerde balık avlamayı tamamen yasaklamış. Orada çoğalıyorlar. Bizde öyle bir şey yok mesela. Yani hani çevreye insanlar üstünden gittiğimiz zaman bunların evet. üstüne gitmek lazım sanki.
0: Ya zaten bizim vakıf olarak da hani ilk önceliğimiz bilinçlendirmek. Yani çevre olaylarında da olsun, afet olaylarında da olsun balık meraları, balıkçılık apayrı bir şey. Balık zaten mesela Marmara'da hiçbir balık çok uzun süre kalmaz.
1: Geçiyor.
0: Geçiyor. Marmara bir güzergah olarak kullanıyorlar. Orada balık dinlendiği dediğimiz alanlar var. Yani o alanlara geldiğinde Yunanistan'da bu alanlar çok. Yani balık orayı evi gibi kabul edip evet. dinlendiği
1: alanlar. Bir de oradan şey geçmiyor, troll geçmiyor. Altından ondan sonra yapmışlar.
0: Evet, troller de yani Yunanistan'da da yine var ama keza Türkiye gibi belli. Türkiye'de de her dönemde balık avcılığı yok. Ama bunların trolleri çok ciddi denetlenmesi lazım. Yani dünyanın her yerinde ciddi denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii denizlere zarar verenleri var mı? Var. İşte keza midye avcılığı yasak olduğu halde çok ciddi de yaptırımları var. Bunları biz sivil hareket olarak zaten direkt karşısındayız.
1: Mesela yunuslara çok şey yapılıyor. Halbuki en çok zarar veren çevre yunuslar olduğu söyleniyor. Bütün balıkları yeniyor, şeyleri yapıyor falan. Yani öyle aslında yerli yerine koyulması gereken bir sürü yanlış doğrular ve doğru yanlışlar var.
0: Kesinlikle öyle. Ya tabii bu doğanın dengesi biraz da. Yani yunusun yaptığı bir şeye karışmak bize çok etik gelmiyor. Biz sadece bu konuda insanları daha iyi bilinçlendirelim. Daha çok farkındalık oluşturalım. Daha çok zarar vermesini veya daha çok insanların doğaya müdahil olmasını, müdahil derken
1: sahip çıkması lazım.
0: Sahip çıkması lazım. Koruması lazım. Zaten kendi kendine binlerce yıldır yenileyebiliyor kendini yani.
1: O yüzden. Peki mesela bu deniz çayırından başka ne gibi aktiviteleriniz var?
0: Şimdi bizim bir de afet ayağımız var. Afetlerde bizim zaten ortaya çıkışımız da daha çok asrın felaketi dediğimiz 6 Şubat depremlerinde. Evet. Biz Temmuz'da tüzel kişiliğimizi aldık ama ondan önce sivil bir harekettik. Yani biz 10.490 gönüllüyle afetlerde lojistik destek verdik. Tabii afet kısmı tamamıyla profesyonel ekiplerin yapabileceği bir iş. Biz de çok uzun süre deprem bölgesinde kaldık. Yani şahsen bizzat ben 2 yıl deprem bölgesinde kaldım. Maraş'ta ve Hatay'da kaldım. Buradaki yani bu kadar büyük bir deprem Allah bir daha bize yaşatmasın. Ama
1: nasıl? Arama kurtarma ekipleriniz mi var? Afetle
0: evet.
1: Ilgili
0: şimdi profesyonel
1: var?
0: Arama kurtarma. Biz orada lojistik destek yaptık ama şunu gördük. Enkaza müdahale edebilecek ekipler profesyonel ekipler olması lazım ki zaten AFAD bunlara kendisine akredite olmayan hiçbir kurumu müdahale ettirmiyor. Mesela ilk eğitimimizi 7 günlük bir süreçte
1: AFAD'ın koordinasyonunda mı tabii, gerçekleşiyor
0: evet,
1: her şey?
0: Her şey AFAD'ın koordinasyonunda. 7 günlük bunlar 28 kişilik ekip. 28 kişiyi 7 gün kampa gönderdik. Temel seviye, birinci seviye dediğimiz arama kurtarma ekibini yetiştirdik. Bunlar Allah korusun bir deprem olduğunda enkaza müdahale edebilecek ekip. Bunların ikinci seviye ve üçüncü seviyeleri var. Her yıl 2026 yılında kendimize hedef koyduk.
1: Her ilde değişik ekipler mi yetiştiriyorsunuz? Nasıl gelişiyor?
0: Evet, her ilde değişik ekipler yetiştiriyoruz. Çünkü AFAD olası bir depremde en yakın illeri çağırıyor.
1: Şimdi sizin bir tanıtımınız varmış. Onu izleyelim. Bir de burada ekranda görebilirsem ben.
0: Evet.

0: Evet, bu gördüklerimiz de deniz çayırlarıydı galiba.
1: Evet, deniz çayırları. Deniz çayırları dışarıda yetiştirilip denize ekildiğinde şu anda %10 verim veriyor bilimsel araştırmalara göre. O yüzden biraz taşıma yöntemiyle yapılıyor. Çok çabuk yayılabilen bir şey. Çok olan bir yerden alıp az olan bir yere ekerek gerçekleştiriyoruz şu anda. Mevsim şartlarında da önümüzdeki ilk program Mayıs ayında adalardan alıp Pendik'e dikmeyi.
0: Bu müsilaja filan da iyi gelecek.
1: Hepsine
0: şey bu,
1: iyi gelecek. Zaten biraz müsilajda suyun üstünde kaldığı için güneş ışığı alamadığından fotosentezi kesiyor ve o yüzden deniz çayırları da son derece yok oluyor. Müsilajı da temizliyor ve aynı zamanda deniz suyunu da temizliyor.
0: Ama ne olur şu gençlere belediyelerin başına çökmeyi öğretin. Yani evet. Gitsinler. Kardeşim sen manyak mısın ya? Bu suyu temizlemeden bu denize atılır mı diye.
1: Evet.
0: Bir şey yapmaları lazım yani.
1: Şu anda onlarla ilgili tüm çalışmalarımız devam ediyor. Yani en azından tespit çalışmalarımız. En çok kirlilik nerede? Yani bunlarda müthiş bir çok farklı şeylerle karşılaştık. Mesela deniz çayırını gören yerde turizm, turistler denize girmez diye özellikle söküldüğünü gördük. Tabii bunlara tüm cezai işlemler uygulanması için başvuruları yaptık. Biraz böyle deniz çayırının olduğu yer halk arasında
0: yosunluk
1: gibi biliniyor. Yani yosunla çok karıştırılan bir şey ama halbuki suyun altındaki o veli nimeti söküp alıyoruz yani. Evet. Temizlemek için. Temizlemek mantığıyla düşünülerek şey yapılıyor. Ama biz artık son derece hassas gidiyoruz bu konuda. İnşallah böyle tablolarla
0: şimdi
1: bir daha karşılaşacağız.
0: Başka faaliyetlerinizde öğreneceğiz. Şimdi bu günümüz çağın bir halleri var. Fazla stres.
2: Evet.
0: Fazla kalabalık falan. Bu nasıl etkiliyor hormonlarımızı? Stres hormonu diye bir şey var bir kere.
2: Stres hormonları var aslında. Yani birden fazla. En bileni kortisol, adrenalin, büyüme hormonu, prolaktin. Bunlar stresle beraber artan ve
0: Streste büyüme hormonu mu salgılıyoruz
2: evet,
0: mesela?
2: Evet.
0: Tam tersi değil mi? İnsan stres olduğu zaman bir korumaya geçmiyor mu?
2: Tabii. Bunlar da korumaya geçiyorlar ve bütün mesele kan şekerimizi yükselterek organizmaya acil bir enerji sağlamak üzere. Yani bütün mesele stres hormonlarıyla beraber karaciğerin şeker üretimi artıyor ve ani bir şeker hücumuyla organizma kendisini koruyor, enerji sağlıyor.
0: Ya peki sanırım bu şeydeki bu stres hormonlarındaki sorun bunun gerektiği zaman salgılanması lazım.
2: Evet.
0: Sürekli salgılandığı zaman insanı yiyip bitiriyor galiba.
2: Elbette.
0: Değil mi?
2: Hem immün sistemini bozuyor, hem kilosundaki dengeyi bozuyor, iştahını bozuyor, uyku ritmini bozuyor, pek çok ritmi bozuyor.
0: Peki bunun nasıl engelleriz bunun yani bu çevredeki stresi azaltamıyoruz.
2: Evet.
0: Yani nasıl yani bir tedavisi mesela size hasta olmadan ben gelsem nasıl hasta olmayayım diye ne dersiniz bana?
2: Ya yani stresle alakalı olarak mı?
0: Evet mesela stresle alakalı olarak.
2: Vallahi altı biraz boş konuşmalar yaparım. Yani derim ki mesela hobi geliştirin. Olumlu insanlarla beraber olmaya çalışın. Olumsuz insanlardan uzaklaşın. Yeni bir şeyler öğrenmeye çalışın. Efendim uykunuzu düzenlemeye çalışın. Kahve çay tüketiminden uzak kalın. Psikologlara başvurun, psikiyatristlere başvurun gibi alt

0: aslında ne kadar temeli de olabilir bilmiyorum ama cümleler böyle ne yazık ki.
1: Peki bir ilaç milaç vermez misiniz?
0: İlaç verecek kişi şey olur, yani psikiyatrist olur.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Çünkü stres dediğimiz şey...
1: Ya ama orada da şey yok mu yani? Şimdi sebep yumurta, tavuk filan. Şimdi o psikiyatrik şeylerin sebebi buysa niye psikiyatriste işte, gidiyorsunuz? Size gelip siz onun bir dengeleseniz belki yani, düzelecek.
0: Anksiyolitik veya antidepresanlar veya bunların kombinasyonları verilir. Ve serotonin düzeyi beyinde arttırılmaya çalışılır ki stresten uzaklaşabilsin organizma. Ama bunları yöneten kişiler, yani bu ilaçları düzenleyen kişiler psikiyatristler olur.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Siz ne yapıyorsunuz? Sonunda bu dengelerin bozuk. Bir psikiyatriste git o mu?
0: Sıklıkla söylerim. Yani stresli olduğunu gördüğüm kişilerde...
1: Onların da baktıkları başka bir takım hormonlar mı var? Neler var?
0: Yok,
1: onlar serotonin, melatonin öyle
0: onlar
1: şeyler.
0: Onlar hormon bakmazlar genel olarak.
1: Daha takip çok, ettiği bir hormonlar yok mu?
0: Takip ettiği bir hormon yok aslında. Onlar daha çok verdikleri ilaçların kan düzeylerini takip ederler. Yeteri kadar dozaj sağlayabildiğimi, sağlayamadığımı gibi. Hastayı analiz ederler. Hastanın davranışlarına bakarlar ve ilaç değişimleri, doz değişimleri gibi durumlara bakarlar. Yani bir test isteyerek herhangi bir karara varmaz.
1: Biraz deneme yanılma yolu oluyor galiba orada değil mi?
0: Öyle çünkü diyebiliriz ama daha çok tecrübesine dayanır. Hastanın ifadelerine dayanır falan.
1: Ama şöyle şeyler yok mu yani? Şu atıyorum bu lityum diyorlar mesela.
0: Evet.
1: Lityumu eksik olduğu zaman deliriyor insanlar ama tam bir lityum da yok insanın vücudunda falan değil mi?
0: Lityum işte psikiyatristlerin çok başvurduğu bir ilaç. Direkt lityum tedavileri var.
1: Ama yani mesela lityum psikiyatristin değil.
0: Bizim olması gerekir.
1: Sizin olması lazım bence değil mi? Bir sürü şeyin yani. Oradaki mesela serotonin de hormon. Serotoninin şimdi bu...
0: Direkt serotonin veremiyoruz ama. Yani,
1: hayır ama mesela şimdi bu serotonin ilaçları var ya.
0: Öyle değil de beyin dokusunun içinde yani o anksiyete, stres çubuğu daha çok nöronların sinaps dediğimiz boşluklarında aradaki kavşaklardaki serotonin düzeyiyle ilişkili. Oradaki kavşaklarda serotonin düzeyini ne kadar çok arttırabilirse bir ilaç o kadar kişiyi rahatlatıyor.
1: Hayır şimdi şöyle bir şey çıktı mesela bu serotonin emilimini azaltan ilaçlar var.
0: Evet ama sinapstan...
1: Sinapsis de şey yapıyor şimdi... Bunun neydi teorisi? Emilim azaldığı zaman serotonin yükseliyor.
0: Orada kalıyor evet.
1: Ve siz depresyona girmiyorsunuz veya çıkıyorsunuz.
0: Doğru.
1: Diye. Doğru. Bu teori çöktü tamamen mesela.
0: Niye?
1: Depresyonun serotonin seviyesiyle alakası olmadığı çıktı
0: yok,
1: ortaya.
0: Yok.
1: Ha o ilaçlar iyi geliyor.
0: Evet.
1: Ama o iyi gelmesinin de bir eğrisi var. Önce bir iyi geliyor sonra bir kötü yapıyor falan.
0: İşte
1: ama
0: orada,
1: niye olduğu belli değil.
0: Orada aslında depresyonun tipi önemli. Yani bazı depresyonlarda mesela anksiyete ağır basıyor. Bazı depresyonlarda hiç anksiyete olmuyor. Oradaki antidepresiflerin seçiminde her antidepresif aynı etkiyi yapmıyor.
1: Ama şu anda bu psikiyatri dünyası bu dediğim şeyi yaşıyor. Yani serotonin seviyesinin depresyonla alakası olmadığı çıktı ortaya son araştırmalarda.
0: Hayır, depresyonla alakası olup olmadığından ziyade çözümü orada. Yani
1: ilaç bir çözüm üretiyor fakat
0: üretiyor.
1: Depresyonun serotonin seviyesiyle alakası yokmuş. Şimdi psikiyatristlere sorduğunuz zaman sen bu ilacı niye veriyorsun diye cevap veremiyor hiçbirisi.
0: Ne söylüyorlar?
1: Bir şey diyemiyorlar çünkü bugüne kadar dedikleri şey şuydu, serotonin seviyen yüksek olursa depresyona girmiyorsun.
0: Evet.
1: Şu anda araştırmada çıktı ki serotonin seviyesinin depresyonla alakası yok. Onların reseptörlerle falan yaptığı ayrı bir şeyden dolayı o depresyon gidiyor. Yani serotonin seviyesiyle evet, depresyonun alakası yok.
0: Ama gene serotonin üzerinden dönen bir
1: şey. Dönen bir şey var ama evet, seviyeyle alakası yok. Yani mevzu bu.
0: Reseptörü etkileyen şey, yani bir madde var diyelim, bir de reseptör var. Bu reseptörü bu maddenin seviyesi etkiler. Yani serotonin siz arttırırsanız kavşakta ya da herhangi bir yerde onun reseptörü
1: onu etkiliyor ama depresyonu etkilemiyor.
0: Daha çok etkilediği
1: o onu etkiliyor, gösteriyor. Depresyonu etkilemiyor.
0: Olur mu öyle şey? Yani psikiyatristler ne
1: size
0: der?
1: Şey yaparım yayından
0: hayır,
1: sonra.
0: Psikiyatristler ne der bilmiyorum ama bu şeyin dışında, bu teorinin dışında bir tedavi kullandığı ilaç şudur budur gibi bir ilaç bilmiyorum ben.
1: Yani söylemleri değişti yani. Hmm. Dediğim gibi gene o aynı ilaçları kullanıyorlar. Evet. Emilimi kaldıran ilaçları. Fakat dedikleri gibi seviye ile alakası yokmuş işin.
0: Başka bir çözüm bulamadılar ama henüz. Yani serotonini kavşakta arttırmanın dışında
1: yok bir çözüm. Yani.
0: Evet, bir çözüm yok.
1: Onların da bir sürü yan etkileri oluyor değil mi? İntihara da yol açabiliyor belki.
0: İşte, evet, yani duygu durum bozuklukları yapabiliyor. Onun için şeyin takip etmesi çok önemli. Yani psikiyatrisi olmayan bir kişinin depresyonu ilaç yazıp çözmeye çalışması çok tehlikeli. O nedenle yakından izlenen kişiler mutlaka hani ilacı da yazan, takip eden, gerektiğinde değişimleri de sağlayan kişi bir psikiyatrist, deneyimli bir kişi olması lazım.
1: Evet. Evet, şimdi başka ne faaliyetlerimiz var veya olacak?
2: Bizim bunların dışında tabii enerji tasarrufu, yani en başta da dediğimiz gibi iyi bir çevre.
1: Mesela karbon salınımını enerji tasarrufuna çevirseniz başımın gözümün üstünde yeri olacak. Yani tasarruflu kullanmak çok
2: evet,
1: iyi bir şey.
2: Zaten aslında hepsinin özünde tasarruf var. Yani bugün çevreci olabilmek için bir kere her şeyi tasarruf etmeniz lazım. İhtiyacınızdan fazlasını tüketmemeniz lazım veya harcamamanız lazım. Bunun dışında biz biraz gençlik hareketi olduğumuz için tüm böyle outdoor federasyonlarıyla, doğaya faydalı federasyonlarla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Örnek veriyorum, mesela ekiplerimiz geçen hafta Gaziantep'te dağcılık alanında hem tırmanma eğitimi aldı hem de o zirvelerde o zirveye uygun yetişecek bitkileri dikiyoruz. Yani bomboş.
1: Şimdi gençler derken kaç yaş?
2: Üniversite.
1: Üniversite mi?
2: Üniversite. Ana kitlemiz üniversite. Ama tabii Cemre Vakfı gönüllüsü olabilmek için herhangi bir yaş sınırı yok. Ama ilk kitlemiz üniversite gençliği.
1: Ve nasıl bunları buluyorsunuz? Üniversitelere gidip
2: yani
1: kendinizi mi
2: günümüzde biraz üniversitelerde kulüpler var ama daha çok artık sosyal medyadan yürüyor bu süreçler. Cemre Vakfı'nın sosyal medyasına girdiğinizde veya internet sitesinden zaten online gönüllü oluyorsunuz. Tüm bilgileri artık tüm sosyal medya mecralarından alabiliyorsunuz.
1: Cemre Ateş demek değil mi?
2: Kor demek yani.
1: Kor demek.
2: Evet. Özü.
1: O bildiğimiz hani havaya, suya, toprağa düşen Cemre'den bahsediyoruz
2: evet.
1: Değil mi?
2: Havaya, suya düşen Cemre'den. 20 Şubat'ta ilk havaya düşüyor. Yılın ilk cemresi 20 Şubat'ta düşüyor. Düşer ve yayılır böyle. Daha sonra suya ve toprağa düşüyor. Birer hafta aralıklarla 26 Şubat'ta
1: ondan sonra ne oluyor? Toprak canlanmış oluyor.
2: Isınmaya başlıyor. İşte biraz Anadolu kültürüdür. Yani cemre toprağa düştüğünde ilk kardelen çiçeği çıkar. Toprak ısınmaya başlar. Artık biraz baharın gelişini müjdeler. Böyle isimde de biraz enerjik bir isimdir. Biz o yüzden ilk hedef kitlemizi gençlere de koyduk.
1: İnsanlar sizin nerelerden ulaşabilirler? Instagram ve
2: evet, tüm sosyal mecralardan ulaşabilirler. Üniversitelerde kulüplerimiz var. Hala da kurulmaya devam ediyor.
1: Peki mesela ben bir üniversite öğrencisiyim. Başvurdum şu anda size.
2: Evet.
1: Bana
2: 5 gün içinde
1: ne yapacaksınız bana?
2: 5 gün içinde şimdi başvuru zamanında bizim işte enerji alanında, doğada, yutak alanlarının oluşturulmasında, fidan dikiminde, böyle çevre olaylarının hepsinde siz zaten oradan bir veya birkaç kendi ilgi alanınızı seçiyorsunuz. Biz bir de
1: internette girip siteden
2: evet, siteden gönüllü olurken hangi alanda çalışma yapmak istediğinizi seçiyorsunuz.
1: Ne alanlar var?
2: Ağaç dikiminden deniz çevre ekimine, dağcılığa, küreğe, biz bütün doğaya faydalı olan sporları mesela kürekçilerimizle birlikte
1: nerede kürek şeyleriniz var mesela?
2: Şöyle federasyonlarla birlikte çalışıyoruz. Biraz önce de videoda gördüğümüz gibi mesela bu geçtiğimiz Eylül ayında Dünya Kürek Şampiyonası vardı. Antalya'da yapıldı. Biz burada Kürek Federasyonumuzla bir işbirliği yaptık. Dedik ki burada atık çıkmasın. Yani biraz önce bahsettiğimiz gibi pet şişe su kullanmayalım. Bütün organizasyonlarda bu oluyor. Biz hem soğuk suyu hem de plastiksiz suyu sporcularımıza içirelim. 685 tane dünyanın her yerinden sporcu geldi. Biz onlara hem işbirliği yapıyoruz hem de çevreye faydalı olabilmesi için elimizden gelen tüm imkanı sağlıyoruz.
1: Küreklerin görüntüsü geliyor.

0: Boğaz'da mı bu? Nerede şu an?
1: Yok, bu kano.
0: Kano bu.
1: Bu da gönüllerimizle birlikte kano eğitimi alıyoruz. Mesela dalgıçlarımız denizin altını temizlerken kano çeken, kürek çeken de gönüllerimiz denizin üstündeki çöpleri alıyor. Yani biraz böyle doğaya faydalı olurken hem de bu tarz sporları öğretmek istiyoruz yani. Eğlenceli hale getiriyoruz. Açıkçası bu İstanbul Boğazı'nda bir...
0: Mesela dağcılıkta ne oluyor? Dağa gidip dağdaki çöpleri veya...
1: Tırmanıyoruz. Hem tırmanma eğitimi alıyoruz. Çünkü bunlar bizim afet ayağında da işimize yarıyor.
0: Ha, mesela onu soracaktım ben. Şimdi mesela afete yardım etmek istiyorum ben. Ne yapıyorsunuz bana?
1: Yine orada belli dönem AFAD işbirliğiyle açtığımız kamplar var. Tabii bu uzun bir süreç. Yani Cemre Arama Kurtarma Ekibi diyoruz. 7 günlük bir eğitim alıyor. Yani 7 günlük bir kamp alıyoruz. İşte,
0: sizin aletiniz, edevatınız falan var mı kurtarma var. İçin?
1: Evet. Tüm takımlar hepsi hazır zaten.
0: Jipleriniz, telsizleriniz, ondan sonra kamyonetleriniz, o ne bileyim ben.
1: Zaten bunlar bir kamyonetle gidiyor takım taklavat. Ama tabii bunlardan daha önemlisi bunları kullanmayı öğretmek. Yani bunları kullanmayı, yerinde kullanmayı. Çünkü malum çok zor bir süreç. Altınızda bir canlı olabilir yani enkaz aramasında. Sizin yaptığınız en ufak bir hata onun hayatına mal olabilir. Bu sebeple bizim ilk amacımız bunları kullanmayı öğretmek. Ve bu da 7 günlük bir eğitim. Ve bu birinci aşaması.
0: Peki ben o 7 günlük eğitimi aldığımda tamam diyorum. O zaman hazırdan bekliyorum. Bir afet
1: yok,
0: oldu mu?
1: Bunların devamlı antrenmanları var. Yani çok ağır bir şey. Ve sürekli gelişen bir alan. Yani şu anda kullandığımız kameralara, arama kurtarma köpeklerine kadar hepsinin sürekli olarak eğitimini alıyorsunuz. Yani bir köpek eğitimine kadar AFAD bunların hepsini gönüllü olan herkese başvuruyor. Ama diyor ki 28 kişi lazım bana bir ekibi kurabilmek için.
0: Siz 28 kişi toplayıp onlara götürüyorsunuz.
1: Evet. 28 tane gönüllümüzü internetten başvuran gönüllümüzü alıyoruz. Başvurumuzu yapıyoruz. Bize eğitici hocaları gönderiyorlar ve 7 günlük bir kampın sonunda mesela birinci dereceyi almış oluyoruz. Daha sonra bunun aynı ekibin ikinci seviyesi oluyor ve üçüncü seviyesi oluyor. Ve yeni gelen ekipler de oluyor. Biz 2026'da 200 tane en az birinci kademeyi tamamlamış bir
0: hangi arama kurtarma çalışmalarına katıldınız en son? Var mı böyle şeyler?
1: Biz arama kurtarmada bu zamana kadar sadece lojistik destek
0: verdik. Lojistik destek verdik.
1: Evet, 6 Şubat'tan sonra biz buna karar verdik. Ve ilk ekibimiz oluştu mesela. Çok şükür şu ana kadar da ihtiyaç duymadık yani.
0: Nasıl bir ekip şu anda bu?
1: Şu an birinci kademede arama kurtarma.
0: 28 kişi mi?
1: Evet. Biz 35 kişi aldık eğitimi.
0: Nerede duruyor bunlar şu anda? İstanbul'da.
1: Şu an her yerde var. İstanbul'da da var. Bunlar dağılı. Evet. Türkiye'ye çağrıya çıktık. Sosyal medyada.
0: Ya şimdi bu 28 kişi aynı ilde mi duruyor? Değişik yerlerde
1: değişik
0: durup.
1: Değişik illerde.
0: Siz çağırdığınızda toplanıyor bunlar öyle mi? Nereye? Evet,
1: mesela biz Elazığ'da yaptık. İstanbul'dan 15 kişi gitti. Ankara'dan 5 kişi gitti. Diğer illerimizden 3-5 kişi gitti. Biz Elazığ'da kamp yaptık.
0: Peki bunlar eğitimleri nerede alıyorlar şu anda?
1: Elazığ'da aldık ilk eğitimi.
0: Herkes kendi ilinde alıyor eğitimi. Ondan sonra çağrıldığı zaman toplanıyor mu?
1: Evet, çağrıldığı zaman AFAD diyor ki burada benim arama kurtarma ekibine ihtiyacımız var. Bizim gibi tabii birçok sivil toplum kuruluşu var, çağrı yapıyor. Biz de geliyoruz diyoruz. Gönüllerimizi çağırıyoruz ve gidiyoruz.
0: Yani Akut falan gibi sizin isminizle bundan sonra çok inşallah duymayız tabii. İnşallah. Afet olmaz da ama olursa duyacağız herhalde değil mi?
1: Evet. Bizi afet olursa ilk Cemre Vakfı'nı orada göreceğinizi ben garanti ediyorum vakıf adına.
0: Evet. Biz de buradan hakikaten gençlere çağrıda bulunalım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok önemli bir şey yani. Her türlü doğal afet olur. Allah korusun savaş olur. Evet. Bu sivil savunma çok hayati bir şey değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi günümüze gelirsek böyle müthiş bir obezite şeysi var. Türkiye'de çok ileri gitti. Amerika %40, bizde de %30 galiba. Değil
2: bizde,
0: mi?
2: Bizde de %40'lara var.
0: %40'lara.
2: Kadın popülasyonu.
0: Kadın popülasyonu. Ne bunun sebebi?
2: Değişen yaşam koşulları.
0: Ama mesela bitkisel yağa bağlayanlar var. Şekere bağlayanlar var.
2: Çok yoğun enerji tüketiyoruz yani yemek anlamında. Çok yoğun enerji alıyoruz ve çok az enerji

0: bir matematik bu. Genlerimiz buna hazır. Toplumun %75'inin genleri hazır. %25 korunmuş bir şey var, popülasyon var. %75'i ileride obez olacak ya da aşırı kilolu olacak falan. Ama bilmiyor şu anda. Zamanla o genler çevreyle beraber tetiklenmeye başlıyor ve yağ hücreleri aktifleşiyor. Daha fazla...
1: Ama çevreden daha ziyade yani obezitenin grafiklerine bakıyorlar şimdi. O grafikler birebir bu bitkisel mısır yağı, ayçiçek yağı. Hı hı. Ya endüstriyelleşmeyle, çünkü o
0: evet.
1: bitkilerin yağı normalde kullanılamıyor yani. Hı hı. Onu ancak endüstriyel bir prosesin sonucunda elde edebiliyoruz. Evet. Birinci şey bu diyorlar. Ne kadar doğrudur bilmiyorum.
0: Yani tek ona bağlamak zordur ama kalorisini arttırdığımız her yiyecek, bizim harcadığımızın üstünde kaloriye çıktığımız her yiyecek bize kilo yapıyor. Yani gereğinden fazla bir kaşık yemek yeseniz kalori
1: anlamında. Ama tam öyle de değil. Yani bu hani Lavoisier'in kuralı var. Girenle çıkan hani birdir diye.
0: Ama bizde işte
1: vücutta tam öyle değil. Çünkü kiminin metabolizması çok hızlı çalışır.
0: Doğru.
1: Çok girer az çıkar falan.
0: Kim ama işte falan onlar, yani... onlar zayıf kalırlar. Onlar işte şanslı olan kısım. Bir de şanssız olan kısımlar var. Ne yazık ki onların metabolik hızları, daha doğrusu harcadıkları aldıklarından daha az oluyor.
1: Bir de şöyle bir şey de var. O alımı kısıtladığınız zaman vücut korumaya geçip daha da yağ biriktirmeye başlıyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. Daha doğrusu yağ biriktirmiyor ama o da harcamaya kısıyor. Yani organizma...
1: Kıtlığa girdik diyor, aman diyor, alarm veriyor böyle.
0: Organizma çok akıllı, çok inatçı ve çok akıllı. Sizin yaptığınız her manevraya karşı onun da bir şeyi var, savunması var.
1: Mesela zayıflamak veya şişmanlamak için size mi gelmem lazım?
0: Evet. Yani endokrinoloji uzmanlarına gelmeniz lazım. O bu uzman bir ekibin şefi olur.
1: Ucuna diyet falan da olacak onun ama asıl iş tabii, sizde bitiyor galiba tabii, değil mi?
0: Yönetici olarak öyle. Ama burada mesela bir diyetisyen olur, burada bir psikolog olur, burada bir gastroenterolog olur. Yani bir ekip gibi düşünün. Bunun yönetici doktoru endokrin uzmanı olur.
1: Şimdi bir ilaç çıktı. Yapıyorlar şimdi, evet, ismini söylemeyeyim. İştah kesiyor değil mi? Ne yapıyor? Başka
0: mide boşalmasını geciktiriyor. Dolayısıyla tokluk hissini uzatıyor.
1: Hazımsızlık yapmıyor mu ya?
0: Yapıyor.
1: Şimdi? Yani daha benim doğrusu, yediğim şey midemde kalsa ben perişan olurum yani.
0: Doğru. Onun içinde yan etkileri var zaten. Yani bulantı, kusma, ishal, bazen kabızlık gibi yan etkileri, reflü gibi yan etkileri var. Ama getirdiği yarar şimdilik bize gösterilen, anlatılan...
1: Son bir yıldır çıktı değil mi? Bu iki yıldır mı çıktı? Kaç yıldır çıktı?
0: Ha yok, bu ilaçlar 2005'ten beri var.
1: Ama son şu bir, ben bunu bir iki yıldır duymaya başladım,
0: doğru,
1: sanki.
0: Doğru ama 2005'ten beri var olanlar diyabetin tedavisinde kullanıldılar. Sonra baktılar ki kilo da verdiriyor hastalara, diyabetik hastalara. O zaman bunları diyabet olmayan obezlerde de kullanabilir miyiz düşüncesi çıkınca o yönde de kabul
1: edildi. Şimdi herkes alıyor azıcık bir göbeği olan.
0: Maalesef.
1: O bir de mide küçültme ameliyatları var.
0: Evet.
1: Şimdi bu onun yerine geçecek galiba değil mi bu şeyler? Çünkü gerek kalmayacak belki, öyle mi?
0: Şimdi günümüzde hala yani bir obeziteyle uğraşıyorsak mide küçültme ameliyatları hala en etkili yöntem. Bu ilaçlar geliştikçe belki mide küçültme ameliyatı kadar etkili olacaklar. Ama bilinmesi gereken bir şey var. İlaçlar da ömür boyu kullanılmalı. Yani kısa bir süre kullanıp bırakılacak bir tedavi değil bu.
1: Peki şimdi iki şey soralım. Bir, kilo vermek için ne yapmak lazım? Ondan sonra bir de tersini soracağım. Kilo almak için ne yapmak lazım?
0: Ya kilo vermek için yapılacak şey aldığımız enerjiyi azaltmak lazım.
1: Ama yani enerjiyi azalt, spor yap değil mi?
0: Spor yap.
1: Bunu yaparak hiç kilo veren yok.
0: Doğru.
1: Yani biraz verirler, fazlasını alıverirler. Doğru. Kalıcı çözüm nedir? Ben onu soruyorum.
0: Kalıcı çözüm yok şu anda.
1: Yok mu?
0: Yok. Yani kalıcı çözüm yok ama şu da var. Mesela diyelim ki bir mide ameliyatı olduk. 4-5 yıl kilosuz geçti. Sonra kilo almaya başladık. O geçen 4-5 yıl çok avantajlı aslında. O kişiye büyük avantaj sağlıyor ileride. Yani onu da azımsamamak
1: lazım. Peki ben mesela kilo almak istiyorsam o zaman o şeyi yapayım. Rejime gireyim ve spor yapayım. Kilo alırım değil mi? Çünkü herkes yani, öyle alıyor sonunda.
0: Şey mi, kalori arttırayım?
1: Hayır, kilo almak istiyorum ben yani. Şimdi tamam, insanlar şeye girip, rejime girip spor yaptığı zaman ilk önce verip sonra fazlasıyla ha, alıyorlar kiloyu. Şimdi ben de kilo almak istiyorsam...
0: İlk önce bir zayıflayayım diyorsunuz.
1: Hayır, bir rejime gireyim, vücuda alarma sokayım. Hı hı. Bir de spor yapıp ooo bittik desin vücut, hiçbir şey yakmasın, alır mıyım kilo?
0: Alırsınız ama epey geç alırsınız, fakat yağdan almaya başlarsınız, o da iyi bir kilo olmaz.
1: Yani peki ne yapmak lazım?
0: Kilo almak için mi?
1: Evet.
0: Eğer bazı grup hastalar, kişiler var, hasta demeyelim onlara da, asla kilo alamıyorlar. Toplumda çok az oranda da olsa görürüz. Onlar ne yazık ki hiçbir zaman kilo alamazlar. Hep onun peşinden koşarlar. Ama normal bir kişi...
1: İdeal kilom bir 3 kilo fazla olayım diyor mesela. Ne yapması lazım? Fazla, hamur mu yiyecek?
0: Çok fazla kaloriye çıkacaksınız. Hani hangi yemeği seviyorsanız ondan çok fazla yerseniz kilo alırsınız.
1: Peki. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok inşallah Cemre Vakfı'nı her yerde görmeye başlayacağız. Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 16. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Muğla 28, Aydın 32, Manisa 29. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 27, Adana 30, Kahramanmaraş 28, Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 19, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 22, Erzincan 18, Van 19, Ardahan 12. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Siirt 25, Şanlıurfa 29 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle.
2: Bayırt şimdi Türkiye'de. Hemen abone ol.
3: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen oyuncu Ömer Duran.
4: Bak sen tanıdığımız bir abisin, bas git işine deyip beni tanıdığı için dövmedi adam mesela.
3: Yeni kitabı Hayat Neye Benzeseydi Güzel Olurdu ne anlatıyor?
4: Kendime söyleyemediğim şeyleri birden yazarken bir bakıyorum dökülüyor, biraz onlar var.
3: İlk kitabı ona neler hissettirdi?
4: Kapağı aldım, orada üstünde adımı görünce ne olduğunu idrak ettim.
3: Sanat yolculuğunu nasıl tanımlıyor?
4: Yolculuğum çok şanslı bir yolculuktu ve bir o kadar da zorlu bir yolculuktu.
3: Eleştiriler hakkında ne düşünüyor?
4: Övgüler de hoşuma gidiyor elbette ki ama hani had bilmek demiştim biraz önce. Haddimi bilirim.
3: Hayalinde hangi rolü canlandırmak geçiyor?
4: O hep yıllardır böyle çok istediğim bir şeydi.
3: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler Pazartesi 19'da Ahbara'da.
5: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile

0: adım farkında olmak.
1: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün yine çok değerli bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Besteci, piyanist, yazar sevgili Angelika Akbar bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok çok tebrik ederim. Aforizmalar 432 hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sizden dinlemek istiyorum fikir tabii. Nasıl ortaya çıktı?
1: Tamam tabii ki. Şimdi ben aslında 3 sene önce 432 Hz ile albümleri kaydetmeye başladım. Ha, o demek değil ki bütün yapımlar öyle olacak ama 432 Hz konusuna insanların dikkatini çekmek istedim. Önemli bir konu olduğu için isterseniz biraz ileride onu da konuşuruz. Ve aynı zamanda insanlara çok faydalı olan bir frekans olunca bazı albümleri böyle yapmaya başladım. Ve Ahenk 432'den sonra 2-3 tane single çıktı yine 432 konseptiyle ve frekansıyla ve şimdi Aforizmalar 432 yine bir albüm. Bu sefer farkı şu, her bir eser vokalli. Bazılarında da ben vokal söylüyorum. Az önce dinlediğiniz gibi o benim sesim. Bazı insanlar şaşırıyor, nasıl yani?
0: Evet.
1: Siz söylüyor musunuz?
0: Size hep çünkü piyano başında onu çalarken böyle
1: ve
0: sesiniz muazzam.
1: Ay, çok teşekkür ederim. Şimdi böyle bir fikir ortaya çıktı ve benim sevgili menajerim Yeşim Doran, aynı zamanda albümün prodüktörü, yapımcısı ismini önerdi, Aforizmalar. Benim de çok hoşuma gitti. Zaten isim olarak da yani fonetik olarak da çok güzel, manalı ve seçtiğim eserler, seçtiğim şarkıların hepsinin derin bir manası var. Onun için böyle bir şey ortaya çıktı.
0: Derin mana dediniz. Suren Maksutov'la bir düetiniz var.
1: Evet.
0: Bu şarkının da hikayesini çok merak ediyorum.
1: Tabii. İlkini biliyorsunuz şu anda dünyada müzik sektöründe artık fiziki olarak CD çıkartılmadığı için genel olarak dijital platformlarda albümleri bütün olarak değil tek tek de single şeklinde ayda bir belli bir periyodunda çıkartıyorlar. Ben de bu albümde Pasaj Müzik'le biz böyle bir yayın politikasını tercih ettik. Aslında da güzel oluyor çünkü her bir single ayrı bir sürpriz oluyor. İnsanlar sindirme zamanına sahip oluyor ve bir sonraki tekrar sürpriz oluyor. Böylece ilkini Uletay şarkısını yaptık. Borodin'in operasının, Prens Igor operasının bir ariyesi aslında, koro için yazılan bir eser. Fakat sözler çok güzel ve ilk cümle Uletay na krilyakh vetra Rusçası, rüzgarın kanatlarında git. Yani uç anlamında

0: Uletay uç demek. Ve şarkıda esasında özgürlük ve güzellik unsurları ortaya çıkıyor. Yani bizim öz memleketimiz dediğimiz, hani kalbimiz, bizim öz ruhsal bir özümüz, ondan bahsediyor esasında. Her ne kadar operanın içeriği farklı da olsa mana bu. Ve ben Rusça söyledim ve de yazmış olduğum Türkçe sözleri de söyledim.
1: Hem yani hem Türkçe.
0: Şarkıda iki dilde söylüyorum. Süren Maksutov ise opera sanatçısı. En son St. Petersburg Operası'ndaydı. Dünyanın birçok sahnelerde misafir solist olarak davet ediliyor. O da Rusçasını söyledi. Böyle bir işbirliği oldu.
1: Çok güzel bir işbirliği olmuş. Çok beğendim.
0: Teşekkür
1: Peki,
0: ederim.
1: Albümün dinleyicilerde nasıl bir his bırakmasını istiyorsunuz? Nasıl bir mesaj veriyorsunuz?
0: Şöyle, her bir şarkı sonuçta bizim en önemli olan ve herkes için olmasını dilediği şeyler. Vicdan, sevgi, merhamet, özgürlük, dürüstlük, dostluk, bütün şarkılar bunu işliyor. Ve hangi şarkılar yer alacak derseniz, genel olarak Türkiye'de sevdiğim Türkçe popüler şarkılar ve türküler.
1: Çok güzel.
0: Evet, hepsinin piyano uyarlamasını ben kendim yaptım. Zaman zaman mesela hani ikinci single çıktı. Orada sevgili Çetin Akdeniz bağlama virtüözü ve de eşi sevgili Ceren Tügen Akdeniz. Onlar da beraber böyle bir hem enstrümantal hem de Ceren Hanım söyledi. Sesiyle katıldı. Böyle bir aranjman oldu. Ve bazı albüm bazı eserlerde de böyle olacak. Kendi enstrümanı ile katılan mesela üçüncüsünü de şimdiden söyleyebilirim.
1: Evet.
0: sevgili Fuat Güner ve evet ve gitarı ile katılıyor ve de şarkısı Rüzgar'ın Lafı Yok. Evet, çok da
1: güzel.
0: Hoş bir şarkı. Ben onun piyano uyarlamasını yaptım ve birlikte Fuat Bey'in gitar solosu ile birlikte yer alıyor albümde.
1: Çok tebrik ederim. Çok,
0: çok
1: güzel. Biraz önce 432 Hz frekansında kaydettik şarkıları dediniz. Bu nasıl oluyor? Nasıl anlatırsınız bize bunu?
0: Şöyle anlatırım. Yaklaşık 100 sene önce dünyada şöyle bir karar alındı ve o karar aslında tek taraflı alındı. Nazi Almanya'sında böyle bir talimat verildi. Bütün müzik aletleri 432 ve diğer faydalı olan frekanstan 440 la notasının bir saniyede titreşim, kaç kere titreşim yaptığını anlatan bir şey. Hertz. Yani öyle bir ölçüm var müzikte. La notasının frekansını ölçen bir şey. Titreşim olarak bir saniyede kaç kere titreşiyor. Aslında 432 ve 440 arasında dersiniz ki bir fark yok. Nedir yani? 8 basamak ama muazzam bir fark. 432 kalbin frekansı, doğanın frekansı, daha kendinin yani insanın kendiyle barışık olduğu bir titreşim. Çünkü biliyorsunuz biz atomlardan ve titreşimden oluşuyoruz. Ve bizim karşımıza çıkan müzik neyse biz onunla, o iç dünyamızla rezonansa geçiyoruz. Yani bu spiritüel, metafizik bir şey değil. Bu gayet fiziki bir şey ve psikosomatik olarak insan vücudu buna cevap veriyor. Ve eğer siz dışarıdan verdiğiniz müzik frekansı, notaların frekansı uygunsuz olursa o zaman insan hastalıklara kadar götürülebilir bir şey ve daha agresif olabiliyor, doğadan daha kopuk olabiliyor vesaire ve biz son 10 yıllardır aslında dünyada bunu izliyoruz. Çünkü bilenler bilir, müzik sadece bir yani hoş zaman geçirmeye aracı değil, aynı zamanda çok önemli bir araçtır ve bazen de silah olabilir. Ve yani böyle bir iyi olmayan niyetle diyelim bu çevirmeye yapıldı ve şu anda dünyada 440 ve üstü kullanılıyor. Orkestralar, piyanolar bu şekilde akort ediliyor. Dolayısıyla 432 Hz'de kaydedilmiş eser benim bu albümde. O demek ki ben piyanoyu 432 Hz'de kullandım. Hı-hı. Dolayısıyla bütün vokaller de o titreşimde olduğu ve dinleyiciler onu o şekilde dinler. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bence onu açıklamakta fayda var. Şöyle mesela siz normal süre gelen 440 Hz'lerde yükseği kaydediyorsunuz ve elektronik olarak şu anda teknoloji buna müsait. Orada çevirebiliyorsunuz 432'ye ama olmaz. Niye biliyor musunuz?
1: Neden?
0: Ki yapılıyor öyle. Normal kayıtları alıyorlar, çeviriyorlar. Çünkü o insan, o müzisyen ya da müzisyen grubu o sırada o frekansın içinde olmalı. Müzik aletlerinden o titreşim gelmeli. Ve o ona konsantre olup müziği öyle icra etmeli. Dolayısıyla mekanik olarak onu oraya çevirmenin bir anlamı yok. Diğer yandan daha da önemli bir unsur. Önünüzde mesela bir müzisyenin önünde 432 Hz hani güya faydalı bir ayarlanmış bir müzik aleti var fakat o insan nefret dolu, kızgın, kin dolu, çok kötü duygu ve düşünceleri taşıyor. Hiçbir 432 onu kurtarmaz. Ve kaydedilen müzikten yine onun o duygu ve düşünceleri ve sevimsiz şeyler gidecek. Çünkü onlar da kaydoluyor.
1: Şu an çok şaşırttınız durum beni. Bu. Çok derin bir yerden açıklıyorsunuz. O yüzden de çok hoşuma gitti. Biraz sonra zaten psikolojiyle ilgili de sorularım var ama öncesine bir başka projeniz daha var bu albüm gibi. Beni çok heyecanlandırdı. Aforizmalar çok heyecanlandırdı. Bu da siz müziğinizi resimle buluşturdunuz. Evet. Müzelerde, galerilerde sizin müziğinizle beraber resimle buluştu. Bu proje fikri nasıl ortaya çıktı?
0: Yine sevgili menajerim Yeşim Hanım'la ortaya çıktı.
1: Yeşim Hanım yani ne şahane evet, yani. Bir insansınız.
0: Gerçekten
1: ya.
0: Kendisi aynı zamanda mimar. Yani böyle bir iki mesleği var ve çok şahane bir organizatör, prodüktör. Çok ince hisseder müziği ve sanatı. Şöyle biz bu projeyi de St. Petersburg'da başlatacaktık. Hı hı. Ahenk üzerine ve altın oran üzerine. Kendisi mimar olduğu için onun doktora tezinin de konusu bu. Ve biz o alanda da onunla çok iyi anlaştık. Çünkü ben müzik tarafından bunu irdeliyorum. Frekans mı müzik? Kendisi ise mimarlık ve güzel sanatlar, görsel sanatlar konusunda. Ve biz St. Petersburg'da müze ve sanat galerilerinde oradaki eserlere ki ben esere baktığım zaman onun ne denli ahenkli olup olmadığını kendime göre karar veriyorum. Bende böyle bir ölçüm var. Aslında hepimizde var ama çoğu zaman kullanmıyoruz. Akıl ve öğretilmiş şeyler daha baskın çıkıyor. Ama böyle nötr bir şekilde baktığım zaman ben seçiyorum benim o anlamda kriterime uygun eserleri ve onları özellikle vurgulayıp o yerlerde konser verip ahenk yine 432 olarak o konuları hem konuşup hem görsellikle hem Yeşim Hanım'ın mimarlıkta ve görsel sanatlarda neler olduğunu altın oran olarak anlatarak böyle bir müzik felsefe yani ruhani bir şey aslında bu.
1: Kesinlikle.
0: Ve insanları durdukları yerden bir nebze daha içe, daha ahenkli olduklarından daha güzelliğe doğru akan bir sürece çağırmaktır bu.
1: Çok
0: ve açılışını burada Türkiye'de o zaman olmadı, Rusya'da olmadı ama sevgili İnci Aksoy'la bir işbirliği yaptık ve
1: Ekavart, İnci Hanım'a da selam olsun.
0: Evet selam olsun. O da çok sevdi bu projeyi. Dedi ki tamam ilkini o zaman Türkiye'de biz de yapalım. Hatta tekrarını da yapacağız. Çünkü birçok kişi gelemedi. İkincisi de olacak ve sonra bakalım Türkiye'de birçok yerde onu yapmayı planlıyoruz beraber.
1: Bence çok güzel bir fikir ama burada şunu da konuşmak lazım. Müzik mi bir mekanı dönüştürüyor yoksa mekan mı müziğe hizmet ediyor? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Çok güzel bir soru. Aslında ikisi birbirini etkiliyor. Kesinlikle evet. Şöyle olabilir bazen biri ya da diğeri baskın olabilir ama iç içelik mutlaka yaşanıyor. Yani etkileşim oluyor karşılıklı olarak.
1: Peki günümüz dinleyicisinin algısını nasıl değiştiriyor? Ne gibi tepkiler aldınız bu projeye başka?
0: Şöyle, eğer yani bir insana diyelim frekans ya 432 vesaire ya da müzikten hiç anlamayan insan müziği dinliyorsa o farkında değil. Aa ben onu 440 mı dinledim, 432 mi?

0: Birçok müzisyen de farkında olmayabilir. Fakat direkt onun psikosomatik sistemine etki ediyor. O farkında olsa da olmasa da. Nasıl zararlı müzik ritimleri mesela ya da bazı tınıları kendisine zarar veriyor ama farkında olmayabilir. Ama uzun vadede ona zarar da verebilir. Bu aynı şekilde faydalı olan şeyler damla damla içine işliyor. Bir hoşuna gitti. Bir ertesi gün kendini güzel ve enerjik hissetti. Sebebi kim bilir ne? Böyle bir şey o. O işleniyor yavaş yavaş.
1: Müzik ruha gerçekten çok iyi geliyor. Zaten kesinlikle bilimsel araştırmalar da bunu destekliyor, evet. Ama sizin tam bu anlamda bakış açınızı merak ediyorum. Müzik insanın ruhuna neler katıyor? Bir müzisyen olarak ne söylersiniz? Tabii
0: çok çok önemli bir konu. Sırf bunun için o önünüzde olan kitabı yazdım. Her İnsan Bir Beste'dir. Destek Yayınları'ndan çıkmıştı. Ve gerçekten bu müzik terapisi konusuna da geliniyor. Dünyada bu konu çok çok çalışıldı. Günümüzde de, daha önce de, hatta Osmanlı'da da biliniyor, Edirne'de. Yani bu çok önemli bir şey. Direkt bir bağlantısı var. Çünkü dediğim gibi biz atomlardan oluşuyoruz. Atom ne demek? O titreşim demek, frekans demek. Önümüze çıkan her müzik bize ya zararlı ya faydalı ya da nötr de olabilir. Ve bu kitapta özellikle o yüzden de bazı böyle bir anketleri bile yaptım. Boşlukları bırakarak soru yazdım. Yani insanı çalıştırıyorum o kitapta.
1: Ve bu çok güzel.
0: Albümler, ahenk olsun, aforizmalar olsun aslında bu kitabın devamı. Orada teorik ve bir takım pratik altyapısı var. Albümler ise bunun müzikal dönüşümü diyebilirim. Ve hakikaten biz bu beden değiliz. Onu artık yani sanıyorum ki herkes anlamıştır. Biz bu bedende geçici olarak bulunuyoruz ama biz kimiz? Yani ben bunu kullanıyorum ama ben kimim? İşte o asıl ben olan için müzik çok önemli.
1: Çok.
0: Ve dolayısıyla bu bedene de doğrudan bir dokunuşu ve erişimi var müziğin. O yüzden de müzik bütün sanatlardan en etkileyici oluyor. Niye? Çünkü ses, siz onu duymazsanız bile ama titreşimle o size ulaşıyor. Ve zararlı müzikler, zararlı ritimler de var çokça. Onlardan da bahsediyorum.
1: Onları ayrıca bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Yani ne dinlediğimiz aslında çok önemli. Biz sözlerine de dikkat etmeliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Müzik kesinlikle terapi bana göre.
0: Evet.
1: Ama size göre mesela bir iyileşme aracı mı yoksa bir yüzleşme biçimi mi müzik?
0: Her şey. İnsana bağlı. Nasıl kullanacağı önemli ve o yüzden dinleyici çok dikkatli ve bilinçli olmalı, idrak etmeli. Ve bana birçok kişi yazdı, bu kitabı okuyan kişiler. Bu kitabı okumaya başladığımda ve bitirdiğimde farklı bir kişiyim artık. Ve bambaşka bakıyorum dünyaya. Çünkü bu kitapta sadece müzikten bahsetmiyorum, ses. Evreni saran ya da başlatan diyebiliriz ses. Müzik onun bir bölümü. Her şey titreşiyor, bu da titreşiyor. Yani biz o açıdan hayatı okuduğumuz zaman bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Ve gerçekten sözlere de özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü sözler, kelam, onlar da çok etkileyici. Ve bizi onlar da çok etkiliyor.
1: Kesinlikle. Burada zararlı müziklerden de bahsetmişsiniz. Mesela bilmiyoruz. Popüler kültür diye bir şey var. Bir şey moda oluyor ve biz sürekli tekrar tekrar onu dinliyoruz. Aslında o belki psikolojimize zarar veriyor.
0: Kesinlikle.
1: Ruh halimizi gitgide daha da aşağıya çekiyor.
0: Evet.
1: Bilmiyoruz. Modumuz düşüyor. Burada neye dikkat etmeliyiz?
0: Şöyle bazı şeyler var. Mesela en basit, müzik çok yüksek desibellerle dinlenmemeli. En azından bu. Biliyorsunuz özellikle gençlerin gittiği bir takım mekanlarda müzik çok yüksek olarak veriliyor. Ve bu fiziki olarak yani insanı belli bir desibelin üstünde ise ölüme götürebilir insanı. Ya da çok ağır hastalıkları verebilir. Mesela biz yanlış bir şey yediğimiz zaman midemiz hemen reaksiyon veriyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani zehirlendiğimizi hemen vücut biliyor. Ama müzikle zehirlenme olduğu zaman vücut hemen buna reaksiyon vermiyor. Benim vücudum veriyor. Zararlı müziğe reaksiyonum direkt oluyor. Ama çoğu insanda bu mekanizma çalışmıyor.
1: Bilmiyoruz,
0: o zaman
1: evet.
0: Toplanıyor ve belli bir maksimuma ulaştığı zaman işte başka bir yere evriliyor. Onun için çok yüksek dinlenme.

0: dinlenmemeli. Aynı zamanda mesela çok düşük de dinlenmemeli. Biliyor musunuz çok, niye?
1: Niye?
0: Evet. Çünkü çok düşük dinlendiği zaman insan ister istemez geriliyor. Bir şey yapıyor. Orada da pısır pısır bir şey var. Neydi belirsiz? Ve o zaman çok büyük bir enerji oraya harcanıyor. Neydi bu diye çözmek için. Hmm. O bile zararlı.
1: Peki uyurken dinlenmeli mi sizce?
0: Çok dikkatli olmak lazım. Çünkü uyurken biz daha da savunmasız oluyoruz. Ve yani ninni dinlenebilir mesela uyurken. Ama böyle sözleri ve müziği hoş olan, güzel olan ninniler olur.
1: Yani
0: ama
1: bir klasik mesela, müzik olur
0: klasik
1: mu?
0: Klasik müzikte de bazı zarar verebilecek şeyler de var. Tabii ki, tabii ki. Mesela siz bir Chopin'in eserini dinliyorsunuz. O böyle daha kişisel bir şey. O eser size müthiş bir duygu veriyor. Ama başka bir insan çocuklukta tam da o müzik çalarken bir yerde çok sevimsiz, kötü, travmatik bir şey yaşadı. Ona direkt bir travma oluyor bu. Herkes mesela 10 kişi hoşlanır, bu insan nasıl kaçacağını bakacak yani. Ve de uykusunda o travmatik bir şey duyarsa o zaman daha da zararlı olur.
1: Tabii.
0: İnce ince binlerce
1: müziğin
0: detay var.
1: Müziğin hatırlatıcı etkisi var gerçekten.
0: Var tabii ki.
1: Özellikle de olumsuzları hemen getiriyor. Peki şu an günümüzde özellikle mesela Türk insanı için konuşacağım. Çok arabesk dinliyor, çok melankolik şarkılar dinliyor. Ben dayanamıyorum mesela o kadar böyle düşük enerjili şarkılar beni üzüyor, mutsuz ediyor.
0: Evet.
1: Diyorum ki hayat çok güzel, ben uyanıyorum mesela. Çok güzel enerjik bir müzik açıyorum diyorum ki. Bununla güne başlamak istiyorum. İnsanlar sürekli arabalarına biniyorum arabesk. Evlerine gidiyorum arabesk müzikte. Sürekli arabesk kendileri söylüyorlar ya da canlı müziklere gidiyorlar vesaire. Bu yüzden mi acaba sürekli mutsuzluktan şikayet ediyorlar? Bununla bir etkisi var mı?
0: Şöyle diyeyim. Türkiye olsa bile sadece arabesk diyemem. Arabesk bir müzik türü ve içinde mutlaka hoş eserler de vardı. Onun için genelleme yapmaktansa farklı farklı müzik türlerinde mutsuzluğa götüren şeyler var. Pop'ta da var, rock'ta da var. Ne bileyim bir sürü müzik yani özellikle modern akımlarında. Klasik müzikte de var. Yok mu? Bir sürü romans var. Çok üzücü.
1: Var tabii ki.
0: Yani
1: çok...
0: hüngür hüngür ağlatır insanı. Dolayısıyla...
1: Çok duygusal zaten bence klasik müzik.
0: Duygusal evet ama işte duygu duygudan farklı. Katarsis yaşatan müthiş bir evet insandan böyle bir yerlerde üzüntü adacıklar varsa onları ortaya çıkartır ve akıtır. O mesela güzel bir şey. Benim mesela örneğin parantez açayım sonra o konuya tekrar dönerim. Benim müziklerimde hüzün yok ama dinleyen insanlar çoğu zaman bana ay bu çok hüzünlü. Benim için hüzünlü değil. Çünkü ben onu yaparken ve icra ederken hiç hüzünlü değilim. Ama onun içinde o hüzün var. Ona dokundu, o tellere dokundu. O ağladı ya da bir hüzünlendi bir şey oldu ve o katarsis denilen işlemde o aktı. Orası hafifledi, o başka bir şey. Ama mesela dediğiniz gibi sözlerde, müzikte, ritimlerde aşağıya düşürücü, ızdıraba sürükleyen ya da ne bileyim agresyona sebep olan bir sürü şey var. Pop müzikte de var. Onlar çok zararlı. O yüzden bu kitapta bunların hepsini yazdım.
1: Yani dinlediğiniz şarkıların sözlerine dikkat edin. Hatta volümüne dikkat edin.
0: Peki yani bir sürü
1: rap için ne düşünüyorsunuz? Rap de bana mesela çok gergin geliyor.
0: Orada da genelleme yapamam. Bazı iyi örnekler var. Özellikle bazen bazı ülkelerde ya da bazı işte rap müzikte çalışanlarda bir melodiye bir şey var, yer var. Hatta güzel melodiler ve aranjmanı fena değil. O zaman bir nevi dengeleniyor. Fakat beni çok etkileyen şey sürekli olarak aynı ses tonunda monoton olarak hızlı söylemler. O mesela bana bünye olarak çok ağır. Ben dinleyemiyorum. Bazen dediğim gibi güzel melodili ve güzel armonili o şarkılarda tamam olabilir. Dayanabiliyorum ama eğer monoton bir şey varsa ve o ritim ve o agresif bir şey varsa neden konuşursa konuşsun hiç fark etmez. O monoton tonda çiçekler çok güzel, hava çok güzel falan dese bile bana zarar veriyor. Bazı insanlar belki ondan keyif alabilir.
1: Aslında şarkılara keşke böyle baksak. Yani bu kitabı inşallah okur izleyicilerimiz. Bu şarkı bana zarar veriyor. Mesela bazı şarkılarda küfür var.
0: Evet.
1: Şunu düşünmek lazım. Bu şarkı benim psikolojime kötü etki ediyor ve benim modumu düşürüyor.
0: Evet.
1: Ben bunu dinlemeyeceğim.
0: Evet,
1: popüler kültürünü, radyo onu her dakika çalıyor ama ben onu çevireceğim.
0: Evet, evet.
1: Diğer şarkıya
0: özgür
1: geçeceğim.
0: Özgür iradeyi kullanarak herkesin yaptığını yapmak zorunda değiliz zaten.
1: Tabii ki.
0: Bir farkımız olsun.
1: Genele baktığımız zaman peki günümüzde şarkılar bize zarar mı veriyor yoksa... İyi mi geliyor ruhumuza?
0: Yine genelleme yapamıyorum. Öyle de var, böyle de var. Tabii frekans olarak
1: radyo olarak düşünseniz mesela araba yolculuğu yapıyorsunuz. Radyonuz açık, bir saatlik bir yolculuk. Çalan şarkılar üzerinden mesela.
0: Radyo voyaj mesela. Hiç yormaz neredeyse.
1: Evet, o da aslında hangi kanalı dinlediğimizle etkili.
0: Bir sürü kanal var.
1: Tabii. Ama ben genel baktığım zaman çok düşük enerjiler.
0: İşte size bağlı. Yani dinlemek ya da dinlememek, kapatmak ya da açık bırakmak ya da kendi kaydınızı olan şeyleri dinlemek. Yani insan o seçenekleri mesela kendisi ayarlamalı. Ona dayatılan sistemi yapması şart değil.
1: Ama mesela Yunan şarkılar da beni üzüyor.
0: Anlıyorum.
1: Çok ciddi bir aşk acısı var orada mesela dinlediklerimi de. Yunanlar da beni üzüyor. Ama mesela Fransızca şarkılar beni çok yükseltiyor.
0: Evet, tamam. Ben o yüzden buna müzik menüsü dedim. Biz nasıl açık büfeye gittiğimiz zaman hepimizin tercihlerimiz var. Hatta gün günden değişebilir. Bugün zeytin istiyorum, yarın istemiyorum.
1: Evet.
0: Aynı şekilde müzikler. Bir sabit bir şeyimiz var. Çocukluktan beri toplanan gelen daha ninnilerden başlayarak... Ve de her gün modumuza göre olan bir şey. Mesela orada soruyorum, çalışman için, yani mesela ders çalışmak ya da şunun için, bunun için hangi müzikler sana uygun, seç, onları not al. Hangileri seni düşürüyor, sabah dinlememem lazım dediğin zaman çünkü hemen anında düşürüyor, not al ve onlardan kaçın.
1: Uzaklaş hemen.
0: Peki. Ya da belli saatlerde dinle. O da bir ille
1: dinlemeyin ya, dinlemeyin, vazgeçin. İyileştiren müzikler bölümü var mesela kitapta. Mesela sizden şu anda öneri isteyeceğim. Depresyondaki bir kişi uyandığı zaman ne dinlemeli?
0: Kendini.
1: Kendini dinliyor, o buhrandan çıkamıyor, çok mutsuz.
0: Şöyle
1: diyor ki, çok mutsuzum, yani çıkış şöyle yolu arıyorum ve bir müzik açacağım, bir şarkı açacağım.
0: Önce tavsiyem, aynaya gidecek.
1: Evet.
0: Kendi gözüne bakacak.
1: Aynaya gidiyorsunuz da kendi gözünüze bakıyorsunuz.
0: Birkaç dakika gözünü kaçırmadan birkaç dakika merhaba diyecek kendi kendine. Ne yapıyorsun? Ne yani?
1: Mutsuzum.
0: Bu mudur?
1: Mutsuzum, evet.
0: Soracak
1: bu.
0: Kendini. Tamam. O zaman şimdi birlikte çözeceğiz.
1: Aynaya gittim. Bakıyorum ve ayna, çok mutsuzum. Bugün dışarı çıkmak istemiyorum. Bütün gün uyumak istiyorum.
0: Tamam, uyusun. Ne dinleyecek? Hiç mutlak bir tavsiye yok. Kendini tabii. Çünkü diyelim ki bir insan klasik müziğe alıştı. O zaman Bach Air dinlesin. Şahane. Yani direkt söyleyebileceğim. Evet, üçüncü suite'den Bach Air dinlesin. Mesela, ama hiç klasik müzikle haşır neşir olan insan değilse ben ona Bach dinle söyleyemem çünkü ona işkence gelir o. Belki çocukluğunda annesinin söylediği bir ninnisini dinlerse. Bakın mesela çok güzel bir gelenek var bazı milletlerde. İnsan doğduğu zaman ona herkes, onu sevenler ona bir şarkı oluşturuyor. Onun güzel niteliklerini anlatıyor. Böyle büyüdükçe, birkaç yaşına kadar geliştikçe bir şarkı oluşturuyor. Cesur, işte duygusal, sevgi dolu, çok işte ne bileyim, adaletli vesaire. Bu şarkı onun şarkısı oluyor. Ve orada, o yaşadığı yerde herkes o şarkıyı biliyor. Ve büyüdükçe insan zor durumlarda olunca ona o şarkıyı söylüyorlar. Bak sen şöylesin, sen böylesin, özünü unutmaması için. Aslında her insan kendi içinde öncelikle kendi ne olduğunu, Neyi seviyor? Gerçekten biz ne bu vücudumuz?
1: Ne iyi geliyor bana?
0: Ne, yani önce sen kimsin? Yani en azından 3 tane kendinde sevdiğin şeyleri bul. Yaz onları. Unutma. Bu nitelikler benimle. Onlar değişmez. Hı hı. Ondan sonra da

0: Buna yani nasıl yemekle ilgili bir şey karar veriyorsak müzikle ilgili de karar verebiliriz. Bana şu şu şu iyi geliyor. Bırak o moda ya da şeyleri. Belki ne bileyim bir türkü olabilir.
1: Tabii.
0: Belki bir ilahi olabilir. Her şey olabilir.
1: Tabii
0: Belki
1: ki.
0: sazın bir sesi. Belki dağlardan akan nehrin su sesi. Belki onu özlemiştir. Anlatabildim mi?
1: Tabii ki.
0: Herkesin kendine göre bir yol var kendi içine. Onu çizmeli. Sadece ona karar vermeli. Ben bunu yapmak istiyorum. İlk önce gitsin aynaya baksın ama.
1: Önce aynaya
0: Önce
1: bakıyorsunuz,
0: aynaya.
1: sonra kim
0: Evet.
1: olduğunuzu, ne yapmak istediğinizi, neyden mutlu
0: Evet.
1: olduğunuzu
0: Evet.
1: buluyorsunuz, sonra şarkıya geçeceğiz.
0: Çünkü gözler ruhun aynasıdır. Bazı insanlar kendine uzun uzun aynada bakamıyor. Yani iki
1: İnsanlar
0: saniye
1: kendi yalnız da
0: bakan da
1: kalamıyor ki, insanlar kendine de katlanamıyor.
0: işte katlanamıyor.
1: Yani aynada
0: katlansın
1: bakmak şurada dursun.
0: katlansın
1: Katlanmalı bence de, kendiyle baş başa kalmalı ve
0: evet
1: bence şahane müziklerle yalnızlık müthiş bir şey.
0: evet bence de
1: Ama insanların müzik zevki konusunda çok emin değilim. Bilmiyorum, zevkler çok
0: işte
1: değişmiş.
0: onu sorgulayacak en azından herkesin götürdüğü yere gitmesin kalbin götürdüğü yere gitsin
1: Peki siz hangi dönemlerde üretiyorsunuz? Yani mesela böyle hep diyorlar ya, mutsuzken daha çok üretiyorum diyor
0: Hiç
1: besteciler.
0: inanmıyorum buna. Öyle bir
1: Aa.
0: şey yok. Hayır. Şöyle söyleyeyim. En mutlu zamanlarda en kendime göre iyi şeyleri çıkarttım. Onun dışında ne zaman yapıyorum? Bir olaydan etkilendimse ya da bir tablodan, görsel sanatlar eserinden etkilendimse veya bir edebiyat eserinden, bir şiirden o zaman. Yani sonuçta ben çocukluğumdan beri bestecilik deniliyor ona ama benim için o şu. Etkilendiğim şeyleri müzik diline çevirmek. Hep öyle. Çevirmenim aslında.
1: Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Peki gece üretenlerden misiniz yoksa her an mı?
0: Her an. Her yerde. Uçakta da, tatilde de, bir kafede mesela çok müzik çalabiliyor. Bambaşka müzik ama ben o sırada mesela bir senfonik beste yapıyorsam önümde partisyon var. 32 satırlı ve ben rahatlıkla kafamdan onu çalışıyorum ve her an hiç benim için fark etmez.
1: Ah, çok güzel. Peki şu an Türkiye'de müziğin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Buna çok zor cevap vermek. Hem Türkiye'de hem dünyada geldiği nokta yani bir yere gelmedi. Devam ediyor. O bir yani bu bir süreç. Hep müzik bir süreçtir. Ve burada keskin bir şekilde bu artık şu oldu, artık bu oldu, bu artık yapılmıyor. Öyle bir şey yok. Dönüşümlü bir şekilde insanlar mesela gençlerde görüyorum. Çok mesela Türkiye'de çok genç klasik müziğe dönüş yapıyor. Yani daha derin şeyleri aramaya başlıyor. Ben onu gözlemliyorum. Ya da mesela ne bileyim 1960'lı 70'li yılların müziklerini merak edip onları dinleyip bazen de işte remixler falan yapıyorlar. Bence hoş bir şey. Çünkü o zamanki müzikler hiç olmazsa biraz daha iyi popüler müzikler anlamında.
1: Peki biz gelenekselle modern arasında sağlıklı bir köprü kurabiliyor muyuz sizce?
0: Biz dediğiniz Türkiye'de mi?
1: Türkiye'de bütün müzisyenler adına
0: Bütün
1: soruyorum.
0: müzisyenler adına söyleyemem. Kimisi kuruyor, kimisi kurmuyor, kimisi istemiyor kurmak ve de şart değil bu
1: Tabii ki
0: arada.
1: şart değil.
0: Tabii ki. Dolayısıyla bence bu köprüyü kurmuş olan birçok önemli sanatçı var, müzisyen var ve yani ben izliyorum çok güzel, çok sıkı müzisyenler var. Mesela klasik müzik eğitimini alıp Türkiye'deki geleneksel müzikleri, ritimleri, enstrümanları kullanan, çok da ustaca kullanan ve her iki kitleye hitap eden insanlar var. Çok da takdir ediyorum.
1: Çok, peki dijitalleşme müziğin ruhunu sizce zenginleştirdi mi yoksa yüzeyselleştirdi mi? Derinlik
0: Şöyle
1: kaybı oldu
0: diyeyim.
1: mu?
0: Dijitalleştirmeye siz müzik yayını olarak mı diyorsunuz yoksa dijital müziği işte yapay zeka ile yarattığım sürecini mi
1: Hepsini diyorum
0: soruyorsunuz?
1: aslında. İkisi de.
0: Tamam. Birincisi dijitalleşmeye yaygınlık anlamında aslında yani kötü bir şey değil. Sonuçta her bir insan bir konser salonuna gidip canlı performans dinleyecek durumda olmayabilir.

0: coğrafi sebeplerle ya da başka ya da zamansızlık sebeplerle, ama böylece aslında muhteşem müzik kataloğuna dijital dünyadan ulaşabiliyor. Bu, o onun ruhunu besliyor, belki ilham veriyor. O güzel bir şey. Onun dışında yapay zekaya gelince, tabii orada yaratıcılık yok. Eğer yapay zekayı olduğu gibi, yani şu anda görüyoruz o örnekleri, çok da dünyada büyük bir tartışma var bu konuda. Yani yaratıcılık bir yana, bir sürü üretilmiş eserlerin o toplamını, o deposunu, müzikal deposunu kullanarak sipariş verip de ben buyurun şarkı yazdım diyenler var. Hiçbir var. Eğitim görmeden hiçbir şey. O haksızlık. O üreten insanlara, yaratıcı olan insanlara haksızlık. O aynı şekilde, yani tabloyu hiç yapmayıp yapay zekaya onu yaptırıp ondan sonra print alıp buyurun ben yaptım. O olmaz. Hı hı. Ama eğer insanlar gerçekten diyelim ki eğitimini de almış ya da olmasın, eğitim özden gelen bir müzik yeteneği varsa ama bazı enstrümanları kullanamıyor ya da bir kayıt stüdyosuna erişimi yoksa ama kendi emeğiyle o şarkıyı yazdıysa, sözleri yazdıysa, niye olmasın? O bir enstrüman. Yani sonuçta bir ressam tablo çizmek için bir fırça kullanıyor. Ama kendisi yapıyor, değil mi? Aynı şekilde eğer böyle minimum olarak fırça niyetine birileri o yapay zeka yeteneklerini diyelim, imkanlarını kullanıyorsa tamam, olur. Ama tamamıyla yapay bir şekilde ve sonra da üzerine alıp ben yaptım demek, yani en azından etik değil.
1: Çok güzel açıkladınız. Peki Türkiye'ye geleli tam 36 yıl olmuş.
0: Olmuş mu o kadar?
1: 36. Yani maşallah. Bu 36 yılı bize nasıl anlatırsınız? Şanslı bir yolculuk muydu, zorlu bir yolculuk muydu?
0: Kesinlikle şanslı. Bakın, ben 4 Aralık'ta geldim Türkiye'ye. Hindistan üzerinden geldim. Hı hı. Ve 4 Aralık gününü her sene kutluyorum. Yakınlarım biliyor. Nerede olursam olayım. Bazen sahnede, bazen televizyon programında bir kere bana pasta getirildi. 4 Aralık diye. Bazen işte arkadaşlar grubunda, ama mutlaka kutluyorum. Çünkü evet, kutlanacak bir şey benim için.
1: Sizin tamam. için bir doğum günü aslında,
0: evet,
1: Türkiye'ye gelişiniz. Her zaman da söylüyorsunuz,
0: evet,
1: Türkiye'ye ne kadar aşık olduğunuzu.
0: Evet, onu söylüyorum. Çok çok. Yoksa ben burada durmazdım. Niye durayım? Bazıları zannediyor ki ben hani mecburi geldim. Sovyetler Birliği dağılmadan önce geldim. Hı hı. Ben UNESCO için uluslararası bir film projesinde eski eşimle birlikte çalışıyorken Hindistan'dan, başka ülkelerden sonra yolum buraya düştü. O sırada oğlum doğdu, öyle denk geldi ve ben zaten hali hazırda aşık oldum. Sonra Sovyetler Birliği dağıldı, benim ailem bütün dünyaya dağıldı ve herkes bir ağızdan oraya buraya beni çağırıyordu. Amerika'ya, Avrupa'ya, Avustralya'da bile var, her yerde akrabalarımız var. Ama ben buraya aşık oldum, ben gitmedim ve hala buradayım ve bütün ailem de Türkiye'ye aşığı oldu bu arada tabii ki.
1: Sizin için o zaman çok güzel bir 36 yıl olmuş diyelim.
0: Evet.
1: Ya peki bize nasıl anlatırsınız? Yani Türkiye ilk geldiğinizde böyle hangi farklılık sizi şaşırtmıştı ya da en çok neyine aşık oldunuz?
0: Önce sesler, kokular, yani martı, vapur sesleri, o ilk günden bahsediyorum.
1: Evet, ilk gün.
0: İlk gün o. Ondan sonra hemen o gün bazı Türk insanları ile temasım oldu. Dil yok. Ben hala da Türkçe öğrenmedim. Hiçbir ders almadım. Ama işte aşk öyle bir şey. Kendiliğinden öğreniliyor. Ve insanlarla kalp, yani gönül diliyle anlaşmak bana çok iyi geldi. Muhteşem geldi. Yani aslında burada tanışmış olduğum insanlar ve hala tanışıyor olduğum insanlarla ben sevdim Türkiye'yi. Ve ben kitap yazmıştım, İçimdeki Türkiye'm adlı kitap. Bakın orada Türkiye'm yazdım, sonunda M var ve niye öyle yazdığımı da bilmiyorum, öyle çıktı. Ve bir söyleşide bana soruldu, niye Türkiye'm? Çünkü dedim, Türkiye'm şuramda ve böyle kalbime yaklaştırım. O M olmasaydı ben Türkiye'de kalmazdım zaten. O M olduğu için
1: ya, buradayım. Peki o hangi an ben buraya aitim dediniz?

0: Ertesi gün.
1: O kadar.
0: Evet, hemen. Ya ben hemen mektuplar yazmaya başladım. Ya vuruldum, öyle diyeyim. Yani çok etkilendim. Ve o mektupları ben anneme yazmıştım. O da sonra kopya yapıp bütün akrabalara yollamış. Angelika aşık oldu. Türkiye. Böyle bir şey.
1: Ay ne güzel
0: ve
1: olmuş.
0: Sonra Sovyetler dağıldı, ben dönebilirdim ya da bir sürü yere gidebilirdim. Gitmedim ve gitmiyorum. Tek vatandaşlığım var bu arada. Bazıları yani çift vatandaşlığı zannediyorlar. Hayır, değil. Ya başka bir şey aramıyorum. Sevdiğim bir sürü şey var. Ben eski Sovyetlerin topraklarını da, benim o çıkmış olduğum kültürü de çok seviyorum. Oradaki bütün kültürel altyapısını çok seviyorum ve o beni besledi ve buraya kadar getirdi. Ama bir o kadar da Türkiye'yi seviyorum. O bir, yani boş bir laf değil benim için. Her seferinde böyle bir kalbim titrer bunu söylerken.
1: Ne güzel.
0: İnsanlardan dolayı işte.
1: Ne mutlu, ben bunları duyunca gerçekten çok mutlu olurum. İyi ki gelmişsiniz ya, ne
0: İyi
1: kadar
0: ki
1: güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten. Peki yabancı bir ülkede kariyer inşa etmek psikolojik olarak sizi zorladı mı?
0: Ben kariyer inşa etmedim. Çünkü müzik için, benim için kariyer değil. Ben onu hep söylüyorum. Aa. Ben sadece sevdiğimi yapıyorum. Hı-hı. Sevdiğimi de insan sevince bir şey paylaşmak ister ya.
1: Evet.
0: Çocuk gibi aslında. Bir şey çizer, anne bak ya da işte arkadaşlara. Ben bu şekilde müzik yapıyorum. Tamam, ben işte bütün eğitimini geçtim. Yüksek lisans, doktor orada yaptım ve bitmiyor bu. Ve her seferinde, her gün taze taze ben böyle müziğin karşısında bir ilkokul öğrencisiyim. Böyle hissediyorum. Dolayısıyla benim için kariyer planı diye bir şey yok. Hı-hı. Öyle bir şey olsaydı biliyor musunuz ne olurdu?
1: Ne olurdu?
0: Ben Türkiye'de olmazdım. Çok basit. Çünkü Türkiye böyle klasik müzik kariyeri için ilk tercih edilecek yer değil benim için. Çünkü dışarıdan geldim. Tamam, burada doğmuş, hı-hı, olan insanlar bile gidiyor batıda eğitim görüyor. Sonra dönüyor çoğu. Yani klasik müzikte, hı-hı, bilinen, tanınan insanların çoğu öyle. Ben ise kariyer olarak bakmıyorum. Bu benim için aşktır. Hı-hı. Nerede olursam olsun, ben çok zamanları, yılları Himalayalarda, dağlarda geçirdim. Orada da ben gayet iyiydim. Orada da benim alanım, yani alanlarımdan biri, sevdiğim bir yer.
1: Bunu da anlatır mısınız biraz? Himalayalar nasıldı?
0: Himalayalar
1: nasıl
0: güzel.
1: Yaşar bir insan
0: çok,
1: orada?
0: Çok yükseklere gitmiyorum. Yani dağcı değilim ama çok seviyorum. Küçüklüğümden beri böyle bir sevdiğim bir yer yeryüzünde.
1: Oraya orada nefes almak boyunca. Kolay mı, zor mu?
0: Kolay, benim için kolay. Seviyorum çünkü. Evet. Ama değişik tabii.
1: Değişik bir deneyim.
0: Evet.
1: Peki Türkiye, yani farklı bir kültür. Sizi böyle zorlayan bir şey oldu mu?
0: Ne oldu zorlayan, size söyleyeyim. Aa, çok enteresan, hala da zorlanıyorum bazen. Şimdi Sovyetler zamanında, hı-hı, bizim kültürümüzde direkt söylenir.
1: Aha.
0: Böyle dümdüz. Hiçbir arkadan bir şey bu böyle ya da ay onu üzmeyeyim şöyle diyeyim. Hayır, direkt. Ve, hı-hı, herkes öyle iletişim kuruyor. Hı-hı. Biliyor ki oradan böyle doğrudan bir şey gelir. Hı-hı. Yani iltifat o yüzden bizde çok olan bir şey değil. Ben size az önce söyledim, çok güzelsiniz. Elbiseniz de çok şık vesaire. Çok tamamıyla kalbimden geldiği için, yoksa yani mümkün değil, ben iltifat öylesine etmem. Fakat Türkiye'de hep böyle başkasını üzmeyeyim diye bir şey, mesela bir yere gelemiyor ama onu bekliyorlar, galiba gelemeyebilirim diyor. Gelecek
1: aslında
0: misin?
1: Gelmeyecek.
0: Aslında gelmeyecek.
1: Evet.
0: Ya da bir toplantıda hep böyle bir
1: ya o işin olmayacağını orada söyle mesela.
0: Söyleyemiyor ama o kadar dolambaçlı bir şey oluyor ki. Ve de ben dümdüz söylediğim zaman kendimi de, yani ben direkt ifade ediyorum ama insanlar da o psikolojiyle öyle diyor da onun arka planda başka şey yok, benim arka planda bir şeyim, anlatabildim mi? O beni hala zorluyor. Hmm, ya da ikram, evet, ediyorsunuz. Bizde bir kere ikram ettin, istiyorsan alıyorsun, istemiyorsan hayır teşekkür ederim.
1: Bizde ısrar
0: burada
1: var.
0: En az 3 kere.
1: Tabii.
0: Ondan hayır diyeceksin ve çok
1: hayır
0: zor.
1: Dersen de bozulurlar.
0: Evet. Onun için o biraz zor. Belki de buranın özelliği bu. Kötü bir şey değil ama işte zorlandığımı soruyorsanız.
1: Ya geleneklerimizde o var ama yeni nesil bence bununla çok güzel baş ediyor. Ya yeni nesil hayır demeyi çok güzel öğrendi. Hani ben,
0: evet,
1: mesela tatlı,
0: evet,
1: yeni mesela bir bayramdan çıktık. Tatlı yemiyorum çünkü artık yeni nesil, evet, şeker tüketmiyor. Hani, evet, daha sağlıklı yaşıyor, evet, falan. Ve ben bu tatlıyı yemek

0: istemiyorum, bu bana zararlı. Bunu söylüyor mesela
1: evet,
0: artık.
1: Evet, haklısınız. Evet,
0: biz böyle bir... ayıp olur diye söyleyemezdik. Biz hani işte misafirliğe gittik. O tatlı çıkıyorsa biz onu yeriz.
1: Ya tabağındaki hepsini de kilo alıyoruz
0: ama yemememiz lazım. Ben ya, artık şey evet, diyorum mesela çok şeker falan hani evet, olmaz.
1: Mecburen biraz. Mecburen ve hayır konusunda çokça insan gördüm yani yaşça büyük insanlar hala çevreye hayır diyemiyor. Ailesine de hayır diyemiyor. Izdırap çekiyor. Evet. Izdıraplar içinde hayat geçiyor ama o onlara diyemem ki.
0: Olmaz. Hayır demeyi bilmiyoruz. Evet.
1: Evet.
0: Hayır demek lazım. Bence işte bu da yetiştirilme tarzı küçüklükten. Hayır demeyi bence öğretmiyorlar. Evet. Dolayısıyla evet hayır demeyi çok zor öğrendik.
1: Çok ayıpmış gibi evet. geliyor.
0: Zor öğrendik.
1: Ama bu insan hayatını zorlaştırıyor.
0: Çok zorlaştırıyor.
1: Her iki tarafı da. Ve böyle bir karışıklık yaratıyor. Net, hatlar net değil. Hmm, ama evet. berraklık olması için ve herkesin daha hafif mutlu olması için çok net olarak basitçe ifade etmeye gerekiyor. Telepati gibi.
0: Telepati
1: mesela.
0: Gibi. Doğru. Ya biz de karşımızdakini kırmayalım diye kendimizi kırıyoruz.
1: İşte o da doğru bir şey değil. Sonra kırık kalplerle dolaşan milyonlarca insan oluyor.
0: Evet.
1: Kırmak değil. Eğer siz yumuşak bir dille, gerçekten sevgiyle anlatıyorsanız o insan kırılmaz. Kırılıyorsa da yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O da bir yani ifade özgürlüğü. Eğer sizin niyetiniz iyi ise onu da güzel güzel tatlı tatlı anlatıyorsanız o zaman bence sorun olmaması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Ama şu güzel Türkiye'mizi çok güzel anlatıyorsunuz. Biraz daha anlatmanızı istiyorum. Sizi böyle şaşırtan,
1: olur.
0: En beğendiğiniz insanları
1: tamam.
0: mesela dostluk kavramını nasıl buluyorsunuz?
1: Evet.
0: İş dünyasını nasıl buluyorsunuz? Sosyal hayatı nasıl buluyorsunuz?
1: Şimdi size bir olay anlatacağım. Nerede? Kandilli'de yaşadığım bir şey. Bir arabanın içinde yola yakın bir şekilde ve ışıklara yakın bir şekilde birini bekliyorum. Bakıyorum ki bir hanım adres arıyor. Belli ki bir yerlerde soruyor. Bir amca geliyor ama böyle belki 65-70 yaş var. İki elinde de kocaman böyle lokantalarda kullanılan şey gibi yoğurt kapları ama hı-hı. kap değil bildiğiniz böyle büyük bir şey. Aha. Ne denir onun ismi hatırlamıyorum şimdi. Her neyse elleri dolu. Şimdi adres sordu ya o hanımefendi. İlk önce onları koydu. Adres anlatmaya başladı böyle yukarıya doğru. Kandilli'de de böyle bir yukarıya doğru
0: yokuşlar
1: bir şey yokuş var.
0: Evet.
1: Anlamadı belli ki. Şimdi amca dedi hadi gel. Ben tabii konuşmaları duymuyorum ama tamamıyla böyle pantomim olarak seyrediyorum. Aldı o amca o ağır ağır şeyleri.
0: Onu oraya götürdü.
1: Götürüyor tepeye doğru canım benim. Ve kadıncağız belli ki oraya kadar götürdü. Ben bekliyorum amca indi. Gideceği yere gitti. Ben ağlamaya başladım arabada. Bu müthiş bir şey.
0: Evet.
1: Ve ben bunu hiçbir yerde görmedim. Mutlaka vardır demiyorum yani bu Türkiye'ye özgü. Evet Türkiye'de çokça var. Dünyada birçok yerde çok güzel insanlar var eminim. Ama bu o kadar bariz ki burada çok var.
0: Bizim insanımız
1: ve
0: bu anlamda çok
1: inanılmaz,
0: güzel.
1: İnanılmaz o kadar tatlı kalpli ki. Ve ben o yüzden kitabımda yazdım. Ben Türklere Türkleri sevdirmeye çalışıyorum. Yeteri kadar kendini sevmiyorlar ve değer görmüyorlar.
0: Evet.
1: Ama değer görmeleri lazım çünkü
0: o da bizim kültürümüzde
1: onu bilmeye
0: var.
1: Gerekiyor. O özellikleri bilirse o zaman daha güzel bir duruşu olacak ülke olarak. Yani bizden bir şey çıkmaz dediği zaman başka bir duruş. Ama evet bizde bu değerler var ve bunlar çok önemli. İnsani değerler çok önemli.
0: Çok.
1: İşte bunlar beni en çok etkileyen şeyler.
0: Tatlı kalpli insanlar gerçekten
1: evet,
0: öyle. Bizim
1: evet.
0: sokağımızda herkes birbirine yardım
1: evet,
0: eder. Bizde
1: o
0: yardımlaşma
1: kadar güzel
0: çok
1: ki.
0: Çok çok var.
1: Evet.
0: Ben de bayılıyorum gerçekten bu özelliğe ama diğer dediğinizde biz birini çok övmeyiz şımarmasın diye. Aslında övmek lazım. Yani herkes kendini
1: doğrusunu
0: bilsin.
1: Söylemek evet, doğrusunu
0: lazım.
1: Söylemek lazım. O bir objektif
0: lazım.
1: Bir şey. Yani hı. olumsuz şeyler de söylenir. Olumlu şeyler de söylenir. Neden olmasın? İşte o berraklık zaten öyle kazanılıyor. Yani, olumsuz şeyler yok mu? Her ülkede var.
0: Tabii ki.
1: Görürüz, değiştirmeye çalışırız, düzeltiriz elimizden geleni. Ama önemli olan iyi şeyleri görüp onları vurgulamak, o örnekleri çoğaltmak.
0: Kesinlikle.
1: İnsanlar idrak edemiyor. Normaldir.

0: Hani insan boğaz manzarasında yaşadığı zaman bakmıyor ya o boğaz tarafına. Bir iki gün bakar, ondan sonra bakmaz oluyor genellikle. Yani o nasılsa var. Bu değerler de öyle. Sanki ya hep bizde var ama evet kardeşim var ve onları idrak etmeniz gerekiyor ve onları vurgulayıp çoğaltmak gerekiyor. İdrak önemli.
1: Kesinlikle. Ya iyi ki geldiniz. Ne harika şeyler anlattınız. Dilerim albümün yolu çok açık olur.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ahenk konserlerini galerilerde, müzelerde, tarihi yerlerde dilerim ki görmeyi Allah nasip eder.
0: Evet, bekleriz tabii ki.
1: Çok isteriz. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konumla karşınızda olacağım. Sizlere şimdi Angelika Akbar'ın şahane şarkısıyla veda edeceğiz.

0: Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan 2. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 16. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Muğla 28, Aydın 32, Manisa 29. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 27, Adana 30, Kahramanmaraş 28, Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 19, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 22, Erzincan 18, Van 19, Ardahan 12. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Siirt 25, Şanlıurfa 29 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renov, Etif, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
5: bankacılık. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: hatırlayın. Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Yakıt alacağız, yine yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
5: hadi. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum senin?
0: Roket bizde Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: X, Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratal Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 16. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Muğla 28, Aydın 32, Manisa 29. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 27, Adana 30, Kahramanmaraş 28, Hatay 25.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürler.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydolup sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. D&R mağazalarında.
8: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen oyuncu Ömer Duran.
10: Bak sen tanıdığımız bir abisin, basket işine deyip beni tanıdığı için dövmedi adam mesela.
9: Yeni kitabı Hayat Neye Benzeseydi Güzel Olurdu ne anlatıyor?
10: Kendime söyleyemediğim şeyleri birden yazarken bir bakıyorum dökülüyor. Biraz onlar

0: Hop! Teyze! Teyze! Teyze! Ya sen niye kendi başına bu kadar poşet taşıyorsun? Versene bana.
1: Sağ ol oğlum. Allah sevdiğine bağışlasın yavrum.
0: Amin, amin. Yok mu kimin kimsen torun torba? Torun diyorum, yok mu, yok mu? Gel tamam, gel gel. Asansöre kadar ben taşıyayım, gel. Gel teyzem, gel. Taşıtır mıyım sana bunları ben ya? Abi iyi günler.
2: İyi günler.
0: Ya 102 numara kaçıncı kattadır acaba?
2: Vallahi 21 veya 22 olmalı.
0: Sağ ol abi.
2: Yalnız asansörler bozuk.
0: Asansörler mi bozuk?
2: Hı, kolay gelsin.
0: Asansörler bozuk diyor.
1: Efendim?
0: Of of of of of. Senin ev kaçıncı katta teyzeciğim?
1: Efendim?
0: Ev diyorum ev. Kaçıncı katta oturuyorsun?
1: 25 oğlum, 25.
0: 25 mi? Bir kapıyı açabilirsen teyzeciğim. Kapıyı, kapıyı. Sağ. Asansör çalışmıyor dediler, duydun değil mi?
1: Olsun.
0: Ha duyuyorsun yani. Bunları gelip alacak kimse yok mu evde senin torun torba?
1: Efendim?
0: Allah'ım kafayı yiyeceğim ben ya. Tamam teyze dur, halledeceğiz şimdi. Nasıl bir tezgaha düştüm ben.
3: Kim o?
0: Pizza siparişinizi getirdim de.
3: Tamam hemen otomatiğe basıyorum.
0: Otomatiğe bas... Tut teyzeciğim tut. Hakikaten asansörler arızalıymış ya.
1: Olsun oğlum. Merdivenler burada.
0: Hem 25. katta oturuyorsun hem merdivenler şurada diyorsun teyze ya. Gel teyzeciğim gel geç. Geç. Ya şimdi beni yanlış anlamasan sen belli ki biraz ağır çıkacaksın burayı. Ben hem pizza kutusunu teslim edeyim hem torbaları senin kapına bırakayım, olur mu?
1: Peki evlat.

0: Teyze Allah aşkına biraz yavaş ya. Başladı yine.
1: Efendim Mert.
2: Gürbüz abi, yarım saat önce müşterinin zilini basmışsın ama hala sipariş teslim etmemişsin.
0: Bir daha ararsa de ki. Yarım saat 45 dakikaya oradaymış.
2: Hayırdır abi, neredesin ki sen?
0: Oğlum sana ne ya, merdiven çıktı, oğlum hadi nefes olurum, kapat.

0: Ablacığım pizzanızı getirdim.
1: Neredesin sen?
0: Asansörün şey oldu ben.
1: Aa, bu ne bu? Buz gibi olmuş bu pizza.
0: Ablacığım ben 1,5 saattir merdiven çıkıyorum. O yüzden yolda soğudu. Bir mikrodalga fırınınız varsa atın, 2 dakika çevirin, sıcacık yersiniz.
1: Ne yapalım, öyle olacak artık.

0: Post makinesi söylemiş miydiniz?
1: Evet.
0: O zaman şöyle yapıyoruz. Bu bizden ikram. Geç kaldık. Özür mahiyetinde. Afiyet olsun.
1: Ama olur mu öyle şey canım? Alır mısınız şu ücretinizi?
0: Ablacığım mağdur oldunuz işte. Müessesemizin ikramı olsun. Bak daha ben bu teyzeyi bırakacağım. 4 kat yukarıya çıkacağım ya. Özür mahiyetinde kabul edin. Bu bizden. Afiyet olsun. Allah'a emanet. Gel teyzem gel.

0: Yarın unutma, Beril Hanım Ado'ya geliyor.
1: Aha, tamam.
0: Ona göre.
1: Gürbüz Bey. Gelebildiniz mi? Ay vallahi o kadar yoğunluğunuzun arasında beni hatırlayabilmenize çok sevindim.
2: Aşkım şu bey mey laflarını bir bırak artık ya. Emmak sana pizza getirdi.
3: Çok romantiksin. Pizza mı getirdin? Millet de Fransalardan parfüm yollar.
2: Ne parfümü ya? Yine o lavuk mu?
3: Neyse ben gidiyorum.
1: Kuzenin işte Uğur. Arada yolluyor öyle bir şeyler.
2: Ya bak o Uğur'u var ya. Bak gideceğim o Fransa'ya bak.
1: Gürbüz saçmalıyorsun, farkındasın değil mi?
2: Ya bu lavuk seninle evlenmek mi istiyor? Hayırdır böyle parfümler marfümler? O buraya bir gelsin var ya, bak ben ne yapacağım ona?
4: Evet Gürbüz, benimle evlenmek isteyen biri var. Evet prestijli, kariyerli, AB pasaportlu. Ama önemli olan benim ne istediğim değil mi Gürbüz ha? Değil mi?
2: Şşş, bir dakika. 9 ay üst üste yine elemanı. Teslim edilen 20 bin tane sipariş. %100 müşteri memnuniyeti. Artık burada çalışmanı istemiyorum Aylin. Hem müdür olmamalı, çok az kaldı. Bak ikimiz de çok yorgunuz. Hem gece tartışmayalım. Hadi seni eve bırakayım.
1: Tencere gibi çevirme beni Gürbüz. Olmuyor işte Gürbüz, yapamıyoruz, olmuyor yani. Benim ruhum da bedenim de yoruldu. Yürütemiyoruz biz bu işi, sen de görüyorsun. Neyse. Eve bırakmayı akıl ettiğin için çok sağ ol.
2: Hadi Allah'a emanet. Alo.
5: Abi.
2: Efendim Mert.
5: Mahallesine gideceksin abi.
2: Mahallesi neresi ya?
6: Telleri geçtikten sonra. ...20 metre ilerle. Orko'yu da geç. Yeşil renkli Jamaika bayrağının ortasındaki kırmızı butona bas. Lan Mert sen beni tezgaha mı getiriyorsun ya? Bismillahirrahmanirrahim.
5: Oho.
2: Selam aleyküm birader, pizzaları getirdim.
7: How much money?
2: Money 60 money.
7: What the...
2: Ulan öyle... 60 diyorum, 60. 60 money, 60. Oo, ne oluyor lan içeride? Parti hard diyorsun.
8: Yeah, very hard.
2: Twerk mi work?
8: Yeah, come on man.
2: Come on, vallahi bir 5 dakika uğrarım hocam. Pizzalar benden, me. Pizzalar me.

0: arkadaş bu pizza ya.
1: Alo, kime diyorum kardeşim?
2: Ablacığım bak, asansörünüz çalışmıyor. Ben 1,5 saattir merdiven çıkıyorum. Yolda soğudu işte ya. Bir mikrodalga fırınım varsa 2 dakika çevir, sıcak sıcak yersin yani.
1: Ne diyor lan bu?
2: Bak ben daha bu tezeyi 4 kat yukarıya bırakacağım, anladın mı? 39.90.
3: Efendim babacığım.
4: Araplardan iş aldık. Tam 10.000 parça hava ifşek patlatacağız.
3: Evet babacığım, ben de şimdi ofiste tek sayım yapıyordum.
4: Kızım üzme damat. Yoksa Dubai'de o hava ifşeklerle sen de patlatırım. Senin gibi bir adama kızım için kaptan.
3: Evet babacığım, benden de hürmetler. Saygılar sunuyorum babacığım. Ulan dar attınız be. Babası bir yandan, kızı bir yandan. İsmet, ben sana demedim mi oğlum, ararsa toplantıda dedi ya. Beni niye bunlarla muhatap ediyorsunuz oğlum?
2: Evlilik çok zor iş aga. Ben sana söyleyeyim. Bir de bununla tam iç güvenisi tipi var.

0: kimsin oğlum sen?
1: Roket bizde gürbüz. Sen?
2: Şaban, Şaban diye kişnediniz.
3: Aptal herif! Bu ne biçim rüya?
2: Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya.
3: Hayvan herif!
2: Ah!
4: Senin geldi galiba.
1: Buradayım abi, gel. Orada mısın?
3: Sofrayı kurmak senin işin değil mi?
1: Açık hava sinemasına devam diyorsun. Haydi haydi.
3: Nasıl bak gayet iyi.
1: Pizza getirdim oğlum. Oo!
5: Oha ya, yanağını doldu ya.
1: Bir şey olmadı Ferhat, çarptım.
5: Çarptın mı? Tokatlamışlar seni be abi.
1: Moralim çok bozuk Ferhat. Yine ailen, yine kavga, hep kavga.
5: Yine kıskançlık durumları değil mi abi?
1: Oğlum 35 cevapsız arama nedir ya? Ya dükkandan beni bu kadar aramıyorlar.
5: Ya yemin ederim senin bütün gün neler çektiğini anlamıyor abi.
1: Kız delirdi delirdi.
5: Abi bu işin bir yolu var. Ver telefonunu.
1: Ver ver. Ne saçmalıyorsun ya?
5: Evet. Geç abi şöyle. Geç geç geç.
1: Ulan yine antin kuntin işlerle uğraşıyorsun var ya.
5: Abi olayımız şu. Her fırsatta basıyoruz kayda.
1: Ondan sonra da Instagram fenomeni oluyoruz.
5: Abi bir dakika bir dinle. Her fırsatta çekiyoruz. Onu da yengeye gönderiyoruz. Öyle Instagram'a falan atmıyoruz. Böylelikle senin ne şartlarda çalıştığını, her gün neler çektiğini anlayacak abi.
6: Selamünaleyküm Ferhat. Gürbüz kardeş merhaba. Ya araba tekleyip duruyor ya. Bana bir takviye kablosu versene. Müşteri de var içeride. Rezil olduk vallahi.
5: İki dakika bekle abi. Geliyorum.
1: Ne müşterisi abi ya? Sen ne iş yapıyorsun şu anda?
6: Korsan taksi. Elit korsan.
1: Elit korsan. Üniversitenin orada korsan kitap satıyordun. Sonra gittin korsan CV'ci açtın. Şimdi Elif korsan diyorsun ya. Ya sen Karayipler'de mi doğdun abi Allah aşkına ya?
5: Korsan evlilik de var Nihat abi de.
1: Ha buyur.
6: Ya oğlum o öyle değil ya. Türkiye'de kalması gerekiyordu, yardımcı olduk. Bir işe yaradık işte.
1: İşe yaradık diyor ya.
6: Şu kalıbınla dayak mı yedin lan sen?
1: Yo. Çarptım ben suratımı. Aa, Ferhat biliyor, sor Ferhat'a.
5: Çarpmışlar abi.
6: Ya Ferhat bunun biraz kısası yok muydu ya?
5: Abi kablosunu buldun, kısasını arıyorsun ya.
6: Hadi ben kaçtım.
5: Nihat abi. Getir ha.
6: Ferhat getirmeyip ne yapacağım ben bu kabloyu? He? Allah Allah.
1: Oğlum ne yapıyorsun sen hala ya?
5: Ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Kaydediyorum. Basıyorum. Gitti.
1: Oğlum gerizekalı mısın? Ailene niye gönderiyorsun?
5: Abi işte yengeye gönderdim uygulamalı olarak.
1: Al işte mavi tik oldu, gitti bile.
6: Ama tekleyip duruyor, bana bir takviye kablosu versene Ferhat. Oğlum bunun daha kısası yok muydu lan?
4: Bu ne be? İşe yaramaz.
1: Aynı şeyler işte. Kavga ettik anne, kavga ettik.
7: Oğlum normal ama sen de kızı anlamaya çalış biraz. Bak 3 senedir kendi aranızda sözlüsünüz. Daha işin de oturmadığı yerine onun için.
1: Oturacak anne, oturacak. Birkaç ay müdür olacağım. Nasıl çalıştığımı görüyorsun. Akşama kadar bir oradayım bir orada.
7: Ya doğru söylüyorsun. Aç bir ilaç. Bir oradasın bir oradasın. Süzüldün oğlum süzüldün. Kahvaltı da yapmıyorsun.
1: Anne ben mi süzüldüm? Ben de 8 aylık fazladan stok var ya. Zor günler için biriktirdim ben. Ben çıkıyorum.
7: Kahvaltı yapmayacak mısın?
1: Yok anneciğim çıkmam lazım.
7: Bekliyorsun. Hemen geliyorum.
1: Bekleyeyim anne. Allah'ım yarabbim.
7: Bekle oğlum bekle. At ağzına şunu.
1: Anne bunu mu atayım ağzıma? Ne yapıyorsun? Millet görecek ya. Millet bu kadar ekmekle iki gün akraba ağırlıyor ya.
7: Sus anneye karşılık verme. At ağzına bakayım şunu.
1: Senden kurtuluş yok. Tamam anne tamam. Ben gidiyorum. Hadi Allah'ım at.
5: Ne yaparsan yap şuna çıkıyor değil mi abi?
1: Ya şu pizzaları zevzeklik yapma ya.
5: Gürbüz abi. Ahmet Bey buzar.

0: disarm it.
1: Ulan bir kere de bir şey hazırlasan şaşarım ha.
2: Ne? Bir kere de bir şey hazırlasan mı? Git karın hazırlasın sana kahvaltıyı. Ya da böyle bik bik bik mesajlaştın. Onlar hazırlasın.
3: Oğlum bak ters ters konuşma, benim canımı sıkma. Senin amacın ne lan?
2: Oğlum mu?
3: Oğlum senin amacın ne lan?
2: Ne demek ya?
1: Oğlum var ya, başlama yine bak, canımı sıkma, kendimi keseceğim ha.
2: Neye başlatma lan? Neye başlatma? Kapatmam mıyım ben senin acaba ha? Defol git bu evden. Kovuyorum seni.
3: Nereye ulan?
2: Lan yeter lan artık. Yeter. Öldüreceğim seni ya. Hayır. Gel. Geberteceğim.
4: Şöyle geçeyim. Arkadaşım asansör ötüyor, senden galiba. Abi iner misin?
5: Abi nasıl olur? 47 kiloyum ben.
4: Hocam sen bindin mi, ötmeye başlayalım. Bir in istersen. Bak, ben... duydun mu? İşte. Gel bir daha bin. Duydun mu?
5: Evet.
4: İn şimdi. Demek ki sendenmiş. Yoksa yer var, şuraya girebilirsin yani. Şurada çıkabiliriz beraber ama kilo aşımına uğradık yani. Abi 17'ye basarsınız.
5: Tamam,
4: ben 17'de ineceğim abi, siz şöyle bir geçin. Yer değiştirelim şöyle bir. Hocam şunları bir dakika tutar mısın ya? Sana zahmet. Bir video çekmem lazım da. Şu saçı başı bir düzelteyim. Aylin'cim yine kapılardan bir tanesine gidiyorum işte. Bakalım şimdi ne çıkacak karşımıza? Onun sosu eksik, bunun busu eksik. Bakalım şöyle bir. Hocam video çekiyorum, bir bakmazsanız. Kız arkadaşımla alakalı. Bakma abi ya. Bakalım şimdi karşımıza ne çıkacak?
3: Ulan psikopat mısın sen? Manyak! Aşkım ne yapıyorsun? Hayır lütfen bir tak.
5: Hiç yok.
2: Seni.
3: Bebeğim lütfen.
2: Geberteceğim seni.
3: Bebeğim lütfen.
2: Öldüreceğim seni.
3: Ulan babay kurma. Ağzından yiyecek, kendine gel. Kanka. Vallahi. Kızım.
2: Ulan ne?
3: Yapma sevgilim.
2: Geberteceğim. Dur.
3: Kızım bırak. Sen abi beni bırak. Beni bırak.
2: Ulan. Yatı mı?
3: Affettin.
6: Kaçın. Ah yeter ulan. Yeter ulan. Yeter ulan. Yeter.
2: Öldüreceğim lan seni.
4: Geberteceğim. Abi bir dakika. Bir saniye abi, ben çıkamadı, ben en arkaya düştüm çünkü bir dakika abi. Abi bir dakika. Abi, bir dakika, bir geçebilir miyim ya?
7: Geçemiyoruz abi.
4: Ablacığım pardon, çok özür dilerim. Pardon, pardon, pardon. Pardon.
7: Tamam.
4: En arkaya düştüm çünkü çıkana kadar. İyi günler. Zayıflama kampım var, ne var yukarıda anlamadım ki. Hadi oğlum gir kayda. Bismillah.
3: Seninle bir daha aynı yatağa girersen var ya, iki olsun. Yeter ulan.
4: Selamünaleyküm. Oh, iş güveysi abi. Ben bir pizza getirmiştim size.
3: O elindeki ne oğlum?
4: Bu çalışmıyor. Ben kız arkadaşım için şey yapacaktım, o oldu. Allah Allah Allah.
3: Hayır.

0: Efendim abi.
1: İsmet.
0: Buyur abi.
1: Oğlum aşağı bir tane şişman herif iniyor, onun tutuna.
0: Ne yapalım abi, tutunca indirelim mi?
1: Ya tutun, ben geliyorum oğlum, geliyorum.

0: Mert.
1: Gülbüz abi.
0: Al şu anahtarları. Beni soran olursa ben burada çalışmıyorum, tamam mı? Beni görmedin, duymadın, tanımıyorsun.
1: Ne oldu abi, hayırdır, işten mi ayrılıyorsun?
0: Mert, beni tanımıyorsun, görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Hadi Allah'a emanet. Ferhat! Çıksana lan şuradan!
2: Bir dakika abi, bir dakika.
0: Çık lan şuradan! Çık şuradan Ferhat! Çık şuradan!
2: Bir dakika!
0: Lan ne bir dakikası, çıksana şunun altından!
1: Ya ne oldu be?
0: Ulan senin vereceğin haklı be! Ulan senin yüzünden cinayet videosu çektim, ne yapacağım ben şimdi, başım belada!
1: Ne? Cinayet ne? Ne diyorsun abi sen?
0: Bir yere pizza götürdüm. Kapı aralıktı. İçeriye bir girdim. Adam kadını doğuruyor. Resmen cinayet videosu çektim ya. Aile diye çektim. Videoya bak.
3: Pizza getirmiştim size ama.
4: Bu evde işin
1: ah. Abi adam kadını resmen parçalıyor. Sen ne yaptın sonra?
0: Kaçtım Ferhat. Ne yapayım? Canlı video kaydettim. Cinayet videosu kaydettim ya.
1: Ne? Cinayet mi? Verin ben de bakayım.
0: Ne cinayeti ya? İnternetten video seyrettiriyordum ben Ferhat'a.
2: Evet evet.
1: Vallahi ben kulağımla duydum. Benim ben de izleyeceğim. Allah'ın adını verdim.
0: Kadın öldü. Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Ben sadece çekiyordum. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Bravo abi. Tam anlamıyla özetledin. Hem de adamına. Bu kadar iyi anlatılmazdı.
0: Bana bak lan disko topu. Eğer var ya bu laf buradan bir çıksın. Mahallede birisi bunu bir duysun var ya. Seni bu çalım lan. Tamam lan sarım lan, duydun mu?
1: Bırak. Tamam be. Söylemeyiz. Şey çay var mıydı?
0: Çay, hala çay
2: çıktı içeri.
1: Yürüt lan. Söylemem.
2: Abi. Hemen kaçmamız lazım. Adamlar peşimize çoktan düşmüşler.
0: Kaçalım Ferhat.
2: Panik yok.
0: Kaçalım.
2: Bekle burada. Ben hazırlanıp geliyorum. 2 saniyeye hazırım.
0: Ne çabuk üstünü değiştirdin oğlum. O zaman ben de üstümü değiştireyim.
2: Aynen. Kas kalsın.
0: Oğlum burada ne yazıyor? Aylin yazıyor, Aylin. Bırakır mıyım ben bunu?
2: Tamam, hadi arkadan. Gel. Hadi. Hızlı. Gel. Gel abi.

0: Lan video mu çaktı lan öbür yengenizle? Yengenizle kayınpeder beni görse beni bitirirler.
1: Ben de sizi bitiririm.
2: Abi asgari ücret alıyoruz. Adam mutan çıktı, kurban olayım, nasıl yakalayalım?
1: Tuzak kur. Çukur kaz.

0: إبارات سوقست بزنة جرال القاتل توت على المنفل يسار قفات
1: patlat oğlum patlat
2: abi müsaadenle
0: çık dışarı onu benden bulacaksınız
2: alo Ali Haydar Bey bir sıkıntı var
3: sıfağlı mısın tamam Ümit abi yarın gelelim saygılar abi
4: Şu Metin var ya gelmeyeydi çok iyiydi ya.
3: Abi. Ortadan kaybolmamız lazım.
4: Sana ne oluyor oğlum ya?
3: Ya seni ateşe atan benim. Bütün bunlar benim kemem. Seni bu işten anca ben sıyırırım bak da gör abi.
4: Polise gidelim. İzletelim yakalasınlar adamı.
3: Abi adam mafya ya mafya. Zaten vukuatlı olur bu tipler. O meseleler falan yakalarlar inşallah adamı. Biz sebep olmayalım.
4: Adama gidelim gözünün önünde silelim video işte ya.
3: Ya konuştururlar mı seni? Cinayet var ortada.
4: Ben bu videoyu siliyorum Ferhat.
3: Abi sakın. Apartmanda ya kamera varsa ya üzerine kalırsa nasıl ispatlayacağım?
4: Allah'ım yarabbim sen yardım et bana ya.
3: Abi bak şimdi ne yapacağız? Sen evdekilere ve ailene güzel bir mesaj atıyorsun. Sonra telefonu kapatıyorsun. Bu adamlar mafya. Sinyalden yerimizi bulurlar.
4: Bulurlar değil mi? Aylin.
5: Aşkım değişik olaylar oldu. Beni merak etme bir kaçmaya döneceğim. Polise haber vermeyin sakın. Seni seviyorum. Şükürüz ya.
6: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
5: Ay abla bu çocuk beni deli edecek ya.

0: Abi, çalıştığı şubeyi öğrendik gittik. Burada o dediklerinizi yapabilecek bir çalışanımız yok. Yanlışınız var dediler.
1: Başka?
0: Başka bir şey yok abi.
1: Başka ulan başka! Gel abi, kimse yok, sessiz.

0: elini sakin. Burada bizi hiç kimse bulamaz.
1: Oğlum burası senin dükkanın lan.
0: Escobar'da Beyaz Saray'ın önünde fotoğraf çekilmişti. Hem de Amerika'da aranırken.
2: Ferhat!
1: Ay! Çok seviyorum ya.
2: Ferhat, Gülbüz'e ulaşamıyorum.
1: Aşkım ya.
2: Allah Allah.
1: Her şeyi anlatacağım Ferhat.

0: Garson! Bana kımız getir. 6 tane de buz.
1: Bu aralar çok dikkat çekmemem lazım.
2: Başım belada.
1: Seninle bir süre görüşemeyeceğiz.
3: Allah belanı versin Aykut.
0: Bana okunma oğlum.
1: Oğlum sen ne bakıp duruyorsun, önüne dön. Evren'e pozitif enerji gönder.
3: Ben hayatımda senin kadar korkak bir adam daha görmedim ya. Bir süre değil, ömür boyu görüşmeyelim seninle.
1: Ulan başlama yine.
3: Başlamıyorum Aykut, bitiriyorum. Tamamen bitiriyorum seni, anladın mı?
1: Bitirmezsen.
4: Damat.
0: Oo.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz babacığım.
0: Ben de tam şey anlatıyordum bir saniye. 50 metrede patlayanı var, 100 metrede patlayanı var, 200 metrede patlayanı var. Böyle patır patır patlıyor her...
4: Şalan. Geç hanım, geç. Seni de damadımla yaşadıklarını da biliyorum. Şimdi bunu al. Tatile falan git. Ne bileyim, başka şehre git. Hatta yetmezse tekrar vereyim, yine vereyim.
5: Bak kızım, sen de kadınsın. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Biz tanınmış bir aileyiz. Bunu hediye olarak kabul et. İyiliğin için dinle bizi.
4: Damadımla seni bir daha yan yana görürsem, şimdiki olduğu gibi sakin olmam. Burada söyleyeyim. Benim adım Ali Haydar Çek.
5: Haydar, yavaş. Kız korktu.
4: Oğlum, arabayı hazırlayın. Çıkıyoruz biz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Hazırlayın. Patladım, patladım.

0: Tuhaf yerlerden getiriyorsun. Başım döndü Ferhat ya.
1: Abi kimsenin bilmediği gizli yolun bu. Hamit abiye gidiyoruz.
0: Hamit abin kim lan?
1: Allah Allah. Ya abi benim dükkanda arabası var yani. Galeri açacak Florya'da. Telefonla konuşmuştuk spa olayı. Hatırlamadın mı? Adam karanlık işlerle uğraşıyor. Biraz ama işimizi çözer. Sen hiç merak etme.
0: Oğlum bak videodan falan bahsetmiyoruz değil mi?
2: Görürüz.
0: Buyur.
3: Cinayet videosu mu var lan sende?
0: Ne cinayet videosu ya?
3: Oğlum benim manita bir kuaföre gitmiş, Betim söylemiş.
1: Abi ne anlatıyorsun sabah sabah sen ya?
2: Lan ben ne anlatıyorum? Mahalle çalkalanıyor, sen ne anlatıyorsun diyor ya.
0: Mahalle çalkalanıyor diyor ya.
2: Al kablonu.
1: Ne yapacağım abi bunu?
2: Lan akşam bir konuşuyordun getir diye.
1: Ya abi şimdi işim gücüm var, kalsın sende ya.
2: Zaten hiçbir işe yaramadı. Hala tekliyor ya araba.
0: Ben gidiyorum, evi taşıyacağım.
1: Aa, nereye taşıyorsun?
0: Arka mahalleye.
2: Ha, bana bak.
0: Eve ihtiyacınız olursa günlük kiraya açıyorum ha. Ya günlük kiralık ev nedir? Allah'ını seversen abi. Bir tane de düzgün bir iş yap ya. Hadi abi, hadi devam et. Güle güle.
2: Hadi Allah'a emanet.
1: Böyle patlarız işte.
0: Ne oldu B planı? Kimsenin bilmediği yollar.
1: Abi, ulaşım olayını çözmemiz lazım.
0: Oğlum otobüs, minibüs, akbil bir şeyler bulup gideceğiz işte Hamit abine ya.
1: Kendimizi daha açık edelim yani.
0: Ne yapacağız başka?
1: Dükkandan senin motoru alacağız.
0: Hah, tam yakalanalım böyle, dört dörtlük olsun.
1: Öyle değil, motor bize gelecek.
0: Nasıl yani?
1: Bu.
4: Efendim Ferhat.
1: Alo Nihat abi.
4: Söyle.
1: Abi ev bir saatliğine lazım bize be abi.
4: Beleşe ev yok bende.
1: Bir kere de bir işe yara be abi.
4: Müşteri aldım ben şimdi, olmaz.
1: Abi hem siftah yapmış oluruz.
4: Ha o zaman olur.
1: Tamam abi. Abi bizi Nazmi'nin oradaki parktan al.
4: Bırakayım müşteriyi geleyim o zaman.
1: Abi ya gelirken de birkaç tane.
4: He?
1: Yok 8-10 tane kolibantı lütfen.
4: Ne? Ne yapacağınız oğlum o kadar kolibantı?
1: Abi sen al gel, ne sorup duruyorsun ya?
4: Allah Allah.
1: Abi hadi hadi. Hala konuşuyor ya. Müşteriyi yeni bırakmış, 2 dakikaya burada.
0: Oğlum senin telefon niye açık lan hala?
1: Abi olaylar bana kadar ulaşmadı henüz.
5: Efendim bu parka da 30 yeni fidan diktik. Evet. Böylece fidanlama işlemlerimiz tamamlanmıştır.
0: Güzel. Serhat olaylar şu anda sana kadar ulaşmış olabilir mi?
1: Saklan saklan saklan. Saklan abi. Ben sana dedim başımıza çok büyük fena aldım.
0: Sıkıştım Serhat, sıkıştım.
1: Koş abi, kaç kaç kaç.
6: Bir dakika, bir dakika. Ücretler peşin beyler, sonra kaçınıp gidiliyor. Nazmi abinin orada niye yoktunuz oğlum siz ha? Bu kolibantlar ne lan böyle?
0: Abi amma soru sordun, sana ne ya? 45 dakika işimiz var, çık abi. Sen çık abi.
6: Beyler, ayıptır sorması. Hayırdır lan siz burada?
0: Tövbe tövbe.
6: Kaç yıllık arkadaşsınız oğlum siz?
1: Ya sana ne abi ya? Ver abi sen şu anahtarı bana. Ver. Biz işimiz bitince paspasın altına koyarız. Telefonu da alayım.
0: Özel bir görüşmemiz var abi, anladın mı? Biz sana döneceğiz.
6: Telefon?
0: İki saate telefon sende abi.
6: Oğlum bak siz kaç yıllık çocukluk arkadaşısınız lan.
0: Aradın mı oğlum dükkanı?
1: 45 dakikaya gelir değil mi abi gerçekten?
0: Vallahi ben gitsem 25 dakikaya buradaydı. Ama artık o 9 ayın elemanı yok.
1: Bir süper karışık, bir margarita söylüyorum. 45 dakikaya sizde olur.
0: Bak Ferhat, adamın bizim yüzümüzü görmemesi lazım. Yüzümüzü görürse onu öldürmek zorunda kalabiliriz.
1: Ne diyorsun abi, ne öldürmesi, delirdin mi sen?
0: Ferhat yüzümüzü görürse adam biteriz, biteriz.
1: E ne yapacağız peki?
0: Oğlum parkta konuştuğumuz gibi plan belli. Gel buraya. Adam kapıdan girdiğinde sen arkanda yürüyüp burada bekliyorsun. Ben de şunla adamın yüzünü kapatıyorum. Böyle kapatıyorum. Arkasını adamı etkisiz hale getiriyoruz. Onu bantladıktan sonra da motor alıp ilerliyoruz. Geldi.
1: Abi sakin sakin.
0: Sakin. Geç geç.
7: Biz de siparişiniz.
2: Gel abi gel. Karttan ödeyeceğim.
1: Abi ne yaptın sen ya?
0: Gaza geldim Ferhat. Hem böylece daha iyi bantlarız, gel. Hadi çek çek çek çek, sürükle.

0: Abi çok abartmadık mı ya biz bu bant olayını ha?
1: Ya saçmalama Ferhat. Hepimizi garantiye aldık. Anladın mı? Adam bizi göremedi bile.
0: Yemin ederim seri katiller gibi çalışıyorsun. Düşünsene abi. Adam benim Ferhat olduğumu görse. Hadi beni geçtim. Senin Gürbüz olduğunu bilse. O dakika yakalanırız. Paket oluruz.
1: Hesapladım oğlum ben her şeyi.
0: Ne oluyor ya? Acaba bir sıkıntısı mı var? Bir şey mi var? Bir açsak mı ağzını?
2: Gürbüz, Ferhat. Hayatımda sizin kadar gerizekalı adam görmedim lan.
0: Fikret
2: oğlum çüpsenize lan beni. Duyuyorum lan tabii.
1: Kaskı ver.
0: Efendim?
1: Kaskı ver.
0: Abi ne diyorsun?
1: Ferhat ver, kaskı ver.
2: Çöksenize lan beni.

0: Şimdi bunu kazan dairesine götürelim. Arkasından ne yapacağımıza bakarız.
1: Abi adamı pert ettin ya. Pert ettin adamı ya.

0: Dayı iyi misin dayı?
1: Bunların ne olduğu belli değil evladım. Cüzdanlarınıza dikkat edin.
0: Ah. Abi.
2: Oh, para burada. Ah.
0: Gel dayı gel.
2: Ah. Telefon ah. Nerede? Lan telefon ah. Nerede? Ah. Telefon yok Ferhat. Ah. Telefon yok.
1: Ben size dedim be evladım.
2: Lan telefon yok, telefon yok. Telefon nerede Ferhat? Telefon yok, telefon. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.
3: Ahmet, ne oldu?
4: Efendim geçmiş olsun, bir şeyiniz yok değil mi? Nazar var, nazar. Allah bizi kem gözlerden korusun ya Rabbi.
5: Abi lensin.
4: Ne, lensin mi?
5: Ha.
4: Göz var göz. Allah gözü olanların gözü çıksın ya Rabbi.
2: Geberdim lan. Allah'ım sen bizi nasıl bir sınavdan geçiriyorsun? Ne yapacağız biz Ferhat?
6: Yemin ederim abi. Psikolojim bozuldu. Anlatalım derdimizi, kurtulalım. Yalnız adam biraz sert ve sinirli. Aman dikkat.
2: Adam biraz sert ve sinirli aman. Dükkanın parası üzerinde Ferhat. Bunun başına bir şey gelirse ayva yeriz. Şurada bir banka manka bulup hemen yatıralım şunu ya.
6: Ne diyorsun, manyak mısın sen? Abi neden iz bırakıyorsun? Bu saatte burada olduğumuzu gösterir bu.
2: Değil mi? Doğru söylüyorsun lan. Tut şunu. Siper et kendini bana.
6: Sok abi, sok.
2: Kimse bakmıyor değil mi?
6: Yok.
2: Yürü.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
3: Hayatına renk katacak ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Evine şıklık katacak.

Lacivert Dergi, Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Hamit Bey, misafirleriniz geldi.
1: Ferhat, hoş geldin. Oğlum, telefonda dediğin hiçbir şeyden anlamamıştım. Arabayla ilgili sıkıntı var.
2: Aa, olur mu öyle şey? Hiç merak etmeyin. Haftaya arabanız elinizde. Yalnız bizim bir sıkıntımız var. Bir iki akıl alalım istedik.
1: Hallederiz, oturun öyle. Amını görmüş müsün? Yahu seninle dükkandaki arabanın sahibi yok mu oğlum? Kız arkadaşına getirmiş Güney Amerika'dan. Değeri 20.000 dolar. Ben de ne yapayım? Emanet maldır yani. Şimdi kendisini garantiye almışım, öyle değil mi?
2: Harbiden de cinsmiş abi.
1: Siz 5 dakika oturun, ben küçük bir işim var, geliyorum.
2: Allah kabul etsin.
3: Allah kabul etsin abi.
1: Keyfinize bak. Hemen gel. Keyfine bak.
2: Abi, Hamit abi sağlam adamdır. Bize yol yordam öğretir.
3: Ferhat, onu bunu bırak da inşallah şu adam yakalanmıştır ya.
4: Aa, hiç haberlere falan da bakmadık. Belki de yakalanmıştır abi.
3: Televizyon var. Açsana. Kumanda şurada. Ya abi, bir insan nasıl bu kadar kolay adam öldürür? Ulan tam kafasına denk geldi ya.
4: Ya bravo ya, bravo.
3: Çekil Ferhat, ben bakarım, çekil.
4: Elim sığmıyor, sen bak. Ölmüş mü lan? Abi, 20 bin dolarlık kuş dedi. Emanet dedi abi.
3: Oğlum bak bakayım lan, kalbi atıyor mu?
4: Kalbi neredeydi bunun?
3: Bilmiyorum abi, kuş kadar canı var dedikleri bu herhalde ya.
1: Kızım. Evrakları unutma. 3 tane de çay söyle.
0: Tamam
1: amirim. Çay içeriz değil mi çocuklar?
2: Abicim, biz almayalım, teşekkür ederiz.
1: He.
3: Allah kabul etsin abi.
1: Sağ ol canım benim. Yani bu yaşıma kadar gelmişim, bu kadar güzel bir duygu yaşamadım. Allah hepimize nasip etsin.
3: Amin abi.
1: Nedir mesele?
2: Abicim şimdi şöyle.
1: Pardon, çok özür dilerim. Beklediğim bir telefondur. Pardon.
5: Abi.
1: Alo.
5: Konuştu abi.
1: Evet.
5: Rıfat'mış hırsız.
1: Neden? Oğlum benim Kırkız'da tahammülüm yok. Sen anlamıyor musun ya? Gidin vurun bitsin bu mevzu. De hadi.
5: Tamam abi.
1: Ya kusura bakmayın yani. Böyle canım sıkılıyor ama yani benim Kırkız'da karşı gerçekten tahammülüm yok ya.
2: Hamit abim. Abicim, biz müsaadenizi isteyelim. Bugün belli ki çok yoğunsunuz. Tam müsait olduğunuz zaman da biz gelir sizi rahatsız ederiz abi.
1: Çay söyledik.
3: Bir dahaki sefere içeriz Hamit abi.
2: Evet abi, onu da müsait olduğumuz bir zaman gelir içeriz. Merak etmeyin abi, haftaya arabanız teslim olacak.
1: Yani tamam da.
2: Ver.
1: Kızım çay bir oldu, bir. Allah Allah. Bunlar ne ayaktır ya?
2: Ah be abi, ah.
3: Kuş içinde abi. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnşallah kameramanları yoktur var ya. Pardon abi.
6: Esseydin kardeş, esseydin kardeş.
3: Yürü Ferhat, yürü.
6: Esin bir. Selamun aleyküm.
1: Oo, benim abim, hoş gelmişsin.
6: Hoş bulduk kardeşim.
1: Abim hayırdır?
6: Hayırlı olsun, geldim. Maşallah, ne güzel olmuş senin dükkanın.
1: Ya abi, sayenizde. Geç otur abi, gel.

0: Çay içersin.
1: Ne oldu bizim araba?
0: Abi gümrükteki işlerim bitmemiş yani, eskisi gibi değil ki. Fax çektim, 2 gündür haber bekliyorum, hala arabadan haber yok. Ama işin üstündeyim yani.
1: Aman gözünü seveyim, aman aman diyorum kardeş, aman. Hani nerede bizim kerata?
0: Abi
2: oğlum kuşu çaldık sanmasın diye kuşu çaldık lan.
3: Abi çaldık sansaydı gebertirdi bizi.
2: Gebertirdi mi? Oğlum zaten çaldık kuşu.
3: Tamam çaldık sanmasın diye çaldık kuşu.
2: Ferhat biz bu kuşu çaldık. Kuş kaskımın içinde.
3: Hep bir cinayet işlerinin ortasındasın.
2: Tövbe tövbe.
4: Allah'ım bize ne be?
3: Ne oluyor be?
4: İçeride kardeşim.
5: Herkes akıllı olacak.
6: Bir dakika.
7: Nihat abi.
8: Hayırdır yenge?
7: Ay hayrı mı kaldı Nihat abi? Koskoca adam yok hala ortada. Birkaç güne döneceğim diye mesaj attı bana.
8: Bana da mesaj attı.
9: Hepimize attı yenge.
5: Bana da attı kızım.
7: Oha.
10: Ya Esma teyze Allah aşkına gir içeri. Bak kaç yaşında kadınsın, hava sıcak, aç klimanı, otur evinde. Gir içeri ya.
5: Katil şişko.
7: Ay Nihat abi, bu cinayet videosunun aslastarı var mı gerçekten ya? Ben Ferhat'ı arıyorum, ona da ulaşamıyorum kaç gündür. Allah aşkına bir kere işe yara ne olur, bir kere işe yara ya.
10: Vallahi ben de anlamadım bacım, bunlar çocukluk arkadaşı yani. Ya şu video olayı var ya.
7: He?
10: Ya ne diyeyim ben sana şimdi yenge, Allah aşkına. Ben görürsem bir şey yapacağım, sen merak etme.
7: Sağ ol abi. İnanılmaz vakıfım şu an konuya. Çok teşekkür ediyorum sana, çok sağ ol. En ince detayına kadar aydınlattın beni, çok sağ ol. Eyvallah. Meymenet düşmanı, işe yaramaz herif.
3: Bir dakika ya. Bir dakika kardeşim ya. Bir dakika ya.

0: بسم الله. Nerede oğlum telefon?
1: Serhat.
0: Ne yapıyorsun oğlum?
1: Serhat.
2: Abi. Abi. Abi bu arkadaşın sarısı var. Vurmayın abi. Gözünüzü seveyim. Abicim videonun olduğu telefonu da biz kaybettik. Yani kaybettik derken düşürdük. Ne oluyor abi?
1: Kuş kafamı gagalıyor Serhat. Ölmemiş lan bu. Çıkartman lazım.
0: O ne lan?
1: Kuş mafyanın kuşu. Mafya mafya emanet etmiş. Biz de geçici olarak şey yapıyorduk yani. Siz de mafyasınız abi, halden anlarsınız.
0: Ne lan mafyana? Bir de telefonu kaybetmiş gerizekalılar. Oğlum senin amacın ne lan? Senin amacın ne oğlum? Sen beni niye video çekiyorsun?
3: Abi sakin lütfen.
1: Abi ne oluyor ya?
4: Haydar Fişek, gösteri, eğlence, organizasyon, anonim şirketi, bir dünya markası. Bizi bir dünya markası yapan şey, malzemelerimizin içinde kullandığımız bant, fişeklerimizin fitil kalitesi, kah dışında kullandığımız plastik, kah içinde kullandığımız pigment kalitesi bizi dünyada bir numara yapıyor. Şimdi bu havai fişeklerin 50 metrede patlayanı var. 100 metrede patlayanı var. 200 metrede patlayanı var. 300 metrede patlayanı var. Patır patır patlıyorlar. Bizim sloganımız bu. Herkes patlıyor. Sen kaç kilosun oğlum?
1: 66,5.
0: Kaç kilosun lan?
1: 151.
4: Sen?
2: 60 abi.
4: 60. Ne 60'tı abi? İkiniz üç adam ediyorsunuz lan. Şimdi bunları size bağlasam, bakalım hanginiz daha güzel patlayacaksınız.
3: Hiç gerek yok abi.
4: Size iki gün mühlet ulan.
1: Yapma abi.
4: O telefonu bana getireceksiniz.
5: Aykut Bey.
4: Bebeğim.
5: Recep'le Kayan hala hastanede bu herif yüzünden.
4: Uzan bunlar biraz dövün. Bunda sağ bacağını kırın. Ama yürüsün.
5: Tamam abi.
1: Dövmeyin,
0: abi.
1: Abi
0: bakın. Abi. Abi. Ne yapayım? Kaç arasız. Durma be. Abi yapma be.
6: Ah Sultan Hanım, çocuk yok iki gündür ortada. Ne yapacağız bilmiyorum.
7: İnşallah başına bir
6: şey. Aylin ne yapacağız kızım? Yok bu çocuk ortada.
7: Vallahi Nevin teyze, hani biz birkaç gündür küstük. Hani dedim beni meraklandırmak için yapıyordur belki. Ama size de mesaj atmış.
8: Bize de attı.
6: Ah kızım, bilsem nerelerde olduğunu.
7: Yani ortada bir cinayet videosu var ama gürbüz işlememiştir cinayeti.
6: Cinayet mi diyorsun? Al oğlum
5: al. Arkadaşlar gelin. Aykut Bey gelmek ister misiniz?
4: Git karşıdan çık, adam gelecek. Tamam. Hazır olunca söyle.

0: sağladınız da.
1: Abi şimdi
0: sen gelin lan. Gelin.
2: Ulan iki gününüz var. Çok kötü patlarsınız.
3: Devam et.
4: Çenem ayrıldı lan çenem.
5: Abi şu kulağı yürüyor musun abi şu kulağı? Çeke çeke uzattı abi.
4: Sen bir ara kelime-i şehadet getiriyordun Ferhat. Kafamda kask parçalıyor vardı, göremedim. Ne oluyordu orada?
5: Bir tane ayı gibi olan vardı ya. Üstüme oturdu abi, üstüme. İçim dışıma çıktı. Abi ne yapacağız biz şimdi? Bak ne diyeceğim, ben çok açım ha.
4: Ben de açım. Yürü.
5: Ay. Of.
4: Yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Yalnız benim üzerimde dükkanın parasından başka para yok Ferhat. Nasıl yemek yiyeceğiz? Sende para var mı?
5: Ha, dur bakayım hemen. Şurada bir şeyler var gibi ama. Ha, şu var. 2 lira.
4: Ya Ferhat sende niye sürekli hep 2 lira var? Hiçbir zaman bütçen niye 3 lira olmuyor kardeşim? Nasıl yemek yiyeceğiz bu parayla?
5: Ya domates alırız, ekmek alırız. Yeriz, sabaha kadar tutar bizi.
4: Şu tarafa doğru yürüyelim. Bakkal bulmamız lazım.

0: lanet. Ulan şu düştüğümüz hale bak be. Telefon gitti, motor gitti, kuş gitti. Aylin gitti lan Ferhat, Aylin gitti. Ben bittim, işim bitti.
1: Sarva abi, sarva. Abi, şu bakkal mı ya, ne o öyle? Abi, ya sen al gözünü seveyim ya. Benim konuşacak halim yok, yürüyecek halim kalmamış benim be abi. Of.

0: Ablacığım kolay gelsin.
1: Buyur canım.
0: Bir kavga olayı oldu da telaşlanacak bir şey yok.
1: Hadi canım kapatacağım, ne istiyorsun?
0: Domates aldım, bir de ekmek alacaktım ama.
1: Bir tane olacak, bak oradan dolaba.

0: Dükkan açıldığından beri var herhalde. Hatıra ekmeği mi?
1: Alacağım mı almayacağım mı?
0: Alacağım. İkisi ne kadar?
1: 3 lira.
0: Domates ne kadar?
1: 2 lira.
0: Ekmek ne kadar?
1: 1 lira.
0: Domates nasıl 2 lira ya?
1: Bu saatte böyle alacağım mı almayacağım mı?
0: Yani alacağım, o zaman şey yapalım. Ekmek yarım olsun.
1: Yarım mı? Tamam al. Uğraşmam şimdi kesmeyle.
0: Nereye bakıyorsun anlamadım ki ya. Zombi gibi kadın arkadaş ya. Nasıl tipler geliyorsa kadın beni çok normal karşıladı ya.

0: Nedir oğlum bu?
1: Kapıdır abi.
0: Elindeki nedir oğlum?
1: Benzin abi.
0: Neden?
1: Dükkanı yakacağız abi.
0: Duydun mu? Dükkanı yakacağım dedi. Çıkar oğlum şunu. Hemen çıkar. Oğlum ben size ne kadar maaş veriyorum? Her gün size nasihat ediyorum. Siz yola çıktığınız adamı niye anlamıyorsunuz lan? Niye anlamıyorsunuz oğlum beni? Araba zaten gidecek. Kuş gitmiş. Daha hala diyor arabayı yakacağım ya.

0: Ulan rüyada bile vermediler bizi.
1: Oha. Oha, koskoca yerde beni mi buldu bu kuşlar ya?
2: Oğlum bu yeri iyi biliyor.
0: Ne?
1: Sen kendine bak be.
2: Ulan sabaha karşı işkembe mi içtiniz be?
1: Hakikaten yeri biliyor kuşlara.
2: Gülme lan. Gülme. Gülecek bir şey yok. Yürü. Cami mavi bulalım, üstümüzü temizleyelim. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun.

0: Selamun aleyküm evlat.
1: Aleyküm selam dayı, buyur.
0: Bana bir telefon lazım.
1: Tabii dayı. Buyur dayıcığım, modellerimiz bunlar.
0: Turunu alacağım da fazla pahalı olmasın. Şöyle orta yollu.
1: Bu nasıl? Temizdir.
0: Kaç para bu?
1: 1100 lira.
0: Bu çok pahalı aslanım. Şeklimiz yok. Hem zaten çocuk ufak. Sen bana uygun bir şey ver. Şu ne kadar?
1: Dayıcığım bunun sağında solunda çizikler var ama çalışmasında en ufak bir sıkıntı yok. Bunu sana 700 liraya bırakırım.
0: Öyle mi? Ver sen şunu. 500.

0: Gel.
1: Buyurun babacığım, ben emretmişsiniz.
0: Otur Aykut Efendi, otur. Sen hiç uslanmayacak mısın lan? He? Zamparlık videosu mu, ne bu?
1: Vallahi bir hatadır oldu baba. Ben de istemedim belli olsun. Ama hatamı düzelttim. Adamları yakaladım. Bak baba bak. Adamları öyle korkuttum ki var ya, artık 4 gün yani. Abu 50'de patlayanı sipsiye sapladım. Bu 200'de patlayanı da şişmana sapladım. Ali Haydar fişek markasına gelecek zarar benim canımı sıkar.
0: Ulan gerizekalı. Heriflere 12'lik gök bombalarını bağlamışsın. Hem de ana depoda. Ulan bir alev alsa, bir kıvılcım alsa, ne Haydar kalır ne fişek lan. Çık lan dışarı. Çık.
2: Allah'a emanet.

0: Ferhat. Ferhat, caddenin karşısına bak.
1: Abi, bu çocuk senin telefonu çalan değil mi ya?
2: Abi bir dur ya. Dur sakin dur. Tamam. Dur. Geç
1: abi.
2: Gel.
0: Şimdi ben onu göstereceğim, bak göreceksin sen şimdi.
2: Sakin.
0: Bizim telefonumuzu
2: ya.
0: Al bak ha.
1: Hiç sakin bak. Yüzünü seveyim.
0: Lan gel lan buraya. Sen kimin telefonunu alıyorsun lan? He? Nerede lan telefon?
3: Ya dayı, böyle milletin içinde ne gerek var? Bizim de ekmeğimiz bu.
0: Ulan milletin içine dışına başlatma. Telefon nerede? Vallahi kıracağım ağzını burnuna ha.
3: Sattım abi ben onu.
0: Kime sattın lan?
3: Şu aşağıda telefoncu, gidip alalım ama bir sakin ol abi.
0: Yürü lan. Düş önüme.

0: Nerede lan bu telefoncu?
1: Aşağıda abi, az kaldı.
0: Lan vallahi başlayacağım senin aşağından ha. Yaklaşmadık mı oğlum hala?
1: Yaklaştık abi, az kaldı. İki sokak ileride ya.
2: Hop babalar, ne yapıyorsunuz be?
0: Ah bir bu işe yaramaz eksikti. Bir şey yapmıyoruz abi, devam et, işimiz var.
2: Yenge seni soruyor ha.
0: Ya tamam, ben hallederim, konuşurum. Sen bizi görmedin tamam mı? Görmedin.
2: O kim? Nereye?
0: Ya sana ne abi, sana ne, gitsene ya.
2: Tamam, ben dönüp geliyorum hemen.
1: Abi hemen uzayalım, başımıza bela alacağız. Hadi.
3: Abi burada dükkanlar azalıyor, bir terslik olmasın.
0: Oğlum telefonu çalınacak, son adama çattın var ya, bak ben sana ne yapacağım. Nerede lan bu dükkan?
1: Geldik, az kaldı abi, burası kestirme.
0: Lan başlayacağım kestirmenden mestirmenden, hayatının sopasını yiyeceğim benden şimdi ha. Sen göreceksin, sen dur, sen dur. Ne yapıyorsun oğlum?
3: Ne oluyor?
0: Ne yapacağız lan?
3: Hayda.
0: Beyler bir dakika, bir dakika. Bir yanlış anlaşılma oldu. Bu bizim arkadaşımız ya. Şey değil yani. Ben sana pizza getirmiştim.
4: Yapma ya. Allah Allah.
5: Oo.
0: Bu ne lan?
5: Vay, hoş geldiniz. Hayırdır kardeş? Birine mi baktınız?
1: Dün bu tombalan telefonu indirdim caddenin başında. Bugün geldi bana sardı beni Arap Şeko'ya götür diye. Abi Arap abiye bulaşmayalım şimdi dedim. Arap Şeko dedi abi.
0: Ne diyor lan? Abi kesinlikle yanlış aksettiriyor olayı. Öyle bir şey yok. Olayı şu anda tamamen yanlış aksettiriyor bize. Abi ben arkadaşa çok kırıldım. Ya telefonunuzu aldı. Belki içinde hani benim eşimle özel bir şeylerim vardır falan. Hani onun için niye aldı diye böyle sorarken konu buralara kadar geldi. Yoksa ben Şeko'yu falan demedim. Demedik değil mi Ferhat?
5: Kes lan. Seni rendelerim.

0: Bak bak bak bak bak burada ne var bak bak. Helal olsun lan. Helal olsun. Defineyi peşine takıp getirmişsin. Helal olsun sana.
1: Abi o şimdi bizim paramız değil, dükkanın parası. Yemin ediyorum çok kötü durumdayız abi. Başımız çok büyük belada, zaten peşimizde mafya var bizim abi.
2: Lan Tosun, telefonu girdiğimiz yokuşun ortasındaki telefoncuya sattım. Alabiliyorsan git al, bir daha da buralara uğramayın.
1: Abi şöyle yapsak, Arap Bey, Şeko Bey, ben bunu rehin bıraksam size.
3: Ne? Yazıklar olsun sana be.
0: Nihat işe yaramaz değil mi? Görün bakalım Nihat işe yarıyor muymuş, yaramıyor muymuş?
1: Abi çok zor durumdayız. 1 liramız yok, 1 liramız.

0: atla atla atla atla.
1: Bin bin bin bin.
0: Bas.
1: Abi sen niye adamı arabayla çarpıyorsun ya?
2: Abi ne güzel uçurdun adamı be.
3: İşe yaramaz Nihat değil mi? Baktım kardeşlerim sıkıntıda, ben de onlara sıkıntı verdim.
1: Şu işten bir kurtulalım var ya, kurban keseceğim kurban.
0: Dur dur dur dur dur. Tamam burası burası. Kim lan
2: burası? Atladılar.
1: Küçük bir dükkan diyordu burası herhalde ya.
2: Evet evet burası galiba ya.
0: Nihat abi. Motor çalışır durumda kalsın abi.
4: Tamam lan tamam.
1: Birader selamünaleyküm.
5: Aleykümselam kardeş.
1: Biz telefon bakmıştık da.
5: İkinci ele bunlar kardeş, bizde sıfır yok. Sana nasıl bir şey lazım?
1: Hocam bizim telefonumuz çalındı. Çalan arkadaşı konuşturduk, size satmış.
5: Ben de öyle antin kuntin işler olmaz. Çalıntı telefon alıp satmam ben.
1: Abi bak şu telefon var ya. Onun yanında çizik olanı benim telefonumun aynısı. Size böyle bir telefon geldi mi?
5: Sabah öyle bir telefonu birine sattım.
1: Hah, işte o bizim telefonumuz olabilir. Kendisine nasıl ulaşırız?
5: Vallahi kardeş biz kurumsal çalışıyoruz. Telefon sattığımız kişinin kimlik fotokopisi, adres bilgileri de var ama şimdi dosyalarda ben de kapatıyorum yani şimdi arayacağım, bulacağım onu.
0: Abi, adam rüşvet istiyor.
1: Onu anladık lan, paramız mı var? Abi biz yol yordan bilen adamız. Normalde sana 3-5 bir şeyler ateşlerdik. Hallederdik yani de 5 kuruşumuz yok. İnsanlık namına şu adresi bir alsak senden.
5: Param mı yok kardeş yani?
2: Hallolur kardeş, sıkma canını ya. Ne yalan söyleyeyim, bak saatin de çok güzelmiş.
1: Yok. Hayır. Saat olmaz. Saat benim sözüm ne diyorsa abi, ne alakası var ya? Senet yapalım, altına da ödemeyin anasını avradını falan yazalım.
2: Manyak mısın oğlum sen?
1: Verme abi. Verme, adresi verme tamam. İnsanlık ölmüş be. Ama biz daha ölmedik, buluruz kendimiz. Allah'ım hadi.
0: Abi! Abi!
1: Ne var lan?
0: Ya nereden bulacağız adamı?
1: Oğlum aynı hediyesi lan bu. Ne yapsaydım bilene mi taksaydım adamı çıkartıp?
0: Abi bak adam dükkanı kapatıyor. İyi düşünmemiz lazım. Ya alalım lavuktan adresi. Sonra diyelim ki satma diyelim. Ne bileyim rehin falan bırakalım ya.
1: Ulan bir donumuz kaldı. Yürü yürü.
2: Abicim sevgiler tekrardan. Abicim şimdi şöyle yapıyoruz. Biz size saati veriyoruz. Tabii emanet olarak. Yarın da geliyoruz, parasını veriyoruz, saatimizi alıyoruz. Sen de bize adresi ver.
5: Hayırlı olsun güzel kardeşim. Hayırlı olsun.
2: Eyvallah abi.
3: Efendim Feride abla?
6: Karşıya gideceğiz.
3: Nereye?
6: Haydar'a işte ya.
3: Ha, yaşlılara mı gidiyorsun?
6: Çabuk gel.
3: Tamam anladım. Yarım saati oradayım, tamam.
7: Ben de damperli.
0: Abi ne yapıyorsun ya?
3: Oğlum bir müşterim aradı, acil kaçıyorum ben.
0: E biz ne yapacağız burada beş parasız?
3: Ya bu da benim ekmek param. Allah Allah. Hadi görüşürüz. Müşteriyi bırakayım. Dönersen bu tarafa ararım ben sizi, tamam? Hadi.
1: Bir de ben ararım sizi diyor ya. Ulan sanki bizde telefon var. Bir kere de yaralı bir adam ya.
5: Abi. Bu bizim mahalle.
1: E hadi gidelim o zaman.
0: Abi nereye gidiyoruz gecenin bir saatinde? Gitsek adama ne diyeceğiz? Biz en iyisi ne yapalım biliyor musun? Gidelim tamirhaneye. Zaten anca gideriz. Güzelce bir uyuyalım. Sabah kalkar hallederiz ha.
1: Öyle yapalım.
0: Heh.

0: gel abi, gel gel.
1: Neredesin? Kaçtın lan.
2: Çıkın oğlum. Gelin lan buraya.
1: Açsana kapıyı. Kapıyı açsan.
2: Gördüm oğlum, gördüm. Ne yapıyorsun oğlum?
3: Dükkanı yakıyorum abi.
4: Yakacağım diyor.
2: Bana dükkanı yakıyorum. Bu adamlar bana canlı lazım lan.

0: Ferhat, kalk. Kalk hadi, geç kalmayalım.
1: Tamam abi. Bir dakika. Önce bir kontrol edeyim. Temiz.
2: Evet kızım, aldım kerataya telefonu.
3: Zahmet etmeseydin keşke.
2: Ya ben bunlardan pek anlamam da derslere iyi olsun, sanaya daha iyisini alırım inşallah.
3: Sağ olasın babacığım.
2: Baksana işte, benim bir tek kızım kaldı artık. Abin, ablen gider, hiç aramıyor, sormuyor.
3: Ya olur mu hiç öyle şey?
2: Sildiler demek ki beni.
3: Üzülme sen, ne olur.
2: Canları sağ olsun.
3: E ne yapacaksın babacığım şimdi, evde misin?
2: Yok kızım, bir çay içip çıkacağım.
3: Kombiciler?
2: Evet, kombiciler bekliyorum.
3: Gelmediler mi?
2: Aradım, servis gelecek.
4: Allah insana önce eşeğini kaybettirir, sonra da buldururmuş.
0: Çok şükür Ferhat, çok şükür. Bak şu bina olması lazım. Feride apartmanı. Şimdi gidip diyeceğiz ki, komşu bak böyle böyle bir iş geldi başımıza. Biz de mahallenin çocuğu sonuçta.
4: Adam parasını vermiş almış. Neden bize geri versin?
0: Ferhat, şu anda paramız mı var? İnsanlık öldü mü ya? Komşuyuz sonuçta ya. Sonra neyse parası veririz.
4: Tabii abi. Zaten karşımıza 3 gündür çok iyi insanlar çıktı ya. Hepsi de Allah rızası için bize yardım ettiler ya, tabii abi.
0: Ferhat, boş boş konuşma, gir şuradan hadi.

0: Fantuzum, iyi günler.
1: İyi günler, buyurun.
0: Biz şey için gelmiştik de.
1: Kombi için değil mi?
2: Telefonu biz...
0: Telefon açtığınız için geldik, kombi için geldik.
1: Buyurun. Kombi mutfakta. Ya sizin takım çantanız falan yok mu?
3: Takım çantamız var amcacığım. Ama araçta. Biz bir önden gelip keşif yapalım dedik.
0: Şurada bir oturup dinlensek, bir soluklansak, çok sıcak dışarıda. Bir suyunuz varsa içeriz amca.
1: Hey, hadi siz buyurun. Ya çocuklar, çay ister misiniz?
0: İsteriz.
1: Güzel.
2: Abi, silaha bak.
0: Ulan normali bize denk gelmez ki ya. Bu adam var ya, istemeyle bize bu telefonu vermez. Aynı zamanda telefon nerede?
2: Ne yapacağız?
0: Plan belli. Sen içeride adamı oyalayacaksın. Ben bir şekilde telefonu bulup araklayacağım. Ondan sonra da topuk.
2: Ya adam basarsa tetiğe.
0: Ulan basarsa bassın. Yaşlı zaten, göremez o. Attığını vuramaz, merak etme sen.
2: Beni tutturamayacağı kesin de. Nereye sıkarsa sana denk gelir, onu diyeyim ben.
0: Çok komiksin.
1: Afiyet olsun.
4: Sağ ol.
0: Zahmet oldu amca.
3: Evet, buyurun.
1: Gel. Suyu ısıtmıyor kombi.
2: Bak bak. İyice.
1: Aa, kombi burada.
3: Ha. Heh, hemen bakayım.
2: Pardon amca.
3: Amcacığım, rica etsek acaba kombiyi kapatıp açar mısınız?
1: Sen neden yapmıyorsun koçum?
3: Amca, uğursuzluk getirir. Tabii uğursuzluk getirir. Biz önce müşteriye yaptırırız. Biz de yıllardır bu şekilde.
1: Allah Allah, şu düğmeyi şöyle çevirince kapanıyor.
3: Şimdi amca, bunlar daha önceden birinci kalite maldı. Çin devreye girince bunlar kendilerini bozdular. Öyle yani.
1: Siz kaç senedir bu işi yapıyorsunuz?
3: Kaç senedir bu işi yapıyoruz? Biz çok uzun yıllardır bu işi yapıyoruz amcacığım. Biz de dededen babaya, babadan oğula öyle nesilden nesile gitmiş.
1: Daha kaç senelik iş bu?
3: Yani dedem sobayla başlamış. O iş ölünce kombiye geçmiş.
0: Bunlar kimdi ya?
1: Yapardım.

0: bana bak, 10 için gelmedi.
1: Ne oluyor lan? Hırsızdır.
0: Ne yapıyorsunuz abi?
2: Amcası! Sıkı sıkı tut. Aldım telefonu.
0: Abi ne yapıyorsunuz ya? Kanatsın ya.
1: Ağlar. Kebarsacağız.
2: Hocam kolay gelsin. 2 dakika telefonunuzu kullanabilir miyim? Çok önemli. Polisi arayacağım. Hayat memat meselesi.
3: Kontrollü telefon değil kardeş. Kısa sürecekse kullan.
2: Kısa kısa, çok kısa. Hocam telefon bu mu?
3: Bu.
4: Ellerini sağlık. Çay hazır.
2: Alo Aylin.
5: Aşkım neredesin? Ne oldu sana? İyi misin? Neyin var?
2: Aşkım ben iyiyim. Ben iyiyim. Gelince sana her şeyi anlatacağım. Yalnız Ferhat çok zor durumda.
5: Ne oldu Ferhat'a?
2: Şu anda Ferhat rehin. Sen mahalledeki Yusuf'ları, Ali'leri falan hepsini topla. Ferhat'a yardım etmeniz lazım Aylin.
5: Tamam. Sen iyi misin bari? Neredesin?
2: Ben şu an...
5: Ya aşkım tamam da yani...
2: Tamam hadi kapat şimdi. Annemi arayacağım ben. Feride apartmanı. Numara 8.
6: 18 mi?
2: 8. Tamam aşkım.
5: Turcular Sokak, Feride Apartmanı 18. Turcular Sokak, Feride Apartmanı 18.
7: Amcacığım, amca gerçekten amacımız çalınan telefonu geri almaktı. Vallahi billahi.
1: Ulan zamanında İstanbul adımı duydu mu? Titrerdi be. Şimdi 2 tane serseri evime gitmiş. Beni kastediyor ha. Nerede lan benim torunumun telefonu?
7: Amca yemin ederim biz hırsız falan değiliz. Mafya peşimizde. O telefonun görüntülerinin içinde cinayet görüntüleri var amca. Ya amca, yemin ederim torununa vallahi billahi en fiyakalısından son model bir telefon alacağım amca yapma ya.
1: Bana bak, tepertirim lan seni. Nerede telefon? Nerede?

0: Al. 5 tane aldım. Yeter mi?
1: Abi herhalde yeter ya.
0: Yetmezse söyleriz ya. Fembi'ye bakayım.
1: Abi şimdi bak. Aklıma ne geldi benim? Bence bu adamı sen ara.
2: Gürbüz, niye beni karıştırıyorsun? Bu olayların içine niye beni alıyorsun Gürbüz?
1: Abi günlerdir açım ben ya. Ters bir kelime söyleyeceğim, iyice karışacak şimdi ortalık ya.
2: Numarası yok oğlum bende.
1: Bende var, dur. O kadar dövdüler ama kart vermeyi de ihmal etmediler. Hı. Bir konuş abi be.
2: Aykut Fişek.
0: Fişek ne lan?
3: Alo.
2: Alo. He. Aykut kardeş.
0: Nihat ben. Nihat Gıdık.
3: Gıdık mı? Gıdık nedir oğlum?
2: Abi bu şey için aradık. Biz bu cinayet olayı için aradık da.
3: Ne cinayeti lan?
2: Abi bu telefondaki video var ya.
3: Sen misin lan? Ya neredesiniz oğlum siz? Niye aleyküm çık gibi konuşuyorsun?
2: Yok yok. Aykut Bey. Gürbüz biraz meşgul. Benden rica etti. Ben de kıramadım.
3: Tamam lan tamam. Nerede telefon oğlum?
2: Abi işte telefon bizde. Nereye getirelim diye soruyoruz.
3: Depoya gelin oğlum, depoya gelin. Yuvarlak biliyor.
2: Tamam abi, geliyoruz.
1: Ferhat'ı nereden tanıyor lan bu? Elimde nimet var, yemin ediyorum. Arar ona var ya. Depo mu gelsinler diyor.
2: He.
1: Hadi gidelim.
2: Hadi.
4: Seni gidiyor.
1: Abi şöyle yanaşıyor.

0: çocuğunu seveyim, içeride abuk sabuk konuşmamak. Adamlar birazcık tehlikeli, birazcık ters adamlar. Şey yapma durumu, idare et.
1: Oğlum gürü bir siz ne işler çeviriyorsunuz lan? Neresi lan burası?
0: Baba anlatacağım şimdi, gel sen gel. Aykut Bey için şey yapmıştık biz ama, gel abi.
2: Sadece arkadaş görecek.
0: Abi olur mu öyle şey, benim abim ya mahalleden.
2: Öyle gerekiyor.
0: O zaman şey yapayım ben. Abi müşteri falan ayağına bir yere kaybolma, ne olacağı belli değil, ben şey yapacağım.
1: Ben yine de hani kartımı vereyim de belki lazım olur diye diyorum.

0: yuvarlak. Hoş geldin. Getirdin mi lan telefonu?
1: Abi telefonu getirdim de bu yatak matak işlerine niye girdin abi sen? Gözünü seveyim ben evlilik arifesindeyim. Ne yapıyorsun abi?
0: Ne diyorsun oğlum sen? Çektiğin videoyu aç ver bana. Bu ne oğlum? Sen pizzacı değil misin? Niye benim videomu çekiyorsun?
1: Abi ben pizzacıyım da yani ben onu tamamen sözdüğüm için şey yaptım çektim. Yanlış anlaşılma oldu.
0: Ne sözlüsü oğlum? Cinsi sapık mısın sen? Senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı lan.
1: Abi ne desen haklısın. Ben bak sözümde durdum getirdim. İstersen videoyu silelim sen bana telefonu geri ver. Çünkü telefon benim değil. Mafya bir dayının. Hatta onun bile değil yani.
0: Oğlum eğer ki bu video yüzünden benim başım derde girerse, nerede olursan ol, seni bulurum. Karpuz gibi ikiye yanarım. Telefonla ben de bas git.
1: Öyle olmaz. Bak ben telefonu getirdim abi, videoyu da sildin, telefonu almam lazım. Benim arkadaşım rehin şu anda, rehin bıraktım arkadaşımı.
0: Bas git lan.
2: La şişman, nerede bizim emanet?
1: Aa, galerici abi.
0: Hop, beyler. Beyler. Burası bu iş için uygun değil. Her yer havai fişek. Vallahi hava uçarız ha. Dışarı çıkalım, dışarıda konuşalım. Gerekirse vuruşalım.
2: Ne konuşuyorsun lan sen sakallı? Ula yoksa kuş sende midir?
0: Ne kuşu? Ne alaka? Bu kim oğlum?
2: Kim bu çocuklara eziyet ediyor lan? Nerede torunumun telefonu? Baba?
1: Ne oluyor lan?
2: Hamit oğlum. Hamit.
3: Hoş gelmişsin.
2: Oğlum. Sen indir o silahı. İndir.
4: Bu yatak ne gördün?
1: Ya kızım görmüyor musun? Ortalık Müge Anlı'ya döndü. Ne yatağı ya? Ben de bilmiyorum.
4: Ne bilsin? Bu depo fikri aklına nereden geldi bakalım?
2: Ne yapayım gülüm? Benim adım Ali Haydar Fişek. Oluyor lan.
1: Ölmemiş.
4: Kim ölmemiş ya? Baba.
2: Feride.
4: Abi.
2: Feride.
0: Adnan. Baba.
4: Aykut.
2: Lan.
5: Aylin.
0: Aylin kim oğlum?
4: Uğur.
2: Uğur kim ya?
1: Beyler bir dakika. Ben şimdi her şeyi çözeceğim. Gel sen gel. Sen gel birader. Aşkım sen bir dakika tutar mısın şunu? Bak iç güvesi. Senin videonu bize çektiren bu. Dayı senin evinin soyulmasını da bize bu plan anlattırdı. Galerici abi senin kuşun vurulma talimatını bize bu verdi. Artık siz çözersiniz nasıl bir şebekeyse. Hadi Allah'a emanet.
2: Baba bir oyuna gelmeyek.
4: Kaçak,
6: yürü lan.
4: Ne oluyor ya?
6: Yürü lan yürü.
1: Bas oğlum bas bas bas. Bas bas bas.
5: Tamam tamam.
2: Vay anam vay vay vay vay vay vay. Ne patlattınız oğlum siz?
1: Abi iç güvesinin sloganı patlamaktı ya. Ben sana bir şey söyleyeyim kaç metrede patladı kim bilir.
2: Şov yaptık be.
4: Ya ne oluyor ya?
6: Vallahi ben de bir şey anlamadım bacım.
4: Ya Gürbüz patlayan fişekler yok silahlı adamlar bu kuş ne oluyor ne, ben anlamıyorum ne yaşadık biz?
1: Aşkım sakin ol anlatacağım. Her şey geçti. Mahalleye sür Ferhat mahalleye.
4: Ay korktum.
1: Hepimize geçmiş olsun. Sonunda her şey ortaya çıktı.
5: Ya abi tamam yorma arabayı ya.
2: Lan oğlum şu köşeden bir döneyim geleyim ne var ya?
5: Ya abi daha Gürbüz abiye vermedim arabayı.
1: Ya tamam mı oğlum ya bırak atsın bir tur ya.
2: Helal Gürbüz helal kardeşim sağ ol.
5: Köşeden dön ama ha.
2: Tamam tamam tamam.
5: Abi. Nihat abi dikkatli sür. Gel Nihat abi.

0: Bırak oğlum, bir şey olmaz ya. Ne badire atlattık be kardeşim be.
1: Aynen abi. Millet ne gemici düğme oldu be. Teşkilata bak.
0: Sonunda bitti kardeşim. Bitti. Ah. Oğlum lan.
1: Bitmemiş.
0: Şeko abi. Arap abi.
2: Bak güzel kardeşim. Ben sizi günlerdir teşekkür etmek için arıyorum. 8 senedir tekerlekli sandalyeye bağlı bu adamı ayağa kaldırdınız. Al bakalım. Bu da emanetim.
3: Vay vay vay. Yürüyebiliyormuş he? Bir de bize tekerlekli sandalye numarası yapıyor.
4: Lan araba gitti. Ne yaptın sen abi ya?
0: Ya abi sen niye sürekli bu adama çarpıp duruyorsun ya?
4: Ah abi.
3: Ben sizi kurtarıyordum oğlum.
0: Nihat abi Allah belanı versin abi ya. Yapılır mı bu şimdi ya? Abi iyi misiniz?
5: İyiyim abi.
1: Oğlum iyi misin?
5: İyiyim abi.
1: Ya nedir bu kuryelerimin talihsizliği ya? Biri mafyanın eline düşer, birine araba çarpar, biri hala kayıp.
0: Kim kayıp ya?
1: Sizden sonra Fikret de kayboldu. Hala ses seda yok.

0: Ah abim. Ah abim. Ah ah ah. Ah abim. Ama. Ama. Ah abim. Ay abim dedim.
1: Fikret abi. Neler yaşadık biliyor musun? O kadar kötü şeyler yaşadık ki anlatmayla inanmazsın abi. Görmen lazımdı.
0: Ne diyor abi?
1: Ne dese haklı abi şu anda. Ne dese haklı.
2: Şu anda öyle ya.
0: Kas kala. Ay aman abim. Ay ay.
3: Oğlum neredesiniz lan kaç gündür siz?
1: Abi dedim ya. Öyle tuhaf şeyler yaşadık ki anlatmayla inanmazsın. Görmen lazımdı abi.
3: Benim görmeme gerek yok ki. Gören gördü zaten.
4: İnadı bırak yanıma yanaşır ben. Artık batacağımız kadar aşkın içine battık. Aşk
0: o ne lan? Kuş abi.
1: Bu kadar uçabiliyor.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
6: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

Bayram deyince Barış Manço'nun Bugün Bayram şarkısı çoğumuzun diline dolanır değil mi? Adeta bayram sabahlarının marşı gibidir bu şarkı. Neşeli, bir o kadar mutlu notalarla çocuklara eski bayram geleneklerini hatırlatır.

Barış abinin 1985'te yayınlanan 24 Ayar albümünde yer alan bu sevilen şarkının aslında hüzünlü bir hikayesi var. Zira bugün bayram, eşini kaybeden bir babanın bayram sabahı çocuklarını uyandırıp annelerinin mezarına götürmesi.

70'lerin efsane sanatçısı Şenay'ın 1972'de çıkardığı Hayat Bayram Olsa şarkısı ise bir aranjman. Hırvat şarkıcı Dubka Dimitrovska'nın parçasına söz yazdı Şenay Yüzbaşıoğlu. Hayat Bayram Olsa insanları barışa, kardeşliğe, sevgiye, mutluluğa davet ediyor.

0: Neler oluyor hayatta? Bu şarkıyı bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyoruz. Kalbe neşe saçar, enerji verir. Akla hep Yeşilçam klasiği Hababam sınıfı gelir.
1: Onun sesi taken bizi.
2: Geri gelmiş demek.
1: Sensiz diyor.
2: Yaşanmıyor.

her bayram geldiğinde insanları bir telaş sarar. Kimi bayramlaşmak için büyüklerini ziyaret eder, kimi şeker toplar, kimi ise misafirlerine kahvenin yanında bayram tatlısı hazırlar. Fakat bir bayram görüntüsü daha vardır ki insanın içine işler. Cemil Cankat'a ait Bayram Gelmiş Neyime bu insanların duygu dünyasını yansıtır. Bir hüzün basar birçok insanın içini bayramlarda. Belki gurbette olduğu için, belki sevdiklerinden

Dinlediğiniz müziği Quentin Tarantino'nun kült filmlerinden Ucuz Roman'dan hatırlıyorsunuz. Ancak melodinin mazisi 1920'li yıllara uzanıyor.

İzmir'den Atina'ya mübadeleyle gelmiş Rum asıllı Anadolu göçmenlere ait bir halk şarkısı olan ve gerçek bestecisi bilinmeyen Mısırlı ilk kez Tetos Demetriades tarafından 1927'de Rebetika tarzında seslendirildi. Klasik kemancı Caroline Campbell ve pop piyanisti besteci William Joseph, Mısırlı'ya rock çelisti Tina Guyon'un eşliğiyle farklı bir dokunuş katıyor. İzliyoruz.

0: Erol. Erol Çelik.
1: Erol Çelik ha? Hmm. Güzel bir isim ama unutulmaya mahkum.
0: Adamına göre değişir.
2: Geç kaldı.
3: Satış iyiydi. Hepsini bitirmeden gelemedim.
2: İyi etti.
4: Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden o. Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Kartal Tibet, Edison'un gölgesinde kalmış gibi olsa da Türk sinemasının kült filmlerinin birçoğunda başrol onundu.
5: Deniz var. Ne oldu?
6: Hiç, hiçbir şey. Yorgunum da biraz.
5: Ha, hep öyle be baba. Sabahtan beri ayaktayım. Ev ev dolaşmak ağrıma gidiyor ama ne yaparsın, geçim dünyası.
4: İzzet Günay bugün 90 yaşında bir Yeşilçam efsanesi.
7: Tamam işte esrar çözüldü. Demek ki bu şık hanım Gemliğin şık giyim evinden giyiniyor bu. İşte bu kadar.
4: Usta sanatçı tam bir İstanbul beyefendisi. 1934'ün 21 Ağustos'unda Sarıyer'de dünyaya gözlerini açar. Babası şirketi Ayriye'de iskele memurudur. O da babası gibi deniz aşığıdır. Deniz Koleji'nden mezun olur. Bir süre İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde teknik ressam olarak çalışır.
8: Merak etmeyin. Gördüklerimden kimseye bahsedecek değilim. Boş yere arkamdan koşmayın.
7: İstersen gördüklerini herkese anlat, umurumda bile değil. Evet. Asıl senin benim hakkımda yanlış düşünmeni istemiyorum.

0: sizin için bu kadar önemli mi Ferit?
1: Bu benim için senin zannettiğinden çok daha önemli Kezban. Hakkımda yanlış düşünmeni istemiyorum. Beni fena bir insan olarak tanımanı istemem.
0: Bihter'den sonra şimdi de sıra bana mı geldi? Sükutumu satın almak için böyle roller oynamanıza lüzum yok Ferit Bey. Merak etmeyin, sorunuzu kimse bilmeyecek. Müsaadenizle.
2: İzzet Günay'ın bir hobisi daha vardır: tiyatro. Lisede okurken amatör tiyatroya da başlar. Askerlik dönüşü bir süre linyit ticaretiyle uğraşır ama gönlü sahnededir. 1957 yılında daha 23 yaşındayken gazete ilanıyla Dorman Tiyatrosu'na girer. Ama tiyatroya girmesi kolay olmaz. Günlerce olumlu haber bekler. Sonunda Haldun Dorman'le tesadüfen karşılaşır ve piyeste ufak bir rol kapar. Aldığı ücret yol parasına yetecektir ancak mutludur.
3: Hatırladığım kadının çirkin olduğunu söylemedim ki zaten. Her defasında 50 kağıda kıydığına göre o kadının aşkından hala kurtulamamışsın. Aksine nefret ediyorum. Fazla sakız olmuş bir laftır ama aşkın başı da sonu da nedir derler. Şu parçayı değiştir. Eğer dişlerinin dökülmesini istiyorsan bir dişçiye git. Benim kerpeten biraz ayarsızdır ha.
2: Günay, Kara Ağaçlar Altında, Sokak Kızı Irma, Pasifik Şarkısı, Zafer Madalyası ve daha birçok oyunda oynar. Tabii karizmatik oluşu ona Yeşilçam'ın kapılarını da aralayacaktır. Devir star sineması dönemidir. İzzet Günay'ın ilk filmi 1958 yapımı, Zeki Müren'in başrolde olduğu Kırık Plak olur. Filmde Müren'in şoförü rolündedir. 6 yıl sonra ise Varan bir filminde başrol onundur artık.
4: Biraz yatıp dinlenmek de hitap edilir. Çünkü taze fakat tatsız haberlerim var.
0: Neymiş bu haberler?
4: Birincisi orada mücevher falan yok.
0: Başka?
4: Azrail bu gece fazla mı diyor galiba? O evde bir ölüyle toplaştı.
0: Acaba kim mi?
2: Oyunculukta o kadar başarılıdır ki başrol oynadığı ilk sene yani 1964'te 1. Altın Portakal Film Festivali'nde Ağaçlar Ayakta Ölür filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanır.
5: Kaç lira alıyorsun Aydın?
6: 350 lira.
5: Yetişiyor mu bari?
6: Ne gezer be baba?
5: Açıktan 2000 lira kazanmak ister misin?
6: Kim istemez be baba?
5: Öyleyse torunum olur musun benim?
6: Anlamadım.
5: Gel anlatayım.
2: 1968'de Türkan Şoray'la Vesikalı Yarim'de başroldedir.
7: Ne varsa var.
5: Bir şey mi alacaktın?
7: Hiçbir şey.
5: Bana geldin sanmıştım demin.
7: Yok.
2: Ardından Hülya Koçyiğit'te Kezban.
1: Biliyorum biliyorum. Bunları konuşmayacaktık. Çünkü ben Lale'nin, senin kardeşinin nişanlısıyım.
2: Fatma Girik'te şoför Nebahat.
1: Özür dilemeliyim.
0: Estağfurullah. Kabahatiniz yok. O gün meslekte ilk günümdü. Heyecanlanmıştım da.
1: Hele müşteri de benim gibi aksi olursa diyeyim.
2: Filiz Akın'la Tatlı Günler.
8: Ben neredeyse senden tanışmama sebep olduğu için o taşralı kıza teşekkür edeceğim.
9: Mersi. Çok naziksin tatlım.
2: Neşe Karaböcek de Kısmet gibi yapımlarda rol alır. Kariyeri boyunca Yeşilçam'da 120 filmde İzzet Günay imzası vardır. Bugün o günler sorulduğunda usta oyuncu, bizim dönemimizde sevgi, şefkat, samimiyet vardı. Filmlerde halk kendinden bir şeyler buluyordu. Herhalde ondan tuttular diyor.
5: Garson, gel buraya.
10: Çok güzel, çok güzel. Şimdi bir milyarder edasıyla yemeğimizi ısmarla.
5: Buyurun efendim. Bize bonfile getir. Karides salatasıyla havyar. Bizde yalnız köfteyle piyaz var. Hı? Peki. Getir bakalım, getir.
2: Ekonomik nedenlerle bir süre sahneye çıkarak klasik Türk sanat müziği solistliği de yapar efsane Jön. Ha bu arada iyi de bir koleksiyonerdir. Hatta dediğine göre 7 yaşından beri babasının eski damgalı pullarını un ve suyla karıştırıp onararak biriktirir ve pul defteri oluşturur. Ardından Reşat para ve madalyon koleksiyoneri olur. İleriki senelerde ise bu hobisini ticarete dönüştürür Günay. 1985 yılında antikacı dükkanı açar.
1: Daha hızlı gidemez miyiz?
0: Bundan hızlı gidemem efendim.
1: Ya ama mahkemeye yetişmek zorundayım.
0: Ben daha hızlı gidemem efendim. İsterseniz inebilirsiniz.
1: Tam 20 dakika geç kaldım. Manasız inadınla nereden çıktın önüme? Neden evinde oturmaz da elinin hamuruyla erkek işine karışırsın bilmem.
2: Uzun yıllar sinemada ve sahnede göremediğimiz İzzet Günay, Yadigar ve Aşka Sürgün dizilerinde karşımıza çıkar.
11: Kaç gündür bütün ev seferber oldu. Her yerde arıyoruz. 20 sene geçti. Kim bilir hangi sandığın dibinde.
12: Mervin, ne yap yap buldur o kuşağı.
11: Tamam, söylerim tekrar bakarlar.
12: Hepsi kahvaltıya geliyorlar değil mi?
11: Haberleri var.
12: İyi.
11: Nereden çıktı şimdi bu? Eski köye yeni adet.
12: Herkesle vedalaşmak istiyor.
2: Bugün kendi deyimiyle ikinci çocukluğunu yaşayan 90 yaşındaki usta sanatçı 90 yıllık yaşam deneyimini şöyle özetliyor. Hayat çok kıymetli ve hepimiz bir kere hayata geliyoruz. Ne marifetimiz varsa bunu göstermek ve denemek zorundayız. İyi ve meraklı insan olmak, araştırmak ve kendini geliştirmek. O zaman insanları daha çok seviyorsun, empati yapabiliyorsun. Kendin geliştikçe insanlara aktarabiliyorsun sevincini, mutluluğunu. Zaten kat'i bir mutluluk yok. Ara ara mutluluklar var.
13: Tebrik ederim abi.
14: Sağ ol Salim.
15: Çocuklar size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
14: Sağ ol. Ay, var ol. Var ol. Var
16: ol. Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
17: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 16. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Muğla 28, Aydın 32, Manisa 29. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 27, Adana 30, Kahramanmaraş 28, Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 19, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 22, Erzincan 18, Van 19, Ardahan 12. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Siirt 25, Şanlıurfa 29 ve Diyarbakır 26 derece.
17: Seramik hava durumunu sundu.
18: Tüketici fiyat endeksi TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse tüketici fiyat endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık

0: istediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen oyuncu Ömer Duran.
2: Bak sen tanıdığımız bir abisin, bas git işine deyip beni tanıdığı için dövmedi adam mesela.
1: Yeni kitabı Hayat Neye Benzeseydi Güzel Olurdu ne anlatıyor?
2: Kendime söyleyemediğim şeyleri birden yazarken bir bakıyorum dökülüyor. Biraz onlar var.
1: İlk kitabı ona neler hissettirdi?
2: Kapağı aldım, orada üstünde adımı görünce ne olduğunu idrak ettim.
1: Sanat yolculuğunu nasıl tanımlıyor?
2: Yolculuğum çok şanslı bir yolculuktu ve bir o kadar da zorlu bir yolculuktu.
1: Eleştiriler hakkında ne düşünüyor?
2: Övgüler de hoşuma gidiyor elbette ki ama hani had bilmek demiştim biraz önce. Hadini bilirim.
1: Hayalinde hangi rolü canlandırmak geçiyor?
2: O hep yıllardır böyle çok istediğim bir şeydi.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler Pazartesi 19'da Ahbara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Seda Eylül Tansık ve Aslan Karakaş'la beraberiz. Sizler için bu bayrama özel, harika, müzikle dop dolu bir yarışma programı hazırladık ve hemen yarışmamızı başlatıyoruz. Bir de dört harfli bir renk var. Hatta çok büyük bir futbol takımının da rengi değil size. Onun iyi biteni. Hint kadınlarına özgü bir giysi diyorum.
1: Sari mi?
0: Sari.
1: Evet, sari.
0: Doğru, sari tabii ki.
1: Ama ben zorları seçiyorum.
2: İnanılmaz bir torpil.
0: Çok mu destek oluyorum? Ama bayram.
1: Ama ben çok zorları mı seçiyorum, anlamadım.
0: Buyurun.
2: Nanay.
0: Nanay tabii ki. Bir de şarkısı vardı. Nasıldı?
2: Hatırlayamadım.
0: Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor. Dinleyelim bakalım. Nasıl bir sesli sorusu hazırladık size?
3: Sabır mı kalacağım? Tükendi bir yerde.
0: Yürüyüşte ya da işleyişte düzensizlik ve uyumsuzluk anlatan bir sıfat soruyoruz. Süre başladı. Kim basacak buna? Buyurun. Ağır, ağır, ak. Ağır, ağır, ak.
1: Ay bilmiyorum. Aksak.
0: Harikasınız, aksak. Verdik, 10 puan geldi. Aksak.
1: Sedacığım sana şimdiden
0: doğru.
1: Sana şimdiden başarılar.
0: Hemen bir sesli soru geliyor, dinliyoruz.
3: Neden

0: Evet evet tamam. Okey.
1: Geliyor.
2: Gücü ve etkisi olmayan, otoritesini kaybetmiş kişiler için kullanılan bir sıfat.
0: Erksiz.
2: Süreniz doldu ama.
0: Basmamıştım ki.
2: Bastınız ve masanız yandı ama süreniz doldu. Tüh, cevabı vermiş oldu.
0: Ya.
2: Süre butonları açtık. Kim basacak? Kim basacak? Butonları. Buyurun aslanım.
0: Ya. Seda'nın hiç sevmediği şeyler bunlar. Üzgün.
2: Buyurun lütfen.
0: Erksiz.
2: Erksiz doğru yanınızı da aldık.
0: Ben basmamıştım.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünü hemen başlatıyoruz. Sanat dolu, müzik dolu, şarkı dolu bir bölümü sizler için hazırladık. Harika iki yetenekli misafirimiz var bugün stüdyomuzda. Sevgili Aslan Karakaş, hoş geldiniz diyorum. Sevgili Seda Eylül Tansık, hoş geldiniz diyorum. Ve hemen sizden tanıyalım diye başlıyorum. Seda Hanım.
1: İnsanın kendisinden bahsetmesi zor biraz. Adım Seda Eylül Tansık. İstanbul'da yaşıyorum ve çocukluğumdan beri müzikle hem ilgileniyorum hem de profesyonel olarak icra etmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir 5 yıldır sevgili Tantaşçı'nın orkestrasında kendisine hem enstrümanımla eşlik edip hem de vokal yapıyordum. Bu yıl itibariyle artık kendi solo kariyerime ağırlık vermeye başladım ve kendi şarkılarımı çıkartıyorum. Bunun dışında da
0: bu arada harika yaptınız çünkü çok güzel
1: çok
0: bir sesiniz var. Harika yorumlarınız var. Biz beğenerek takip ediyoruz, izliyoruz. Bundan sonra da devamında mutlaka takip edeceğiz.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Teşekkürler, ne mutlu.
1: Buyurun.
0: Eğitimimi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda viyola üzerine tamamladım. Yani enstrümanımı tabii hala çalıyorum ama şu anda daha şarkı söylemek ağırlıklı planda kalıyor diyebilirim. Bu şekilde.
1: Harika. Peki Seda Hanım normal hayatında yani hobileri arasında neler vardır? Boş zamanlarında müzik dışında neler yapmaktan hoşlanır?
0: Açıkçası turneler yüzünden çok yorgun düşmezsem sporla ilgilenmeyi seviyorum. Genel olarak fitness yapıyorum. Bazen de vakit buldukça yazın küreye gitmeye çalışıyorum. Bu iki sporu şu an ağırlıklı olarak yaptığımı söyleyebilirim.
1: Zaten sporda bayağı zamanımızı alıyor, diyorsunuz.
0: Evet.
1: Müzikten arta kalan zamanda neyi yapıyorsunuz? Hoş geldiniz diyoruz. Çok da keyifli bir yarışma çıkaracağız beraber ve dönüyorum hemen Aslan Karakaş. Hoş geldiniz Aslan Hanım.
2: Hoş buldum.
1: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben Aslan Karakaş. Zormuş gerçekten. Müzisyen bir aileden geliyorum. O sebeple ben de müzisyen olarak hayatıma devam ediyorum. Aynı zamanda müzik öğretmenliği yapıyorum. Bir sürü öğrencim var. Piyano öğrencilerim var, çello öğrencilerim var. Bunun yanı sıra da hem çello kariyerime hem de solistik kariyerime devam ediyorum. Bir köpeğim var. Şimdi ailemizin yeni üyesi bir kedim var.
1: Hı hı. Kedimiz ailenin yeni üyesi.
2: Evet, yeni
1: harika.
2: Aldık onu.
1: Daha bugün bahsediyorduk. Kedimiz tekir mi yoksa?
2: Yok.
1: Ha.
2: Değil.
1: Değil. Peki.
2: Yani sokakta bulduk. Dışarıda kalmasın.
1: Hı hı.
2: Cinsli bir kediydi.
1: Cinsli bir kedi. Harika.
2: Evet, evimize aldık. Onun dışında ben spor yapmayı sevmiyorum. Yani sevemedim bir türlü.
1: Gezmeyi, dolaşmayı sever misin?
2: Bayılırım. Sürekli gezerim.
1: Boş zamanlarınızda.
2: Sürekli
1: evet,
2: seyahatlere gitmeye çalışırım boş zamanım oldukça.
1: Evet.
2: Öğrencilerden ve konserlerden vakit bulursam bol bol yürüyüş yapıyorum. Bu şekilde.
1: Dinlenme zamanlarınızda yürüyüş, sporlarımız ve müzikle dolu
2: evet.
1: Bir kariyer diyoruz. Harika da ilk açılışta yorumlarınızı beraber dinledik zaten. Çok da güzel seslendirdiniz, söylediniz, yorumladınız. O zaman Sır Küpü'ne hoş geldiniz diyorum. Hazır mıyız? Birinci etabı başlatalım mı?
0: Hazırız galiba.
2: Hazırız.
1: Hazır mısın?
2: Hazırız.
1: Peki efendim. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabına harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız her doğru yanıtında 5 puan olduğu birinci etabı başlatıyoruz.

0: Evet efendim, birinci etaptayız. Her doğru yanıtın 5 puan olduğu etabı hemen açıyoruz, başlatıyoruz. Birden 55'e kadar bir tablomuz var. Bugün yarışacağımız iki kelimeyi çıkartmaya çalışacağız. Çengel bulmacanın içerisinde biri 5 harften oluşuyor. Biri de 2, 4, 5, 6, 7, 8 harften oluşan iki kelimeyi bulmaya çalışacağız. İlk etaptayız. 1 ile 25 arasındaki soruları açıyoruz. Ve Seda Hanım, sizinle başlıyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: O zaman bir numara seçerseniz sorunuzu okuyarak başlayacağım.
1: 3 numara diyelim mi?
0: 3 numara diyelim tabii ki. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Genişliği bulunan, dar olmayan yüzeyler için kullanılan sıfat. Sürenizi başlattık. Böyle bir şey denir hani. Dar değil.
1: Bir dondu. Bir dakika.
0: İşte ilk etabın yarışırken cilvesi. Neden? Çünkü hiçbir harf açmadığımız için aklınıza doğal olarak gelmiyor. Ama hiç merak etmeyin, beraber bulacağız. Sadece sırrınızı kaybettiniz. Biz bir harf desteğine bulunuyoruz hemen. E harfi herhangi bir ipucu oldu mu sizin için Aslan Hanım? Yani... Dar olmayan, sürenizi başlatayım. Bir şey dar değil de nedir? Geniştir.
1: Evet.
0: Genişe de ne denir? Biraz böyle hani... Dikine değil de.
1: Ebat.
0: Ebat ama böyle dikine değil de. Hani. Aman sakın. Sürenizi. Önce bir harf desteğimizi buyurun kabul edin lütfen. Hani dik değil.
1: Enli.
0: Enli tabii ki. Enli. Harikasınız. Enli. Dik değil, endi. Enliydi buradaki izlediğiniz. Bir sürü şey geldi değil mi aklınıza?
1: Ya evet.
0: Dardek, geniş. Neler geldi aklınıza?
1: Genişe gitti aklım direkt.
0: Genişe gitti. Dardan direkt genişe gitti. Hani genişi dört harfe sığdıramadınız tabii.
1: Evet.
0: Dediniz ki eksik yazmışlar ama biz elliyi seçmişiz.
1: Bir de bir ilk sorunun heyecanı oldu böyle.
0: Kesinlikle.
1: Sanırım.
0: Kaç harf ama buldun? Ama döndü size geldi tekrar.
1: Çok basit ve zor ya.
0: Bir de harf buldunuz. N harfini yakaladık.
1: Evet.
0: Şifreden ikinci kelimenin üçüncü harfini N harfi olarak bulduk. Evet, bunlar biraz ısınma turları. Böyle yavaş yavaş beşer puan beşer puan kıyıdan kıyıdan gideceğiz. Size devam ediyorum Seda Hanım. Eylül Seda Hanım, hangi sorumuzu açalım?
1: 2 numara.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum hemen. Geliyor. Unu kepekten ayırmaya yarayan mutfağın en eski yardımcılarından biridir diyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Elek.
0: Elek tabii ki. Bildiğimiz yerden geldi. Bir 5 puan daha aldınız. Harikasınız. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11.
0: 11. Peki 11'e gidiyorum. Doğu Avrupa ve Balkanlarda yaşayan büyük halklar topluluğuna verilen bir ad. Süreyi başlattık. Bir topluluk. Bir Balkanlarda özellikle yaşar. İlk harfi de şöyle. Bir...
1: Slav.
0: Slav tabii ki. 5 puan daha aldınız. Harikasınız. S harfinin desteğiyle 5 puan daha geldi. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Bir
0: merak
1: numara.
0: Etmeyin. Hiç üzülmeyin. Aslan Hanım böyle bakıyorum.
1: Vallahi
0: Aslan Hanım sakin olun. Gelecek bakın daha 5 puan. Tamam, hiç merak etmeyin. Ben hemen Seda Hanım'a küçük bir soru yönlendireceğim. Ve 1 numara. Peki, geliyor. Hazır mıyız? Okuyorum bir numaralı sorunuzu. Fransızcadan dilimize geçen şıklık, kalite, seçkinlik anlamında da kullanılan bir sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattık. Fransızcanız var mı?
1: Hayır.
0: Ama Fransızcanız yoksa
1: şey
0: eğer
1: ya.
0: Bu acaba... Aslan Hanım, sırf sizin için çalıştım. Bakın, Fransızca ile hiç ilgisi yoktu esasında olayın. Sadece kafası karışsın Seda Hanım'ın diye Fransızca'ya yönlendirdim. Çok da iyi biliyorsunuz. Biz bir harf desteğimizi verelim. Bakın, ilk harfimizi açtık. Tek harfe ihtiyacımız var. Tek sesli harf istiyorum sizden. 10 saniye sırrınızı başlattık.
1: Klas.
0: Klas. Harika, bildiğiniz yerden geldi.
1: Hep böyle olabilir mi?
0: Hep böyle olacak zaten, hiç merak etmeyin. Klas doğru yanıtımızı aldık. Siz de hanenize 5 puan yazdınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 5.
0: 5 numaralı soruyu mu açalım? Bakalım, 5 numaralı soru harika. Dikkatle dinleyin, çok hızlı bileceksiniz. Sorunuzu okurken aynı zamanda da tarif ediyorum. Mitolojik bir çalgı, süre başladı.
1: Lir.
0: Harikasınız. Lir tabii ki. Bir 5 puan daha geldi hanenize. Demek ki çok rahat yarışıyorsunuz, biliyorsunuz.
1: Bildiğim yerden geldi.
0: Bildiğiniz yerden geldi. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4.
0: 4'e bakıyorum hemen. 4 de olabilir, 10 da olabilir. İsterseniz onu da açabilirim. İsterseniz 4'ü açıyorum. 4 dediyseniz...
1: 4 olsun.
0: Peki.
1: Zor mu acaba? Zor yani.
0: Zordu. Ben onu açarsınız diye düşündüm. Özellikle 10 dedim.
1: Biraz da bana yardımcı olun.
0: Hemen size geliyorum o zaman. Peki. Hazırsa geliyor sorunuz. Ana hesaba bağlı, başkasının da harcama yapmasına izin veren bir ödeme aracı soruyoruz. Bakın, normalde biz ne yaparız, ne kullanırız?
1: Evet,
0: bir şey kullanırız
1: yazıyor,
0: değil mi? Post değil, bir şey kullanırız.
1: Nakit,
0: bir, buyurun
1: para.
0: Deriz, bununla ödeyeceğim
1: evet.
0: deriz. Bir evet. şey veririz. Nedir bu elimizdeki?
1: Para. Keş.
2: Kart.
1: Kart.
0: Bunun bir de, 10 saniye süreniz başlattım, artık çok ipucu verdim. Bunun bir de bu kartın bir şeyi vardır.
1: Temassızı.
0: Temassızı vardır, o kartın üstündedir ama ana hesaba bağlı, bir başkası da harcama yapsın diye bundan. Bu karta bağlıdır, bu hesaba bağlıdır.
1: Bu şu an aklıma geldi, söyleyebiliyor muyum?
0: Hayır, söyleyemiyorsunuz, süreniz doldu. Ama Seda Hanım'a yardımcı olmak isterseniz söyleyebilirsiniz. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz, bakalım neymiş ikinci K harfinde.
1: Buyursun,
0: açtık sürenizi
1: ben.
0: Başlattık. Buyurun Seda Hanım. Bilemeyecek misiniz?
2: Abi yani...
1: Ben
0: ama...
1: Buldum.
0: Peki. Buldunuz zaten. O kadar tarif ettim ki. Evet, hazırsa geliyor. Bir harf desteği daha verdik, sürenizi başlatacağız.
1: Ek kart.
0: Ek kart tabii ki. Seda Hanım diyor ki,
2: ben böyle ikame ama tepki ele olması lazım diye düşünüyorum.
0: Ek kartı efendim.
2: Evet.
0: Normal karta ilave olan ek kart, harcamalarda aynı hesabı kullanan ikinci karttı. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım Aslan Hanım?
1: 10.
0: 10 numaralı soruya gidelim. Peki, 10 numaralı soru geliyor. Ayaş, Mamak, Çubuk ilçelerinin bağlı olduğu ilimizdir. Sürenizi başlattık.
1: Nerede?

0: bulamıyorum.
1: Bulamıyor musunuz? O zaman ayaş düşünelim, mamak düşünelim derken hop soruyu kaptım Seda Hanım. Koşa koşa demedim. Geliyorum. Dikkat edin.
0: Hazırım.
1: Bakın bu da benim size desteğim olsun. Bir harf desteğinde daha bulunduk. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba?
0: Ankara.
1: Ankara, güzel Ankara başkentimiz ben... tabii ki.
2: Hala Ankara'ydı. Burada onu bulamıyorum.
1: Kelimemiz. Harikasınız. Seda Hanım siz açıyorsunuz. Kaç numara soruyla devam edelim. Birden 25'e kadar istediğiniz yere açabiliriz.
0: 9 olsun.
1: 9 numaraya bakalım. 9 numara. Peki geliyor. Hazır mıyız?
0: Evet.
1: Çok kullanılır. Yerel alan ağı bağlantısı. Modemlerden düşünün. Süreyi başlattık. Modemler bağlanırken
0: lan gibi.
1: Lan tabii lan, ki lan mi? Lan lan lan lan bağlantısı. Evet evet evet evet.
0: Ben hat
1: ben de bir an gidecek zannettim.
0: Hat
1: lan bağlantısı da hat bağlantısından bahsediyoruz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 7 numara.
1: 7 numaraya yönlendiriyorum sizi. Cümleleri ve kelimeleri birbirine bağlayan en temel edatlardan birini soruyoruz. Acaba nedir? Sürenizi başlattım.
0: İle.
1: İle doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 5 puan daha gitti. Eyvah eyvah diyorum. Ara küçük küçük açılıyor. Sizle
0: küçük,
1: devam
0: küçük
1: ediyorum.
0: Mi?
1: Kaç numaralı soruyu açayım?
0: Sanırım 15'i tercih edeceğim.
1: 15. Peki 15 numaralı sorumuz bakıyorum. Hazırsa geliyor. Bir video sorumu bu acaba? 15 numaralı soru diyorum. Hayır değil. O zaman okuyorum sorumu. Tarihi kültürü ve Pers medeniyetiyle öne çıkan Orta Doğu ülkesini soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
0: İran.
1: İran doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açayım? 22'yi açabilirim.
0: Olur. Hadi 22 yapalım.
1: Peki 22 diyorum. Gelsin 22. Benekli, çok renkli ya da açık tonlu görünümü ile kullanılan bir kelime soruyor size. Nedir acaba bu kelime? Süreyi başlattık. Benekli, çok renkli ya da açık tonlu görünümü için kullanılan kelime.
0: Çil.
1: Çil değil ama biz ilk harfi açalım. Aslan Hanım hazır mısınız? Sakın bunu kaçırmayın. Bakın,
0: değilim.
1: Hatta bazen böyle övmek için de söylenir. Aa ne kadar da la denir. Süreyi başlattım. Aa la.
0: Ala.
1: Ala doğru yanıttı. Evet. Alaydı yanıtımız. Harikasınız. Hemen bildiniz. Ala yanıtıydı.
0: Hemen bildim.
1: Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım diyorum.
0: 19.
1: Bakın 16 öneriyorum. 19 öneriyorum.
0: 19.
1: 19'a gidiyorum. 19 numaralı sorumuz.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Foto soru. Bakın. Bir kıyafet soracağız size.
0: Of.
1: Renk, bir renk kartelası düşünün. Özellikle şöyle renklerden dört harfli bir renk düşünün. Bu Hint kadınlarının kullandığı bir kıyafet. Renk kartelasını canlandırın gözünüzün önünde. Neler var? Kırmızı var, pembe var. Bir de dört harfli bir renk var. Dört harfli bir renk var. Renk.
0: Mavi
1: dört
0: mi?
1: Harfli. Mavi bir tane daha var. Hatta çok büyük bir futbol takımının da rengi diyeyim size. Onun iyi de biteni. Efendim,
0: sarı.
1: Ben şimdi sorunuzu okuyorum. Hint kadınlarına özgü bir giysi diyorum. Dört harfli bir renkten çağrışım yapsın size diyorum. Sürenizi başlattım.
0: Sarı. Sarı mı?
1: Sarı.
0: Evet sarı.
1: Doğru sarı tabii ki. Harika. Bir
0: evet,
1: beş sarı. Puan yazdınız hanenize.
0: Ama ben zorları seçiyorum. İnanılmaz bir torpildim.
1: Çok mu destek oluyorum? Ama bayram
0: ama ben
1: gibi.
0: Çok zorlarımı seçiyorum olun, anlamadım.
1: Sesinizle, müziğinizle yalnız bırakmadınız. Programımıza renk kattınız. Biz de birazcık destek olalım.
0: Tabii
1: müsaadenizle
0: ki.
1: Lütfen.
0: Teşekkür ederiz.
1: Harika buldunuz. Sarıydı buradaki şifre kelimemiz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? 18'i öneriyorum. Daha doğrusu 21'i öneriyorum.
0: 21 olsun.
1: 21 olsun. Geliyor sorunuz. İnatçılığıyla dillere destan olmuş.

0: Yük taşımada da kullanılan bir hayvan, gözleri de çok güzeldir. Süreyi başlattık.
1: Keçi ya da eşek mi? Eşek.
0: Eşek tabii ki. Güzel gözlü eşeklerden geldi. Bir de E harfinden şifre harf buldunuz. Harikasınız. Birinci kelimenin sondan bir önceki E harfini açtınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 17 mi desem?
0: 17 diyebilirsiniz ama 25'i öneriyorum. 24'ü öneriyorum. Bunlarda şifre harfler var. Kolay diye düşünmeyin. Şifre harflere yönlendiriyorum.
1: 25 olsun o zaman.
0: 25. Tamam Seda Hanım, bakışınızı gördüm. Seda Hanım artık yeter diye bir bakış attı bana. Fazla abartmasak mı acaba? Geliyor. İhtiyaç sahiplerine yardım amaçlı toplanan para ya da destek. Sürenizi başlattık.
1: İade diyesim geliyor da.
0: İadeye çok yakın. Çok yakın bir kelime bu iadeye. Neredeyse kelimeyi birebir doğru bildiniz diyeyim. Ama peki... Bir harf desteği bizden olsun. Seda Hanım, hazır mıyız? İçine tek harf koyacak.
2: Keşke diğer harfi koysaydım.
1: Evet.
0: İçine tek harfe ihtiyacımız var. Acaba nasıl bir harf istiyoruz sizden? Sürenizi başlattık.
2: İame. İane.
0: Ah, harikasınız. İaneydi oranın kelimesi. Doğru, yani ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı toplanan paraya da destek. Oradaki harfimiz ne harfiydi? Artık çok yardımcı oluyorum. Gerçekten büyük tepki toplayacağım. Diyecekler ki yeter. Neredeyse bütün ipuçlarını verdiniz. Son sorumuzu açıyorum. Siz seçiyorsunuz. Son soruyu açıyoruz. Hangi sorumuzla devam edelim?
2: 18 olsun.
0: 18 numaralı sorumuzla devam ediyoruz. Gelsin bakalım 18. Efendim. Şimendifer veya katar olarak da bilinen yük ve yolcu taşıma aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Dört harfler.
0: Yardımcı olmayacağım.
2: Yok, olmayayım. Yolcu taşıma aracı.
0: Gelmedi mi aklınıza? Biz bir harf desteği açınca Aslan Hanım hemen şimdi tak diye kapacak soruyu.
1: Hiç efendim, sanmıyorum ama.
0: Yük ve yolcu taşıyor. Uzun yollar. Aa! Bir harf açtık, süreyi başlattık.
1: Tren. Tren.
0: Tren tabii ki. Harikasınız. Gelmedi mi bak benim?
1: Gelmedi. Benim de gelmedi.
2: Direkt
1: harf gelmesin.
2: Böyle trak, tır o tarz tır, yani. Evet. Yük taşıma olarak gelince şeyi düşünmedim hiç.
0: İnsan evet, katar ve yol ve yük taşıma noktası deyince raylarda gidiyordu trenimiz. İlk bölüm bitti. 15 soruyu tamamladık. Nasıl geçti?
2: Keyifliydi.
0: Değerlendirme alabiliriz. Nasıl? İyi miydi? Biraz ısınma turu. İyi geldi mi?
2: Güzeldi. Benim tahmin ettiğimden daha heyecanlı geçiyor şu anda.
0: Harika, birinci etabı bitirdiniz. Peki kaçar puanda olduğumuzla ilgili bir fikrimiz var mı? Sizce ara biraz açıldı mı? Yoksa yakın mıyız?
1: Ben 15 puan falanım sanırım.
2: Yaklaştık sanırım, ben emin değilim.
0: 15 puanda olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?
2: Evet.
0: Çok yanlış düşünüyorsunuz. Hemen puanlara bakıyoruz. Bakalım durumumuz nasıl? Biraz geridesiniz. Aslan Karakaş şu ana kadar 7 doğru yanıt verdi. 5 puan üstünden 35 puandasınız Aslan Hanım. Seda Eylül Tansık da 8 doğru yanıt bildi ve şu anda 40 puandasınız. Birbirine de oldukça yakın masalarımız.
1: Ben
0: 40 ve 35 puandayız. Diyorsunuz ki hangi arada bildim ben bunları?
1: Evet.
0: Ben bir şekilde size vakit kazandırıp hızlı hızlı aldım oradan sizden yanıtları. Zamanı iyi kullandık. O zaman hazırsak ikinci etaba geçelim mi?
2: Geçelim.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Ama küçük de bir müzik arası verelim. Harika yorumunuzu bir dinleyelim önce diyoruz.
1: Olur.
0: Ve efendim Sır Küpü'nde ikinci etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, harika yorumlar dinliyoruz. Müzik dolu bir sır küpünde kaldığımız yerden hemen yarışmamıza devam ediyoruz. Dönüyorum Seda Eylül Tansa. Hazır mıyız Seda Hanım?
1: İnşallah.
0: Peki. 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Her sorumuz 10 puan değerinde. 10 tane sorunun doğru yanıtını sizden rica edeceğim. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video soruları sonuna kadar dinleyebilirsiniz. Düşünmeye zamanınız olacak ama 120 saniyeniz bittiğinde de bilemediğiniz

0: sorular eksi değil, hanenize yazılmayacak sadece.
1: Tamam.
0: Tamam, yeterince karışık anlatabildim mi?
1: Yok, gayet güzel.
0: Peki. O zaman 120 saniyenizi kurup başlatayım mı sürenize?
1: Hadi başlayalım.
0: Peki, 10 doğru yanıt arıyoruz. 10 soru yönlendireceğim size. 120 saniyenizi başlattık. Dini bayramlarda akrabaların ya da komşuların evlerine gidip o günü kutlamaktır. Ne yaparız?
1: Ziyaret.
0: Evet, ne ziyareti?
1: Bayram ziyareti.
0: Bayram ziyareti. Aganta Burina, Burinata adlı eserin yazarıdır. Halikarnas.
1: Balıkçısı.
0: Balıkçı tabii ki. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Kurban şarkısıyla 90'ların sevilen müzik grubunun adı?
1: Kurban.
0: Harikasınız, bir 10 puan daha gidiyor. Satranç en bilinen eserlerinden biridir. Zweig.
1: Stefan Zweig.
0: Stefan Zweig, evet doğru. Kapıkule sınır kapısı hangi ildedir?
1: Yukarı.
0: Trakya tarafına. Trakya yukarı doğru gidin, uca gidin, pas gidin, pas gidin, pas deyin,
1: evet, evet, pas, evet.
0: Pas deyin. Hemen bir video sorumuz var, gelsin.
2: Çetin, ne yapıyor?
3: Abi olsam hoca, sen ne yapıyorsun?
2: Sen bölmeden önce vaaz veriyordun Çetin. Bayram namazı nasıl kılınır, faziletleri nelerdir diye.
3: Hoca, sen de hep aynı şeyi anlatıyorsun.
2: Bak bir kere anlamamışsın, tekrar anlatıyor. Ne olmuş yani? Çetin, uzatma, geç otur. Her bayram bir şey buluyor. Bu kaçtı? Hiç, bir de pişkin. Hiç.
3: Hoca, yanlış anlamazsan bilin ya.
0: Efendim, Düğün Dernek filminin başrol oyuncularından birini soruyoruz. Kimdir acaba?
1: Murat Cemcir.
0: Murat Cemcir, harikasınız. Siyah kelimesinin eş anlamlısıdır.
1: Kara.
0: Kara. Bayramların olmazsa olmazlarından biridir. Tatlıdır. Böyle gideriz, alırız, yeriz. Çok da yiyince.
1: Şeker.
0: Bayram şekeri. Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim bakalım ne geliyor.
4: Sence ilk adımı hangimiz attı?
1: Bu yanlış oldu ama. Bunu ben söylüyorum.
0: Efendim?
1: Ben söylüyorum.
0: Emin misiniz? Nasıl yani?
4: Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı.
0: Emin misiniz? Bence bir dinleyin.

0: Harika bir ses. Tabii ki. Kim söylüyor efendim?
1: Seda Eylül Tansık.
0: Seda Eylül Tansık'tan dinledik tabii ki. Bu da size soru ekibimizin bir ikramı. Bayram şekeri olsun diyorum. Ve hemen devam ediyorum. Kurban satışında alıcı ile satıcı arasında geçen hareketli konuşmadır. Ellerde böyle havalarda uçuşur.
1: Pazarlık.
0: Pazarlık tabii ki. Hemen dönüyorum. Bilemediğimiz bir soru vardı. Kapıkule sınır kapısı hangi ildedir? Kapıkule. Batıya doğru gidelim.
1: Edirne dedin mi? Doğru değil.
0: Edirne dediniz.
1: Aha, Edirne demiştim.
0: Doğru
1: zaten.
0: Dediniz mi? Ben o zaman konuşmaktan sizi duyamadım. Sinan Hanım. Harikasınız. 120 saniyemiz bitmeden. Harika bir 120 saniye geçti. Siz hangi arada Edirne dediniz? Ben onu hiç duymadım.
1: Edirne dedim. İçine içine dedim. Doğru değilmiş gibi baktınız ki bana. Sonra komple dikkatim dağıldı.
0: Ben esas diğer soruya şartlanmıştım. Hani doğru dememem gerekiyor. Doğru dememem gerekiyor. Seda Hanım'ın sesini dinlemem gerekiyor diye. Oraya şartlanınca siz biraz şarkınızı kendiniz duyunca bir de yanlış oldu diye. Tabii reji yanlış girdi zannettiniz değil mi?
1: Evet öyle zannettim. Çünkü biz de birbirinizin şarkısını...
0: Yok yok sağ olsun. Soru ekibimizden Aynur Hanım'ın küçük bir ikramı oldu sizlere.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olsun aynen. Böyle bir jest yaptı. Ama bu her yarışmacımıza yapılacak diye bir şey söz konusu değil. Lütfen. Bunu da nokta olarak belirtelim. Ve hemen dönüyorum. Nasıl? Heyecan biraz gitti mi? Hazır
2: Yok.
0: Mıyız?
2: Hazırım ama heyecan daha fazla olmaya başladı.
0: Hiç olmasın. Bakın çok rahat. 120 saniye esasında çok uzun bir süre. Hiç öyle hızlıymış gibi düşünmeyin. Hı hı. Gördüğünüz gibi arada ben zaten duymamazlıktan geliyorum. Bilseniz bile atlayabiliyorum soruları.
2: Tamam.
0: Bu da benim desteğim olsun.

0: diyorum. Mutlaka soruların hepsini bileceğiz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Hazırsanız 120 saniyenizi başlattım. Dini bayramlarımızdan biridir.
1: Ramazan bayramı, kurban bayramı.
0: Kurban bayramı tabii ki. Hemen bir sesli soru geliyor, dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz şeker olan türküsünü kim seslendirmektedir?
1: Yıldız Tilbe.
0: Harika, tabii ki Yıldız Tilbe. Gurbet hikayelerinin yazarıdır. Karay desem.
1: Halit Refik Karay.
0: Harikasınız, bir 10 puanda. Bayramda çocuklara alınır. Böyle tatlı tatlı da yiyerler böyle. Ha, bir şey alınır.
1: Bayramlık.
0: Onu. Bayramlık tabii ki. Hemen bir video sorumuz daha var. Önce izleyelim bakalım ne geliyor. İzlediğiniz ATV'nin fenomen dizisinin adını soruyoruz.
1: İsmini hatırlayamasam da bir oyuncu lise arkadaşımdı. Unuttum sadece adını. Alemin Kralı.
0: Harikasınız, Alemin Kralı. Dünya klasiklerinden Kramazov kardeşlerin yazarıdır.
1: Dostoyevski.
0: Dostoyevski tabii ki. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir?
1: Allah.
0: Kuzeye uca.
1: Rize.
0: Birazcık daha Gürcistan.
1: Artvin.
0: Artvin tabii ki, harika. Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor. Dinleyelim bakalım. Nasıl bir sesli sorusu hazırladık size.

0: Harikasınız. Biz bir 120 saniye daha verebiliriz diyorum. Dinlediğiniz Sen Tükendin, Ben Tükendim şarkısı.
1: Aslan Karakaş.
0: Harikasınız. Alkışlarımız sizinle.
1: Gururla.
0: Dost kelimesinin zıt anlamlısını soruyoruz efendim.
1: Düşman.
0: Düşman. Bir 10 puan daha geldi. Küçüklerin aile büyüklerinin bayramını kutlama şeklidir. Nasıldır?
1: El öperiz.
0: El öperiz. Ellerinizden öpüyoruz. Bütün büyüklerimizin elinden öpüyor bayramlarını. Şimdiden kutluyoruz efendim. Bayramınız mübarek olsun diyoruz ve
1: sizlerine.
0: Nasıl geçti?
1: Evet, rahatladım ya. Ben çok daha zor olacağını düşünüyordum. Bildiğim yerlerden geldi.
0: Vallahi biz de çok rahatladık. Harika sesiniz ve yorumunuzla da eşlik ettiniz. Çok büyük katkıda bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Demek.
0: 10'da 10 yaptık. Harika bir 120 saniye geçirdik ve sır küpünde 3. etaba geçiyoruz.

eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere...

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
2: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha niceleri.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Şarkılarla, müziklerle dop dolu bir programda yarışıyoruz. Aslan Karakaş ve Seda Eylül Tansık bu bölümdeki konuklarımız. Harika bir mücadele çıkartıyorlar. Başa baş bir yarışma. İyice tansiyonların yükseldiği, butonların devreye girdiği son 3. etaba başlıyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız. Arkadaşımız bozulmaz değil mi programdan sonra?
0: Galiba bozulabilir artık.
2: Bu bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor.
0: Yok estağfurullah, öyle demeyelim de biraz gerilim iyi olurdu bizim evet. Açımızdan. Peki tabii ki biz her zaman dostluk kazansın deriz. Her zaman dostluk, arkadaşlık, bayram özel yayınında özellikle. Evet. Ama biraz mücadelede hafif bir dalgalanmada hepimiz için iyi olur diyoruz ve hemen dönüyorum. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Peki o zaman Seda Hanım, sizle başlıyorum. Bir soru seçeceksiniz, sorunuzu okuyacağım. Sonra butonları açtığım an kim önce basarsa o yanıt verecek. Evet, buyurun, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 31.
0: Taktik ve stratejinin başladığı bir bölüme geçiyoruz. 31. 31'e gittim. Çatı kaplamasından mutfak eşyasına kadar pek çok yerde kullanılan ince metal bir levha soruyoruz. Süreniz başladı. Kim basacak bu tanıdık? Buyurun Aslan Hanım. Böyle bir kavurması da olur onun. Bir
1: saç.
0: Şey. Saç tabii ki. Saç kavurmaydı. Harika. Kavurma deyince yemeklerden
1: değil. Evet.
0: Yani inşaat malzemelerinden kavurmaya bağlayıp saç yanıtını almamız on numara.
1: Bunun
0: bir
1: tek sebebi eşimin aşçı olması.
0: Oh, harika, eline sağlık ve güzel işinize de buradan selamlar, sevgiler olsun. Size bir 10 puan kazandırdı evet. Şu anda kavurma, saç kavurmadan. Siz söylüyorsunuz, butonlar yanıt veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 36.
0: 36 numaralı soruyu açıyoruz. Peki efendim.
1: İçimden
0: 36
1: öyle geldi.
0: Numaralı soru geliyor, hazırsam. Bir değiş tokuşta üste verilen şeyi soruyoruz. Süreniz başladı. Bakalım kim basacak? Buyurun Aslan Hanım.
1: Bastım ama bilmiyorum. İade mi? Yok değil.
0: Üste İade değil. Şey. Zaten
1: para üstü
0: bir
1: diyeceğim.
0: Kelime ve birazcık da zor bir
1: mu?
0: Yer seçtiniz.
1: Para üstü de değildi.
0: Peki biz bir harf desteğini bulunalım. A. Acaba ne olabilir? Bir değiş tokuşta üste verilen şey A ile başlıyor. Sürenizi başlattık. Kim kullanacak butonu? Ha. Tabii ki kimse kullanamıyor. Neden? Çünkü Oğuz dinlenmiyor. Çünkü destek vermesi hiçbir işe yaramıyor. Israrla misafirlerimi ikna edemiyorum. 36'yı seçmeyin diyorum. Gidiyorlar 36'yı seçiyorlar. Buyurun efendim. Bir harf desteği daha verdik. Bakalım bu kelimeyi bulabilecek miyiz? A ve B ile başladık. Tekrar okuyorum. Bir değiş tokuşta üste verilen şey, sürenizi başlattık. Kim basacak butona? Eller butona gitmiyordu. Çünkü kelime gelmiyordu.
1: Bilmiyorum, bulamıyorum.
0: Benim hiç suçum yok. Siz dediniz ki 36. Peki. Bir harf desteği daha veriyoruz. Üçüncü harfi açtık. O zaman ben şöyle bir ipucunda bulunayım. Tek sesli harfe ihtiyacımız

0: var. Birinci harften destek alalım. Süre başladı, kim basacak butona? Buyurun Aslan Hanım.
1: Abra.
0: Abra doğru yanıttı tabii ki. Buradaki gizli olan kelimemiz abraydı. Harikasınız. Bütün tabloda harika dört harfli bir kelimeyi nokta atışıyla buldunuz.
1: En azından kurtulduk bundan, öyle değil.
0: Bir de olaya iyi tarafından bakalım, evet, diyorsunuz. Ama şifre harf de bulamadık. Çok da kurtulmuşa benzemiyoruz. Tablonun geri kalanı simsiyah çünkü. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Benle mi devam ediyoruz?
0: Evet, siz seçiyorsunuz. 34. Çünkü siz bildiniz. 34. Peki 34'ü açalım. Bakalım 34 numaralı soruyu bulabilecek misiniz? Efendim, erkek çenesinin ben artık ciddi bir adamım diye yaptığı doğal aksesuarı soruyoruz. Süre başladı, kim basacak butonu? Buyurun.
1: Sakal.
0: Sakal tabii ki. Ben artık büyüdüm, ben artık ciddi adamım dedi sakalımız. Sakalımız yok ki dinletemedik de. Birinci, bir önceki sorunun başlığı olsun efendim. Kaç numarayı soruyu açalım? Peki ben destek olayım mı birazcık?
1: 30 olabilir.
0: 40'ı var. Öneriyorum. İçinde güzel bir şifre harf de gizlemiş arkadaşlarımız.
1: Tamam, 40 yapalım.
0: Ortalarda bir yere açacak ve sizi butona hızlı yönlendirecek bir soru. Bir video soru. Önce videomuz gelsin, bir seyredelim görüntülerimizi, bakalım ne geliyor.

0: Sorunun içinde yanıtı da çok yakın. Bayraklarıyla meşhur İzmir ilçesinde hatırlatan kelime. Butona kim basacak? Buyurun.
1: Bayraklı.
0: Harikasınız. 10 puan gitti. Aslan Hanım tek tek gidiyor da 10 puanlar.
2: Vallahi.
0: Bayraklı doğru yanıtı geldi. Bir de Y harfiydi. İkramımız olan kabul edin lütfen. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım diyorum. Nasıl gidelim?
1: 12 olabilir.
0: 12 numaralı soru olabilir mi? Bakalım 12 numara gelsin. Halk dilinde olmaz. Boşuna ya da hayal gibi anlamlarda kullanılan bir söz. Süreniz başladı. Buyurun. Bir şarkı da var hatta böyle. Ay. Seda Hanım öyle bir... Peki bir harf desteğimizi lütfen kabul edin bakalım. Hangi harf geldi? N ve A. Bir şarkısı da var diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Buyurun Aslan Hanım.
2: Bilmiyorum.
0: Halk dilinde olmazsa boşuna hayal gibi anlamda kullanılan söz. Na.
1: Ya nafile diyeceğim de değil. Valla nasip.
0: Bakın. Siz bana hiç bakmazsanız, ipucu vermeye çalıştığım şey, harfleri okumazsanız. Peki, üçüncü harfi verelim. Eminim buradan sonra bileceklerdir yarışmacılarımız. Na na diyorum, sürenizi başlattım. Buyurun.
1: Nanay.
0: Nanay tabii ki. Bir de şarkısı vardı. Nanay. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruyu açalım o zaman. Geliyor 29 numaralı sorumuz. Şefkatli koruyucu tavırlar sergileyen kişiler için kullanılan bir sıfat soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun.
1: Anaç.
0: Anaç tabii ki. Harika, bir 10 puan daha aldık. Fakat tekrar hatırlatmak durumundayım. Şifre harf bulamıyorsunuz.
1: Evet,
0: ısrarla.
1: Hadi 33 olsun.
0: Peki 33 olsun. O zaman geliyor. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Eski dilde dans eden kadını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun aslanım. Ne yaparlar?
2: Rakkas. Rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas.
1: Falan bilemedim.
0: Rakkası bilmiyor musun?
1: Bilemedim. Ne?
0: Rakkas.
1: Biliyorum. Ama süresi bitti.
0: Yapmayın. Peki tekrar bir harf desteği de bulunuyorum. Peki süreyi başlattım. Buyurun.
1: Rakkase.
0: Rakkase. Doğru yanıt. Rakkas'tan geliyordu. Rakkaseydi.

0: Buradaki bir de şifre harf bulduk. A harfini açtınız. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım? 45'i öneriyorum.
1: Tam 45 olsun.
0: Bakın 32'yi öneriyorum. 45'i öneriyorum. Aslan Hanım, hazır mıyız? Elimiz butonda mı? Bakın.
1: Bilmiyorsan basmamayı tercih
0: ediyorum.
1: Evet
0: ama ben bakın biraz önce söyledim. Önce basın. Bilemezsin Seda Hanım. Yani Seda Hanım size yönelik bir hamle değil. Lütfen yanlış anlamayın ama bilemezsin yani. Ara çok açılıyor.
1: Tamam.
0: Hazır mı?
1: Hazırız.
0: Peki sorunuzu okuyorum. Temel esas anlamında kullanılan bir sözcük. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Ana.
0: Ana tabii ki. Harikasınız. 10 puan gitti hanemize yazdık. Harikaydı. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım. Bakın, hemen öneriyorum. 55. 55'i açalım. Bakın gelin 55'i açalım.
1: Çok hadi
0: güzel
1: açalım.
0: Bir 55 olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Bakın. Hasan Hanım, dikkatle. Dinleyin. Geliyor. Eller butonda. Hazır. Televizyon veya radyo programlarında haber sunan kişi. Süre başladı. Buyurun.
1: Spiker.
0: Spiker yanıtını kaptırdınız. Doğruydu. Evet, spikerdi. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini açtık. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 32.
0: 32. Peki 32 orayı açalım dedi Seda Hanım. 32'ye gidiyorum. Seda Hanım bakalım bulabilecek miyiz? Eski Türkçe'de lütuf, iyilik ve tanrısal bağış anlamında kullanılan bir kelimeyi soruyoruz. Aynı zamanda da bir isim olarak kullanılır. Süre başladı. Buyurun.
1: Basabildin mi?
0: Evet bastınız.
1: Kayra.
0: Kayra. Doğru yanıt. Harikasınız. Fark küçük açılıyordu. Lütfen butonu iyi kullanın Aslan Hanım. Dikkat edin. Ara açılıyor. Lütfen onar onar gidiyor. Kayra doğru yanıtını aldık. Siz söylüyorsunuz. Butonlar karar veriyor.
1: 50 olsun.
0: 50 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 50'de ne var? Bilardo oyununda toplara vurmaya yarayan uzun ve ince sapa soruyoruz. Buyurun.
1: Istaka.
0: Istaka doğru yanıt. Buranın şifresi. Bir de T harfi açtık. İki şekilde de yazılıyor dedik. Istaka yanıtımız da buranın doğru yanıtı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 43.
0: 43'e gidiyorum. Gelsin 43. Yürüyüşte ya da işleyişte düzensizlik ve uyumsuzluk anlatan bir sıfat soruyoruz. Süre başladı. Kim basacak buna? Buyurun. Ağır, ağır, ak. Ağır, ağır, ak.
1: Ay bilmiyorum. Aksak.
0: Harikasınız aksak. Verdik 10 puan geldi. Aksak.
1: Sedacığım sana şimdiden.
0: Buranın doğru
1: sana şimdiden başarılar.
0: Ağır dedim ben. Aksaktı doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz Aslanım. Harika bildiniz yanıtı. Tam da bulduğunuz yerden geldi sorumuz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 28.
0: 28'e olsun. Gidiyorum. Bakayım 28'de ne arıyoruz? Gelsin bakalım. Ah harika. Bakın. Hasan'ın. Hasan'ın.
1: Evet evet tamam. Okey.
0: Geliyor. Bakır eşyalarının parlaması için üzerine çekilen koruyucu madde. Süreyi başlattım. Oh Hasan'ın bastı.
1: Kalay.
0: Kalay doğru yanıtı geldi. Harikasınız. Seda Hanım yanlış anlamayın ama ara çok açılmasın diye ben bir parçacık destek olayım istiyorum. Yoksa ara fena açılıyordu. Oradan kurtardık. Sizinle devam ediyoruz Hasan Hanım. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Çünkü biraz Hasan Hanım'a 3 kere 4 kere söyledim. Kendisi ısrarla bilmeden butona basmıyor. Önce düşünüyordu.
1: Evet.
0: Değil mi? Orayı kullanamadı. Ondan. Yoksa lütfen Seda Hanım hemen... Buyurun.
1: 47 değil mi?
0: 47.
1: Ona.
0: Gelsin bakalım 47'de ne var? Atış sporlarında fırlatılan hedefi vurmaya dayalı bir disiplin. Süre başladı. Buyurun.
1: Tırp.
0: Tırp değil.
1: Değil.
0: Bakın sonu da bir müzik türüdür diyeyim. Bir müzik türü. Bir R&B vardır. Bir de başka bir şey daha vardır. Biz ikinci harfi açalım.
1: Trap.
0: Ama önce basmanız gerekiyor. Bak kim basacak?
1: Trap.
0: Buyurun. Aslanım.
1: Trap mi?
0: Trap doğru yanısını aldık. Harikasınız. Çok güzel bir yarışma çıkarıyordu Aslan Hanım. Harika bir 10 puan daha yazdı hane.

0: kendisine Seda Hanım'ın da desteğiyle trap yanıtını
1: sen mi söylemiştin?
0: Aldık. Ve benim desteğim olamayacağı için mecbur o tarafa atıyorum artık suçu. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 38 zor muydu?
0: 38. Bakalım nereden? 38'i açalım. Hiç zor bir soru değil. Harika da bir soru buldunuz. Efendim bakın.
1: Allah.
0: Bir yerli anlamında kullanacağız. İran ülkesinden gelen ya da o kültüre ait olan bir kişi soruyoruz. Tarif ederken ne dersiniz? Oralı derken onu dersiniz. Pardon. Açtık. Buyurun Seda Hanım.
2: Yani iki şey var, ya İranlı ya da Farslı
0: İranlı
2: diyeceğim.
0: İranlı aldık. Evet. Doğru yanıtı. Harikasınız. Valla o kadar oyalamaya çalışıyorum ama kendisi hem butonu çok iyi kullanıyor hem de çok güzel yarışıyor. Yapacak hiçbir şey yok artık. İstemeden de olsa kendisine kaptırıyoruz bütün puanları. Evet, kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 53.
0: 53'e gidiyorum. Bakayım 53. Gücü ve etkisi olmayan, otoritesini kaybetmiş kişiler için kullanılan bir sıfat. Süre başladı. Bir şeysiz. Tek harfe ihtiyaç var. Onsuz. Mesela ataerkilden gelir bu. Onsuz. Buyurun. Daha sürün.
2: Erksiz.
0: Süreniz doldu ama.
2: Basmamıştım ki.
0: Bastınız ve masanız yandı ama süreniz doldu. Tüh, cevabı vermiş oldu.
2: Ya,
0: sürün butonları açtık. Kim asacak? Kim asacak? Butonları. Aç. Buyurun Aslanım.
2: Ya. Sedanlık sevmediği şeyler bunlar. Üzgün.
0: Buyurun lütfen.
2: Erksiz
0: doğru yanısını aldık.
2: Ben basmamıştım ama.
0: Aslanım çok iyi buluyorsunuz. Gerçekten harika bir yarışma çıkarıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi.
2: Kendi ellerine kopya verdim.
0: Son 10 saniye. Seda Hanım biraz süreye dikkat edin artık diyoruz.
2: Ama ben basmamıştım. Ben oyun oynuyorsunuz.
0: Ben asla buradan tamamen eşit davranmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar da adaletli davranıyorum gördüğünüz gibi. Evet efendim sizle devam ediyoruz Aslan Hanım. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız karar veriyor. Yaklaşık son 2-3 soruya geldim. 14 öneriyorum şiddetle ve 24 öneriyorum.
1: 49 zaten önermiyorsunuz.
0: Ya ben öneriyorum da siz onu seçeceksiniz, zaten onu seçeceksiniz. Siz hep öyle yapıyorsunuz. Beni dinlemediğiniz için programın başından beri öyle geliyoruz.
1: Ne önermiştiniz?
2: 14-24.
1: 14 diyelim o zaman hadi. 14 nerededir?
0: Peki, hazır mıyız? Eller butonda mı?
1: Ha, burada evet. Peki, hadi bakalım.
0: Bu son sorumuz olsun. 14 numaralı soruyu bileceksiniz ve artık finale gideceğim. Nesilden nesile aktarılan, gelenek ve görenekleri anlatan kelime. Kim bilecek? Hani evet.
1: Yok ya.
0: Atalardan gelir. Yok mu? Peki.
1: Irsi falan diyeceğim de değil.
0: Irsi'ye çok yakın. Şöyle diyeyim. Bir ipucu açalım. İlk harfimizi açalım. İpucunu veririm butona. Önce kim basarsa hakkı onundur. Annemize annesi süre başladı.
1: Annemiz annesi.
0: Buyurun Seda.
2: Anneanne.
0: Anneanne doğru yanıtını aldık.
1: Anneanne böyle mi yazılıyor?
0: Anneanne.
1: Anneanne.
2: O anneanne değil.
0: O anneanne değil. Bu Allah gelenek Allah. Ve göreneklerden kalıtımsal geçen diye geçiyor. Sorumuzda da tabii.
1: Çok şaşırtmacalı
0: Aslan
1: oldu bu.
0: Aslan Hanım yarışmayı bitirdi. Üstü yazılımlara geçti.
1: Ya hiç hem aklıma gelmezdi almıyor, ya.
0: Hem kutuları kabul etmiyor. Üstüne de bindirebilmek için. Efendim anneanne, ben ipucu olsun diye anneanne demeye gittim. Yani yoksa.
1: Hayır anneanne diyeceğim. Sığmıyor nasıl anneanne falan diye.
0: Anneanneydi bu sorumuzun yanıtı. Tekrar okuyayım. Nesilden nesile aktarılan, gelenek ve görenekleri anlatan bir kelime bu. Gerçek anneanne değil. Yani anneannemizin anneannesi evet. Değil. Gelenek ve görenekleri anlatan bir kelimeydi. Harika bir yarışma çıkarttınız buraya kadar. Tebrik ediyorum.
2: Teşekkürler.
0: Ve geldik programımızın.
1: Senin şarkını söylemek etabımızın. İstiyorum. Toydum, yenildim.
0: Evet, geldik etabımızın. Üçüncü etabımızın sonuna. Fakat burada bir şey hatırlatmam gerekiyor. Şifre kelimeleri bilmenizi rica edeceğim. Önce bir puan tablosuna bakalım. Kim önde tamamladı? Önde tamamlayan yarışmacımız biri.

0: kopyaları olmasın.
1: Seda Hanım'ın da desteğiyle geldik programımızın son noktasına. Şöyle iki kelimeden oluşan bir şifre kelimemiz, bir cümlemiz var diyeyim. Bunu yanıtlamanızı istiyoruz ve doğru harflerle tek seferde tek şansımız var. Eğer yanlış bir cevap alırsam Aslan Hanım'a geçecek. İsterseniz bu hakkı kaptırmayın derim. Çünkü çok iyi bir yarışma çıkarttınız.
2: Teşekkür ederim.
1: El birliğiyle yarıştık ama alt edemedik Aslan Hanım. Kusura bakmayın. Ya elimden geleni yaptım.
0: Estağfurullah.
1: Peki. Evet, dinliyoruz efendim. Ne olabilir? Şifre kelimelerimiz.
2: Niyet aynadır.
1: Niyet aynadır. Niyet ayna mıdır peki?
2: Bence öyledir, evet.
1: Sizce Aslan Hanım niyet ayna mıdır?
3: Öyledir.
1: Değil mi? İnsanın niyeti neyse yansıması odur diyoruz. Efendim Kurban Bayramı'nın bu güzel gününde bize çok büyük renk kattınız. Çok güzel destek verdiniz. Programımızda harika bir yarışma çıkarttınız ve niyet aynadır. Şifre cümlemizi, harflerimizi, sırladığımız harflerle ortaya çıkan kelimemizi tabii ki buldunuz. Gönülden tebrik ediyoruz. Niyet aynadır diyoruz. Ve efendim üçüncü etapımızı da burada tamamlıyoruz.

0: Evet efendim, harika, müzik dolu, sanat dolu bir yarışma geçirdik ve sevgili Aslıhan Karakaş, Seda Eylül Tansık hem çok güzel enerjileriyle ve harika sesleri, harika yorumlarıyla programımıza renk kattılar. Hemen dönüyorum. Aslan Hanım, sizinle başlayalım. Nasıl geçti yarışma? Bir değerlendirme alalım sizden. İlk etapta çok iyi yarıştınız.
1: Arkadaşlığın gücüne inanmıştım.
0: Harikaydı.
1: Buyurun. Arkadaşlığın gücüyle 200 puan ulaştı. Seda'nın güzel kopyalarıyla diyerekten. Keyifliydi yani. Burada tabii heyecanlanıyorum ben. Yani heyecanlandım. Birçok soruyu böyle bilemedim. Fazla düşündüm ama çok keyifliydi sizinle yarışmak. Benim için çok güzel bir deneyim oldu.
0: Bizim için de çok keyifli bir deneyim oldu. Hemen dönüyorum. Seda Hanım, nasıl geçti? Yani bir ara zorlandınız mı? Hiç zorlanmamış gibi. Böyle ısrarla devam ediyordunuz
2: yok,
0: ama.
2: Yok, estağfurullah, zorlandığım kısımlar bence kendi adıma kesinlikle oldu. Yani çok heyecanlı bir şey tabii, hani bilmiyorum, ben çocukken de hep heves ettiğim bir şeydi, böyle izlerdim televizyonda, farklı yarışmacılarla tahminde bulunmaya çalışırdım. Gerçekten burada farklı oluyormuş her şey dedikleri gibi. Ama ben çok keyif aldım. Çok güzel ağırladınız bizi. Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Renk üstüne renk kattınız. Yeni dönem bizi Seda Eylül Tansık'tan neler bekliyor diyelim?
2: Stüdyo çalışmaları sürüyor. Kısmetse Haziran sonuna yetiştirmek istediğim iki tane şarkım var. Birini aranjör arkadaşım yapıyor, birini ben yapıyorum. Bir de sürpriz bir iki tane düet gelecek diyebilirim. Harika. Onların da tarihleri henüz netleşmedi. Bu şekilde hazırlıklarım devam ediyor.
0: Çok yakından takip ediyor olacağız. Tabii ki bu güzel sesi, bu güzel yorumu mutlaka dinleyeceğiz diyorum. Aslan Hanım, sizin nasıl projelerimiz var mı? Yeni dönem
1: var. Tantaş ile, sevgili Tantaş ile bir düetimiz olacak. Onun da henüz tarihi belli değil ama onun için heyecanla ben de beklemedeyim.
0: Harika. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki bayram günü söylemek istediğimiz artık son cümlelerinizi alayım ve yavaş yavaş programımızı yine sizin güzel seslerinizle kapatacağız. Buyurun Aslan Hanım, sizden başlayalım.
1: Sevgi dolu, huzur dolu, barış dolu bir bayram diliyorum herkese.
0: Çok teşekkür ederiz Seda Hanım.
2: Ben de aynı şekilde herkese sevgiyle ve sevdikleriyle birlikte geçirebilecekleri huzur dolu bir bayram diliyorum. İnşallah her şey herkes için çok güzel olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim, biz de harika bir bayram gününde çok güzel iki sesle, iki yorumcuyla yarışmış olmanın keyfini yaşıyoruz ve sizlere gönülden iyi bayramlar diliyoruz. Huzur, sağlık, mutluluk dolu iyi günler olsun, nice bayramlar olsun diyoruz ve yine sevgili müzisyenlerimizin güzel sesi ve yorumuyla sizlere veda ediyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere

0: imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adına.
2: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
3: Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle.
4: Wired şimdi Türkiye'de. Hemen abone ol.
5: Genel izleyici için uygundur.

Tüm izleyenlerimiz, İnsan Hali programına hoş geldiniz. Bugün İnsan Hali programlarının en özellerinden birini çekeceğiz. Çünkü mesleğinin zirvesindeki iki dostumu stüdyoda konuk ediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama uzun yaşarken sağlıklı da kalalım istiyoruz. Ama uzun yaşayıp sağlıklı kalırken akıl sağlığımızın da pırıl pırıl var olmasını istiyoruz. Bu mümkün mü? Onu soracağımız harika bir İnsan Hali programı başlıyor.

0: Uzun yaşayalım diyoruz, psikolojik esenliğimiz yüksek olsun diyoruz, fiziksel sağlığımız hep gençliğimizdeki gibi olsun istiyoruz. Bir de istiyoruz ki güzel konuşalım, etkili olalım. Şimdi geçen haftaya bir pas atacağım. Ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama geçen hafta güzel ve etkili konuşma üzerine harika bir program yapmıştık. Çünkü bu güzel ve etkili konuşma aslında psikolojik durumumuzla da çok ilişkili. Yani böyle birçok konuşmayla ilgili sorununuz olsa bile o özgüven o konuşmayı çok güzelleştirebiliyor. Nasıl durduğunuz, nasıl gülümsediğiniz, nasıl baktığınız. İsterseniz geçen haftaya şöyle bir gidelim. Koran Sezin'le Hande Kütüktü konuklarımız. Bakalım son sözleri ne olmuş? Bir hatırlayalım, sonra Longevity ile devam edeceğiz. Ve Hande Kütük hanımefendi, acaba önümüzdeki hafta hangi sözleriyle programımız başlasın ister?
1: Duyguları ifade etmekten, kendimizi rahatlatacak alanlar bulmaktan fazlasıyla bahsettik. Ben o yüzden şunu söylemek istiyorum. Herkesin, çocukların, yetişkinlerin duygularını rahatlatabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alanları bulması. Ama sanat, ama spor, ama başka bir alan. O yüzden arayışımıza devam edelim ve kendimizi, duygularımızı rahatlatacak alanları bulalım diye söylemek istiyorum.
0: Çok güzel bir son söz oldu bence ve şöyle denebilir, yani o duygu düzenlemeyi yapacağımız sağlıklı alanları geniş bulabilirsek şayet sağlıksızları çok seçmiyor oluyoruz gibi gözüküyor sanki. Söylediğiniz çok değerli. Koran Sezin, Doktor Koran Sezin, acaba önümüzdeki hafta programımız hangi sözleriyle başlasın ister?
2: Öncelikle vokal hijyeni tekrar hatırlatalım, aslında çok güzel olur. Vokal hijyene herkesin dikkat etmesi önemli. Ama profesyonel ses kullanıcılarının daha da önemli. Ve bunun yanı sıra belki yoğun ses kullanımından önce seslerini ısıtmaları son derece faydalı olur. Bir son sözde etkili konuşma sosyal hayatın en önemli becerilerinden biridir. Bu mesajım da kulaklarda kalsın isterim.
0: Şimdi gelelim günün programına, konusuna. Uzun yaşam, sağlıklı yaşam, psikolojik esenliğin yüksek olduğu, hem psikolojik olarak iyi hissettiğimiz hem fiziksel sağlığımızın yerinde olduğu bir uzun yaşam mümkün mü? Ama ondan önce şunu sorayım. Akademide bir televizyon yıldızı olur mu, mümkün mü? Evet, olur. Profesör Doktor Oğuz Özyaral hocam stüdyomda. Canım hocam, hoş geldin.
3: Teşekkür ederim. Bu kadar şımartma.
0: Hayır yok, bu böyle yani. Bu böyle. Teşekkür ederim. Gerçekten akademi dünyasının ekranda insanlar gördüğünde en güvendiği, yaşasın dediği uzmansındır. Her zaman, yıllardır bu böyle.
3: Teşekkür ederim.
0: O yüzden verdiğin bilgiler hocam çok değerli. Çünkü bilgi kirlilerinin çok olduğu bu dünyada insanlar Oğuz hocanın söylediklerinin bir filtreden geçtiğini bilirler.
3: Doğru söylüyorsun.
0: Ben de ona göre soracağım soruları. Tamam, uzun yaşamak mümkün mü? O belki mümkün.
3: Çok şey söyleriz tabii bu konuda. Ben öncelikle bir küçücük bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla ilgili uzun uzun çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet, evet.
3: Tabii bu konular da onların içine giriyor zaman zaman. Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden özellikle Nişantaşı Rüştü Özel, eskiden kız okuluydu. Şimdi biliyorsun Karma. Sana çok güzel bir el işi hediye yapıp yolladılar.
0: Hocam, neden
3: ben torba ile getirdim böyle.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Nişantaşı Rüştü Üzer Anadolu Lisesi.
3: Çok
0: şöyle
3: eski.
0: Gösterelim.
3: Bir içini açalım. Kabı bile
0: güzel. Ha, ben sadece torbayı getirdim zaten. Bak, beklentilerimin düzeyi.
3: Çok özel.
0: Çok iyi.
3: El işi
0: harika.
3: Altın sırmayla yapılan.
0: Muhteşem.
3: Evet.
0: Muhteşem. Şöyle göstereyim. Oradaki kardeşlerime saygılarımı, selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. El işiyle, alın teriyle, emek harcanarak yapılan her şey bizim başımızın tacı. Memleketinde alın teri döken, el işiyle hala bir yerlere varmak isteyen öğrencileri, kişileri çok değerli hocam.
3: Aynen.
0: Çünkü bu ara biraz kestirme yollardan bir şey olabilir mi diye insanlar fazla düşünüyor. Şöyle gösterelim. Cimye tutalım. Tamam, şöyle. Hocam ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Oradaki kardeşlerim, sen ne kadar güzel işler yapıyorsun orada.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Yani orada olman, onlara bir şekilde elini uzatman bence ülkenin geleceği için önemli.
3: Valla ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sevgi Yücel'in çok selamları var. Biz böyle çılgınca çalışıyoruz.
0: Vallahi kolay
3: sosyal yapalım. Sorumluluk çok önemli. Çocuklara dokunmak çok önemli. Çünkü bu yaşlarda ne verirseniz onu alırlar. Hani konuşacağız bugün. Çok uzun yaşamak mı, kaliteli yaşamak mı? Benim takıntım bu,
0: biliyorsun.
3: Güzel
0: soru. Evet. Aynen öyle. Evet hocam. Çok güzel bir soru. Hocam ben de bugün Çerkezköy ve Çorlu'da iki tane etkinlik yaptım. Oradaki bütün öğrencilerimize, hocalarımıza, ilçe eğitim müdürlerimize, şube müdürlerimize ben de selamlarımı gönderiyorum. Bir ilçeye geldiğinizde hocam, öğrencileri görünce, okulları görünce orada iyi bir eğitim müdürünün olduğunu hissediyorsunuz.
3: Değil mi?
0: O his geliyor. Benden daha fazla bu bilgi sizde vardır.
3: Doğru.
0: Bir devlet kurumuna girdiğinde, o ilk fotoğrafı çektiğinde burada iyi bir yönetici var. İyi yani bunu dedirtiyor yöneticilerimiz ve iyi ki varlar.
3: İyi ki var.
0: Ve devletimiz o açıdan da bizim için gerçekten her zaman en önemli yerde. Sağ olsunlar. İnsanlar görevlerini layıkıyla yapıyorlar. Evet. Sizin de desteğinizle.
3: Hep beraber.
0: Ve tabii ki değerli dostum, şimdi kongrelerin yıldızları olur mu? Kongrelerde gündüz bilimsel söyleşiler yapıp akşamları stand-up'a yakın bir sunum yapan Profesör Doktor Tunç Akkoç efendim aramızda. Tunç hocam hoş geldin.
4: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük keyif burada olmak.
0: Bir mukavele seni görmek harika.
4: Şekilde. Bir de bir şey söyleyeyim, yani Oğuz hocamla beraber burada evet. olmak. Demin dedi ki çocuklara dokunuyoruz dedi. O zaman ben de çocuk gibiydim.
3: Öyle. Biz çok eski tanışıyoruz. Öğrencim şimdi.
0: Bir 30 yıl var. Bir 30 yıl var işte. Var.
4: Ay, 30 yıl daha fazlası var. Hani ben Oğuz hocam, hatta Oğuz abim diyorum evet. her zaman için bir örnek, rol modeldir. İlk ben akademik hayata girdiğimde, yüksek yapmaya karar verdiğimde onun yanına gittim. Hocam dedim, ben böyle bir şey istiyorum.
0: Evet.
4: Dedi tamam, çok güzel bir şey ama çetrefilli bir yol dedi. Ona göre karar ver dedi. Bu kadar çetrefilli olduğunu bilmiyordum.

0: Ama hakikaten yani öyleymiş ama şu an onun yanında oturuyor olmak da büyük bir heyecan ve
1: çok güzel bir şey.
2: Benim için de çok gurur verici.
1: Yani. Tam onu diyecektim. Şimdi yani. Tunç Hoca dedi ki ben dedi Oğuz Hoca'yı ilk gördüğümde dersimize girmişti. İnanılmaz akıcı bir İngilizceyle yabancı hoca zannettim.
0: Evet evet.
1: Sonra adam Türkçe konuşmaya başlayınca aa yabancı hoca ne güzel Türkçe konuşuyor. Hocam o nasıl bir duygu? Yani bir öğrencinizle, o profesör ve çok başarılı olmuş bir öğrenciyle aynı masada oturmak da değişik olmalı.
2: Şimdi evet benim için Tunç'un yani şimdi Tunç Hoca tabii bütün Türkiye için ama benim için Tunç, sevgili Tunç'un benim hayatımda çok farklı yeri var. Yani ben işte tavşan daha küsmüş dağına bir olmamış hesabı bir ara böyle akademiye kırgınlığım olduğu bir dönemde İngiltere'de uzun yıllar yaşadım. Hı-hı. Geri geldiğimde Tunç profesör olmuştu, ben doçent olmak için çaba tamam, sarf ediyordum. Doğru. Doçent oldum. Tunç'a telefon açtım, dedim ki atanmam lazım. Abi ben senin raporunu nasıl yazarım?
1: Tamam çok iyi.
0: Evet gerçekten öyle
1: yani. Ben şeyi hatırlıyorum. Şimdi bunu söylemesi doğru mu bilmiyorum ama Oğuz Hoca ile bir programdayız. Belki 8 yıl önce, 9 yıl önce.
2: Doğrudur.
1: Dedi ki yani dedi bu akademi camiasına gıcık oldum da profesör oldum dedi. Ben öyle bir karar verdim geçenlerde. Madem öyleysiniz olun diye böyle bir şey vardı.
0: Ama şey çok önemli yani burada Oğuz abinin o akademi yaklaşımı, o işte bu sağlığa karşı olan ilgisi ve koruyucu yaklaşımları falan çok değerli. O zaman yaptığı deneyler yani bir yıl için diye 8-9 tane yayın çıkartıyordu. Ve dişe dokunur yayınlar.
1: Maşallah çok önemli hakikaten.
0: Çok önemliydi. Her şey üzerine o zaman biz beraber mikrobiyoloji çalışıyorduk.
2: Doğru.
0: Ben farmasi mikrobiyoloji çalışıyordum. Ve sabahları bak çok enteresan bunu herkes bilmez abi söyleyeceğim bunu.
2: Söyle.
0: İzin ver. Sabah 7'de gelir. 6.30-7'de gelir.
1: Evet,
0: her tarafı temizler, masasını temizler, siler. Her gün siler. Ondan sonra böyle tertiple oturur. Ben de onun tam karşısında bir oda yapmıştık. Küf odasının yan tarafında biliyorsan. İşte benim masamda kilim falan vardı o zaman o dönemlerde. Orada çalışırdım ederdim ve hep ona bakarak ben kendimi geliştirmeye çalıştım.
1: O öyle ben niye böyleyim falan diye düşünüyordum.
0: Ondan erken gelemedim o dönemlerde.
1: Eyvallah tamam. Hayır gerçekten erken uyandığınızı biliyorum. Ben hatırlıyorum yani öyle. Başarının hep, sırrı olarak hep onu söylersiniz. Erken hep uyanmayı.
2: Öyle. Yani işte insanlar böyle değişik algılayabilirler. Evet. Ben kendimi şöyle ayarlıyorum. Yaz kış tabii bu gün ışıması, biyoritim hep değişiyor. Ben onu ezana göre ayarlamışım kendimi.
1: Evet, çok
2: ezan okunmadan ben ayaktayım mutlaka.
1: Hocam gün ışığını yakalıyorsunuz aslında değil mi? Bu ezanın zaten sağlığa en önemli faydası ama gün ışığını uyanmak. Tabii. Bütün canlılarda büyük
2: yani, bütün enerjiniz orada. Yani işte longevity falan filan da çok modern tanımlamalar olabilir. Yeni yarın yeni bir şey de olacaktır. Tunç da tamam. Benim gibi mesela çok tamam. Seviyor. Ha. Yeni konulara dalsın, evet. Onu anlatsın. Evet, bizim evet. En büyük heyecanımız o anlatmak. Bir şey yakaladık mı topluma anlatmak. Yani bilim insanı demek o demek. Ben bunu yıllar önce söyledim. Bilim insanı sokağa inmeli dedim. Anarşist mi olacaksın dedi adam biraz.
1: Allah Allah.
2: Ya. Bakış açısı var, bakış açısı
1: sokağa
2: var yani.
1: Olmazmışlar. En çok eleştiri de olur ya bilim insanları için.
2: Evet.
1: Sırça köşklerden falan gibi. Aslında biraz sosyal bilimler için bunun haklılık payı var. Biraz bir görmek lazım, dokunmak
2: tabii
1: lazım.
2: Topluma yani bazen, dokunmadan hiçbir şey
1: hani televizyon programı izlemek bile bazen
2: tabii, tabii.
1: Belli televizyon tabii, programlarını tabii. izlemek bile hayata tabii, dair tabii. bilgiyi arttırabiliyor
2: tabii,
1: diye çok, konuştuk
2: tabii,
1: Chris'te.
2: Tabii.
1: Bence
2: tabii.
1: doğru bir yer. Tabii. Programımıza yavaş yavaş o zaman. Bu tabii ben de uzun, sağlıklı uzun yaşam diyorum yani. Longevity kelimesi çok moda. Longevity başlıklı 15 günde bir büyük etkinlik yapılıyor. Bazen haftada iki tane yapılıyor.
0: Evet.
1: Çok moda. Ve bu işin içinde çok fazla kişi var. Önce Oğuz Hocam onu sorayım. Yani bu sağlıklı yaşam kavramının içine hangi branşları, alanları biraz daha yakın görüyorsunuz?
2: Tunç herkes girmeli. Evet. Ama herkes haddini bilerek girmeli.
1: Tabii,
2: yanlış
1: doğru.
2: mı söylüyorum?
1: Çok doğru,
2: benim çok önemli bir lafım vardır. Sevgili Mehmet evet. Şakiroğlu. Haddini bil. Hattını bil diyorum.
1: Güzel,
2: yani nereye kadar geleceğini doğru. bil. Şimdi doğru. mesela ben bugün gene sizin kanalınızda A Haber'de program yapıyorum ve aynen şunu söyledim. Dedim ki özellikle klinik virologların cümleleri çok önemli. Herkes konuşmasın her konuda.

0: Oluyor. Bir hantavirüs var. Evet. Hurra! Herkes
1: yağmur içine gördük, köpürtüyor.
0: Oo, yok öyle bir dünya.
1: Nasıl hocam hantavirüs şimdi durum ne? Hazır ya, konu açılmışken.
0: Ya şimdi sevgili Mehmet, yani o kadar önemli bir şey ki, koronavirüste de öyleydi.
1: Evet.
0: Halkıma ne anlatacağımı bilmem lazım.
1: Tabii doğru.
0: Şimdi bir
1: tabii.
0: Enfeksiyon ortaya çıkmış. Evet. Küreselleşen bir dünyada, küçülen, minicik olmuş bir dünyada çok hızlı yayılır. Ama şunu bilmek lazım. Bu viral partikülün bu dünyadaki yayılma hızı nedir, ne değildir? Daha önce ne olmuş? Evet. Daha önce de bu hastalık vardı.
1: Ha, varmış.
0: Vardı.
1: Orada onun yayılma hızını öngörebiliyoruz. 50'lerde
0: Kore'de görülmüş, Türkiye'ye gelmiş, tamam. O savaşla beraber evet. Falan filan. Sonra 2000'ler, 2009'larda falan işte teşhisler, tedavi yöntemleri şu bu. Şimdi tedaviye girip bulaşamazsın ve bunu konuşmamalısın. Bunu senin Sağlık Bakanlığın zaten tanımlar.
1: Zaten bugün de açıklamayı yapmışlar.
0: Bugün haberlerde evet. Babalar gibi her şey açıklandı. Otur adam gibi dinle. Evet. Lüzumsuz yorum yapmaz çünkü sen hekim değilsin.
1: Evet.
0: Sen koruyucu sağlık uzmanı değilsin. Sen evet. Eczacı değilsin. Sen halk olarak dinle. Gereksiz yorumları da halka verme. Şimdi
1: doğru,
0: benim en korktuğum
1: doğru.
0: Şey şu. Sosyal medya.
1: Evet, orada patlayabilir.
0: Orada
1: şey.
0: Kimin ne çaldığı, ne söylediği, ne yaptığı belli değil. Ha. Halkı galeyana getiremezsin. Korku iklimi yaratamazsın.
1: Evet doğru. Doğru. Ama bu hocam bu da bundan nemalananlar var.
0: Ama
1: yani.
0: Olmayacak.
1: Hedefi işte. Bu olarak yapıyor zaten. Haberi ama, yaymak değil korku iklimi. Onun üzerinden sosyal işte, medyada bundan nemalanan çok fazla insan var.
0: Sabah,
1: sen biliyorsun.
0: Tabii ki. Bugün sabah haberle yaptığımız röportaj, konuşma evet. Birçok şeyin önünü kesti biliyor musun?
1: Evet iyi ki yapmışlar.
0: Sabah doğru gazetesi yazdı o oldu bu oldu falan. Dört dörtlük ilerledik. Niye? Çünkü toplumda gereksiz infial yaratamazsın.
1: Doğru. Tabii.
0: Bakanlık denen bir kavramımız var ve bakanlığımız bu konuda dört dörtlük çalışıyor. Ben her zaman bunu söyledim.
1: Evet.
0: Türkiye Sağlık Bakanlığı her zaman çok iyi işler yürüttü.
1: Gerektiğini
0: Covid döneminde de tabii. Her şeyi
1: Fahrettin Bey tabii çıkıp ki, ayar gün açıklamasını yapardı.
0: Çok açık
1: yapardı.
0: Ve net. Burada titiz olmak gerekir. Yani illa karşı geleceğim. İlla ben yani oradan 8 tane like alacağım, 9 tane şakşak alacağım diye olmaz
1: maalesef
0: bu işler.
1: Maalesef öyle oluyor hocam.
0: Olmaz. Yani. Olmamalı. Dolayısıyla bizim kanallarımız, yaptığımız programlar, biraz evvel sen ifade ettin çok güzel. Toplum senin söylediğin her şeye değer veriyor.
1: Evet.
0: Ben ağzımdan çıkan cümleyi
1: filtreden
0: kuyumcunun terazisinde tartırım.
1: Evet tabii doğru. E çünkü böyle bir
0: olmaz.
1: Prestij kaybı da var sonunda.
0: E tabii olur
1: yani
0: mu canım?
1: Şeyle. Olmaz tabii.
0: Sonra seni tefe koyar çalarlar. Evet. Gerek yok.
1: Evet. O zaman hantavirüsten şu anda korkmak için bir neden yok ama bir virüs var. Bu da belli yerlere dağılabilir. Ama şu anda böyle bir endişe edecek bir
0: şimdi,
1: durum yok diyoruz yani o
0: bakın,
1: zaman kabaca.
0: Biraz sonra işte Tunç da, sevgili Tunç da anlatacak bir sürü konu falan filan. Her şeyin ucu dönüyor, psikolojiye dayanıyor. Hı. Sen benim yaşam kalitemi bozamazsın.
1: Evet.
0: O korku iklimini yaratamazsın.
1: İnsanlar yine evi kapanacaklar,
0: bir,
1: korkular
0: hiç
1: başlayacak.
0: Hiçbir şey. Ya işte ilacı var mı bilmem. Bana soruyor.
1: Gerek mesela, yok, o daha o konu
0: abi
1: gelmedi.
0: Biz daha oraya gelmedik.
1: Tamam, çok güzel.
0: Ama sorun. Şimdi çok önemli bir şey var. Eğer ortalıkta gerçekten bulaş kaynağı varsa, benim ülkemde hastanem var, yoğun bakım ünitem var, karantinalarım var.
1: Tabii.
0: Bitti.
1: Çok da iyiyiz o konuda.
0: Bitti.
1: Doğru.
0: Yani böyle biz izole bunu ederim. Kapatın.
1: Değerli hocam, en iyi sen biliyorsun. Pandemide Türk sağlık sistemiyle ilgili soru işaretleri, şunlar bunlar çok şey vardı. Fakat Avrupa ülkeleri ve benzeri ülkeler gözden geçirildiğinde, Tunç hocam ne der bu konuda bilmiyorum. Yani
0: önde
1: kötü
0: gittik,
1: değildik
0: önde
1: bence.
0: Önde gittik biz.
1: Bence önde gittik evet o süreçlerde. İyi kurtulduk ama çok fazla bir zorluk olunca da zaten hiçbir sistem ona dayanamaz. Zor zamanlarımız
0: yani.
1: Oldu. Ama yine de o canla başla çalışan sağlık ordumuza da her şeyden önce her zaman güveniyoruz ve
0: kesinlikle.
1: Sevgilerimizi, saygılarımızı
0: kesinlikle.
1: Sunuyoruz. Zor durumda onların yanındayız. İşler
0: kesinlikle.
1: Böyle. O yüzden işler yolundayken de saygıyı hak ediyorlar. Yani
0: kesinlikle.
1: Bunu söylemek önemli. Peki hocam, Tunç hocam, sen şimdi bağışıklıkla ilgili Türkiye'ye çok fazla şey anlattın. Kök hücreyi sen adınla biz açıkçası
0: duyduk,
1: öğrendik ve bildik. Ve orada çok da frenleyerek konuştun. Dedin ki öyle bir mucize yok.
0: Evet.
1: Çalıştıkça olacak.
0: Tamam.
1: Şimdi biz insanlar kök hücreyi Tunç hoca kadar çalışmamışken üfürürken Hoca dedi ki öyle bir durum yok. Keşke olsa. Çünkü ben yapıyorum zaten. Peki var mı şimdi şöyle bir düşündüğünde bağışıklık sistemimiz eşittir uzun yaşam gibi bir denge sağlanabiliyor mu hocam?
2: Bağışıklık sistemi muhakkak etkili bir kere. Yani bizim işte o zaman dedi o stres yönetimi, çevresel faktörler, işte genlerimiz, hepsini konuşacağız bugün burada. Ama bağışıklık sistemimizin gücü bizi uzun yaşamaya doğru yönlendiriyor.
1: Evet.
2: Uzun yaşam dediğimiz şey tabii ki kaliteli yaşamdan bahsediyoruz. Yani o kum saati dönüyor. O kum saati ağır ağır iniyor aşağıya. O son kum tanesine kadar. Evet. Hatta ben konuşmalarda diyorum yani size müjde hepiniz öleceksiniz.
1: Yukarıdan biraz kum ekleyemiyoruz. Doğru.
2: Yok. Ama önemli olan şey bu süreyi nasıl kullanıyoruz?
1: Evet, doğru.
2: En önemlisi bu. Sağlıklı mı kullanıyoruz? Çünkü şu hastaneler yürüyemeyen, konuşamayan, yemek yemeyen insanlarla dolu. Onlar da yaşıyor.
1: Doğru. Tabii ki.
2: Sonuç olarak. Tabii. Ama önemli olan şey bunu ne kadar sağlıklı yapabiliyoruz. Evet. Bağışıklık sistemi burada çok önem arz ediyor.
1: O durumlardan dönüyor insanlar. Sağlıklı bir hayata kavuşabiliyorlar. Doğru adımları atarlarsa. Doğru adımları kaybedilmiş atarlarsa. Bir şey yok.
2: Evet.
1: O motivasyonlar mı?
2: Mesela antifrajil yaşam bu bana çok iyi geldi Oğuz abi. Antifrajil yaşam terimi. Yani bir stres karşısında, bütün olaylar karşısında, engelleme karşısında güçlenerek çıkmak.
1: Evet.
2: Bunu mikroorganizmalar yapıyor. Yani zorlukla karşılaşıyor ve güçlenerek çıkıyor. Bunu pandemide gördük biz. İnsanlarda da bunu yapmak lazım. Antifrajil çok benim hayatıma dokunan bir terim oldu son zamanlarda.
1: Evet.
3: Çok önemli.
2: Biz de yani ne kadar çok sesle karşılaşırsak, ne kadar çok dalga kıranla karşılaşırsak orada güçlenerek çıkmamız gerekiyor neticede. Bağışıklık sistemi de böyle. Evet. Yani biz ne kadar erken yaşta mikroorganizmayla karşılaşırsak bağışıklık sistemimiz o kadar kendini güçlü hale getiriyor.
1: Evet. Hocam sana şöyle söyleyeyim. Çocukluk yaşantısında travmalarla dolu bir takım insanların ileriki yaşlarda psikolojik problemler çıkaracağı psikolojinin bir sayıltısıydı. Yani ön kabulüydü. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar, bizim de bir SCI yayınımız var bu konuda. SCI yayınımız. Çocukluk dönemindeki bu travmatik yaşantılar bazılarında ileriki dönem çok güçlendirebiliyor.
2: Kesinlikle doğru.
1: Tam söylediğiniz şey aslında. Çünkü bir yaşam deneyimi kazanıyorsun ve bunu artı haneye yazabiliyorsan tekrar böyle bir sorunla karşılaştığında problem çözme becerin yüksek oluyor. Bir yeni bir şey öğrenmiş oluyorsun. Belki böyle bir şey.
2: İşte hocam önemli olan şey burada nasıl yol izlediğiniz ve olayları nasıl algıladığınız.
1: Evet.
2: Algılama şekli önemli burada.
1: Evet.
2: Ya ben bunu fark etmeden yıllarca öyle yaptığımı hissediyorum kendimce. Yani her girdiğim kaostan güçlenerek çıktığımı hissediyorum.
1: Evet, tabii, doğru.
2: Yoksa ne akademide bu noktada olabilir?
1: Tabii aynı
2: de sağlık açısından bu noktada olabilir.
1: İnsanlar böyle bakıyorlar, sağlıklı profesör, işte parası var, kongreler, hani oh ne kadar güzel hijyenik
2: parası var derken
1: yani inşallah vardır. Yani öyle bir şey ki sanki hep o noktadaymışsın gibi düşünülüyor. Oysa ki değil, neler yaşanıyor?
3: Tabii tabii.
1: Neler aşılıyor ki artık o noktaya geliyor insan? Yani ben diğerlerine faydalı olacağım düşüncesi de 7-8 yaşındayken insanda bulunmuyor. Evet. Bu belli badireleri atlattıktan sonra ondan bir borç sonra gibi ortaya çıkıyor.
2: Evet.
1: Ve sizin güçlenme hikayeniz de böyle.
2: Hatta Oğuz abi şey demişti o zamanlarda konuşuyorduk. Yani akademik hayat bir yaşam tarzı.
3: Tabii
2: hatırlıyorsan. Yani şey değil. Hani sen yapacağın edeceğin olacak. İşte akşam şu saatte eve gittim, bu saatte kalktım geldim değil.
1: Değil tabii.
2: Bu bir yaşam tarzı.
3: Yaşaman gerekiyor.
2: Zorundasın.
3: Sen de içindesin.
2: Burada yani sen yaptın aynı şey neticede.
1: Oğuz hocanın yani öyle bir çalışma odası vardır. Yani Oğuz Hoca eve gittiğinde de çalışıyor.
2: Evet evet.
1: Biliyorum.
2: Evet.
1: Çünkü arada o online bağlantılardan falan sürekli çalışma odasında oldu.
2: Ben bizzat gördüm yıllar öncesinde.
1: Ben gördüm. Tabii.
2: Panikliydin o zaman değil mi? O dönemlerde görmüştüm.
1: Çok özendiğim bir şey benim. Ben öyle bir çalışma düzenim olmadı açıkçası. Yani eve oturduğum zaman çalışayım falan gibi. Çok böyle onu bilmiyorum. Onu hocalarımızdan görüyoruz
2: benim
1: yani.
2: Benim hayatım boyunca bir odam olmuştur. Bu aileme teşekkür ediyorum bu noktada ben yani.
3: Evet.
2: Hep bir odam olmuştur. Kardeşimin ayrı bir odası olmuştur. Çalışma masam olmuştur.
3: Güzel bir şey.
2: Kütüphanem ayrı olmuştur. Bana bu ortam sağlanmıştır evde.
1: Evet, çok güzel bir şey.
3: O ayrı bir mutluluk veriyor zaten.
1: Sana. Benim oda vardı da işte bilgisayar oyunu falan o şekilde. O imkanı o şekilde değerlendiriyor.
2: Bizim o şeyler bilgisayar yoktu o dönemlerde. Yani biz
3: tabii ya.
2: PubMed'den 5 çeyreklik disketlerle eski Haydarpaşa'da kütüphanede çıktı alırdı Oğuz abi. Çok iyi hatırlıyorum onları.
3: Asetatlara yazardık.
2: Asetatlar Tepegöz'e
1: Evet, doğru. Sonra ama markalar artık yok. Commodore'lu Amstrad çıkmıştı.
2: Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu da bir longevity biliyor musun?
0: Evet. Tabii ki.
2: Yani biz o dönemler abi yani kalkıp da okuyarak, araştırarak, muhakeme gücümüzü kullanarak bir yerlere geldik. Şimdi benim korkum o. Artık bu dönemde şu ChatGPT bilmem ne. Abi yazıyorsun her şeyi oraya. Her türlü bilgi geliyor ve artık zihnini yoğurmuyorsun. Olaylar aslında çözümsüzsün. Hiç.
1: Yazma becerisi bile
2: yol tarifi için bile öyle değil mi?
0: Yok, çivi devrine döndü çocuklar. Evet. Böyle böyle yazıyorlar.
1: Gerçekten.
0: Çünkü gerçekten şu iki mi? Parmağını falan koy. Benim evet, hala nasırım var. Evet. Böyle onlar böyle. Şimdi
1: ha, tabii o yazma şeyi.
0: Ama yani yazmayı bıraktıkları gibi bir kaydırma yöntemiyle yaşıyor.
2: Evet,
0: yani önünde cep telefonu var. Şakkıdı şakkıdı. Orada mesela işte Tunçep şey söylüyor, psikolojiyi söylüyor. Seni mutlu etmeyen ne bir haber, ne bir program, ne bir konu. Dolayısıyla senin bir şeye kendini adapte edip onun üzerinde konuşma ve tartışma lüksün yok.
2: Yok.
0: Yok. Kendi kendine yaşadığı fıtır fıtır fıtır fıtır kaydırdı bir yaşamla yüz yüze. Ya sen çok yaşasan ne olur mübarek.
1: Kaydıra kaydıra fazla. Ama dopamin arayışı işte. Yani o keşfetmenin coşkusu yok insanlarda. Bir şey bulmanın,
0: onda
1: bir şey üretmenin coşkusu
0: var,
1: yok.
0: Hiçbir şey yok onda.
1: Hocam o coşkuyu ama çocukların yaşaması lazım. Yani
0: evet.
1: Keşfetme, evet. Merak ettiğin bir şeye ulaşma ama bunun için çaba sarf ederek
0: oluyor. İşte ya, bu hediyeyi sana o yüzden getirdi.
1: Evet çok değerli hakikaten.
0: Çünkü
1: çok
0: bu çocuk kendi çiziyor.
1: Evet ne güzel. Bravo.
0: Bu çocuklar mesela bugün başka bir mezun olduğum lisedeydim. 4 yaşındaki çocuklar da bilgisayar üzerinde yapıların kodlamanın üzerinde çalışıyor. Kodlama çalışıyor. 4 yaşında. İşte eğitim bu. Ondan sonra bakıyorsun lise sona kadar devam ediyor. Evet. Ve ödüller yağıyor.
1: Evet,
0: durup dururken gelmediğini çocuk öğreniyor.
1: Çok
0: bugün
1: doğru, çok
0: okulu
1: doğru, çok
0: ziyaret doğru. Ederken beni en çok vuran ne oldu biliyor musun? Öğlen saatinde millet yemeğe yetişmeye çalışırken 12 evladım orada ertesi yani yarın bir kodlama şenliğine katılacaklar bir fuara. Onun programını bitirmeye çalışıyorlardı. Budur olay.
1: O da ilginç.
0: Böyle abi. Yetişen çocuk.
1: İyi öyle mi olmalı hocam ya? Biraz daha ağır değil mi çocuklar?
0: Hiç ağır
1: için,
0: değil bence.
1: Uçurtma şenliğine katılsalar daha iyi değil mi o yaşta?
0: Hayır.
1: Ona da katılıyorlar.
0: Ona da katılsın. Ama yani bak şimdi Tunç'u o kadar güzel bir şey söyledi ki hard disklerle, kartuşlarla
1: canım,
0: bilgi
1: tamam.
0: Taşıdık.
1: Doğru.
0: Şimdi senin
1: o
0: parmağının ucunda ve zahmet edip onu yapmıyor.
1: Hocam şey ben mesela şeye de ilgimi çekiyor. Şimdi senin bahsettiğin 12 tane çocuk karşısında bir oyun çıkacak. Onda kaybolacak. Ya da karşısında bir sosyal medyayı kötü kullanmaz ki bilgi sahibi ise. O çocuklar gelip de kötüye kullanmaz. Öğretiyor, üretiyor.
0: Ne maketler yapmış
1: işte,
0: inanamazsın
1: yani. Yani biz çocukların yasak yerine
0: hayır.
1: Nasıl kullanacağını öğreteceğiz.
0: Teşvik
1: bu kadar
0: etmen
1: teşvik
0: lazım.
1: Etmek evet, lazım. Evet, evet. Nasıl kullanacağını öğrensin. Mevzu bu.
0: Başlarında 2 tane öğretmen var. 12 çocuk 2 öğretmen. Baktığın zaman çılgın bir bakış açısı. Zaten o rol modelini seçmiş hocası.
1: Evet.
0: Ve üretiyor. Hani bize böyle iş yaparken el sallıyor bir yandan falan o vaziyette.
1: Ama böyle kodlama gibi. Hocam longevity kavramlarının şöyle bir turunu atsak
0: evet, olur,
1: hangi branşlar
0: ki.
1: Olabilir içinde acaba diye o soruya döneyim tekrar. Psikoloji var diye kendinden
0: ben
1: söyleyeyim.
0: Bende her şey var. Yani Tunç özellikle psikolojiyi çok seviyor.
1: Hı-hı.
0: Orada zaten mutluluk hormonları şunlar bunlar.
1: Evet.
0: Zaten hayatın çok önemli bir parçası. Ben sürekli stres yönetimi, ha. İşte zorbalık, akran zorbalığı,
1: evet,
0: akran
1: hocam,
0: nezaketi bu tip alanlarda devamlı hem yazıyorum hem anlatıyorum hem konuşuyorum ama bana göre buradaki en önemli konulardan bir tanesi spor. Yani hareket. Hmm,
1: hareket evet.
0: Sen bir kere muhteşem bir mekanizmaya sahipsin. Kasların ne kadar çalışıyor hayatım? Hı-hı. Bana onu anlat. Yani ben hep şunu söylüyorum. Teyzeciğim apartmanından çık iki mahalle aşağıya git, alışverişini günlük yap, iki kilo bir eline torbalarını al, yürü, şu kasların gelirsin.
1: Evet, doğru. O çok güçlü yani, bir hareket hakikaten.
0: Tabii canım.
1: Alışverişten yani dönüşte torba zaman, taşıyorsun ve yürüyorsun.
0: Tabii 20 dakika
1: dengeli olacak sadece.
0: Yürüdüğünü düşünsene, bakkala gitmek için 20 dakikada yukarı geldin, 40 dakika. Evet. O sana yeter artık. Evet. Bana diyor ki, ay işte bütün gün yırtındım, halıları sildim, kapıları sildim. Beni hiç ilgilendirmez. Saçını süpürge etmiş. Ben altın çalı süpürge ödülü vermeyeceğim kimseye.
1: Tabii, harekete bakarım.
0: Ben diyorsun. harekete bakarım. Tabii canım, yani standart harekete bakarım. Ritmik yürüdün mü, yürümedin mi?
1: Ay, spor salonuna gidip de ağırlık kaldıran çocukların yerine kapıyı silenleri de tercih ederim yani. Ama bir işe yarıyor en azından.
0: Ama iş yapacaksın tabii. Yani sadece göğüs kabartmak, işte
1: değil yani,
0: kas
1: değil,
0: abartmak
1: değil. Kimseye faydası değil yok. O yani çocukları

0: alıp tarımla uğraştırmak lazım, inşaatla çalıştırmak lazım bence.
1: Bence de
0: çok yani. Büyük enerji gidiyor orada. Sonra da hapur hapur yemek yeniyor. Tavuk yemem lazım falan diyor. Yazık günah. Boşa giden enerji üzerine açları gıda takviyeleri falan. Ne gereksiz.
1: Biz sokakta çamurla oynadık.
0: Evet.
1: Bahçede toprak kazdık. Domates ektik, patlıcan ektik falan. Yani çocukken böyle büyüdük. Beylerbeyin göbeğinde böyle
0: tamam,
1: büyüdük. Oldu. Anladın mı? Levent'in göbeğinde büyüdüğümüz
0: yani. Geldi bir an Levent'in göbeği de yaptık deyince evet, şey oldu.
1: Tabii öyle Anadolu'da falan değil. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Evet. Levent ve Beylerbeyi arasında ve Mecidiyeköy. Gittik geldiğimiz alanlarda her yerde yeşil vardı.
0: Evet.
1: Büyüklerimiz elimize çapa verirdi. İşte bir şeyler taşıttırırdı, ederdi. Sürekli bir iş yapma
0: doğru
1: şeyi vardı.
0: Var gerçekten
1: ve
0: öyle.
1: Ekosistemi öğretirlerdi.
0: Evet.
1: Kes Oğuz domatesi 2. Böyle göbek keseceksin. Camın önüne koy. Kuruyacak tohumlarını seneye kullanacaksın.
0: Ne kadar güzel.
1: Şimdi bu evet, çok önemli
0: müthiş bir
1: eğitim.
0: Şey. O dönüşüm, o gelişim, o dünyanın varoluşu.
1: Senin işte bu. Ben yani çılgın bir çocuktum.
0: Hı hı.
1: Babam bana, dedem çiftçiydi. Lahana döneminde lahana tırtıllarını eve getirip ona lahana yapraklarıyla beslerdim ki acaba mide bağırsak sistemi nasıl çalışıyor, böyle hareketini izleyeyim.
0: Aa, hocam ondan çok ilginçmiş bu hakikaten.
1: Evet. Yani biyoloji izleyerek öğreniyorsun. İşte o
0: biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz?
1: Ben vallahi anlatayım. Kesin anlatırım. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Yaşama heyecanın var.
0: Evet,
1: çünkü
0: işte,
1: o canlının
0: işte
1: yarın yediklerini nasıl dışarı senin atacağını izlemeye
0: müthiş
1: çalışıyorsun.
0: Bir şey müthiş bir merak.
1: Yani
0: o doğanın tam kendisi işte.
1: İşte doğa.
0: Varoluş ve üretim. Yani. Her şey var. Dünya zaten doğa bizden başka ne bekliyor ki? Zaten onu takip etmiş oluyorsun.
1: Tabii.
0: Ha, tırtıldan takip ediyor olmak da en kolay. Belki de takip edilecek.
1: Ama öyle sonra
0: canlı yani.
1: Başlıyorduk karıncayı takip etmeye.
0: Tabii aynen. Ne kadar
2: şeyler fasulyeyi büyütüyorduk şeyde,
1: tabii,
2: pamukta fasulye.
1: Pamukların içinde fasulyenin boy boy büyümesini yani izledik.
0: Bundan mesela ama niye vazgeçilir acaba? Bu ne kadar değerli bir şey. O
1: fasulyenin
0: sabrı.
1: Gereken.
0: Sabır var orada bir kere. Yani kaç günde oluyordu? İşte 20 günde.
2: Tabii.
0: Oradaki sabır izlemek çok en doğru ihtiyaç duyduğumuz şey bence o sabır. Hani şu ekran kaydırma kültürünün yerine bir evet, sabır koyman lazım. Sabrederek
2: kim adam
0: bekleme.
2: Oldu? Ben
0: Çim adam.
2: Sonra geçtik.
0: Evet aynen.
1: Birçok toplantıda söyledim. Bu hafta Sayın Kaymakamımızla beraber yan yanayken gene söyledim. Hobisi olanın fobisi olmaz.
0: Çok
1: ha bu kadar fobi ortaya çıkmasının nedeni
0: hocam,
1: o. Adamın hiç uğraşacak bir şey
0: çok
1: yok.
0: Iyiymiş,
1: yani işte
0: çok
1: korku iklimi denen şey yok. Hobin varsa hay dur benim çocukluğumda büyük kadınlar, teyzeler şeyler kapının kenarına bir yastık atarlar. Çocukları izlerler bir yandan tığ işte bir şeyler örerler falan. Danteller işlerler. Bu büyük heyecan.
0: Evet, geçim sıkıntısı olanın can sıkıntısı olmaz gibi burada.
1: Evet ama öyle.
0: Hobisi olanın fobisi olmaz. Bu biraz da böyle durup kendini dinlemekten
1: ben
0: ortaya çıkan bir şey biraz da yani.
1: Yani.
0: Doğru
1: bak orada da bir şey söylemek istiyorum. Ha. Çok önemli. Ben kendimi dinlerim biliyor
0: tabii,
1: musun?
0: Tabii. İç sesinden memnun sanırım işte.
1: Ama ben iç sesimden hiç memnun olan
0: değil
1: bir adam değilim.
0: Neden?
1: Ben huysuz bir herifim yani.
0: Estağfurullah. Olur mu canım?
1: Öyle canım.
0: Hayır yani bir şey kabul eder miyim ya?
1: Yok ya.
0: Şeker gibi.
2: Şimdi öğrencisi olmadın bilmiyorsun.
1: Ya, tabii canım. Beni böyle pamuk dede gibi görüyorlar. Ben ya, çıldırdığım tabii noktada hiç öğrencime bağırdığımı hatırlamam.
0: Yani.
1: Arkamı dönüp kızarım. Duvara kızarım yani. Tamam. O kadar enteresan bir şey. Hayır ben şöyle gün boyunca yoruluyorsun ya aşırı bir kortizol yükleniyorsun.
0: Evet.
1: Ve tabii onu boşaltman lazım. Ev dolu tıklım tıklım misafirlerim var arkadaşlarım. Ben derim ki arkadaşlar bana biraz izin verin köşeme çekilmek istiyorum.
0: Evet.
1: Artık yoruluyor beyin. Yani çok fazla karıştırıcı faktör var. İster müzik dinle ister dinleme. Televizyon falan açmam. Sakin o köşede. Bir, bugün ben neler yaptım? Yarın yeni neler yapmalıyım? Benim hayatımdaki en büyük düsturum dünkü Oğuz olmamak. Ben 70
0: evet,
1: yaşındayım.
0: Evet, o gelişim olayı çok önemli gerçekten.
1: Her gün yeni bir şey üretmem lazım.
0: Bu arada maşallahınız var hocam. 70 dediniz ama. Peki hocam, sana döneyim. Aynı şekilde soruyu sormak istiyorum. Hangi disiplinleri görüyorsun
1: ya,
0: bu
1: bitiremedik
0: yolculuk?
2: Ben tahmin hayır, ettim zaten.
0: Detaylarda yani. Söylüyorsun hocam tabii ki ama
2: şeyden yine de bahsedeyim o, abi ben bak o çok önemli. Oğuz abinin alıp lafı.
0: Tamam.
2: O hareket dedi ya mesela. Çok önemli. Mesela benim

0: Bu longevity'de incelediğim konular içinde hücresel mekanizmalar var. İşte mitokondri sağlığı
1: tabii,
0: çok
1: tabii,
0: önemli.
1: Tabii.
0: Enerji her metabolizmamızın şey enerji metabolizmamızın geriye gidiyor olması, işte mitokondri fonksiyonlarının bozuluyor olması, kök hücre ve hücresel tedaviler, egzozom tedavilerinin işte etkinliklerin hala araştırılıyor olması, ozon tedavileri, işte bu hücresel tedaviler yanında bu tarz molekül tedavileri ve mesela bir NAD diye bir şey var. Yine bizim için bu evet. enerjide çok etkindir. Evet. Şimdi dışarıdan insanlar bunu almaya çalışıyorlar doğal evet, olarak.
2: Tabii, tabii.
0: İntravenöz olsun hap olarak vesaire. Evet. Ama mesela deminki o konu işte egzersiz dediğimiz olay. Hı-hı. Artı bakın Hı-hı. doğal yaşam aslında bize bunların hepsini veriyor. Üretebileceğimizi evet. veriyor. Değil mi abi? Mesela egzersiz, bir başka şey uyku.
1: Çok önemli. Hı-hı.
0: Bir başka şey daha söyleyeceğim soğuk. Soğuk. Üçü Hı-hı. mesela üçü bize NAD sentezini zaten içeriden destekliyor.
2: Soğuk onu. Biraz açar mısın hocam soğuğu? Soğuk pres mi yapalım yoksa böyle soğuk suyla yüzümüzü mü yıkayalım yoksa soğuk havada mı duralım? Nasıl bir şey?
0: Hepsini yapabilirsin aslında soğuk.
2: Hepsini bir arada yapmayın ama.
1: Çok soğukta davranabilirsin.
0: Abi soğuk davranmak bile o da psikolojik olarak evet şeyi ya. Arttırıyor. Yani insanlarla ilişkilerde bir sınır koyuyorlar.
2: Mesela kovaya giriyorlar. Yani. Buzdolu kovaya giriyorlar. O olur mu?
0: Bu fazla program bitmez. Bu program bitmez. Şöyle mesela soğuk dediğimiz olay soğuk duş almaktan bahsediyorum. Mesela evet, evet. soğuk direnç. Hmm. Dedim ya antifragil yaşam. O da soğuğa karşı o direnç mekanizması şey oluyor. O dediğim şey o. Yani. Buna karşı vücut da bir reaksiyon veriyor ve koruyucu bir noktaya geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu önemli işte soğuk dediğim olay o.
2: Mesela Rus devlet başkanı Putin'in hep böyle bir soğuk suya girme, soğuk suda kendine gel falan böyle
0: ne kadar zinleri
2: var.
0: Adam.
2: Çok
1: tabii iklimlerin ya. De etkisi var hayatım. Tabii, yani tabii, şimdi, tabii. Ekvatorda soğuk suyu nereden bulacağım da dalacağım içine yani.
0: Doğru.
2: İyi hocam ama soğuk dedin, uyku yemin. Dedin, harekete
0: soğuk, uyku,
2: bu ikisini
0: egzersiz,
2: ekledin.
0: Egzersiz, kas mikrobiyonunuzun olması. Bakın kalp
2: o zaman NAT'a olalım. Gerek olmaz mı diyorsun?
0: NAT'a şöyle gerek olabiliyor.
2: Bu, hani bunları ben, tam yapmadığımız için oraya bir ihtiyaç oluyor
0: NAT'a
2: gibi diyorsun.
0: NAT'a çok yorgun olduğunuz zaman, işte evet. çok tempolu olduğunuz zaman küçük takviyeler olabilir ama o takviyelere bağımlılık olmaz.
1: Ben en çok korktuğum şey o.
0: Takviyelere bağımlılık olmaz. Ne bileyim şey D vitamini almak gerekebiliyor. B evet. vitamini eksikliklerimiz var. Eminim problemler olabiliyor. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında ya da işte bazı otoimmün hastalıklarda olabiliyor. Hı-hı. Mutlaka kan tahlili yapıp işte hekiminize danışmanız lazım. Yani durup durduk yere evde ben D vitamini ampulünü kırayım da içeyim.
2: Olmamalı değil mi yani?
0: Değil. Evet.
1: Hemen yazmışım buraya onu söyleyeceğim. Tahmin ettiğim için. Çok sıkıntı yani.
2: Bazılarında evet. da bu hani demir eksikliği Türk kadınlarında sıkça gözüküyor ama bazılarında yüksek oluyor mesela.
0: Demir
2: yani
0: ve D vitamini.
2: Dolma hikayelerinde.
0: Evet. Tabii. Yani
2: işte
0: bir
2: feritin onu destek alayım yok D bilmem nesini alayım oradan magnezyumu alayım. Bu hazır kodlar böyle dolaşıyor ortalık
0: aynen
2: ama
0: öyle.
2: Herkes için evet. tek bir doğru herhalde olmaması
1: mümkün
2: lazım.
1: Mümkün değil.
0: Kişisel
1: mümkün.
0: Sağlık kişisel anlamda iyi bana iyi gelen bir şey yan tarafı iyi gelmiyor.
2: Fazla gelir.
1: Kesinlikle yani. Gelmez.
0: Şimdi bir şey oluyor mesela ben bir rahatsızlık geçim zaman arkadaşlarım herkes bir şeyler söylüyor. Doğru şeyler söylüyorlar hı-hı. ama benim
1: bana
0: kullandığım ilaçlar bana uydu mu ya da ben onu metabolik olarak işte, genetik olarak ona karşı cevap verebilir potansiyel demeyeyim. Onları da bilmiyoruz neticede. Evet. Yani bu doğru ama net doğrular var. İşte hı-hı. bu yaşam tarzımız. Uykuya ben son zamanlar çok önem veriyorum abi. Bilmiyorum, uyku olayı evet. gerçekten insanın.
2: Ben de sana direkt onu sordum hatırlıyorsan şeyini, içeride.
0: Evet.
2: Uyuyor musun iyi diye.
0: Bravo doğru.
2: Hı. Bence de önemli.
1: Ama çok kimse uyuyamıyor ki.
0: Evet evet.
1: Eskisi
0: evet.
1: gibi değil. Covid'le beraber bir kere uyku düzeni değişti.
2: Hocam çok katılıyorum. Yani o sizin tarzınız uyku. Sabah erkenden uyanma tarzı uyku abi çok azaldı. Gece oturuyor insanlar.
1: Kaliteli uyku.
0: Yok yani.
1: En güzel şey o. Kaliteli uyku kaliteli niye yok? Yok. Bir kere şu. Tabii. Çok enteresan. Cep telefonunun yastığın altında olduğunu düşünebiliyor musun? Gece saat 2'de sen uyumuşsun. Bing bing bing ötüyor.
0: Evet.
1: Ve uyanıyorsun.
0: Evet.
1: Hemen bakıyorsun uyudun mu yazıyor.
2: Uyudun mu yazıyor.
1: Allah kahretmesin seni. Niye yazıyorsun bunu?
2: Yazıyorsun.
1: Zaten uyanık olsa bir şey
2: evet,
1: yaparsın.
2: Var, ne olur zaten.
1: Ve uyandırıyor. O da oradan daha bir devam edeceğim evet. diye. O REM'ler var. Ne oldu? Çöp oldu o REM'ler.
0: Kesinlikle.
2: Gider mi hocam uyku?
1: Çöp oldu.
2: Çöp oluyor gidiyor. gidiyor.
0: Gidiyor.
1: Tamam. Daha yeniden nasıl sağlayacaksın? O zaman mesela bu
2: cep telefonunu yatak odasına sokmama kararını net vermek lazım.
0: Net yani. Çocukların iPad, da iPad alabilirsiniz.
2: Yani. Daha büyük dev ekran bir şey olsun.
1: Daha büyük.
2: Garantini uyandırır.
1: Tabii. Ben bir de televizyon karşısında uyumayı hiç sevmem. Çünkü şöyle bir şey seyrediyorsun, muhteşem. Çok sevdiğim bir program. Uykuya daldın. O

0: program bitti. Bir kabus bir program çıktı. Cinayet. Onları sen beraber. Onun içinde de
1: aynı çok doğru söylüyorsun.
0: Tam senin konumunda yani.
1: Görüyorsun ve telliye de
0: düşünebiliyor musun? Kortizol yükleniyorsun. Yani.
2: Sonra sabah bir uyanıyorsun. Sonra ne kadar güvensiz bir dünyada yaşıyorsun. Ben de oldu bir şey olmadı böyle uyandım.
1: Ama uykuyla alakalı sözünü kestim.
2: Yok hayır estağfurullah.
1: Yani uykuyla alakalı şöyle bir şey var. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Uyumakta zorluk çekiyorum. Çünkü arka plan devamlı
0: evet, şeyler çalışıyor. Evet çok çalışıyor.
1: Bir şey izleyerek, arka planda bir şey dinleyerek aslında ışıksız uyumaya çalışıyorum ama onun evveliyatında işte bir ılık duş almak, papatya çayı içmek gibi hafiften böyle ekranın uzak kalmak daha az böyle sakin
2: bir hazırlığı var yani.
1: Ya uykunun bir hazırlığı var aslında.
0: Evet.
1: Hani direkt olarak ben yatayım uyuyayım olmuyor. Bir uykuya bir hazırlık ritüelinin yaşanması.
2: Ya o oluyorsa da çok şanslı birisindir yani. Evet, evet. Yani ben de oluyordu her
1: çok
2: zaman.
1: Çok duyarsız.
2: Şey peki hocam şimdi hareketi koyduk buraya. Uykuyu kaliteli yapmak ve uygun saatte yapmayı koyduk.
1: Doğru.
2: Soğuk duşumuzu koyduk. Bu bizim hücrelerimizi harekete geçirecek türden bir küçük bir stres olarak direnci arttıracak bir şey. Peki araba, trafik bu konforlu şeylerden de birazcık arada uzak durmak lazım. Mesela küçük yolculuklar, yürüyüşler, bisiklet. Henüz bu kültür bize tam gelmedi. Yurt dışına baktığımızda bir Hollanda kültürüne baktığımızda.
1: Hareket burada var işte. Hareket evet. BMW bisikletim var. Hı hı. Pandemide aldım bisikleti de işte o dönemde. Arada biniyorum mesela 20 dakika 25 dakika kendi kendime binmeye çalışıyorum. Ama yürüyüşler çok değerli.
0: Ya Avrupa'ya döndüğümüz zaman benim yaşımdaki adam bisiklet biniyor.
1: Doğru.
0: Çünkü bunu alıştırmış çocukluktan doğru. Yani doğru, tabii, bazı tabii. Şeyler onları... gençliğinizde olması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben Londra'da uzun yıllar yaşadım. Şunu gördüm. 50 yaş üstü bir popülasyon göremiyorsunuz Londra'da. Çünkü emekliliğini alan o şehir stresinden uzaklaşıyor ve tamamen kırsala gidiyor.
2: Ha,
0: çünkü bu şart yani yaşamdaki o döngüyü de kendi içinde devinimini sağlaman lazım. Yani yeşile gitmen lazım. De, oturman lazım doğada ya. Evet,
1: doğru.
0: Yani yanına bir kuzu mu gelir, bir köpekçik mi gelir, ne gelir bilemiyorum. Bir kuş
2: nehir
0: mu?
2: İzlersin, bir denizi izlersin, yani, bir gün mesela, batımını izlersin.
0: Ben hep onu gördüm. Londra'nın içi hep park dolu. Sincaplar gelip sağınıza solunuza gelip oturuyorlar falan. Sizi harika mutlu şey. Ediyorlar tabii ki.
2: Harika bir şey. Peki hocam biraz yavaşlamak gerekiyor mu diyorsunuz uzun yaşam için? Yani belli bir yaştan sonra o frene basmak gerekiyor.
0: O frene nasıl basarsın bilmiyorum. Ben frene falan basan bir adam değilim.
2: Sen hocam basmadın evet.
0: Hayır ama ben şöyle frene basıyorum. Bazı şeyleri hayatımdan çıkarıp diğerlerini dengesini ayarlamak.
2: Seçici davranıyorsun.
0: Yani şöyle idarecilik yapmak istemiyorum. Çünkü benim yaşama uygun bulmuyorum.
2: Okey tamam ama çok güzel yaptın yani.
0: Yani yıllarca idarecilik yaptım. Evet. Her kademesinde bulundum akademinin. Daha üstü olmayacak bir yerden sonra sizin egolarınızdan vazgeçip ben akademisyen olarak devam edeceğim. Yani ben her gün kalkıp yazı yazabilirim. Ben her gün kalkıp gidip bir yerde küçücük konferanslar verebilirim. İşte bu çocuklarla yaptığım gibi hayatımı ben bundan mutlu oluyorum.
2: Ne güzel. Bu kararı verebilmek için de
0: ama bu kararları vermen lazım. Hırslarından arınman lazım. Yani illaki ben bunu buraya oturup hocam bu koltuk benim falan bunlar çok tehlikeli şeyler.
2: Hocam bunlar zaten o koltuğun üzerinde seni yok edip
0: yok ediyor.
2: Sen o koltuğu dünyanın kendisi zannediyorsun.
0: Ama öyle bir dünya yok zaten.
2: Kesinlikle yok. Şimdi hocam o zaman birazcık yavaşlamak, frene basmak.
0: Evet.
2: Ama bunu kendi tercihlerinde
0: kendi,
2: ne istediğini bilerek yapmak.
0: Bravo.
2: Ve hırslardan arınıp özellikle bu hız çağının sana emir verdiği hırstan biraz arınarak.
0: Bravo.
2: Kendi hedeflerin doğrultusunda hırslı olabilirsin.
0: Evet.
2: Bu doğrultuda hareket etmek, uykuna dikkat etmek ve arada da kendine küçük stresler yaşatmak. Şimdilik konuştuğumuz
0: ama Tunç'um yani hemen şeyi de söyleyelim. Şimdi reklama falan gidersin de biraz.
2: Birazdan gideriz. 5 dakikamız var da.
0: Yemek.
1: İşte beslenme
0: ne,
1: tam onu söyleyecektim.
0: Ne yedin ne içtin değil mi beslenmek? Çok, ben çok böyle antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Tunç'un çalışmaları çünkü o noktada ilerlediği için. Senin bağışıklığın 14 yaş civarında oturuyor. Yani 14 yaşına kadar bir çocuğun gelişimini çok iyi takip etmen lazım. Yedirdiğin, içirdiğin. Yani benim mesela bir dizi konferansım olmuştu. Besleyen ama doyurmayan gıdalar.

0: Şimdi sen böyle bir kabus var ortada. Aa,
1: tamam, çok güzel.
0: Haldır huldur yiyorsun, doydum.
1: Tamam. Hay. Son bir daha acıkıyorsun.
0: Ha, tuz yedin, şeker yedin. Karbonhidratla şiştin. Ve tabii yağlar. Ondan sonra gencecik yaşta işte şeker hastası olanlar mı, işte diyabetler mi, obezler mi, ne istersen geliyor.
1: Evet, doğru.
0: 12 yaşa indi obezite ya.
1: Hocam neydi? Doyuran ama beslemeyen.
0: Doyuran ama beslemeyen.
1: Yani besin olarak değeri düşük, ama bir doygunluk hissini hem psikolojik olarak yapıyor, hem fizyolojik olarak yapıyor.
0: Bir paket cipsiye kesin doyarsın
1: yani. Onu da hocam
0: yani
1: şöyle yapıyorum, şunu görüyorum. Kimse oturup da sadece cips yiyerek cips yemiyor. Ya burada bir telefon ekranı var.
2: Tabii.
1: Ya bir şey izliyor, o ya da bir ekran var. O da otomatik olarak yiyor. Ne yediğinin farkında değil. Mindful bir yeme değil o yani.
0: Annen %100 yapmıştır. İki şeyi aynı anda yaptırmamıştır. Evet. Yemek yerken çok konuşmanı istememiştir.
2: Çok doğru.
0: Oyun canı getirmeni istememiştir.
1: Tabii, doğru.
0: İki sevdiğin iş, iki işi aynı anda yapmayacaksın. Ben ağır yemek yerim. Hızlı yemek yemem.
1: Evet.
0: Çünkü bir sindirim sistemi denen kavram var. Sana yüce yaratan bir ağız vermiş.
1: Evet.
0: Onun içine de enzimleri doldurmuş. Onlar ne işe yarıyor? Lapı dönüp yutuyorsun.
1: Yani, tamam,
0: yani o fast food kavramı benim için bir kabus.
1: Hocam dünyaya yapılmış en büyük kazıklardan biri bence bu fast food kavramı zaten. Hem ömrü kısaltıyor, hem senin paranı çalıyor, hem de yemek keyfini elinden alıyor.
0: Şurada yanlış anlaşılsın asla istemem. Türkiye çünkü gıda endüstrisi muhteşem. Ben hamburgere bayılırım.
1: Hı hı.
0: Ama nerede yiyeceğin önemli.
1: Ha, tabii tabii. Yani yemek keyfini de elinden alan şey oradaki fast lafı. O yüzden yemek önemli bir şey.
0: Hızlı
1: o yüzden
0: yemek
1: belki.
0: O ne ya?
1: Tabii yanlış
0: bir şey. Ayakta, bir kere ayakta yemek yenmez. Yediğin her şey 3-5 dakika içinde bağırsaklarına çöker.
1: Hı.
0: Yani ondan sonra kabızlıklar başlar. Hı. Ondan sonra problemler. Hızlı bir şekilde ayakta soğuk bir içecek tüketmek.
1: Hocam Hollywood filmlerinden biliyoruz biz bu hızlı yemek yemeyi. Ayakta yemek. Hemen bir şey alıp yürürken. Çünkü acelesi var. Yürürken bir şeyler yemek.
0: Ben çok merak ediyorum. Bu acele nedir ya?
1: Hiçbir anlamı yok yani.
0: Mesela İtalyanlara sor. Sabah kahvaltısı. Oo, ben köşeden işte kahvemi alıyorum.
1: Bir de ne kadar yavaş aslında gidiyorum. İtalyanlar normalde. Bunu nereden öğrendiler?
0: Sabahın köründe yani niye kahve içiyorsun? Ondan sonra cadaloz gibi bütün gün gözlerini açık.
1: Uyarılmış bir halde.
0: Uyarılmış vaziyette. Niye böyle geziyorsun?
1: Doğru.
0: Deli misin?
1: Doğru. Ve biz bunu niye transfer ediyoruz?
0: Ha, niye yani transfer ediyoruz?
1: Şey. Şimdi Tuncay Hanım şöyle bir şey var. Anne işte yaprak sarma yapacak mesela. Onun içini hazırlıyor. Yaprakları hazırlıyor. Sonra sarıyor.
0: Tabii.
1: Sonra değerleştiriyor.
2: Evet.
1: Sonra işte
0: tencereye yapıyor,
1: önüne koyuyor. Fast food'a alışmış çocuk da onu bir buçuk dakika içinde yiyor.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi onunla o örtüştü mü? Onun yeme hızıyla
0: olmadı.
1: Yapma hızı. Olmaz. Saygısızlık zaten.
2: Ben şeyi eklemek istiyorum. Yani o aile olayında dediği çok doğru Oğuz abin. Yani bir annem, babam, işte kardeşim biz çekirdek ailede hep birlikte yemek yedik.
1: Çok önemli tabii.
2: Yani bir
0: çok önemli
2: masa kültürü vardı ve
0: çok önemli.
2: Babam gelmeden biz yemeğe başlamazdık mesela.
0: Kesinlikle.
2: Hatta derdi çocuklar siz yiyin dedim yok baba sen gel biz bakalım. Yani ölmeyiz.
0: Büyük heyecan.
2: Yarım saat.
1: Birçok
2: heyecan. Ve hep beraber biz masada yemek yerdik. Televizyon bir yerde çalışır çalışmaz ama o masada sohbeti işte bugün
1: halatır sorma var işte. Halatır gibi var.
2: Yani sohbeti. Şimdi bireysel her şey bireyselleşti. Telefon şöyle konuyor ve burada yemek yine.
0: Korkunç.
1: Evet, evet herkes için öyle.
2: Bu muazzam bir şey.
1: O zaman şunu da söylemek lazım. Şimdi yatak odasına telefonu sokmayın dedik. Bu çok kritik. Şimdi hoca dedi ki o ışığı bir kez alırsan uyku içerisinde bir cevap yazarsan uykun gidiyor. Çöp
0: bir
1: oluyor dedi.
0: Çöp.
1: Çünkü uyku da çok önemli. Ama yemek masasına telefon getirmek de benzer bir şey. O zaman da aile üyelerinin birbirine hal hatır sormasını engellemiş oluyor. O zaman yemek masasına da telefonlarımızı getirmeyelim sevgili kardeşlerim. Uzun yaşamak istiyorsak.
0: Ama çok önemli bir şey söylüyorsun. Orada ayrıca başka bir sıkıntı var. Vücut yemek yeme esnasında değil mi? Bir intestinal sistem var. Sindirim sistemi var. Sen onu çiğnerken midene giderken o öyle kendi kendine gidip dolanmıyor. Beyinle beraber hareket ediyor. Bütün mekanizmayı uyaranlarıyla beyin görüyor. Sen bir de buradan başka bir uyaranla beyni kurcalıyorsun.
1: Evet. Aa, tabii tabii. Evet, doğru evet. Doğru.
0: Ya, ondan sonra da uzun
1: orada
0: yaşamak istiyorsun.
1: Başka türlü,
0: 90 yaşına gelip de elim ayağım titreyip sinir bozucu bir karakter olacağım ama böyle sakin yaşayayım, huzurlu doğru olayım bin kat daha iyi.
1: Doğru. Şimdi sınav yaklaştı. Sınavlardan birine 34 gün var, birine 45 gün var. LGS ile üniversite sınavı. Onlar onu söyledim. Yani dinç bir zihinle girdiğiniz sınavın matematik formülünü de hatırlarsınız.
0: Tabii ki.
1: Okuduğunuz paragrafı da öğrenirsiniz.

0: Arabayla kısa mesafelere gitmek yanlış.
1: Yanlış.
0: Telefonla evdeki siparişi verip kapıya getirtmek de yanlış. Çünkü bunu böyle taşımak aynı zamanda bir hareket. Evde bir hal hatır sormak, konuşmak için yemek masalarının kullanılması gerekiyor. Ve yatak odasına telefonu sokmayıp bir o uykuyu da temiz almak gerekiyor. Hareket, uyku ve beslenmenin de genelde anahtarları bunlar gibi gözüküyor.
2: Biz alışverişi söyledik, çok basit bir şey. O da ayrıca bir zihinsel faaliyet. Yani online alışveriş yapabilirsin. Buradan evet, istediğin her şeyi, hiç kimseyle karşılaşmazsın. Hızlı hızlı geçersin. Ama bir mağazaya girdiğinde o beyin seni hareketlendiriyor. Tamam. Onu mu alayım, bunu mu alayım? Ona mı dokunayım, buna mı dokunayım? Onun tadına bakayım. Görsel dokunma, yani her şey, bütün fonksiyonlarını aynı anda çalıştırıyorsun. Ve mesela bu birçok hastalıkların da temelini önleyen bir şey. Yani bir Alzheimer konusu mesela çok önemli bir şey. Parkinson'u önlemek için sürekli, yani müzik dinlemek ayrı bir şey, bir şeyler yazmak. Yani ben sürekli bütün kaslarımın çalışması için hareket ediyorum.
0: Güzel.
2: Bunu sağlamaya çalışıyorum.
0: Güzel. Alışverişte hocam bir de sosyalleşme tarafı da var tabii.
2: Tabii. O
0: da
2: önemli. Benimki geçmek. Çok korkunç oluyor.
0: Fazla sosyalleşme
2: çok
0: oluyor.
2: Fazla
0: çünkü sana gelip merhaba hocam diyorlar.
2: Öyle yapmıyorlar. Hı. Yani bir gün böyle zincir mağazalardan birinde Troiler'la geziyorum. Bir şeyler alıyorum. Kuzenim dedi ki arkana bakar mısın dedi. Beş hanım Troiler'ları. Ben ne alırsam onu koyuyorum.
0: Bu iyi fikir. Her şeyi yapar. Biz de öyle bir kongrede Nazan Uysal Harza dinleyiyorsa onu yiyeceğiz demiştik. Kulakları çınlasın.
2: Çok iyi.
0: Hocam buraya ekleyeceğim bir şey var mı? Yani, bu ilk bölümün şeyine şimdi reklama gideceğiz.
1: Son şunu söyleyeyim. Mesela beslenmeden bağlayacağım bir nokta da ne yediğimiz işte fast foodlar vesaire bizim mikrobiyotamızla longevitimizi etkiliyor.
2: Tabii ki.
1: Yani mikroorganizmaların içerideki düzenli ve yararlı mikroorganizmaların bulunuyor olması da hem kendi bağırsak sistemimizi, sinir sistemimizi hem de beyin fonksiyonlarımızı hem de mutluluk hormonlarımızı etkiliyor neticede. Yani o yüzden bu beslenmedeki faktör ve işte belirli yerlerde yediğimiz, aileyle yediğimiz birçok şeyi mutluluk hormonu da arttırıyor.
0: Evet.
1: Bu da etkili. İşte beyinle bağırsak arasındaki o hatırlıyorsun sormuştun.
0: Evet,
1: ikinci bağırsak, ikinci beyin mi
0: diye. Beyin mi diye konuşmuştum.
1: Hakikaten o noktada önemli. O yüzden o mikrobiyotanın gelişmesi açısından da besinler çok değerli. İleride işte bu kanser gibi hastalıkların oluşmasında, inflamatuar bağırsak hastalıkların oluşmasında etkinliği var. Ve oradaki epitel bariyer dediğimiz sistemin de bozulmuyor olması, onu tutuyor olmamız, bizim düzen tutuyor olmamız da çok önemli. Yani epitel bariyer kavramı çok değerli bir kavram. Bunu hem beslenmemizde hem giydiklerimiz üzerinden de bunu hissediyoruz ve onu bozduğumuz anda da bütün mikroorganizmalara karşı açık oluyoruz. Yani biz kendi bariyerimizi, hem ruhsal bariyerimizi, hem hücresel bariyerimizi, hem mukozal bariyerimizi
0: güçsüzleştirmiş oluyoruz.
1: Evet,
0: bu yanlıştan.
1: Güçlendirmemiz gerekiyor.
0: Peki bunu güçlendirmek gerekiyor. Uzun yaşamak istiyoruz ama aynı zamanda sağlıklı bir hayat yaşamak istiyoruz. Hocalarımızın anlattığı da şu. Bunun için yarın yaşam düzeninde belli, basit ama belki biraz daha böyle alışık olmadığımız bir sisteme geçmemiz lazım ama zor değil. Uyku, hareket, beslenme ve telefonla teknoloji kurduğumuz ilişki değiştirilebilir şeyler. Bir güne değiştirilebilir şeyler. Devam edeceğiz az sonra. Oğuz Özyaral ve Tunç Akkoçlu bir insan hali programı hemen reklamdan sonra devam ediyor olacak. Bekliyoruz.

0: Sonunda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen oyuncu Ömer Duran.
1: Bak sen tanıdığımız bir abisin, bas git işine deyip beni tanıdığı için dövmedi adam mesela.
0: Yeni kitabı Hayat Neye Benzeseydi Güzel Olurdu ne anlatıyor?
1: Kendime söyleyemediğim şeyleri birden yazarken bir bakıyorum dökülüyor. Biraz onlar var.
0: İlk kitabı ona neler hissettirdi?
1: Kapağı aldım. Orada üstünde adımı görünce ne olduğunu idrak ettim.
0: Sanat yolculuğunu nasıl tanımlıyor?
1: Yolculuğum çok şanslı bir yolculuktu ve bir o kadar da zorlu bir yolculuktu.
0: Eleştiriler hakkında ne düşünüyor?
1: Övgüler de hoşuma gidiyor elbette ki ama hani had bilmek demiştim.

0: Evet efendim, Tunçak Koç ve Oğuz Özyaralı harika bir insan hali programı. Biz daha uzun yaşayabilir miyiz ama uzun yaşarken nasıl sağlıklı olacağız sorularına cevap aramaya çalışıyor. Harika cevaplar aldım. Hem yaşam tarzımızı değiştirmemiz lazım ama bunlar büyük değişiklikler değil. Basit önlemlerle büyük sonuçlar alabiliriz. İşin içinde psikoloji var, beslenme var, egzersiz var, iyi uyku var. Daha çok içsel mekanizmalarda yapılacak değişiklikler var. Ama hemen şunu sormak istiyorum. Kimisi de bu inflamasyon olayı kronik halde ve sürekli bundan kurtulmaya çalışıyor. Ama bir yandan da iyi mi? İyi mi, kötü mü? Onu bir sormak istiyorum. Bununla ilgili bir beslenme yöntemleri de var galiba. İnflamasyonla ilgili ne dersin?
1: Muhakkak. Şimdi benim bir konuşmam vardı. İnflamasyon iyi mi, kötü mü diye başladık. İnflamasyon vücudun verdiği bir cevap.
2: Yangı.
1: Yangı. Yani herhangi bir mikroorganizm vücudumuza girdiği anda vücudun onu tanıyor olması.
2: Evet.
1: İlk etapta ona cevap veriyor olması ve onu bertaraf ediyor olması immünolojik bir yanıt ve bu da inflamatuar bir cevap.
2: Evet.
1: Bu kesin olması gerekiyor. Ama kronik
0: bu bir savunma sistemi gibi
1: savunma
0: yani.
1: Sistemi. Ama kronik inflamasyon dediğimiz olay ise düşük düzeyde ama devamlı olan bir inflamatuar yanıt o hasar modelini arttırıyor. Hatta belirli rahatsızlıklarla kansere kadar gidebilen kronik inflamatuar yanıtlar oluşabiliyor. Mesela hani buna en basit ve en çok bilinen örneklerden bir tanesi inflamatuar bağırsak hastalığı, Crohn hastalığı dediğimiz hastalık. Devamlı sürekli bağırsaktan o salgılanan ya da işte bağışık sisteminden salgılanan TNF-alfa diyeceğim bu bildik bir sitokin. O inflamatuar sitokin devamlı orada inflamasyon tetikleyip orada bir problem varmış gibi bağışık sistemini oyalıyor ve devamlı yanıt oluşturuyor.
0: Sürekli bir uyarıcı gönderiyor yani. Uyarım burada bir sıkıntı oluyor. Var gibi. Teyakkuzda kalıyor beden yani. Öyle düşünebilir miyiz?
1: Doğru bir tanım. Ve bu teyakkuzda kalma durumu strese de yol açıyor.
0: Evet.
1: Stres de bunu etkiliyor.
0: Hücreye de zarar veriyor.
1: Zor zarar veriyor. Hatta biz bir çalışma yapmıştık. Şizofreni hastalarında ilaca dirençli hastalarda sabah erken dönemde kan aldık hastalardan. Ve onlardaki işte sitokin düzeylerine baktık. İnflamasyon düzeyi ilaca dirençli hastalarda yüksek. Mesela inflamasyon belirli hastalıkların daha kötü ilerlemesine sebep olabiliyor. Otizm. Otizmde de inflamasyon yüksekse
0: ilacın etkisi azalıyor.
1: Spektrumun ağırlaştığını görüyoruz.
0: Ağırlaştığını.
1: Yani inflamasyon bunu çok etkili. O yüzden bunu kontrol altına alıyor olabilmek lazım. İşte bunlardan belli mekanizmalar, işte doğru yaşam koşulları, evet. İşte Oğuz abi anlatacak beslenme kısmını.
2: Tabii,
0: hocam inflamasyon böyle vücutta gezen bir şey de olabiliyor değil mi? Bedenin çeşitli yerlerinde karşımıza çıkabiliyor mu? Yani
1: tabii varsa, yani nerede hasar varsa ne, orada olur netice. Yani değil mi?
2: Savaş neredeyse orada
1: aynen savunma oluyor. Yani. Sistemik de oluyor. Yani.
0: Psikolojik durumumuzu da o zaman etkileyen ama çok da üzerine çalışılmamış bir şey gibi
1: tabii
0: sanki.
1: Etkiliyor. Mesela değil mi? Şizofreni de bir evet. Yani mental bir problem de.
0: İlacın etkisini azaltıyor.
1: Hatta düşünün tamam, yani geceleri güzel. Artar çoğunlukla değil mi? Yani
2: tabii.
1: İnflamatuar yanıtlar. Yani hasta sabah çıkmaz dediğimiz noktada o yüksek inflamatuar yanıt. Ataklar gece artar çünkü inflamasyon da gece artıyor.
0: O zaman hocam şöyle düşünüyorum. Yani ağır bir psikolojik rahatsızlıkta bir yandan inflamasyon varsa bunda yapılan mücadele aynı zamanda psikolojik tarafı da kontrol etmeyi kolaylaştırabilir.
1: Doğru.
0: Oradaki orayı frenleyebilirsek, soğutabilirsek. Yani.
1: Doğru. Doğru.
0: Tamam, bu çok önemli.
1: Ama beslenme çok önemli burada yani. Beslenme yolu faktörleri, yediğiniz şeyler, inflamasyonu baskılayacak mı, baskılamayacak mı?
0: Mesela kızartmayı böyle şokur şokur yaptık.
1: Çok güzel.
0: Haşur şur yedik.
1: Evet. Bu tam bunun
0: coşturacak olan şey.
1: Coşturur.
0: Tamam. Yani. Okey. Peki hocam, var mı bu konuda söyleyeceğin, beslenmesiyle ilgili bir şey ekleyeceksin? Başka bir soru soracağım yoksa.
2: Beslenmeye eklenecek çok şey var tabii. Yani
0: inflamasyon temelli beslenmeye diyeyim.
2: Şunu üzerinde çok duruyorum, en sevdiğim şey. Yani Akdeniz tipi beslenmemiz lazım. Biz bu iklimin
0: böyle
2: insanlarıyız.
0: Varken yani.
2: Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Paketlenmiş gıdalar dünyanın her yerinden senin önüne

0: getiriliyor.
1: Evet.
0: Yani sen chia tohumunu bilmiyorsun. Burada yeni bunu hayatına sokmaya çalışıyorsun. Evet. Ne gibi bir tepkisi olacak haberin bile yok. Ve burada anamurumuzun varken orada işte bir şeyler geliyor uzak doğudan. Gemilerde onlar olgunlaştırılıyor.
1: Hocam anamurumuzu da şu anda gitsen yani Aydın'da pazara 55-60 liraya satılıyor yani kilosu. Evet. Bir kilo evet. Az değil yani.
0: Tabii canım. Yani. Ben yerli muz.
1: Vaktinde ye yeter ki
0: ya
1: yani.
0: Tabii. Yani hayatında mesela eksiltmemen gereken şeylerden bir tanesi margarin değil. Tereyağı ve zeytinyağı. Evet. Yani bunları pişirme tekniklerin Anadolu'nun ben mesela çalışıyorum. Arkeogastronomi ve arkeofarmasi çalışıyorum.
1: Aa, yani, ne kadar güzel.
0: Tabii şey antik bu. Çağdan günümüze evet. Ne yediler ne içtiler. Ve
1: zeytin
0: sağlığı,
1: hep var herhalde değil mi hocam? Zeytinyağı var. Hep var.
0: Yani üzüm hep var.
1: Üzüm hep var.
0: Yani, sirke olmuş işte o şaraba dönmüş, şu olmuş.
1: Bu. Çok kullanım
0: hep
1: var.
0: Tedavi amaçlı.
1: Pekmez olmuş.
0: Hep pekmez olmuş. Hep tedavi amaçlı. Evet. Hayatımıza sürekli girmiş. Evet. Yani bunu keyif verici olarak değil, tamamen tedavi amaçlı kullanmışlar. Evet. Mesela hayatımızdan çıkmaması gereken şeyler lifler. Bağırsak sisteminin o demin biraz evvel de konuştuğumuz konu lifli gıda yemeniz gerekiyor. Hmm.
1: Bağırsağın çalışıp görevini yapabilmesi
0: tabii,
1: için.
0: Tabii yani şimdi sizi besleyen ama doyuran ama beslemeyen gıdalar eninde sonunda kabızlığa neden oluyor. Hmm. Bizde ikinci beyin bağırsak diyoruz. Mikrobiyata beslenmiyor. Hmm. Takoz gibi bir bağırsak sistemi var. Aklın fikrin burada dışarıya boşaltım yapamıyorsun.
1: Evet, çok nasıl, ciddi bir
0: nasıl sağlıklı olmayı
1: hocam düşünüyor. Psikoloji de çok etkiliyor zaten bu.
0: Etkilemez.
1: Yani gün boyu gündemin orada
0: gündemin orası.
1: Yani yesem mi yemesem mi hikayesinde de bu çok boşaltım değil. Ama bu orada bir nörotransmitter akışı varsa mesela serotonin bağışıklık sistemi ya da işte o bağırsakta da var diyorsak şayet o zaman o kabızlık benim psikolojimi de çok etkiliyor olması lazım. Otomatik olarak nörotransmitter düzeyinde.
2: Bir katkı aslında aslında soruyla beraber.
0: Değil mi?
2: Abi ne kadar su içiyoruz?
0: Ay vallahi ağzımdan aldım. Ben şimdi su söyleyecektim.
1: Tabii su.
2: Kabızlık mesela yani suyla alakalı. Şimdi, ne kadar az su içiyoruz?
0: Benim hayatımda su ve sıvılar kavramı var.
1: Evet.
0: Yani benim bitirmem gereken çalışma esnasında masada otururken de net 3 şişe 750 mililitrelik sularım var. Bu aromalandırılabilir. İşte içine elma dilimi konabilir, çilek konabilir, tarçın. Limon sıkılabilir, tarçın konabilir. Ama bu net suyum. Bunun dışında mutlak surette altın sütüm var. Yani zencefil, zerdeçal, karabiber, zeytinyağı ve tereyağı birlikte kaynattığım bir sütüm var.
1: Allah Allah.
0: Evet. 250-300 mililitre.
1: Vay, çok ilginç.
0: O ya sabah karışım erken ilginç. Saatte ya gece
1: hocam,
0: içilecek.
1: Hocam şu karışımı bir kez daha söyleyebilir misin?
0: Tabii.
1: Yani insanımız bunu uygulasın.
0: Yani şöyle bir bardak süt alın.
1: Ha gerçekten süt de var içinde.
0: Süt.
1: Ha,
0: karabiberi sütün içine bir çay kaşığı kadar bir çay kaşığı kadar karabiber taze çekilmiş olsun.
1: Hmm.
0: Bir çay kaşığı kadar zencefil, yarım çay kaşığı kadar zerdeçal. O bir tık daha az olsun.
1: Evet.
0: Şöyle biz porsiyon olarak şöyle gösteririz tereyağı. Bir parmak, baş parmak kadar tereyağı.
1: O da onun içine.
0: O da onun içine. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Birlikte kaynatacaksın.
1: Hocam mideye zarar bozmaz
0: tam
1: değil mi?
0: Tam tersi bağırsaklarını.
1: Müthiş.
2: Muazzam bir şey.
1: Çok iyi bir haber.
2: Ben deneyeceğim ama.
0: Altın süt benim bu. Altın içeceğim. Mutlaka bu var. Onun dışında çorban var. Mesela bir kase çorban mutlaka var. O da çünkü sıvı. Bir 200-250 mililitre de öyle almış oluyorsunuz. Günde bir tane maden suyum var. Bu tabii bu değerlere çok iyi bakmak lazım. Her marka olmaz. Ona göre hesabını kitabını.
1: Maden yapacak. Suyu su olarak görmüyorsun ama onu ayrı bir sıvı olarak.
0: Sıvılarım görüyorsun. İçinde.
2: Mineral takviyesi
0: şeklinde. Evet, mineral takviyesi o, bravo. Yani çünkü sodyum dışındaki minerallere de ihtiyacın var. Yani mesela potasyum var, şu bu. Eğer bir muz yiyorsam günlük potasyum ihtiyacını zaten alıyorum.

0: karşıladım durumu.
1: Ve inanılmaz bir destek alıyorsun, hem lif olarak da
2: ama alıyorsun. Ama saati de önemli yani maden suyunu. Gece içersen saati... Ben... Yani maden suyu gece mi içmek ya da şey mi içmek
1: sen
2: bilmiyorum.
1: Sen söyle.
2: Ya daha erken bir saatlerde herhalde.
1: Ben bir kere gece öyle bir şey içmem. Böyle garklıya kurkla yatılmaz yani.
0: Doğru. Ha, doğru,
1: bir de şunu
0: doğru
1: söyleyeyim. O mide çözücü değil. Onu bir kere herkes aklına soksun.
2: Yemekten
1: yiyor. Onu diyor ay ben bir maden suyu içim diyor.
0: Öyle bir şey faydası yok.
1: Diyor. Hayır öyle bir şey yok. Hmm. O asit değil ya. O senin o sen beyin olarak.
0: O lavabo açacağı gibi yok.
1: Öyle bir şey değil yani. Onun için mesela bir limonu mutlaka sıkarım ben. Hmm. Gün içerisinde tüketeyim. Ve iki kaşık sirkem vardır suyla karıştırırım.
2: Elma sirkesi.
1: Elma sirkesini mutlaka içerim.
0: Ama bu sıvı takviyeleri yani sıvı üzerinden bu kadar ağırlıklı bir beslenme de az duymuştum. Çok güzel.
1: Benim boyum 1.70. 70-80 kilo arasında olan boyu 1.70 bir erkeğin tüketmesi gereken toplam sıvı miktarı 3-3,5 litredir.
0: Çay dahil olabilir mi?
1: Çay burada biz onu kabul etmiyoruz.
0: Yapmayın hocam ya.
1: Yani
0: edin ya şunu.
1: Hayır.
0: Şunu gelin anlaşalım. Çayı çok içiyoruz çünkü.
1: Orada hayır, istediğin kadar çay içebilirsin. Ha. Karşılığında mutlaka sıvı tüketmen evet, lazım.
0: Ha, tamam.
1: Çünkü bu her şeyi alabora eden bir şey.
2: Kahve de öyle.
1: Bu olduğu gibi sıvı, aldığın sıvıyı dışarı attırıyor sana.
2: Özel bir şeyi çok sever. Sabah kalkar kalkmaz kahve içersen.
1: Ha, evet. Kıyamet koparttığım konudur o.
0: Doğru.
1: O nedir ya?
0: Doğru, o alışkanlıklardan geldiğini biliyorum. Kahve içmeden uyanamıyorum.
1: Amerikan filmlerinde.
0: Ne kısa öğreniliyor bu? Ne kadar hızlı öğreniyor?
1: Çok hızlı öğreniyor.
0: Ama kahve de uyarıcı. Yani öyle tabii, öyle alıştığında o gider ama bırakman lazım.
2: Sabah evet. Bir daha yükseltiyorsun.
0: Bir daha yükseltiyorsun.
1: Ben hep şunu söylüyorum. Senin anneannen dedene kahve mi içirdi sabahın köründe?
0: Yani hayır.
1: Tarhana çorbası içirdi. Evet.
0: Hadi çay olabilir belki.
1: Çay da bizim hayatımıza
0: sonradan girdi.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Biz Orta Asya'dan kalkıp gelen kuşakların süt ve tereyağı aynı tabii, anda doğru kaynatırız. Ekmek doğrarız içine.
0: Hayvan sana ne veriyorsa o sonuçta yani.
1: Ekmek doğrarız. Onu ister kaşık kaşık yersin. İşte Nogay çayıdır onun adı. Onun içine normal çay da konur.
0: Evet. Bu tarihsel kökeni olan beslenmenin şu anda da iyi geleceğini düşünüyorsunuz.
1: Ay bilseydim sana Cengiz Han'ın kitabını yazmıştım. Mutfağına yok, onu getirirdim.
0: Ama hayır yani bu doğru beslenmenin tarihsel evet kökeninden ama gelen bir öğrenilmiş ama tarafı öyle var. Hücre boyutunda, DNA boyutunda falan da mı bunu öğreniyoruz acaba?
1: E tabi biz her şeyi terk ediyoruz. Şimdi bilim adamları dönüyor onu araştırıyor.
0: Tekrar geri
1: geliyor. Antik çağda her şey başarılı mıydı? Hayır öyle bir şey yok. Tek beslenme, işte avcı top ne bulursa onu yedi falan filan. Biz şimdi gerçek bir avcı ve toplayıcı kuşak olduk. Markette ne var onu avlıyoruz, onu topluyoruz, eve getiriyoruz. Yani paket avcısıyız biz. Öyle evet, korkunç bir yaşamımız var doğru şu anda.
0: Marketten topluyorsunuz. Mesela noodle'lar falan oluyor paketlerin evet içinde.
2: İşlenmiş
0: sıcak suyla şey oluyor.
1: İşlenmiş gıda kabus.
0: Ama diyor ki mesela aman çok ucuz diyor mesela. Sağlığın o kadar
1: senin
0: ucuz
1: de hayatın o kadar ucuz ve oluyor ondan
0: yani
1: sonra.
0: Bazen bu yanlış anlaşılıyor. O sizin tabii tuzunuz kuru deniyor ama pazardan zamanında bir alışveriş yapmak hakikaten en doğrusu her açıdan.
2: Tabii
0: ben şimdi Aydın'da yaşıyorum, Kuşadası'nda yaşıyorum ve oradan pazarlara hakikaten ekonomik olarak insanı çok koruyor.
1: Korumaz mı? Yani korumaz mı?
0: Yani doğru
1: bir
0: hareket
1: de şu yok var yani genetik olarak da baktığın zaman zaten işte Tunç'un anlatmaya çalıştığı çok önemli bir şey. Enflamasyon, bir takım iltihaplı bağırsak sendromlarının ortaya çıkış nedeni falan. Yediğin garip yiyecekler bunu içeride. Bakın şunu şöyle düşünmek lazım. Mikrobiyatayı bozarsan onun yerine başka mikroorganizmalar gelir yerleşir.
0: Bunlar da
1: yani mesela kandidalar yerleşir.
0: Kötü ajanlar geliyor.
1: Tabii kötü ajan. Sonra ne olur? Gençler deyip duyuyorum. Ciddi anlamda fistüller ve işte bağırsaklarda problemler ve tabii işte pul pul dökülmeler falan evet filan ve bir mikrobiyal kandidal yük ortaya çıkıyor ve bağırsakla beraber tabii, ortaya doğru, çıkıyor.
0: Doğru.
1: Şimdi bunları engellemenin yolu doğru düzgün beslen. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Ha bu kadar çok yemek zorunda değilsin.
0: Tabii doğru. Tabii yavaş yemenin
1: değilsin.
0: bir avantajı da var.
1: Yavaş yavaş.
2: Aç kal. Otofajiyi destekler. Longevite otofajı. Al bir şey daha ekleyelim ona yani. Ya.
0: Peki bir şey daha ekleyeyim hocam. Bir şey soracağım. Şimdi hani bu şey bugün diyor arkadaş hapşırdı. Ben biraz huylandım böyle. Alerjik dedi. Korkmana gereken bir şey yok. Bu hep oluyor bende. Şimdi hep oluyor da. Mesela hep oluyorsa çözmemiz gerekmez mi? Çünkü bu hep oluyor. O kırmızı burun. Alerjik hastalıklar ortalıkta. Bu psikolojimiz de çok etkiliyor. Çünkü kendini de hazırlıyorsun buna. İşte dışarı çıkarsan bu olacak. Şuraya gidersen bu olacak diye. Alerjik hastalıklara nasıl bakıyorsun bu uzun yaşam açısından?
2: Şimdi alerjik hastalıkların mekanizması biraz daha farklı bir mekanizması var yani. Ve çok artıyor. Hijyen de burada etkili. İşte çocukluk çağında erken dönemde mikroorganizmalarla karşılaşıyor olmak bağışıklık sistemini alerjik hastalıklardan biraz daha uzak noktaya getiriyor.
1: Tabii.
2: Şimdi vücudumuzda regülasyon yapan hücreler var. Bizim regülatör hücre dediğimiz. Hatta Nobel ödülü aldı bu sene bu hücreler. Bizde o hücreler sayısını ve düzeyini arttırıyor olmamız gerekiyor. Ve erken dönemde mikroorganizmalarla işte doğru bir şekilde karşılaşarak bağışıklık sistemimizdeki bu alerjik hastalıklara karşı koruma mekanizmasını arttırmak lazım. Karşılaşmak lazım. İşte immün sistemin güçlenmesi gerekiyor. Bu doğru. Evet, bazı insanlar güneşe çıktıkları zaman soğukta ya da ne bileyim belirli polen dönemlerinde
0: tam da onun dönemine böyle yakın zamandayız galiba.
2: Hapşırmaya başlayabiliyorlar. Bu vücudun verdiği bir tepki. Çünkü normal şartlar altında bizim yabancı olarak algılamadığımız bir polen onda yabancı olarak algılanıyor. Vücut yanıt veriyor. Buna karşı yapılan tedavilerde ona karşı duyarsızlaştırma tedavileri yapılıyor. İmmünoterapiler o. Evet. O senin işte vücudun kendince zararlı gördüğü şeyi düşük düzeyde vücuda vererek onunla yeniden tanıştırılıyor. Ve diyor ki yok diyor bak bu sana zararlı bir şey değil, bu bana zararlı değil. Buna ben yanıt vermeyeyim diye tolerans mekanizması geliştiriliyor. İmmün tolerans sistemi geliştiriliyor vücutta. Dolayısıyla hani bunlar olabiliyor. Bu gerçekten bir hani bir enfeksiyon hastalığı şeklinde bir aksırma değil o. O gerçekten bunun bir reaksiyonu, hücresel bir reaksiyon olarak geliyor.
0: Burun akıntısı falan bunların hepsinde burun
2: düşüşü. Saman nezlesi dediğimiz olaylar vesaire işte astıma dönüştürebilen bu alerjik yanıtlar, öksürmeler, nefes ağırlıkları bunların tabii tedavi mekanizmaları alerji mevcut uzmanı tarafından yapılıyor zaten. Ama buna karşı direncin geliştirilmesi de işte biraz yaşam tarzı.
1: Yaşam tarzına.
0: Ama bunların çözümleri var yani. Bunlarla artık yaşamaya alışkanlık haline getirmeye gerek yok. Şimdi sevgili izleyenlerimiz tabii bunları çok alışıyor insanlar. Bizde 15 yıl boyunca arabayı vurdurarak çalıştıran kişi var servise götürmek yerine. Yani öyle çalışıyor. Ya da sağda bir dişi çürük solla çiğniyor yani 7 yıl. Bunu yaptırmak yerine. Yani her şeye rağmen idare etme kültürü var bizde. Alerji konusunda öyle yapmayın. Çünkü psikolojinizle direkt ilintili. Hem orada bir şekilde böyle bir semptomlarla ortalıkta gezmek iyi bir şey değil. Hem de senin sağlığının belli dönemlerde arada bozuluyor olduğunu kabul etmen iyi bir şey değil. Çünkü bu aynı zamanda bir takım zararlar da veriyor. Vücut sürekli hareket halinde. Onunla uğraşma durumunda kalıyor.
2: Bir şey ekleyeyim. Alerjik hastalıklarda etkili olan histamin dediğimiz o işte belirli hücrelerin salgıladığı o medyatör sadece alerjide değil stresle beraber de indüklenebiliyor. Çünkü onda reseptörü var. Stresle beraber de kaşınmaya başlıyorsunuz stres. Alerjik hastalıklarda kaşınmaya başlıyorsunuz.
0: Tabii doğru. Doğru.
2: Ama burada stres de burada sizin
0: bunu harekete geçirebiliyor.
2: İtiker, çıkıyor, kızarıklıklar başlıyor vesaire. Stresin de sinir hücreleri üzerinden yönetilen bu salınımı arttıran bir nokta var. Yine abi yaşam tarzı.
1: Eninde sonunda dönüyorsun yaşam tarzı.
0: Hocam yaşam tarzı ile ilgili bir şey soracağım. Şimdi Tunç Hoca çok güzel aslında hani beden tanıması lazım bazı mikropları diyor. Bazı şeyleri bilmesi lazım. Şimdi siz demin de konuştuk. Apartmanda büyüyen bir çocuk var. Hijyenik ortam. Sadece alışveriş merkezine gidiyor. Dün biz de gittik alışveriş merkezine. Gerçekten çok güzel, çok eğlendik. Çok güzel mermerler, güzel kokular, hijyen, mijen ama çocuk sadece ev ve alışveriş merkezi ya da okulda büyüyünce bu ajanlarla tanışmıyor. İleride her karşılaştığında beden bunlara ya bu neymiş deyip belki bir takım inflamasyon ya da alerji tepkiler verebiliyor. Sen çocukları ne kadar pisliğe maruz bırakalım. Bazı anneler de sokuyor çocuğun kafasını alışsın, bağışıklığı gelişsin diye. Burada bir denklem var mı? Nasıl çözebiliriz?
1: Hiçbir şey abartmadan hareket etmek lazım. Bir kere en rahatsız olduğum şey, hafta sonunda çocuğun elinden tutup 90 kat giydirip hepsi de sentetik, ondan sonra AVM'de koşturmak.
0: O kıyafetler de artık bir garip.
1: Ama hocam yani her yer fibril kablo, alttan elektrik, üstten elektrik kabloları, dijital bir takım sistemlerin içinde.
0: Işıklar.
1: Zaten sen gerilmişsin, apartmanda yaşıyorsun. Senin apartmanın nefes almıyor. Dedenin kâgir evlerinde oturmuyorsun. Nefes almıyor o binalar.
0: Hep de binalar böyle kaplı, evet, yani ısı geçirmeyen sistemler.
1: Yerlerde laminatlar, duvarlarda kağıtlar, orada yağlı
0: gürültü
1: boyalar.
0: Gürültü var, cam açılmıyor, klima çalışıyor. Işte klima cam açmak değil.
1: Bu ne ya?
0: Bunlar birbirinden farklı şeyler tabii.
1: Doğru. Sen çocuğu gergef gibi gerdin, zavallıyı götürdün AVM'de, bir daha gerdirdin. Sonra diyor ki benim çocuğum diyor avizede sallanıyor. Yani, tabii nerede sallanacak?
0: Dal yoksa
1: başka?
0: Avizeye
1: dal
0: sallanacak.
1: Dal yok, oraya tırmanacak.
0: En son Cüneyt Arkın'ı hatırlıyorum ben avizeye sallanan. Yani, bu Bizans hanlarda.
1: Şimdi senin çocuğu alıp İstanbul gibi bir yerde, bütün sahillerde yeşillikler var. İnin abi, dolaşın.
0: Evet evet, kesinlikle
1: yani,
0: öyle.
1: Benim algılayamadığım şey, otobanın kenarında bana mı vücudunu gösteriyorsun, koşuyorsun ve egzoz kokluyor.
0: Egzozun içinde
1: nasıl
0: koşmak.
1: Nasıl bir insansınız
0: saçma
1: ya.
0: Saçma bir fikir değil mi?
1: Saçma sapan şeyler
0: bir bunlar. Otobüs biletiyle gidilebilir. Hep de laf şu, para mı var? Paranın bununla alakası yok.
1: Bunun parayla, pulla alakası yok.
0: Yani gerçekten gitmek istediğin
1: abuk
0: yere.
1: Abuk subuk şeylere para harcıyorlar. Tabii. Ben hesaplarını da yapıyorum. Beni sinirlendirmesin. Şimdi gereği de yok. Şimdi burada yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler var. Biz neyin yapılması gerektiğine gelene kadar neyin yapılmaması gerektiğini konuşmamız
0: daha
1: lazım.
0: Bence de daha önemli.
1: Evde temizlik yapıyorsun. Ben çok titiz kadınım. Çamaşır sularıyla her yeri siliyorum. Evde iki şeyi bulunduramazsın o esnada. Çocuk ve eğer hayvanın varsa onlar mutlaka dışarı çıkartılmaz.
0: O havaya karışıyor, teneffüs mü
1: çünkü
0: ediyor?
1: Çünkü volatil organik kompans dediğimiz yani uçucuk organik bileşikler aşağıya çöküyorlar ve çocuklar onları teneffüs ediyor. Yani böyle bir temizlik sistemi yok.
0: Hayvanlar da onu teneffüs ediyor. Evde gezen kedi.
1: Salın, parka gitsin, herkes oynasın, parkta oynasın. Üstü başı kirleniyormuş. Kirlensin çamur olsun.
0: Salın kedinizi öyle durumlarda parka
1: gitsin. Hayır, çocuk yani ağaca tırmanmalı. Gidiyorsun parklara, her şey sentetik. Her şey sentetik.
0: Evet.
1: Doğada yani ağaca sarılmayı bilmeyen çocuk var. Doğada koşamayan çocuk var. Böyle bir şey olmaz. Yani doğayla iç içe yaşamanız lazım.
0: Doğru.
1: Bu ben doğru. İşte bulamıyorum, edemiyorum. Bunlar arz talep meselesi. Meraklıyız apartmanlara tıkışmaya. Apartmanlarda yaşıyorsak da çocuğun odasına fibril, sentetik hiçbir halı satın almayın, ucuz da olsa. Paçavra senin yere daha iyi.
0: Evet.
1: Dikin paçavraları.
0: Onlar gözle görülmeyen bir takım tehditler için.
1: Çocuk tepedikçe üstünde o fibriller pırt pırt pırt kopuyor. Onları şey yapıyor, ağzına alerjik şey. Hani
2: kesinlikle.
1: Antijen ağzına en güzeli. Hani ona abuk subuk şeyleri ver, vücuda dursun. Yani çok olacak enteresan. Şey değil yani.
0: Babam derdi hep, yani tabii doğru yanlış tartışılır da, bir şey alacaksan pahalısını al.
2: Evet.
0: Ucuzunu alacak kadar zengin değilsin derdi. Bu sözünde böyle bir karşılığı var. Hakikaten
1: doğru.
0: O aldığı
1: ama doğru söylüyor.
0: Kalısı, kıyafeti
1: doğru.
0: Tehlikeli. Bir gün şey alacağım. Telefon kılıfı alacağım. En pahalısını almaya gittim. Dedim niye bu kadar pahalı? Adam dedi ki takınca görürsün dedi. Taktı. Vallahi dedim takınca gördüm. Ne gördün abi?
1: Ne gördün?
0: O bana soruyor ne acaba diye. Yani kazık da yemeyeceksin ama hakikaten ucuzunu alacak iyi. Kadar zengin değilim şeyinin küçük bir karşılığı var gerçekten.
1: Ama her şeyde öyle. Gıdada gıda, da öyle.
0: Gıdada
1: da öyle. En önemlisi gıdada yani. Ben mesela aklımın almadığı rakamlar var. İşte ekmek arası bir şey yapmış koymuş. O rakama mal etmenin imkan ve ihtimali yoksa
0: orada bir terslik var o zaman.
1: Orada terslik
0: tabii
1: var.
0: Tabii canım. İşte baldır, kaşar peyniri.
1: Ona hele yani. Olmaz. Evet. Olmaz. Mümkün
0: çünkü
1: değil.
0: Çünkü kolay yapılmıyor yani.
1: Kaşar peynirini öyle yapamazsın. Silsilesi var.
0: Balığı öyle yapamazsın.
1: Biz yıllarca neler çalıştık ya. Neler çalıştık tabii. Yani inanılır gibi değil.
0: Peki ne diyorsun hocam? Çocukların bir dış dünyaya değmesi lazım ama çamur mu yoksa mikrop mu?
1: Mesela,
0: kedi köpek beslemek?
1: Yani çok değişik şeyler. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, gene kıyamet kopacak. Ben hayvan sevmeyi çok severim. Onlarla dost olmayı da severim. Evet. Benim kapımın önünde 12 tane kedi var. Evet. Onlar geliyorlar, koşturuyorlar. Evde de kedim var.
2: Sağ olun, Allah razı olsun.
1: Ben çok seviyorum ve bütün mahallenin her tarafına onlar su içsin diye. Onlar birer can. Dün bir tanesi su aranıyordu. Çıldırdım, aklım gitti. Hemen gittik, koştuk, su verdik. Hayvan.
2: Sağ olun yani, hocam. Böyle daha bir şey, değerli bir şey mi var?
1: Kuşlar. Evde bizde hiçbir şey atık değildir. Mutlaka değerlendirilir. Ekmek kaldı. Geri dönüştürmek için bir harekette bulunmuyorsak ıslatılır. Çatıya yayılır. Kuşlar gelir, onları yer.
2: Evet.
1: Yani bizim bakış açımız bu.
2: %100 katılıyorum.
1: Yani mutlak surette doğayla paylaşmam lazım.
2: %100.
1: Çünkü bu dünya sadece insanoğluna ait değil.
2: Değil. Hatta insanoğlu doğanın en büyük tehdidi şu anda.
1: Ben çok yaşayacağım diye her yere beton dökme hakkına sahip değilim.
2: Tam tersi yapılıyor. Sanki o beton da, o doğa da, o dünya da, o evrende sana hediye verilmiş gibi. Tam tersi. Sen o zaman hediyeye de ihanet etmiş oluyorsun.
1: Ediyorsun
2: hediye
1: tabii.
2: Hediye olduğunu düşünüyorsan da ihanet.
1: Evet. Büyük ihanet.
2: Evet.
1: Hani herkes...
2: O yüzden hayvanların da bir şekilde o park, kedi köpek ilişkisini
1: kurmasına fayda var. İsterse isterse mi onlar yaşamak zorunda.
2: Tabii.
1: Herkesin yaşam alanına girdik. Yani denizleri kirletiyoruz. Ben ekosistemle ilgili çeşitli yazılar hazırlıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Her hafta bunları yazıyorum. Çok önemli. Yani ben uzun mu yaşamalıyım? Ben uzun yaşarken doğaya saygımı duymalıyım.
2: Tabii muhakkak ki uzun yaşa ve uzun yaşat.
1: Yani.
2: Yani senden sonra da bir hayat
1: yani,
2: olabilsin.
1: Önce kendine saygı duymazsam kimseye saygı duyamazsın. Egolar kendine saygıyı engeller.
2: Doğru tabii ki. Hocam burada tabii ki temelde şunu kaçırıyoruz. Yani denizde balık kalmadığında, ormanlar tamamen yanıp bittiğinde.
1: Tabii ki.
2: Ve senin girdiğin deniz kirlendiğinde ve haldır huldur o tükettiğin şeylerin bir süre sonra sana zarar verdiğini fark ettiğinde iş işten geçmiş olacak. Kızıldörlü atasözü var ya işte burada.
1: Şimdi, tam öyle bir noktaya Mehmetciğim, geliyoruz yani. Çok önemli bir şey söyledin. Bütün bunlar tabii ki sözde, lafta, kulağa geldiğinde harika. İstanbul gibi ortalama 20 milyon nüfusun hareket ettiği bir şehirde yaşıyorsun. Bir stres altındasın.
2: Çok büyük stres.
1: Bir yere yetişmek zorundasın.
2: Evet.
1: Ben evimden bugün buraya 1,5 saatte geldim.
2: Evet.
1: Bugün sabah
2: maalesef öyle oldu, haklısınız.
1: Saat 7'de sokağa çıktım, 1,5 saatte Şişli'ye gittim.
2: Evet.
1: Tekrar 1,5 saatte evime geldim. Tekrar buraya geldim, tekrar gideceğim. Günün yarısını hesapladığın
2: neredeyse
1: zaman geriliyorsun.
2: Evet, doğru.
1: Trafikte. En iyi araçlarla seni taşısalar da yanındaki ruh hastası.
2: Tabii canım.
1: Geçerken korna öttürüyor, üstüne
2: var orada,
1: araç sürüyor. Sürekli bir kortizol yüklenen yaşamda sen hangi longevity'den, neden söz ediyorsun? Hangi uzun
2: çevresel düzenleme şart.
1: Tabii yani psikolojinin olduğu gibi yerlerde sürünüyor. Bir de biraz evvel de çocukları söyledik. Sen, ben Türkiye için konuşmuyorum, bütün dünya için konuşuyorum. Çocuklara bilgi yüklemek değil, çocukları yaşama hazırlamak zorundayız.
2: Tabii, yaşam bilgisi ayrı
1: yaşam bir şey. Bilgisi
2: yaşam bilgisi
1: vermemiz gerekiyor. Bugün çok konuştuk onları.
2: Evet.
1: Yani kalkuleksi var, disleksi gibi. Yani matematik problemini şekil olduğu için bütün formülleri yazabiliyorum, sonuç çıkmıyor. Bu benim bugün burada profesör olmamı engellemedi.
2: Evet.
1: Hiçbir
2: tabii
1: kimsenin hiçbir şeyini engellemez.
2: Doğru.
1: Disleksisi olan bir evlat da kıymetli.
2: Yapabilir her şeyi.
1: Herkes.
2: Yani, doğru yolları bulacak sadece.
1: Tabii ki.
2: Kendine uygun yolları bulacak ve
1: yani,
2: yollardan gidecek.
1: Bir sürü renk var dünyada. Bütün renklerle birlikte yaşayıp herkese saygı göstermek zorunda olduğumuz bir yaşam tarzımız oldu.
2: Hocam işte o saygı biraz o bize yanlış öğretildi. Biz biliyorduk doğaya saygılı olmayı fakat belli o kişisel gelişim öğretileri ilk geldiğinde sen biriciksin, sen değerlisin.
1: Yok
2: sen
1: öyle bir şey.
2: Üzerinden bu bireysellik büyük bir hataydı.
1: Hayır.
2: O zamanki o kişisel gelişim öğretilerini sevgili dostlar lütfen unutalım. Biz bir arada herkesin birlikte değerli olduğu bir dünyayı paylaşıyoruz. Ne bir zeytin ağacından daha değerliyiz ne bir köpekten daha değerliyiz. Ancak hepimiz birbirimizi değerli gördüğümüzde bireysel olarak da o değerlik ortaya çıkıyor diyorum ve bir bütünlük kitabını göstermek istiyorum. Şimdi sen burada hocam bağışıklığı hem bir yaşam felsefesiyle
1: evet.
2: hem de hem
0: fiziksel hem psikolojik sağlığımızla ilişkilendiriyorsun ve burada da bir yol haritası olması gerektiğini düşünüyorsun. Yani bağışıklığı güçlendirmek önemli ama bu yaşam felsefende psikolojine önem vererek yapacağın bir değişim gibi anlatılıyor. Evet. Biraz kitaptan bahsedebilir miyiz?
2: Şimdi orada ben bir şey kullandım, metafor kullandım. Ormanı yukarıdan bakmak diye. Hı hı. Şimdi ben immünoloji dersi anlatırken de öğrencilerimin fakültesinde ondan bahsediyorum. Tüm sistemi bir orman gibi düşünün ve sadece bir otun nerede olduğunu

0: ismi ezberlemeyin. Ağaçlar nerede, dereler nerede, ırmaklar nerede, dağlar, tepeler ya da işte o çukur bölgeler nerede, kuyular nerede, bunları bilin. Hangi ortamda belirli bulutlar çıkacak ve orada yağmur yağdıracak, nerede fırtına kopabilecek, oradaki iklimi bilin. Dolayısıyla bu da benim bahsetmeye çalıştığım şey de kitapta aslında o. Yani sağlıklı yaşamın felsefesinde hem stres yönetimi, hem bağışıklık sistemi, hem hücresel sağlığımız, hem immün sistemin yaşlanması, yaşlanmaya karşı nasıl bizim rol almamız gerektiği var. İşte bu antifragil dediğim yaşam tarzı da olan bu stresten bizim nasıl güçlü çıkabileceğimizi çok anlatmaya güzel çalışıyorum çok orada güzel ben. Kitapta. Evet. Felsefe oradan geliyor aslında.
1: Bu güçlenme tarafı işin yani.
0: Kesinlikle güçlenme tarafı ve yavaşlama. Kitabın son tarafında yavaşlamayla ilgili.
1: Bugün biraz konuştuk yavaşlamaktan var. Ama sen yavaşlamayı yine bu yaşlanmayı engelleyecek fizyolojik bir şey olarak mı görüyorsun? Yoksa çocuk büyütürken işte bir yemek yerken falan gibi yaşamsal alanlardaki yavaşlamaktan mı?
0: Yani psikolojik yavaşlama benim bahsetmeye çalıştım aslında. Yani bir yerden bir yere giderken de koşuyoruz. Bu da fizyolojik yaşlanma.
2: Evet ya.
0: Yani koşmayalım, yürüyelim, o anı yaşayalım.
2: Acelemiz yok aslında.
0: Çok meşhur bir söz var ya, carpe diem evet, diye. Yani evet, evet, o anı yaşayalım.
3: Anı yaşamak biz çok kıymetli.
0: Her zaman söylüyoruz. Sonra anı yaşayalım.
1: Sonra oldu işte o.
0: Abi oturuyorsun evet, arkadaşınla.
1: Evet, ne oluyor? Yeni başka bir şey olacak yakında.
0: Abi, oturuyorsun arkadaşınla.
3: Evet, evet.
0: Telefonlar devamlı ellerde. Yani karşılıklı iletişim
1: tabii ki
0: yok. Anlatabiliyor muyum? Yani burada önemli olan şey sakinleşiyor olabilmek. Bu bir şey söyledim ya, uykuya gitmeden önce uyku ritüelini yapmak.
1: Evet.
0: Şimdi bu da aslında yavaşlamak.
1: Çok katılıyorum.
0: Yani yataktan önce, uyumadan önce uyumak da bir yavaşlamak. Uyumadan önce o yavaşlamaya hazırlık yapmak.
1: Çok doğru.
0: Psikolojik hazırlamak insanın kendini. Bu çok önemli bir şey.
1: Doğru.
0: Hücreleri de bunu hazırlıyorsunuz zaten neticede. İşte kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Sigara içmeyelim. İşte alkol kullanmayalım. Ya da ne bileyim çok hızlı yemeyelim. Fast food yemeyelim. Bununla ilgili bir nokta. Risk faktörlerini doğru değerlendirelim. İşte genetik faktörleri doğru değerlendirelim. Mesela bir cümle, sigara içmek akciğer kanser riskini arttırır.
1: Çok net bulgu.
0: Çok net bir şey evet, bu.
1: Aa, bunun üzerine
0: peki karşı. Sigara içmeyen insanlarda kanser olur. Buradaki bağlantı nasıl olacak? Eğer genetik olarak benim sigara kanser riskim varsa, akciğer kanser riskim varsa, o zaman sigara bunu tetikleyecektir de.
1: Evet.
3: Tabii.
0: İşte benim burada kontrol mekanizmasını düşünüyor olmam lazım.
1: Belki de en kötü alışkanlık.
0: Obezite. Obezite genlerim varsa eğer benim orada da ben bunu biliyor isem yaşam tarzımı doğru kullanarak
1: önlem alarak
0: gittim. Obez olmayabilirim.
1: Tabii. Tabii ki.
0: Kardiyovasküler risklerim varsa, eğer lipid yüküm fazla olduğu zaman ben bunu eğer genetik olarak tolere edemiyorsam,
3: tabii,
0: beslenmemi buna göre ayarlarsam o genetiğe karşı kazanmış olurum.
1: Çok iyi.
3: Tabii ki.
1: Çok iyi.
3: Tabii ki.
1: Doğru. Yani burada yine şey var. Yani sen kendindeki bir takım ufak tefek problemleri gördüğünde önlem alma mekanizmalarını devreye sokuyorsun. Ama şöyle bir şey var Tunç Hocam. Kime sorsan niyet olarak bunlar var.
0: Evet.
1: Ama davranışa dökmek biraz zor oluyor. Sen buradaki görüntüde nasıl görüyorsun niyeti davranışa dökmeyi? Bu yaşamımızı değiştirme. Hep bir takım önerilerde bulunduk biz de. Mesela niyetin davranışa dönmesi için mesela basit ilk adımlar ne olabilir sence?
0: Sürdürülebilir olması. Yani bir kere bir şey yapmak değil. Yani
1: doğru.
0: Şu an bizi izleyen değerli seyircilerimiz, bizler de kaç defa biz diyete başladık acaba hayatımızda?
1: Ben çok her pazartesi başlayan var.
0: Kaç defa spora başladık hayatımız
1: yine aynı
0: boyunca?
1: Şey. %70 hiç gitmiyor spor salonuna üyeler.
0: En çok sevdikleri.
1: Evet.
0: Yani
1: sadece parayı yatıran üye.
3: Tatmin oluyor.
0: Evet. Sürdürebilmek önemli burada evet, olan. Yani sürdürebilmek ve buna inanmak. Ve işte deniyor işte bir 21 günlük süre var. Bu alışkanlığa dönüşüyor zaman içinde. Bunu kırabiliyorsanız eğer.
1: Doğru.
0: Bu oluyor. İşte açlık, oruç tuttuğumuz zamanlar 30 gün oruç tutuluyor. Ne kadar güzel ama ertesi gün hemen başlanıyor işte. Oğuz abi neyi sevdiği, o bayramlarda şekerleri, mekerleri, baklavaları ya, iyi olmak.
1: Hocam keşke 30 gün sonra olsa. İftarlarda öyle bir sofralar kuruluyor.
0: Yani mesela.
1: Hocam onları anlatmıştır.
0: Yani sürdürülebilir bir hayat. Bu her yerde geçerli. Eğer evet, bunu yapabiliyorsanız, sürdürebiliyorsanız bunu.
3: Acaba o kelimenin anlamını biliyor muyuz? Sürdürülebilir diyoruz. Sen ben konuşuyoruz.
0: Evet.
3: Neyi? Tarlada sapanı sürmekle karıştırmayalım yani.
1: Yok. Evet.
3: Sürdürmek ne demek?
1: Evet.
3: Yani bu çok önemli.
1: İstikrar belki oradaki ana kelime.
3: Evet yani.
0: Evet, istikrar.
3: Burada

0: çok önemli bir şeyin üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum. Duyusal zekayı doğru kullanmak. Yani evet. Tepkini vermek değil. Tepkiyi vermeden önce kendinle yüzleşmeyi öğrenmek gerekiyor. Hmm. Senin söylediğin o mindfulness'ın bir başka boyutuyla bakmak. Evet. Yani öz eleştirilerin özüne dönmek. Yani bir bekle. Değil mi? Öfkeleniyoruz mesela. Öfkeni hemen verme tepkini. Yemeği gördüğün zaman hemen onu yutmak ihtiyacını hissetmek. Bir durmayı öğrenmek. Sürdürülebilirlik o zaman başlıyor. Hani o sustainability denen kavram orada hayatımıza giriyor. Ben çok İngilizce kelime kullanmayı sevmem ama Türkçe'ye çevirirken ben istediğim gibi çevrilmediğini düşündüğüm için bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Güzel söyledin hocam. Bugün bir video vardı. Bir tane Alman kurdu, bir tane Golden Retriever. İkisinin de önüne yemek koyulmuş. Sahibi diyor ki, işte ben komut vermeden yemeyeceksiniz. Komut biraz geç gelince Golden kendininkini yiyor. Biraz daha geç gelince öbürkününkini de yiyor. Alman kurdu da böyle duruyor.
0: Ama işte.
1: Yani dünya da biraz insanı o hale getiriyor. Yani evet, o tabii, tüketim, o başkasının hakkını her an tüketilebilir olması.
2: Saldırgan hayat.
1: Sen almazsan onun alacak alması. Bu da bize öğretilen bir şey. Hırs. O şey rekabet işte diyor ki hocam diyor ben diyor ömrümü diyor uykuda geçiremem o yüzden 3 saat uyumayı öğrendim. Ömrünü kısaltıyorsun.
0: Ne öğrendin ya?
1: Nasıl bir öğrenme bu?
0: Nasıl bir öğrenme?
1: Hep bunlar işte böyle. Hırs, rekabet, yani, mücadele et, kazan. Bugün dedim ki çocuklara birbirinize rakip oluyor musunuz dedim. Üniversite sınavına hazırlananlar. Evet hocam dedi. Hayır dedim takımsınız ya. Şurada rakip olarak bir şey yapamazsın yani. Takım olmayı öğrenin önce bir. Ya da kendi içinde takım olmayı öğren.
2: Çok enteresan bir örnek vereceğim. Çok şu an trafikte şey örnek söyleyeyim. Vereceğim bunu. Hı. Hani stres yönetmek dedi ya Oğuz abi. Evet. Hiç şu ana kadar kavga için otomobilden inene ceza kesildi mi?
1: Yani kesilmedi.
2: Yeni çıktı
1: yeni
2: değil
1: çıktı,
2: mi?
1: Evet. Yeni çıktı.
2: Demek o kadar dramatik bir noktaya geldik ki.
1: Çünkü video çekiyordu herkes.
2: Abi çıkardı insanları önceden tartışırlardı. Kavga etmeden de tabii arabalarını ki binerlerdi, yo, dönerlerdi yani o dönemlerde. Evet. Şeyler bu kadar ağır ve dramatik sonuçlar doğuran kavgalar olmazdı.
1: Evet.
2: Ama şimdi artık hani otomobilden inmek bile ceza, yaptırım uygulanıyor artık stresin kontrolü için.
0: Evet.
2: Yaptırım uygulanıyor insanlara.
0: Başka türlü baş edemeyeceksin.
2: Evet.
0: İşte o sürdürülebilirlik de belki bu kodların ya da işte dengelerin sağlanmasıyla yani zaman zaman da üst idarenin kontrolü ele alması gerekiyor.
2: Evet.
0: Yani toplum bunu tek başına şey yapamadığında
2: bir şey
0: evet, yönetmek yani gerekiyor. Evet. Yani stres yönetiminde sen tek başına yapamıyorsan seni yönetmeyi de öğretiyoruz.
2: Evet. Doğru. Evet. Doğru. Madem peki, öyle işte böyle.
1: Egzozomlardan bahsedecek misin hocam biraz?
2: Evet bu kök hücre ve egzozomlar hakikaten son zamanlarda büyük etkili rol oynuyor. Özellikle işte gençleşmede, işte saç ekimlerinde, cilt yenilenmesinde rol oynuyor. İşte hayvansal egzozomlar burada kullanılıyor şu aşamada. Bunlar tabii şu an Sağlık Bakanlığı'nda regülasyonları onu da söylemek lazım. Evet. Kök hücre tedavileri ve egzozomlar üzerinde ciddi boyutta şu an kontroller var. Hatta izin verirsen bizim Miami Üniversitesi'nde yaptığımız bir etkinlikten de bahsedeyim.
1: Hayır hocam lütfen çok iyi olur.
2: Bu Miami Üniversitesi'nde kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda longevity konusunda Miami Üniversitesi sürekli eğitim merkezi MÜSEM'de biz halka açık eğitimler veriyoruz.
1: Harika yapıyorsunuz hocam. Müthiş bir şey.
2: Ve E-Devlet görünümünde olan sertifika eğitimleri veriyoruz. Bunlar çok önemli.
1: Tabii ki. Devlet Üniversitesi'nin sertifikasıyla bunu yapmak da tabii ki sertifikalarımız orada çalışan
2: var. Bu longevity eğitimlerimiz var. Onların hepsi bizim üniversite sayfamızda, benim şahsi sayfamda da var.
1: Evet.
2: Orada doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz
1: evet,
2: hocam biz.
1: Yani çok iyi
2: şu an burada kök hücreye işte PRP dahi kök hücre diyen hekimlerimiz var. Onlar üzüyor bizi neticede.
1: Evet.
2: Doğru terminoloji kullanmak lazım. Çünkü halkımız o kadar şey ki, naif ki.
1: Evet.
2: Yani belirli hastalıklardaysanız eğer onun tedavisi için her şeyinizi veriyorsunuz.
1: Sadece hekimler mi alıyor sizin hocam bu Marmara Üniversitesi'ndeki?
2: Yok sadece hekimler değil. Sağlık alanında ilgili olan herkes. İşte biyologlar, eczacılar, veteriner hekimler, sektör temsilcileri de aynı şekilde bu eğitimleri alabiliyorlar. Diyetisyenler ve temel bir eğitim vermeye çalışıyoruz burada.
1: Evet, çok bu iyi hocam.
2: İşin ilk basamağı aslında. Neticede.
1: Çok iyi hocam. Tamam, bunu da bildirmiş olduk. Şimdi hocam bir tanesi benim evime yakın bir mavi bölgeler, Blue Zone var. Burada insanlar daha iyi mi yaşıyor, uzun mu yaşıyor ve ne belirliyor bunu? Biraz o hani mavi bölgelerden bahsedelim. Haritaya baktığımız zaman böyle bir mavi bölge görmüyoruz galiba da.
0: Tabii onu
1: çeşitli
0: göremeyiz.
1: Çeşitli yerlerde var bunlar galiba.
0: Tabii var. Yani bu alanları notlarımın
1: bir tanesi İkarya'ydı galiba.
0: Evet.
1: Bizim Kuşadası'na yakın bir ada. Çok kısa zamanda gidilebiliyor.
0: Yani
1: yakınız yani.
0: Şimdi bu alanlar tabii belirlenmiş özellikle ben yanlış bir şey söylemeyeyim diye ben
1: hocam nasıl
0: bakıyorum.
1: Okuyorsun onları ya?
2: Ben aynısını sordum ya.
0: Nasıl şurası yakın gözlüğü, ha, burası uzak gözlüğü.
2: Ama bir şey
0: burası
2: söyleyeyim.
0: Burası miyop, burası hipermetrop, böyle bir cins gözüm var.
1: Gözlük okumuş tam.
2: Abi altı bence büyüteç.
1: Büyüteç o yani.
2: Yakın gözlüğü de okumaz.
1: Yani yazı ona olduğunu sonra anladım ya.
2: Ama okumaz onu yani.
1: Vallahi.
0: Ben okuyorum şimdi.
1: Vallahi.
0: Şimdi İtalya'da Sardinya Adası var. Hı hı. Yunanistan'da da İkarya var.
1: Evet.
0: Japonya'da da Okinawa diye alanlar var. Şimdi bunlar aslında bu bölgelerin ortak özellikleri var. Doğal hareket. Yani doğayı koruyarak doğanın içinde. Belki slow city dediğimiz yani sakin yaşama tarzında aile ve sosyal bağlantı ağların güçlü tutulduğu bir sistemde ve beslenmelerinde çok az işlenmiş gıda. Yani oradaki bakış açısı şu. Bozulacağını düşündüğü için fırınlanmış bir ürün. Tuzlanmış bir fermente ürün.
1: Anladım.
0: Turşu.
1: Bunun zararı yok tabii ki.
0: Tarzında bakarak söylemek gerekiyor. Tabii en önemli şey belki başından beri atlamadık ama böyle küçük küçük aralıklar geçtik. Toplum kültürü çok önemli. Yani sizin tek başınıza uzun yaşamanız da hiçbir şey ifade etmez. Bu toplum içindeki o kültürün sizi nasıl kabullendiği ve sizin onun içindeki bulunma nedeniniz.
1: Motivasyon.
0: Niçin oradasınız. Tabii her zaman şunu söylüyorum. Hayattaki bir yaşam amacınızın duygusal boyutu olması lazım.
1: Bir bağ olması lazım.
0: Yani
1: belki bunlar üzerinden.
0: Mesela benim rahmetli annem, biz öyle yetiştirildik. Ben Bulgaristan'a giderken şunu söylemişti. Pazartesi geldiğinde işte sana köfte, dolma, işte komşulara şunları bunları yapacağım. Ömrü vefa etmedi ama hep planları vardı.
1: Evet.
0: İşte komşulara dikiş nakış öğreteceğim. Yani hayatı hep planlamış.
1: Bir hedefi, bir amacı. Bir sabah uyandığında bir nedeni
0: yani
1: var.
0: Sizin hedefiniz varsa siz mutlu insansınız.
1: Evet. Tabii,
0: siz huzurlu insansınız.
1: Çok doğru.
0: Hani demin de söyledik ya, hobiler olması.
1: Evet.
0: Hobilerin yanında da insanlara bir şey öğretme duygusunu yaşayabilmek. Bu topluluklar öyle.
1: Çok güzel.
0: Ve tabii yani yavaş yaşam ritmi her şeyin önünde geliyor. Maalesef ben yavaş yaşam ritmine uyum sağlayacak durumda değilim. İstanbul'dayım. Çıkıp gitmem lazım buralardan. Antalya'ya gittim. Orada da bir şey yok.
1: Evet.
0: Değişmiyor.
1: Değişmiyor. Yani, orası da
0: değişmiyor.
1: Büyük şehir ve çok hızlı
0: hep
1: tabii
0: büyük
1: ki.
0: Şehir.
1: Dünyanın en güzel şehirlerinden
0: yani,
1: biri.
0: Nevşehir'e gidiyorsunuz. Nevşehir'de değil artık.
2: Kafa durmuyor ki. İstediğin kadar git ormana topla. Yani çalışır
0: yani yaparsın. Orada da doğayla yüzleşmiyor. Yaşmayı öğrenirsen orada
2: evet,
0: da üretirsin.
2: Doğru. Çok doğru.
0: Yani bizim en büyük şeyimiz, ihtiyacımız bu. Doğal malzemeyi toplayıp bir şey üretebilmek falan. Şimdi bana diyorlar ki evi çöp eve çeviriyorsun. Hayır, ben doğada yürürken karşılaştığım kilometrelerce yürüyebilirim. Bir taş benimle gelmek istiyor.
1: Ha tamam, böyle bir bakış olabilir.
0: Benim öyle bakışlarım var.
1: Güzel olabilir.
0: Evet, mesela bir taşı görmüşüm. Ofta onu alıp getirmişim.
1: Araba teli falan onda gelmişti.
0: Somun şeklinde ama o mesela hep sofranın kenarında
1: çok
0: duruyor.
1: Hoş.
0: O taş bana çünkü hep ekmeğin asaletini anlatıyor.
1: Hocam benim dedem arada balığa açılırdı kayığıyla, hiçbir zaman oltanın ucuna yem takmazdı. Ya da av yapmak için açılmazdı. Derdi ki arada bir balık benle gelmek isterse gelir, gelir derdi. Ama hiçbir şey kandırmayacaksın. Tam onu duydum şimdi yani, o zelafet,
0: o inceliği. Ama o çok hoş bir şey.
1: Çok güzel yani. Evet. O yüzden avlamak ne, bir canlıyı öldürmek ne yani. Evet. Gelecek olan gelir zaten gibi bir düşünce şey. Şimdi sen programın hocam şey bu son kısmındaki son cümle biraz zorluyor dedin aslında.
2: Evet tarafı. Ya en zor, şimdi en çok onu düşünüyorum.
1: Oraya yani doğru geliyoruz. Ama kitapla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Belki kitap aslında bir formül vermiyor.
1: Yeni
2: ama,
1: kitapla ilgili de bir şeyler söyleyebilirsin bu arada.
2: Evet. Yeni kitap da bunun üzerine inşallah gelecek. biraz daha genişletilmiş bir versiyon olacak. Longevity açısından, yani o sağlıklı uzun yaşam açısından biraz daha genişletilmiş bir kitap. Biraz daha örnekler üzerinden gideceğiz neticede. Yani temel bilgileri vermek çok doğru. İşte evet, şunu yapmayın, şunu yapın demek vesaire. Ama ben felsefeyle ilgilendiğim için bunun biraz da insanın anlayış açısını
1: çok önemli.
2: Yani bir bilgiyi ulaştırabilmek için zihne girişin farklı yolları var. Bir taraftan uğraşıyorsunuz, doğru, anlatıyoruz girmeyebiliyor. Ama bunu başka yollardan insanlara verebiliyor olmak, örneklerle verebiliyor olmak ve çıktı örneklerle veriyor olmak, bu tabii çok daha anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hücresel tedaviler üzerinde biraz şey yapacağız. Hatta bir kongremiz de var bu arada. Hep kongre dedin ya.
1: Evet.
2: Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği'nin yine longevity içeriği olan bir kongremiz var. Haziran 12-13 Haziran'da.
1: Kök Hücre ve?
2: Hücresel Tedaviler Derneği.
1: Hücresel Tedaviler Derneği.
2: O derneğin bir dönem ben başkanlığını yapmıştım. Ondan sonra o kongremiz olacak. Oraya da herkesi bekleriz. İlgisi olan herkes.
1: Tamam, harika.
2: İstanbul'da.
1: O zaman şimdi kitap devamı niteliğinde Murat Baş öyle dedi. Biraz genişletilmiş bir kitap diye getirdi. 700 sayfa. Ben giderken bavula sokamadım ama. Kulaklar için nasıl?
2: Zaten şey dedi kardeşim de yani. Abi dedi güzel oldu da dedi. Biraz dedi daha kılın yazarsan daha.
1: Yok yok, hayır hayır. Ben buna bayılıyorum.
2: Benim için.
1: Bu harika. Biraz
0: ben sevmiyorum çok kalın kitap. Böyle
1: ben de sevmiyorum. Özetler yani Murat Baş'ın kitabı muhteşem de. Bu ya kitap beyefendi size imzalamış bu arada. Bana vermiş daha önce. Şöyle hocam. Zerafeti kibarlığıyla bir tür
2: şey bence kitabını, benim için Oğuz abiye böyle bir kitap hediye
0: ediyorum. Sağ olun, çok yani teşekkür ederim.
1: Şimdi programın sonuna geldik. Öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi önümüzdeki haftanın programına başlarken vermek istiyoruz değerli izleyenlerimize. O yüzden alabiliriz son cümlelerinizi değerli.
0: Valla ben onu yazdım, okuyayım.
1: Tamam.
0: Çünkü madde çok kıymetli benim için okuyabilir misin?
1: Sen okuyabileceksin zaten.
0: Ben okuyabilirim.
1: Ben okuyamayacağım, o yüzden okuyorum.
0: Diyorum ki uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor.
1: Muhteşem.
0: Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
1: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
2: Benim diyebileceğim
1: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
2: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
1: Çok güzel.
2: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
1: Harika bir şey. Ben çok katıldığım bir şey bu. Yani birinden bir şey beklemek, aman şunu, hayır, önce bir kararımızı vermemiz lazım. Evet. Kararı makul ve bilinçli veriyorsak zaten kendine verdiğini önemli de uyguluyorsun. Evet. Efendim benim için harika bir gün, harika bir program. Çünkü iki değerli dostum, beni kırmayıp gelen iki değerli dostum. Çok önemli bilgileri sizlere aktardılar. Ben de böyle en yakından dinlerken kendimi şanslı hissediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama bunun kalitelisini yaşamak, iyi olanını yaşamak yine elimizde. Doğru tercihleri yapalım sadece. Buradan bütün Apara ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Orada arkada rejide hararetli bir çalışma var. Sağ olsunlar. Hakları ödenmez. Asıl programın evlerinize gelmesini sağlayan grup, onlara saygılarımı sunuyorum. Size de iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Biz önümüzdeki hafta İnsan Hali programında tekrar buluşacağız ama siz o buluşmaya harika bir hafta geçirerek gelin. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Seda Eylül Tansık ve Aslan Karakaş'la beraberiz. Sizler için bu bayrama özel, harika, müzikle dop dolu bir yarışma programı hazırladık ve hemen yarışmamızı başlatıyoruz.
1: Dört harfli bir renk var. Hatta çok büyük bir futbol takımının da rengi değil size. Onun iyi biteni. Hint kadınlarına özgü bir giysi diyorum.
2: Sari mi?
1: Sari.
2: Evet, sari.
1: Doğru, sari tabii ki.
2: Ama ben zorları seçiyorum.
3: İnanılmaz bir torpildi.
1: Çok mu destek oluyorum? Ama bayram.
2: Ama ben çok zorlarımı seçiyorum, anlamadım.
1: Buyurun.
3: Nanay.
1: Nanay tabii ki. Bir de şarkısı vardı. Nasıldı?
3: Hatırlayamadım.
1: Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor. Dinleyelim bakalım. Nasıl bir sesli sorusu hazırladık size?

0: Ağır, ağır, ak. Ağır, ağır, ak.
1: Ay bilmiyorum. Aksak.
0: Harikasınız aksak. Verdik 10 puan geldi. Aksak.
1: Sedacığım çalışın.
0: Bu devri doğruyunuz.
1: Sana şimdiden başarılar.
0: Hemen bir sesli soru geliyor, dinliyoruz.
2: Neden

0: Okay.
1: Geliyor.
2: Gücü ve etkisi olmayan, otoritesini kaybetmiş kişiler için kullanılan bir sıfat.
0: Erksiz.
2: Süreniz doldu ama.
0: Bastırmıştım ki.
2: Bastınız ve masanız yandı ama süreniz doldu. Cevabı vermiş oldu.
0: Ya.
2: Süre butonunu açtık. Kim basacak? Kim basacak? Butonları. Açsa. Buyurun aslanım.
0: Ya. Sedan'ın hiç sevmediği şeyler bunlar. Üzgün.
2: Buyurun lütfen.
0: Erksiz.
2: Erksiz doğru yanıtını aldık. Ha.

0: İstanbul'da yaşıyorum ve çocukluğumdan beri müzikle hem ilgileniyorum hem de profesyonel olarak icra etmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir 5 yıldır sevgili Tantaşçı'nın orkestrasında kendisine hem enstrümanımla eşlik edip hem de vokal yapıyordum. Bu yıl itibariyle artık kendi solo kariyerime ağırlık vermeye başladım ve kendi şarkılarımı çıkartıyorum. Bunun dışında da...
1: Bu arada harika yaptınız çünkü çok güzel
0: çok
1: bir sesiniz var, harika yorumlarınız var. Biz beğenerek takip ediyoruz, izliyoruz. Bundan sonra da devamında mutlaka takip edeceğiz.
0: Çok teşekkürler, ne mutlu.
1: Buyurun.
0: Eğitimimi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda viola üzerine tamamladım. Yani enstrümanımı tabii hala çalıyorum ama şu anda daha şarkı söylemek ağırlıklı planda kalıyor diyebilirim. Bu şekilde.
1: Harika. Peki Seda Hanım normal hayatında yani hobileri arasında neler vardır? Boş zamanlarında müzik dışında neler yapmaktan hoşlanır?
0: Açıkçası turneler yüzünden çok yorgun düşmezsem sporla ilgilenmeyi seviyorum. Genel olarak fitness yapıyorum. Bazen de vakit buldukça yazın küreye gitmeye çalışıyorum. Bu iki sporu şu an ağırlıklı olarak yaptığımı söyleyebilirim.
1: Zaten sporda bayağı zamanımızı alıyor diyorsunuz.
0: Evet.
1: Müzikten arta kalan zamanda neyi yapıyorsunuz? Hoş geldiniz
0: hoş
1: diyoruz.
0: Bulduk.
1: Çok da keyifli bir yarışma çıkaracağız beraber. Ve dönüyorum hemen Aslan Karakaş. Hoş geldiniz Aslan Hanım.
2: Hoş buldum.
1: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben Aslan Karakaş. Zormuş gerçekten. Müzisyen bir aileden geliyorum. O sebeple ben de müzisyen olarak hayatıma devam ediyorum. Aynı zamanda müzik öğretmenliği yapıyorum. Bir sürü öğrencim var. Piyano öğrencilerim var. Çello öğrencilerim var. Bunun yanı sıra da hem çello kariyerime hem de solistik kariyerime devam ediyorum. Bir köpeğim var. Şimdi ailemizin yeni üyesi bir kedim var.
1: Kedimiz ben... ailenin yeni üyesi.
2: Evet, yeni
1: harika.
2: Aldık onu.
1: Daha bugün bahsediyorduk. Kedimiz tekir mi yoksa?
2: Yok.
1: Ha.
2: Değil.
1: Değil peki.
2: Yani sokakta bulduk. Müzik dışarıda kalmasın. Cinsli bir kediydi.
1: Cins bir kedi. Harika.
2: Evet, evimize aldık. Onun dışında ben spor yapmayı sevmiyorum. Yani sevemedim bir türlü.
1: Gezmeyi dolaşmayı sever misin?
2: Bayılırım. Sürekli gezerim.
1: Boş zamanlarınızda.
2: Sürekli evet, seyahatlere gitmeye çalışırım boş zamanım oldukça. Evet. Öğrencilerden ve konserlerden vakit bulursam bol bol yürüyüş yapıyorum. Bu şekilde.
1: Dinlenme zamanlarınızda yürüyüş, sporlarımız ve müzikle dolu
2: evet.
1: Bir kariyer diyoruz. Harika da ilk açılışta yorumlarınızı beraber dinledik zaten. Çok da güzel seslendirdiniz, söylediniz, yorumladınız. O zaman Sır Küpü'ne hoş geldiniz diyorum. Hazır mıyız? Birinci etabı başlatalım mı?
3: Hazırız galiba.
2: Hazırız.
1: Hazır mısın?
2: Hazırız.
1: Peki efendim. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabına harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız her doğru yanıtında 5 puan olduğu birinci etabı başlatıyoruz.

0: Evet efendim, birinci etaptayız. Her doğru yanıtın 5 puan olduğu etabı hemen açıyoruz, başlatıyoruz. Birden 55'e kadar bir tablomuz var. Bugün yarışacağımız iki kelimeyi çıkartmaya çalışacağız. Çengel bulmacanın içerisinde biri 5 harften oluşuyor. Bir de 2, 4, 5, 6, 7, 8 harften oluşan iki kelimeyi bulmaya çalışacağız. İlk etaptayız. 1 ile 25 arasındaki soruları açıyoruz. Ve Seda Hanım, sizinle başlıyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: O zaman bir numara seçerseniz sorunuzu okuyarak başlayacağım.
1: 3 numara diyelim mi?
0: 3 numara diyelim tabii ki. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Genişliği bulunan, dar olmayan yüzeyler için kullanılan sıfat. Sürenizi başlattık. Böyle bir şey denir hani. Dar değil.
1: Bir dondum, bir dakika.
0: İşte ilk etabın yarışırken cilvesi. Neden? Çünkü hiçbir harf açmadığımız için aklınıza doğal olarak gelmiyor. Ama hiç merak etmeyin, beraber bulacağız. Sadece sırrınızı kaybettiniz. Biz bir harf desteğine bulunuyoruz hemen. E harfi herhangi bir ipucu oldu mu sizin için Aslan Hanım? Dar olmayan, sürenizi başlatayım. Bir şey dar değil de nedir? Geniştir.
1: Evet.
0: Genişe de ne denir? Biraz böyle hani... Dikine değil de.
1: Ebat.
0: Ebat ama böyle dikine değil de. Hani. Aman sakın. Sürenizi önce bir harf desteğimizi buyurun kabul edin lütfen. Hani dik değil.
1: Enli.
0: Enli,

0: Tabii ki harikasınız. Dik değil endi. Enliydi buradaki gizlediğiniz. Bir sürü şey geldi değil mi aklınıza?
1: Ya evet.
0: Dardek, geniş. Neler geldi aklınıza?
1: Genişe gitti aklım direkt.
0: Genişe gitti. Dardan direkt genişe gitti. Hani, genişi dört harfe sığdıramadınız tabii.
1: Evet.
0: Dediniz ki eksik yazmışlar. Ama biz enliyi seçmiştik.
1: Bir de ilk sorunun heyecanı oldu böyle.
0: Kesinlikle.
1: Sanırım.
0: Kaç harf ama buldum. Döndü size geldi tekrar.
1: Ama çok
0: bir de, bir de harf buldunuz. Ne harfini yakaladık?
1: Evet.
0: Şifreden ikinci kelimenin üçüncü harfini ne harfi olarak bulduk. Evet, bunlar biraz ısınma turları. Böyle yavaş yavaş beşer puan beşer puan kıyıdan kıyıdan gideceğiz. Size devam ediyorum Seda Hanım. Eylül Seda Hanım, hangi sorumuzu açalım?
1: İki numara.
0: İki numaralı soruya gidiyorum hemen. Geliyor. Unu kepekten ayırmaya yarayan mutfağın en eski yardımcılarından biridir diyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Elek.
0: Elek tabii ki. Bildiğiniz yerden geldi. Bir 5 puan daha aldınız. Harikasınız. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11.
0: 11. Peki 11'e gidiyorum. Doğu Avrupa ve Balkanlarda yaşayan büyük halklar topluluğuna verilen bir ad. Süreyi başlattık. Bir topluluk. Bir Balkanlarda özellikle yaşar. İlk harfi de şöyle. Bir...
1: Slav
0: tabii ki. 5 puan daha aldınız. Harikasınız. S harfinin desteğiyle 5 puan daha geldi. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Bir
0: merak
1: numara.
0: Etmeyin. Hiç üzülmeyin. Hasan Hanım böyle bakıyor hemen. Hasan Hanım sakin olun. Gelecek bakın daha 5 puan. Tamam, hiç merak etmeyin. Ben hemen Seda Hanım'a küçük bir soru
1: bir numara.
0: Yönlendireceğim. Ve bir numara. Peki, geliyor. Hazır mıyız? Okuyorum bir numaralı sorunuzu. Fransızcadan dilimize geçen şıklık, kalite, seçkinlik anlamında da kullanılan bir sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattık. Fransızcanız var mı?
1: Hayır.
0: Ama Fransızcanız yoksa
1: şey
0: eğer
1: ya.
0: Bu acaba... Aslan Hanım, sırf sizin için çalıştım. Bakın, Fransızca ile hiç ilgisi yoktu esasında olayın. Sadece kafası karışsın Seda Hanım'ın diye Fransızca'ya yönlendirdim. Çok da iyi biliyorsunuz. Biz bir harf desteğimizi verelim. Bakın, ilk harfimizi açtık. Tek harfe ihtiyacımız var. Tek sesli harf istiyorum sizden. 10 saniye sürenizi başlattık.
1: Klas.
0: Klas. Harika. Bildiğiniz yerden geldi.
1: Hep böyle olabilir mi?
0: Hep böyle olacak zaten. Hiç merak etmeyin. Klas doğru yanıtımızı aldık. Siz de hanenize 5 puan yazdınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 5.
0: 5 numaralı soruyu mu açalım? Bakalım. 5 numaralı soru harika. Dikkatle dinleyin. Çok hızlı bileceksiniz. Sorunuzu okurken aynı zamanda da tarif ediyorum. Mitolojik bir çalgı, süre başladı.
1: Lir.
0: Harikasınız. Lir tabii ki. Bir 5 puan daha geldi hanenize. Demek ki çok rahat yarışıyorsunuz, biliyorsunuz.
1: Bildiğim yerden geldi.
0: Bildiğiniz yerden geldi. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4.
0: 4'e bakıyorum hemen. 4 de olabilir, 10 da olabilir. İsterseniz onu da açabilirim. İsterseniz 4'ü açıyorum. 4 dediyseniz...
1: 4 olsun.
0: Peki.
1: Zor mu acaba? Zor yani.
0: Zordu, ben onu açarsınız diye düşündüm. Özellikle 10 dedim.
1: Biraz da bana yardımcı olur.
0: Hemen size geliyorum o zaman. Peki. Hazırsa geliyor sorunuz. Ana hesaba bağlı, başkasının da harcama yapmasına izin veren bir ödeme aracı soruyoruz. Bakın, normalde biz ne yaparız, ne kullanırız?
1: Evet,
0: bir şey kullanırız değil mi? Post değil, bir şey kullanırız.
1: Nakit,
0: bir, buyurun
1: para.
0: Deriz, bununla ödeyeceğim
1: evet.
0: Deriz. Bir evet. Şey veririz. Nedir bu elimizdeki?
1: Para. Cash.
2: Kart.
1: Kart.
0: Bunun bir de, 10 saniye üstünüzü başlattım, artık çok ipucu verdim. Bunun bir de bu kartın bir şeyi vardır.
1: Temassızı.
0: Temassızı vardır, o kartın üstündedir ama ana hesaba bağlı, bir başkası da harcama yapsın diye bundan. Bu karta bağlıdır, bu hesaba bağlıdır.
1: Şu an aklıma geldi, söyleyebiliyor muyum?
0: Hayır, söyleyemiyorsunuz, süreniz doldu. Ama Seda Hanım'a yardımcı olmak isterseniz söyleyebilirsiniz. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz, bakalım neymiş ikinci K harfinde. Açtık, sürenizi başlattık. Buyurun Seda Hanım. Bilemeyecek misiniz?
1: Yani... Ben bileceğim diye
0: ama.
1: Buldum.
0: Peki. Buldunuz zaten. O kadar tarif ettim ki. Evet, hazırsa geliyor. Bir harf desteği daha verdik, sürenizi başlatacağız.
1: Ek kart.
0: Ek kart tabii ki.

0: alınıyor.
1: Ben böyle ikame ama tekkeyle olması lazım diye düşünüyorum.
0: Ek kartı efendim. Evet. Normal karta ilave olan ek kart harcamalarda aynı hesabı kullanan ikinci karttı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım Aslan Hanım?
2: 10.
0: 10 numaralı soruya gidelim. Peki 10 numaralı soru geliyor. Ayaş, Mamak, Çubuk ilçelerinin bağlı olduğu ilimizdir. Sürenizi başlattık.
2: Nerede 10? Onu bulamıyorum.
0: Bulamıyor musunuz? O zaman Ayaş düşünelim, Mamak düşünelim derken hop soruyu kaptım Seda Hanım. Koşa koşa demedim. Geliyorum. Dikkat edin.
2: Hazırım.
0: Bakın bu da benim size desteğim olsun. Bir harf desteğinde daha bulunduk. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba?
1: Ankara.
0: Ankara, güzel Ankara başkentimiz ben... tabii ki.
2: Hala
0: Ankara'ydı.
2: Burada onu bulamıyorum.
0: Kelimemiz. Harikasınız. Seda Hanım siz açıyorsunuz. Kaç numara soruyla devam edelim. Aha. Birden 25'e kadar istediğiniz yere açabiliriz.
2: 9 olsun.
0: 9 numaraya bakalım. 9 numara. Peki geliyor. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Çok kullanılır. Yerel alan ağı bağlantısı. Modemlerden düşünün, süreyi başlattık. Modemler bağlanırken
2: lan gibi.
0: Lan tabii lan, ki lan lan lan lan lan bağlantısı. Evet.
2: Ben hat
0: ben de bir an gidecek zannettim.
2: Hat
0: lan bağlantısıydı. Hat bağlantısından bahsediyoruz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 7 numara.
0: 7 numaraya yönlendiriyorum sizi. Cümleleri ve kelimeleri birbirine bağlayan en temel edatlardan birini soruyoruz. Acaba nedir? Sürenizi başlattım.
1: İle.
0: İle doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 5 puan daha gitti. Eyvah eyvah diyorum. Ara küçük küçük açılıyor. Sizle
2: küçük
0: devam
2: küçük
0: ediyorum.
2: Mi?
0: Kaç numaralı soruyu açayım?
1: Sanırım 15'i tercih edeceğim.
0: 15. Peki 15 numaralı sorumuz bakıyorum. Hazırsa geliyor. Bir video sorumu bu acaba? 15 numaralı soru diyorum. Hayır değil. O zaman okuyorum sorumu. Tarihi kültürü ve Pers medeniyetiyle öne çıkan Orta Doğu ülkesini soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
1: İran.
0: İran doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açayım? 22'yi açabilirim.
1: Olur. Hadi 22 yapalım.
0: Peki 22 diyorum. Gelsin 22. Benekli, çok renkli ya da açık tonlu görünümü ile kullanılan bir kelime soruyor size. Nedir acaba bu kelime? Süreyi başlattık. Benekli, çok renkli ya da açık tonlu görünümü için kullanılan kelime.
1: Çil.
0: Çil değil ama biz ilk harfi açalım. Aslan Hanım hazır mısınız? Sakın bunu kaçırmayın. Bakın,
2: değilim.
0: Hatta bazen böyle övmek için de söylenir. Aa ne kadar da la denir. Süreyi başlattım.
2: Ala
0: doğru yanıttı. Evet. Alaydı yanıtımız. Harikasınız. Hemen bildiniz. Ala yanıtı.
2: Hemen
0: sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım diyorum.
2: 19.
0: Bakın 16 öneriyorum. 19 öneriyorum.
2: 19.
0: 19'a gidiyorum. 19 numaralı sorumuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Foto soru. Bakın. Bir kıyafet soracağız size.
2: Of.
0: Renk, bir renk kartelası düşünün. Özellikle şöyle renklerden 4 harfli bir renk düşünün. Bu Hint kadınlarının kullandığı bir kıyafet. Renk kartelasını canlandırın gözünüzün önünde. Neler var? Kırmızı var, pembe var. Bir de 4 harfli bir renk var. 4 harfli bir renk var. Renk.
2: Mavi
0: dört
2: mi?
0: Harfli. Mavi bir tane daha var. Hatta çok büyük bir futbol takımının da rengi diyeyim size. Onun iyi de biteni. Efendim.
2: Sarı.
0: Ben şimdi sorunuzu okuyorum. Hint kadınlarına özgü bir giysi diyorum. 4 harfli bir renkten çağrışım yapsın size diyorum. Sürenizi başlattım.
2: Sarı. Sarı mı?
0: Sarı.
2: Evet sarı.
0: Doğru sarı tabii ki. Harika. 1-5 evet, puan yazdınız hanenize.
2: Ama ben zorları seçiyorum. İnanılmaz bir torpildim.
0: Çok mu destek oluyorum? Ama bayram.
2: Ama

0: Ben çok zorları mı seçiyorum anlamadım.
1: Sesinizle, müziğinizle yalnız bırakmadınız. Programımıza renk kattınız. Biz de birazcık destek olalım. Tabii. Müsaadenizle lütfen.
2: Teşekkür ederiz.
1: Harika buldunuz. Sari'ydi buradaki şifre kelimemiz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? 18'i öneriyorum. Daha doğrusu 21'i öneriyorum.
0: 21 olsun.
1: 21 olsun. Geliyor sorunuz. İnatçılığıyla dillere destan olmuş, yük taşımada da kullanılan bir hayvan, gözleri de çok güzeldir. Süreyi başlattık.
0: Keçi ya da eşek mi? Eşek.
1: Eşek tabii ki. Güzel gözlü eşeklerden geldi. Bir de E harfinden şifre harf buldunuz. Harikasınız. Birinci kelimenin sondan bir önceki E harfini açtınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 17 mi desem?
1: 17 diyebilirsiniz ama 25'i öneriyorum. 24'ü öneriyorum. Bunlarda şifre harfler var. Kolay diye düşünmeyin. Şifre harflere yönlendiriyorum.
0: 25 olsun o zaman.
1: 25. Tamam Seda Hanım, bakışınızı gördüm. Seda Hanım artık yeter diye bir bakış attı bana. Fazla abartmasak mı acaba? Geliyor. İhtiyaç sahiplerine yardım amaçlı toplanan para ya da destek. Sürenizi başlattık.
0: İade diye isim geliyor da.
1: İadeye çok yakın. Çok yakın bir kelime bu iadeye. Neredeyse kelimeyi birebir doğru bildiniz diyeyim. Ama peki... Bir harf desteği bizden olsun. Seda Hanım hazır mıyız? İçine tek harf koyacak.
2: Keşke diğer harfi koysaydım.
0: Evet.
1: İçine tek harfe ihtiyacımız var. Acaba nasıl bir harf istiyoruz sizden? Sürenizi başlattık.
2: İame. İane.
1: Ah harikasınız. İaneydi oranın kelimesi. Doğru. Yani ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı toplanan paraya da destek. Oradaki harfimiz ne harfiydi? Artık çok yardımcı oluyorum. Gerçekten büyük tepki toplayacağım. Diyecekler ki yeter. Neredeyse bütün ipuçlarını verdiniz. Son sorumuzu açıyorum. Siz seçiyorsunuz. Son soruyu açıyoruz. Hangi sorumuzla devam edelim?
2: 18 olsun.
1: 18 numaralı sorumuzla devam ediyoruz. Gelsin bakalım. 18. Efendim. Şimendifer veya katar olarak da bilinen yük ve yolcu taşıma aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Dört harfler.
1: Yardımcı olmayacağım.
2: Yok olmayayım. Ne yolcu taşıma aracı?
1: Gelmedi mi aklınıza? Biz bir harf desteği açınca Aslan Hanım hemen şimdi tak diye kapacak soruyu.
0: Sanmıyorum ama.
1: Yük ve yolcu taşıyor. Uzun yollar. Aa! Bir harf açtık, süreyi başlattık.
0: Tren. Tren.
1: Tren tabii ki. Harikasınız. Gelmedi mi aklınıza?
0: Gelmedi. Benim de gelmedi. Direkt harf gelmesin.
2: Nedense böyle trak, tır o tarz tır, yani yük evet. Taşıma olarak gelince şeyi düşünmedim hiç.
1: İnsan evet, katar ve yol ve yük taşıma noktası deyince raylarda gidiyordu trenimiz. İlk bölüm bitti. 15 soruyu tamamladık. Nasıl geçti?
2: Keyifliydi.
1: Değerlendirme alabiliriz. Nasıl? İyi miydi? Biraz ısınma turu. İyi
2: ben
1: geldi mi?
2: Güzeldi. Benim tahmin
1: bize
2: ettiğimden daha heyecanlı
1: mi?
2: Geçiyor şu anda.
1: Harika, birinci etabı bitirdiniz. Peki kaçar puanda olduğumuzla ilgili bir fikrimiz var mı? Sizce ara biraz açıldı mı? Yoksa yakın mıyız?
0: Ben 15 puan falanım sanırım.
2: Yaklaştık sanırım, ben emin değilim.
1: 15 puanda olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?
2: Evet.
1: Çok yanlış düşünüyorsunuz. Hemen puanlara bakıyoruz. Bakalım durumumuz nasıl? Biraz geridesiniz. Aslan Karakaş şu ana kadar 7 doğru yanıt verdi. 5 puan üstünden 35 puandasınız Aslan Hanım. Seda Eylül Tansık da 8 doğru yanıt bildi ve... Şu anda 40 puandasınız. Birbirine de oldukça yakın masalarımız. Ben 40 ve 35 puandayız.
0: Sizi çok öne
1: diyorsunuz ki hangi arada bildim ben bunları?
0: Evet.
1: Ben bir şekilde size vakit kazandırıp hızlı hızlı aldım oradan sizden yanıtları. Zamanı iyi kullandık. O zaman hazırsak ikinci etaba geçelim mi?
2: Geçelim.
1: 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Ama küçük de bir müzik arası verelim. Harika yorumunuzu bir dinleyelim önce diyoruz.
0: Olur.
1: Ve efendim sır küpünde ikinci etaba geçiyoruz.

0: Müzik dolu bir sır küpünde kaldığımız yerden hemen yarışmamıza devam ediyoruz. Dönüyorum Seda Eylül Tansa. Hazır mıyız Seda Hanım?
1: İnşallah.
0: Peki. 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Her sorumuz 10 puan değerinde. 10 tane sorunun doğru yanıtını sizden rica edeceğim. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video soruları sonuna kadar dinleyebilirsiniz. Düşünmeye zamanınız olacak. Ama 120 saniyeniz bittiğinde de bilemediğiniz sorular eksi değil, hanenize yazılmayacak sadece.
1: Tamam.
0: Tamam, yeterince karışık anlatabildim mi?
1: Yok, gayet güzel.
0: Peki. O zaman 120 saniyenizi kurup başlatayım mı sürenizi?
1: Hadi başlayalım.
0: Peki, 10 doğru yanıt arıyoruz. 10 soru yönlendireceğim size. 120 saniyenizi başlattık. Dini bayramlarda akrabaların ya da komşuların evlerine gidip o günü kutlamaktır. Ne yaparız?
1: Ziyaret.
0: Evet, ne ziyareti?
1: Bayram ziyareti.
0: Bayram ziyareti. Aganta Burina, Burinata adlı eserin yazarıdır. Halikarnas.
1: Balıkçısı.
0: Balıkçı tabii ki. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Şarkısıyla 90'ların sevilen müzik grubunun adı?
1: Kurban.
0: Harikasınız, bir 10 puan daha gidiyor. Satranç en bilinen eserlerinden biridir. Zweig.
1: Stefan Zweig.
0: Stefan Zweig, evet doğru. Kapıkule sınır kapısı hangi ildedir? Yukarı.
1: Edir.
0: Trakya tarafına. Trakya, yukarı doğru gidin, uca gidin, pas gidin, pas gidin, pas deyin,
1: pas,
0: pas deyin. Hemen bir video sorumuz var, gelsin.
2: Çetin, ne yapıyorsun?
3: Abi olsam hocam, sen ne yapıyorsun?
2: Sen bölmeden önce vaaz veriyordum Çetin, bayram namazı nasıl kılınır, faziletleri nelerdir diye.
3: Hocam, sen de aynı şeyi anlatıyorsun.
4: Bak bir şey anlamamışsın, tekrar anlatıyorsun, ne olmuş yani?
2: Çetin, uzatma, geç otur. Her bayram bir şey buluyor. Bu kasitti.
3: Hiç.
2: Bir de pişkin.
3: Hiç. Hoca, yanlış anlamazsan bilim ya.
0: Efendim, Düğün Dernek filminin başrol oyuncularından birini soruyoruz. Kimdir acaba?
1: Murat Cemcir.
0: Murat Cemcir, harikasınız. Siyah kelimesinin eş anlamlısıdır.
1: Kara.
0: Kara. Bayramların olmazsa olmazlarından biridir. Tatlıdır. Böyle gideriz, alırız, yeriz. Çok da yiyince.
1: Şeker.
0: Bayram şekeri. Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim bakalım ne geliyor.
5: Sence ilk adımı hangimiz attı?
1: Bu yanlış oldu ama. Bunu ben söylüyorum.
0: Efendim?
1: Ben söylüyorum.
0: Emin misiniz? Nasıl yani?
5: Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı.
0: Emin misiniz? Bence bir dinleyin.

0: Harika bir ses. Tabii ki. Kim söylüyor efendim?
1: Seda Eylül Tansık.
0: Seda Eylül Tansık'tan dinledik tabii ki. Bu da size soru ekibimizin bir ikramı. Bayram şekeri olsun diyorum. Ve hemen devam ediyorum. Kurban satışında alıcı ile satıcı arasında geçen hareketli konuşmadır. Ellerde böyle havalarda uçuşur.
1: Pazarlık.
0: Pazarlık tabii ki. Hemen dönüyorum. Bilemediğimiz bir soru vardı. Kapıkule sınır kapısı hangi ildedir? Kapıkule. Batıya doğru gidelim.
1: Edirne dedin mi? Doğru değil.
0: Edirne dediniz.
1: Aha, Edirne demiştim.
0: Doğru
1: zaten.
0: Dediniz mi? Ben o zaman konuşmaktan sizi duyamadım. Seda Hanım. Harikasınız. 120 saniyemiz bitmeden. Harika bir 120 saniye geçti. Siz hangi arada Edirne dediniz? Ben onu hiç duymadım.
1: Edirne dedim. İçine dedim. Doğru değilmiş gibi baktınız ki bana. Sonra komple dikkatim dağıldı.
0: Ben esas diğer soruya şartlanmıştım. Hani doğru dememem gerekiyor. Doğru dememem gerekiyor. Seda Hanım'ın sesini dinlemem gerekiyor diye. Oraya şartlanınca siz biraz şarkınızı kendiniz duyunca bir de yanlış oldu diye. Tabii reji yanlış girdi zannettiniz değil mi?
1: Evet öyle zannettim. Çünkü biz birbirimizin şarkısını...
0: Yok yok, sağ olsun, soru ekibimizden Aynur Hanım'ın küçük bir ikramı.

0: oldu sizlere.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olsun aynen. Böyle bir jest yaptı. Ama bu her yarışmacımıza yapılacak diye bir şey söz konusu değil. Lütfen. Bunu da nokta olarak belirtelim. Ve hemen dönüyorum. Nasıl? Heyecan biraz gitti mi? Hazır
1: Yok.
0: Mıyız?
1: Hazırım ama heyecan daha fazla olmaya başladı.
0: Hiç olmasın. Bakın çok rahat. 120 saniye esasında çok uzun bir süre. Hiç öyle hızlıymış gibi düşünmeyin. Hı-hı. Gördüğünüz gibi arada ben zaten duymamazlıktan geliyorum. Bilseniz bile atlayabiliyorum soruları.
1: Tamam.
0: Bu da benim desteğim olsun diyorum. Mutlaka soruların hepsini bileceğiz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Hazırsanız 120 saniyenizi başlattım. Dini bayramlarımızdan biridir.
1: Ramazan bayramı, kurban bayramı.
0: Kurban bayramı tabii ki. Hemen bir sesli soru geliyor, dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz Şeker Olan türküsünü kim seslendirmektedir?
1: Yıldız Tilbe.
0: Harika tabii ki Yıldız Tilbe. Gurbet hikayelerinin yazarıdır. Karay desem.
1: Halit Refik Karay.
0: Harikasınız, bir 10 puanda. Bayramda çocuklara alınır. Böyle tatlı tatlı da giyerler böyle. Ha, bir şey alınır.
1: Bayramlık.
0: Onu. Bayramlık tabii ki. Hemen bir video sorumuz daha var. Önce izleyelim bakalım ne geliyor.
2: Canım yavrum benim, canım çocuğum. Ne bayramlar hayatım. Al bakayım.

0: Çok güzel olmuşsun kız vakit.
1: Teşekkür ederim. Bayram için anneciğim.
2: Yok, ben de... İzlediğiniz ATV'nin fenomen dizisinin adını soruyoruz.
3: İsmini hatırlayamasam da bir oyuncu lise arkadaşımdı. Unuttum sadece adını. Alemin Kralı.
2: Harikasınız Alemin Kralı. Dünya klasiklerinden Kramazov kardeşlerin yazarıdır.
3: Dostoyevski.
2: Dostoyevski tabii ki. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir?
3: Allah.
2: Kuzeye uca.
3: Rize.
2: Birazcık daha Gürcistan.
3: Artvin.
2: Artvin tabii ki, harika. Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor. Dinleyelim bakalım. Nasıl bir sesli sorusu hazırladık size?

0: Harikasınız. Biz bir 120 saniye daha verebiliriz diyorum. Dinlediğiniz Sen Tükendin, Ben Tükendim şarkısı.
1: Aslan Karakaş.
0: Harikasınız. Alkışlarımız sizinle.
1: Gururla.
0: Dost kelimesinin zıt anlamlısını soruyoruz efendim.
1: Düşman.
0: Düşman. Bir 10 puan daha geldi. Küçüklerin, aile büyüklerinin bayramını kutlama şeklidir. Nasıldır?
1: El öperiz.
0: El öperiz. Ellerinizden öpüyoruz. Bütün büyüklerimizin elinden öpüyor bayramlarını. Şimdiden kutluyoruz efendim. Bayramınız mübarek olsun diyoruz ve
1: sizlerine.
0: Nasıl geçti?
1: Evet, rahatladım ya. Ben çok daha zor olacağını düşünüyordum. Bildiğim yerlerden geldi.
0: Vallahi biz de çok rahatladık. Harika sesiniz ve yorumunuzla da eşlik ettiniz. Çok büyük katkıda bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Demek.
0: 10'da 10 yaptık. Harika bir 120 saniye geçirdik ve sır küpünde 3. etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Şarkılarla, müziklerle dop dolu bir programda yarışıyoruz. Aslan Karakaş ve Seda Eylül Tansık bu bölümdeki konuklarımız. Harika bir mücadele çıkartıyorlar. Başa baş bir yarışma. İyice tansiyonların yükseldiği, butonların devreye girdiği son 3. etaba başlıyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız. Arkadaşımız bozulmaz değil mi programdan sonra?
0: Galiba bozulabilir artık.
2: Bozulmayı bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor.
0: Yok estağfurullah, öyle demeyelim de biraz gerilim iyi olurdu bizim evet. Açımızdan. Peki tabii ki biz her zaman dostluk kazansın deriz. Her zaman dostluk, arkadaşlık, bayram özel yayınında özellikle. Evet. Ama biraz mücadelede hafif bir dalgalanmada hepimiz için iyi olur diyoruz ve hemen dönüyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki o zaman Seda Hanım sizle başlıyorum. Bir soru seçeceksiniz, sorunuzu okuyacağım. Sonra butonları açtığım an kim önce basarsa o yanıt verecek. Evet, buyurun, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 31.
0: Taktik ve stratejinin başladığı bir bölüme geçiyoruz. 31. 31'e gittim. Çatı kaplamasından mutfak eşyasına kadar pek çok yerde kullanılan ince metal bir levha soruyoruz. Süreniz başladı. Kim basacak bu sana? Buyurun Aslan Hanım. Böyle bir kavurması da olur onun. Bir
1: saç. Şey,
0: saç tabii ki. Saç kavurmaydı. Harika. Kavurma deyince yemek lazım.
1: Evet.
0: Yani inşaat malzemelerinden kavurmaya bağlayıp saç yanısını almamız on numara.
1: Bunun
0: bir
1: tek sebebi eşimin aşçı olması.
0: Oh, harika, eline sağlık, ne güzel. İşinize de buradan selamlar, sevgiler olsun. Size bir 10 puan kazandırdı evet. Şu anda kavurma, saç kavurmadan. Siz söylüyorsunuz, butonlar yanıt veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 36.
0: 36 numaralı soruyu açıyoruz. Peki efendim.
1: İçimden
0: 36
1: öyle geldi.
0: Numaralı soru geliyor, hazırsa. Bir değiş tokuşta üste verilen şeyi soruyoruz. Süreniz başladı. Bakalım kim basacak? Buyurun Aslan Hanım.
1: Bastım ama bilmiyorum. İade mi? Yok değil.
0: Üste İade değil. Şey. Zaten
1: para üstü
0: bir
1: diyeceğim.
0: Kelime ve birazcık da zor,
1: zor
0: bir yer seçtiniz.
1: Para üstü de değildi.
0: Peki biz bir harf desteğini bulunalım. A. Acaba ne olabilir? Bir değiş tokuşta üste verilen şey A ile başlıyor. Sürenizi başlattık. Kim kullanacak butonu? Ha. Tabii ki kimse kullanamıyor. Neden? Çünkü Oğuz dinlenmiyor. Çünkü destek vermesi hiçbir işe yaramıyor. Israrla misafirlerimi ikna edemiyorum. 36'yı seçmeyin diyorum. Gidiyorlar 36'yı seçiyorlar. Buyurun efendim. Bir harf desteği daha verdik. Bakalım bu kelimeyi bulabilecek miyiz? A ve B ile başladık. Tekrar okuyorum. Bir değiş tokuşta üste verilen şey, sürenizi başlattık. Kim basacak butona? Eller butona gitmiyordu. Çünkü kelime gelmiyordu.
1: Bilmiyorum, bulamıyorum.
0: Benim hiç suçum yok. Siz dediniz ki 36. Peki. Bir değiş. Harf desteği daha veriyoruz. Üçüncü harfi açtık. O zaman ben şöyle bir ipucunda bulunayım. Tek sesli harfe ihtiyacımız var. Birinci harften destek alalım. Süre başladı. Kim basacak butona? Buyurun Aslan Hanım.
1: Abra.
0: Abra doğru yanıttı tabii ki. Buradaki gizli olan kelimemiz abraydı. Harikasınız. Bütün tabloda harika dört harfli bir kelimeyi nokta atışıyla buldunuz.
1: En azından kurtulduk bundan, öyle değil.
0: Bir de olaya iyi tarafından bakalım evet. Diyorsunuz. Ama şifre harf de bulamadık. Çok da kurtulmuşa benzemiyoruz. Tablonun geri kalanı simsiyah çünkü. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Benle mi devam ediyoruz?
0: Evet, siz seçiyorsunuz çünkü 34. Siz bildiniz. 34. Peki 34'ü açalım. Bakalım 34 numaralı soruyu bulabilecek misiniz? Efendim, erkek çenesinin ben artık ciddi bir adamım diye yaptığı doğal aksesuarı soruyoruz. Süre başladı. Kim basacak butonu? Buyurun.
1: Sakal.
0: Sakal tabii ki. Ben artık büyüdüm, ben artık ciddi adamım dedi. Sakalımız. Sakalımız yok ki dinletemedik de. Birinci, bir önceki sorunun başlığı olsun efendim. Kaç numarayı soruyu açalım? Peki ben destek olayım mı birazcık?
1: 30 olabilir.
0: 40'ı ben öneriyorum. İçinde güzel bir şifre harf de gizlemiş arkadaşlarımız.
1: Tamam, 40 yapalım.
0: Ortalarda bir yere açacak ve sizi butona hızlı yönlendirecek bir soru. Bir video soru. Önce videomuz gelsin. Bir seyredelim görüntülerimizi. Bakalım ne geliyor.

0: Sorunun içinde yanıtı da çok yakın. Bayraklarıyla meşhur İzmir ilçesinde hatırlatan kelime. Bu tarafa kim basacak? Buyurun.
1: Bayraklı.
0: Harikasınız. 10 puan gitti. Aslan Hanım tek tek gidiyor da 10 puanlar.
2: Vallahi.
0: Bayraklı doğru yanıtı geldi. Bir de Y harfiydi ikramımız olan, kabul edin lütfen. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım diyorum. Nasıl gidelim?
1: 12 olabilir.
0: 12 numaralı soru olabilir mi? Bakalım 12 numara gelsin. Halk dilinde olmaz. Boşuna ya da hayal gibi anlamlarda kullanılan bir söz. Süreniz başladı. Buyurun. Bir şarkı da var hatta böyle. Ay. Seda Hanım öyle bir... Peki bir harf testimizi lütfen kabul edin bakalım. Hangi harf geldi? N ve A. Bir şarkısı da var diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Buyurun Aslan Hanım. Halk dilinde olmazsa boşuna hayal gibi anlamda kullanılan söz. Na.
1: Ya nafile diyeceğim de değil. Valla nasip.
0: Bakın. Siz bana hiç bakmazsanız, ipucu vermeye çalıştığım harfleri okumazsanız. Peki, üçüncü harfi verelim. Eminim buradan sonra bileceklerdir yarışmacılarımız. Na na diyorum, sürenizi başlattım. Buyurun.
1: Nanay.
0: Nanay tabii ki. Bir de şarkısı vardı. Nanay. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruyu açalım o zaman. Geliyor 29 numaralı sorumuz. Şefkatli koruyucu tavırlar sergileyen kişiler için kullanılan bir sıfat soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun.
1: Anaç.
0: Anaç tabii ki. Harika, bir 10 puan daha aldık. Fakat tekrar hatırlatmak durumundayım. Şifre harf bulamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Israrla.
1: Yerlerini... Hadi 33 olsun.
0: Peki 33 olsun. O zaman geliyor. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Eski dilde dans eden kadını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun aslanım. Ne yaparlar?
3: Rakkas. Rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas, rakkas.
1: Falan bilemedim.
0: Rakkası bilmiyor musun?
1: Bilmedim ne?
0: Rakkas.
1: Bilmiyorum. Ama süresi bitti.
0: Peki tekrar bir harf desteği de bulunuyorum. Peki süreyi başlattım. Buyurun.
1: Rakkase.
0: Rakkase. Doğru yanıt. Rakkas'tan geliyordu. Rakkaseydi. Buradaki bir de şifre harf bulduk. A harfini açtınız. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım? 45'i öneriyorum.
1: Tam 45 olsun.
0: Bakın 32'yi öneriyorum, 45'i öneriyorum. Aslan Hanım hazır mıyız? Elimiz butonda mı? Bakın.
1: Bilmiyorsan basmamayı tercih
0: ediyorum.
1: Evet
0: ama ben bakın biraz önce söyledim. Önce basın. Bilemezsin Seda Hanım. Yani Seda Hanım size yönelik bir hamle değil. Lütfen yanlış anlamayın ama bilemezsin yani. Ara çok açılıyor.
1: Tamam.
0: Hazır mı?
1: Hazırız.
0: Peki sorunuzu okuyorum. Temel esas anlamında kullanılan bir sözcük. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Ana.
0: Ana tabii ki, harikasınız. 10 puan gitti, hanemize yazdık. Harikaydı. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım. Bakın, hemen öneriyorum. 55. 55'i açalım. Bakın gelin 55'i açalım. Çok
1: hadi açalım.
0: Güzel bir 55 olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Bakın. Aslan Hanım dikkatli. Dinleyin. Geliyor. Eller butonda. Hazır. Televizyon veya radyo programlarında haber sunan kişi. Süre başladı. Buyurun.
1: Spiker.
0: Spiker yanıtını kaptırdınız. Doğruydu. Evet, spikerdi. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini açtık. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 32.
0: 32. Peki 32, orayı açalım dedi Seda Hanım. 32'ye gidiyorum. Seda Hanım bakalım bulabilecek miyiz? Eski Türkçe'de lütuf, iyilik ve tanrısal bağ

0: yanlış anlamında kullanılan bir kelimeyi soruyoruz. Aynı zamanda da bir isim olarak kullanılır. Süre başladı. Buyurun.
1: Basabildin mi?
2: Evet, bastınız.
1: Kayra.
0: Kayra. Doğru yanıt. Harikasınız. Fark küçük açılıyordu. Lütfen butonu iyi kullanın Aslan Hanım. Dikkat edin. Ara açılıyor. Lütfen onar onar gidiyor. Kayra doğru yanıtını aldık. Siz söylüyorsunuz. Butonlar karar veriyor.
1: 50 olsun.
0: 50 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 50'de ne var? Bilardo oyununda toplara vurmaya yarayan uzun ve ince sopa soruyoruz. Buyurun.
1: Istaka.
0: Istaka doğru yanıt. Buranın şifresi. Bir de T harfi açtık. İki şekilde de yazılıyor dedik. Istaka yanıtımızdı. Buranın doğru yanıtı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 43.
0: 43'e gidiyorum. Gelsin 43. Yürüyüşte ya da işleyişte düzensizlik ve uyumsuzluk anlatan bir sıfat soruyoruz. Süre başladı. Kim basacak buna? Buyurun. Ağır, ağır, ak, ağır, ağır, ak, ağır, ak.
1: Ay bilmiyorum. Aksak.
0: Harikasınız, aksak. Verdik 10 puan geldi. Aksak.
1: Sedacığım sana şimdiden.
0: Buranın doğru
1: sana şimdiden başarılar.
0: Ağır dedim ben. Aksaktı doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz Aslanım. Harika bildiniz yanıtı. Tam da bulduğunuz yerden geldi sorumuz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 28.
0: 28'e olsun. Gidiyorum. Bakayım 28'de ne arıyoruz? Gelsin bakalım. Ah harika. Bakın. Aslanım.
1: Evet tamam. Tamam. Okey.
0: Geliyor. Bakır eşyalarının parlaması için üzerine çekilen koruyucu madde. Süreyi başlattım. Oh, Aslan'ın bastı.
1: Kalay.
0: Kalay doğru yanıtı geldi. Harikasınız. Sedam yanlış anlamayın ama ara çok açılmasın diye ben bir parçacık destek olayım istiyorum. Yoksa ara fena açılıyordu. Oradan kurtardık. Sizinle devam ediyoruz Aslan Hanım. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Çünkü biraz Aslan Hanım'a 3 kere 4 kere söyledim. Kendisi ısrarla bilmeden butona basmıyor. Önce düşünüyordu.
1: Evet.
0: Değil mi? Orayı kullanamadı. Ondan. Yoksa lütfen Seda Hanım hemen. Buyurun.
1: 47 değil mi?
0: 47. Ona. Gelsin bakalım 47'de ne var? Atış sporlarında fırlatılan hedefi vurmaya dayalı bir disiplin. Süre başladı. Buyurun.
1: Tırp.
0: Tırp değil.
1: Değil.
0: Bakın sonu da bir müzik türüdür diyeyim. Bir müzik türü. Bir R&B vardır. Bir de başka bir şey daha vardır. Biz ikinci harfi açalım.
1: Trap.
0: Ama önce basmanız gerekiyor. Bak kim basacak?
1: Trap.
0: Buyurun. Aslanım.
1: Trap mi?
0: Trap doğru yanısını aldık. Harikasınız. Çok güzel bir yarışma çıkarıyordu Aslan Hanım. Harika bir 10 puan daha yazdı hanesine. Seda Hanım'ın da desteğiyle trap yanıtını
1: aldık. Sen mi söylemiştin?
0: Aldık. Ve benim desteğim olamayacağı için mecbur o tarafa atıyorum artık suçu. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 38 zor muydu?
0: 38. Bakalım nerede? 38'i açalım. Hiç zor bir soru değil. Harika da bir soru buldunuz. Efendim bakın.
1: Allah.
0: Bir yerli anlamında kullanacağız. İran ülkesinden gelen ya da o kültüre ait olan bir kişi soruyoruz. Tarif ederken ne dersiniz? Oralı derken onu dersiniz. Pardon. Açtık. Buyurun Seda Hanım.
1: Yani iki şey var ya İranlı ya da Farslı
0: İranlı
1: diyeceğim.
0: İranlı aldık. Evet. Doğru yanıtı. Harikasınız. Valla o kadar oyalamaya çalışıyorum ama kendisi hem butonu çok iyi kullanıyor hem de çok güzel yarışıyor. Yapacak hiçbir şey yok artık. İstemeden de olsa kendisine kaptırıyoruz bütün puanları. Evet. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 53.
0: 53'e gidiyorum bakayım 53. Gücü ve etkisi olmayan, otoritesini kaybetmiş kişiler için kullanılan bir sıfat. Süre başladı. Bir şeysiz. Tek harfe ihtiyaç var. Onsuz. Mesela ataerkilden gelir bu. Onsuz. Buyurun. Daha sürün.
1: Erksiz.
0: Süreniz doldu ama.
1: Basmamıştım ki.
0: Bastınız ve masanız yandı ama süreniz doldu. Tüh, cevabı vermiş oldu.
1: Ya.
0: Sıra butonları açtık. Kim basacak? Kim basacak? Butonları. Aç. Buyur aslanım.
1: Ya. Sedan'ın hiç sevmediği şeyler bunlar. Üzgün.
0: Buyurun lütfen.
1: Erksiz
0: doğru yanıtını aldık.
1: Ben basmamıştım ama.
0: Aslanım çok iyi buluyorsunuz. Gerçekten harika bir yarışma çıkarıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi.
1: Kendi ellerine kopya verdim.
0: Son 10 saniye. Seda Hanım biraz süreye dikkat edin artık diyoruz.
1: Ama ben basmamıştım. Ben oyun oynuyorsunuz.
0: Ben asla buradan tamamen eşit davranmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar da adaletli davranıyorum gördüğünüz gibi. Evet efendim sizle devam ediyoruz Aslan Hanım. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız karar veriyor. Yaklaşık son 2-3 soruya geldim. 14 öneriyorum şiddetle ve 24 öneriyorum.
1: 49 zaten önermiyorsunuz.
0: Ya ben öneriyorum da siz onu seçeceksiniz zaten onu seçeceksiniz. Çünkü hep öyle yapıyorsunuz. Beni dinlemediğiniz için programın başından beri öyle geliyoruz.
1: Ne önermiştiniz?
2: 14-24.
1: 14 diyelim o zaman hadi. 14 nerededir?
0: Peki, hazır mıyız? Eller butonda mı?
1: Ha burada evet. Peki, hadi bakın, bakalım.
0: Bu son sorumuz olsun. 14 numaralı soruyu bileceksiniz ve artık finale gideceğim. Nesilden nesile aktarılan, gelenek ve görenekleri anlatan kelime. Kim bilecek? Aa. Hani evet.
1: Yok ya.
0: Atalardan gelir. Yok mu? Peki.
1: Irsi falan diyeceğim de değil.
0: Irsi'ye çok yakın. Şöyle diyeyim. Bir ipucu açalım. İlk harfimizi açalım. İpucunu veririm butona. Önce kim basarsa hakkı onundur. Annemize annesi süre başladı.
1: Anneanne.
0: Anneanne doğru yanıtını aldık.
1: Anneanne böyle mi yazılıyor?
0: Anneanne.
1: Anneanne.
2: O anneanne değil.
0: O anneanne değil. Bu gelenek ve göreneklerden kalıtımsal geçen diye geçiyor. Sorumuzda da tabii...
1: Çok şaşırtmacalı
0: Aslan
1: oldu bu.
0: Aslan Hanım yarışmayı bitirdi. Üstüne yazılımlara geçti.
1: Ya hiç aklıma gelmezdi ya.
0: Hem kutuları kabul etmiyor. Üstüne de bildirebilmek için. Efendim anneanne ben ipucu olsun diye anneanne demeye gittim. Yani yoksa.
1: Hayır anneanne diyeceğim. Sığmıyor nasıl anneanne falan diye.
0: Anneanneydi bu sorumuzun yanıtı. Tekrar okuyayım. Nesilden nesile aktarılan gelenek ve görenekleri anlatan bir kelime bu. Gerçek anneanne değil. Yani anneannemizin anneannesi evet. Değil. Gelenek ve görenekleri anlatan bir kelimeydi. Harika bir yarışma çıkarttınız buraya kadar. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Ve geldik programımızın
1: etabımızın. Senin şarkını söylemek istiyorum. Toydum, yenildim.
0: Evet, geldik etabımızın. Üçüncü etabımızın sonuna. Fakat burada bir şey hatırlatmam gerekiyor. Şifre kelimeleri bilmenizi rica edeceğim. Önce bir puan tablosuna bakalım. Kim önde tamamladı? Önde tamamlayan yarışmacımız birinci yanıt hakkını kullanacak. Bakalım puanlarımız kaçar puanda? Biz şu anda masadan ben görüyorum ama seyircilerimizin daha net görebilmesi için. Evet. Seda Eylül Tansık şu anda 240 puan toplamış durumda. Ve Aslan Karakaş 205 puanla.
1: 205 değildir o 150 falandır da belki. Siz moral puanı mı verdiniz
0: ben
1: acaba?
0: Esasında 250 falan da biz 205'e geri almış olduk. Hatta kuralları da birazcık esnettiniz kusura bakmayın. Kutucukları ancak yer değiştirerek ayarlayın.
1: Seda Hanım kopyaları olmasın.
0: Seda Hanım'ın da desteğiyle. Geldik programımızın son noktasına. Şöyle iki kelimeden oluşan bir şifre kelimemiz, bir cümlemiz var diyeyim. Bunu yanıtlamanızı istiyoruz. Ve doğru harflerle tek seferde tek şansımız var. Eğer yanlış bir cevap alırsam Aslan Hanım'a geçecek. İsterseniz bu hakkı kaptırmayın derim. Çünkü çok iyi bir yarışma çıkarttınız.
1: Teşekkür
0: ederim. El birliğiyle yarıştık ama alt edemedik Aslan Hanım. Kusura bakmayın. Ya elimden geleni yaptım.
1: Estağfurullah.
0: Peki. Evet dinliyoruz efendim. Ne olabilir? Şifre kelimelerimiz.
2: Niyet aynadır.
0: Niyet aynadır. Niyet ayna mıdır? Peki.
2: Bence öyledir evet.
0: Sizce Aslan Hanım niyet ayna mıdır?
1: Öyledir.
0: Değil mi? insanın niyeti neyse yansıması odur diyoruz. Efendim Kurban Bayramı'nın

0: güzel gününde
1: bize çok büyük renk kattınız.
0: Çok güzel destek verdiniz. Programımızda harika bir yarışma çıkarttınız ve niyet aynadır. Şifre cümlemizi, harflerimizi, sırladığımız harflerle ortaya çıkan kelimemizi tabii ki buldunuz. Gönülden tebrik ediyoruz. Niyet aynadır diyoruz. Ve efendim 3. etabımızı da burada tamamlıyoruz.

0: Evet efendim, harika, müzik dolu, sanat dolu bir yarışma geçirdik ve sevgili Aslıhan Karakaş, Seda Eylül Tansık hem çok güzel enerjileriyle ve harika sesleri, harika yorumlarıyla programımıza renk kattılar. Hemen dönüyorum. Aslıhan Hanım, sizinle başlayalım. Nasıl geçti yarışma? Bir değerlendirme alalım sizden. İlk etapta çok iyi yarıştınız.
1: Arkadaşlığın gücüne inanmıştım.
0: Harikaydı. Buyurun.
1: Arkadaşlığın gücüyle 200 puan ulaştı. Seda'nın güzel kopyalarıyla diyerekten. Keyifliydi yani. Burada tabii heyecanlanıyorum ben. Yani Seyla heyecanlandım. Birçok soruyu böyle bilemedim. Fazla düşündüm ama çok keyifliydi sizinle yarışmak. Benim için çok güzel bir deneyim oldu.
0: Bizim için de çok keyifli bir deneyim oldu. Hemen dönüyorum. Seda Hanım, nasıl geçti? Ya bir ara zorlandınız mı? Hiç zorlanmamış gibi. Böyle ısrarla devam ediyordunuz
2: yok,
0: ama.
2: Yok, estağfurullah, zorlandığım kısımlar bence kendi adıma kesinlikle oldu. Yani çok heyecanlı bir şey tabii, hani bilmiyorum, ben çocukken de hep heves ettiğim bir şeydi, böyle izlerdim televizyonda, farklı yarışmacılarla tahminde bulunmaya çalışırdım. Gerçekten burada farklı oluyormuş her şey dedikleri gibi. Ama ben çok keyif aldım. Çok güzel ağırladınız bizi, teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Renk üstüne renk kattınız. Yeni dönem bizi Seda Eylül Tansık'tan neler bekliyor diyelim?
2: Stüdyo çalışmaları sürüyor. Kısmetse Haziran sonuna yetiştirmek istediğim iki tane şarkım var. Birini aranjör arkadaşım yapıyor, birini ben yapıyorum. Bir de sürpriz bir iki tane düet gelecek diyebilirim. Harika. Onların da tarihleri henüz netleşmedi. Bu şekilde hazırlıklarım devam ediyor.
0: Çok yakından takip ediyor olacağız. Tabii ki bu güzel sesi, bu güzel yorumu mutlaka dinleyeceğiz diyorum. Aslıhan Hanım, sizin nasıl projelerimiz var mı yeni dönem?
1: Var. Tantaş ile, sevgili Tantaş ile bir düetimiz olacak. Onun da henüz tarihi belli değil ama onun için heyecanla ben de beklemedeyim.
0: Harika. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki bayram günü söylemek istediğimiz artık son cümlelerinizi alayım ve yavaş yavaş programımızı yine sizin güzel seslerinizle kapatacağız. Buyurun Aslıhan Hanım, sizden başlayalım.
1: Sevgi dolu, huzur dolu, barış dolu bir bayram diliyorum herkese.
0: Çok teşekkür ederiz Seda Hanım.
2: Ben de aynı şekilde herkese sevgiyle ve sevdikleriyle birlikte geçirebilecekleri huzur dolu bir bayram diliyorum. İnşallah her şey herkes için çok güzel olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim, biz de harika bir bayram gününde çok güzel iki sesle, iki yorumcuyla yarışmış olmanın keyfini yaşıyoruz ve sizlere gönülden iyi bayramlar diliyoruz. Huzur, sağlık, mutluluk dolu iyi günler olsun, nice bayramlar olsun diyoruz ve yine sevgili müzisyenlerimizin güzel sesi ve yorumuyla sizlere veda ediyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen oyuncu Ömer Duran.
1: Bak sen tanıdığımız bir abisin, bas git işine deyip beni tanıdığı için dövmedi adam mesela.
0: Yeni kitabı Hayat Neye Benzeseydi Güzel Olurdu ne anlatıyor?
1: Kendime söyleyemediğim şeyleri birden yazarken bir bakıyorum dökülüyor. Biraz onlar var.
0: İlk kitabı ona neler hissettirdi?
1: Kapağı aldım. Orada üstünde adımı görünce ne olduğunu idrak ettim.
0: Sanat yolculuğunu nasıl tanımlıyor?
1: Yolculuğum çok şanslı bir yolculuktu ve bir o kadar da zorlu bir yolculuktu.
0: Eleştiriler hakkında ne düşünüyor?
1: Övgüler de hoşuma gidiyor elbette ki ama hani had bilmek demiştim biraz önce. Haddini bilirim.
0: Hayalinde hangi rolü canlandırmak geçiyor?
1: O hep yıllardır böyle çok istediğim bir şeydi.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler...

0: Teyze! Teyze! Teyze! Ya sen niye kendi başına bu kadar poşet taşıyorsun? Versene bana.
1: Sağ ol oğlum. Allah sevdiğine bağışlasın yavrum.
0: Amin, amin. Yok mu kimin kimsen torun torba? Torun diyorum, yok mu, yok mu? Gel tamam, gel gel. Asansöre kadar ben taşıyayım, gel. Gel teyzem, gel. Taşıtır mıyım sana bunları ben ya? Abi iyi günler.
2: İyi günler.
0: Ya 102 numara kaçıncı kattadır acaba?
2: Vallahi 21 veya 22 olmalı.
0: Sağ ol abi.
2: Yalnız asansörler bozuk.
0: Asansörler mi bozuk?
2: Hı, kolay gelsin.
0: Asansörler bozuk diyor.
1: Efendim?

0: Senin ev kaçıncı katta teyzeciğim?
1: Efendim?
0: Ev diyorum ev. Kaçıncı katta oturuyorsun?
1: 25 oğlum, 25.
0: 25 mi? Bir kapıyı açabilirsen teyzeciğim. Kapıyı, kapıyı. Sağ. Asansör çalışmıyor dediler, duydun değil mi?
1: Olsun.
0: Ha duyuyorsun yani. Bunları gelip alacak kimse yok mu evde senin torun torba?
1: Efendim?
0: Allah'ım kafayı yiyeceğim ben ya. Tamam teyze dur halledeceğiz şimdi. Nasıl bir tezgaha düştüm ben.
2: Kim o?
0: Pizza siparişinizi getirdim de.
2: Tamam hemen otomatiğe basıyorum.
0: Otomatiğe bas... Tut teyzeciğim tut. Hakikaten asansörler arızalıymış ya.
1: Olsun oğlum. Merdivenler burada.
0: Hem 25. katta oturuyorsun hem merdivenler şurada diyorsun teyze ya. Gel teyzeciğim gel geç. Geç. Ya şimdi beni yanlış anlamasan sen belli ki biraz ağır çıkacaksın burayı. Ben hem pizza kutusunu teslim edeyim hem torbaları senin kapına bırakayım olur mu?
1: Peki evladım.
0: Allah'ım.

0: Feyza, Allah aşkına biraz yavaş ya. Heh, başladı yine.
1: Efendim Mert?
2: Gürbüz abi, yarım saat önce müşterinin izinle basmışsın ama hala sipariş teslim etmemişsin.
0: Bir daha ararsa de ki. Yarım saat 45 dakikaya oradaymış.
2: Hayırdır abi, neredesin ki sen?
0: Oğlum sana ne ya, merdiven çıkıyorum, hadi nefes olurum, kapat.

0: Ablacığım pizzanızı getirdim.
1: Neredesin sen?
0: Asansörün şey oldu ben.
1: Aa, bu ne bu? Buz gibi olmuş bu pizza.
0: Ablacığım ben 1,5 saattir merdiven çıkıyorum. O yüzden yolda soğudu. Bir mikrodalga fırınınız varsa atın, 2 dakika çevirin, sıcacık yersiniz.
1: Ne yapalım, öyle olacak artık. Ne kadardı?
0: Post makinesi söylemiş miydiniz?
1: Evet.
0: O zaman şöyle yapıyoruz. Bu bizden ikram. Geç kaldık, özür mahiyetinde. Afiyet olsun.
1: Ama olur mu öyle şey canım? Alır mısınız şu ücretinizi?
0: Ablacığım mağdur oldunuz işte. Müessesemizin ikramı olsun. Bak daha ben bu teyzeyi bırakacağım. 4 kat yukarıya çıkacağım ya. Özür mahiyetinde kabul edin. Bu bizden. Afiyet olsun. Allah'ım. Gel teyzem, gel.

0: Yarın unutma, Derin Hanım Ado'yu geliyor ha.
1: Aha, tamam.
0: Ona göre.
1: Aa, Gürbüz Bey. Gelebildiniz mi? Ay vallahi o kadar yoğunluğunuzun arasında beni hatırlayabilmenize çok sevindim.
2: Aşkım şu beymey laflarını bir bırak artık ya. Emmak sana pizza getirdi.
3: Çok romantiksin. Pizza mı getirdin? Millet de Fransalardan parfüm yollar.
2: Ne parfümü ya? Yine o lavuk mu?
3: Neyse ben gidiyorum.
1: Kuzenin işte Uğur. Arada yolluyor öyle bir şeyler.
2: Ya bak o Uğur'u var ya. Bak gideceğim o Fransa'ya bak.
1: Gürbüz saçmalıyorsun, farkındasın değil mi?
2: Ya bu lavuk seninle evlenmek mi istiyor? Hayırdır böyle parfümler marfümler? O buraya bir gelsin var ya, bak ben ne yapacağım ona?
4: Evet Gürbüz, benimle evlenmek isteyen biri var. Evet prestijli, kariyerli, AB pasaportlu. Ama önemli olan benim ne istediğim değil mi Gürbüz ha? Değil mi?
2: Şşş, bir dakika. 9 ay üst üste yine elemanı. Teslim edilen 20.000 tane sipariş. %100 müşteri memnuniyeti. Artık burada çalışmanı istemiyorum Aylin. Hem müdür olmamalı da çok az kaldı. Bak ikimiz de çok yorgunuz. Hem gece tartışmayalım. Hadi seni eve bırakayım.
1: Tencere gibi çevirme beni Gürbüz. Olmuyor işte Gürbüz, yapamıyoruz. Olmuyor yani. Benim ruhum da bedenim de yoruldu. Yürüte

0: Yapıyoruz biz bu işi, sen de görüyorsun. Neyse, eve bırakmayı akıl ettiğin için çok sağ ol.
1: Hadi Allah'a emanet. Alo.
2: Abi.
1: Efendim Mert.
2: Mahallesine gideceksin abi.
1: Mahallesi neresi ya?
3: Telleri geçtikten sonra. ...20 metre ilerle. Orko'yu da geç. Yeşil renkli Jamaika bayrağının ortasındaki kırmızı butona bas. Lan Mert, sen beni tezgah mı getiriyorsun ya? Bismillahirrahmanirrahim.
4: Oho.
3: Selamünaleyküm birader, pizzaları getirdim.
4: How much money?
3: Money 60 money.
4: What the...
3: Ulan öyle 60 diyorum, 60. 60 money, 60.
4: Oo, ne oluyor lan içeride?
3: Party hard diyorsun.
5: Yeah, yeah, very hard.
3: Twerk mi work?
5: Yeah, come on man.
3: Come on, vallahi bir 5 dakika uğrarım hocam. Pizzalar benden, me, pizzalar me.

0: arkadaş bu pizza ya.
1: Alo, kime diyorum kardeşim? Ablacığım bak asansörünüz çalışmıyor. Ben 1,5 saattir merdiven çıkıyorum. Yolda soğudu işte ya. Bir mikrodalga fırınım varsa 2 dakika çevir, sıcak sıcak yersin yani.
2: Ne diyor lan bu?
1: Bak ben daha bu teyzeyi 4 kat yukarıya bırakacağım, anladın mı? 39,90.
3: Efendim babacığım.
4: Araplardan iş aldık. Tam 10.000 parça hava ifşek patlatacağız.
3: Evet babacığım, ben de şimdi ofiste tek sayım yapıyordum.
4: Kızım üzme damat. Yoksa Dubai'de o hava ifşeklerle seni de patlatırım. Senin gibi bir adama kızım işi katlan.
3: Evet babacığım, benden de hürmetler. Saygılar sunuyorum babacığım. Ulan dar attınız be. Babası bir yandan, kızı bir yandan. İsmet, ben sana demedim mi oğlum, ararsa toplantıda dedi ya. Beni niye bunlarla muhatap ediyorsunuz oğlum?
0: Evlilik çok zor iş aga. Ben sana söyleyeyim. Bir de bunun adam iç güveysi tipi var.
5: İç güveysi derken?
0: Arkadaşım geldin, rüzgarını yaptın, şovunu yaptın. Tamam, bir şey demiyoruz da biz de burada para bekliyoruz yani. Teneke miyim lan ben?

0: kimsin oğlum sen?
1: Roket dizide gürbüz. Sen?
2: Şaban, Şaban diye kişnediniz.
3: Aptal herif! Bu ne biçim rüya?
2: Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya.
3: Hayvan herif!
2: Ah!
4: Senin geldi galiba.
1: Buradayım abi, gel. Orada mısın?
3: Sofrayı kurmak senin işin değil mi?
1: Açık hava sinemasına devam diyorsun. Haydi haydi.
2: Nesi var gayet iyi.
1: Pizza getirdim oğlum. Oo!
5: Oha ya, yanağını doldu ya.
1: Bir şey olmadı Ferhat, çarptım.
5: Çarptın mı? Tokatlamışlar seni be abi.
1: Moralim çok bozuk Ferhat. Yine ailen, yine kavga, hep kavga.
5: Yine kıskançlık durumları değil mi abi?
1: Oğlum 35 cevapsız arama nedir ya? Ya dükkandan beni bu kadar aramıyorlar.
5: Ya yemin ederim senin bütün gün neler çektiğini anlamıyor abi.
1: Kız delirdi delirdi.
5: Abi bu işin bir yolu var. Ver telefonunu.
1: Ver ver. Ne saçmalıyorsun ya?
5: Evet. Geç abi şöyle. Geç geç geç.
1: Ulan yine antin kuntin işlerle uğraşıyorsun var ya.
5: Abi olayımız şu, her fırsatta basıyoruz kayda.
1: Ondan sonra da Instagram fenomeni oluyoruz.
5: Abi bir dakika bir dinle. Her fırsatta çekiyoruz, onu da yengeye gönderiyoruz. Öyle Instagram'a falan.

0: atmıyoruz. Böylelikle senin ne şartlarda çalıştığını, her gün neler çektiğini anlayacak abi.
1: Selamünaleyküm Ferhat. Gülümüz kardeş merhaba. Ya araba tekleyip duruyor ya. Bana bir takviye kablosu versene, müşteri de var içeride. Rezil olduk vallahi.
0: İki dakika bekle abi. Geliyorum.
2: Ne müşterisi abi ya, sen ne iş yapıyorsun şu anda?
1: Korsan taksi. Elit korsan.
2: Elit korsan. Üniversitenin orada korsan kitap satıyordun. Sonra gittin korsan CV'ci açtın. Şimdi elit korsan diyorsun ya. Ya sen Karayipler'de mi doğdun abi Allah aşkına ya?
0: Korsan evlilik de var Nihat abi de.
2: Ha buyur.
1: Ya oğlum o öyle değil ya. Türkiye'de kalması gerekiyordu, yardımcı olduk. Bir işe yaradık işte.
2: İşe yaradık diyor ya.
3: Şu kalıbınla dayak mı yedin lan sen?
2: Yo. Çarptım ben suratımı. Aa, Ferhat biliyor, sor Ferhat'a.
0: Çarpmışlar abi.
1: Ya Ferhat bunun biraz kısası yok muydu ya?
0: Abi kablosunu buldun, kısasını arıyorsun ya.
1: Hadi ben kaçtım.
0: Nihat abi. Getir ha.
1: Ferhat getirmeyip ne yapacağım ben bu kabloyu? He? Allah Allah.
2: Oğlum ne yapıyorsun sen hala ya?
0: Ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Kaydediyorum. Basıyorum. Gitti.
2: Bu gerizekalı mısın? Ailene niye gönderiyorsun?
0: Abi işte yengeye gönderdim uygulamalı olarak.
2: Al işte mavi tik oldu, gitti bile.
1: Araba tekleyip duruyor. Bana bir takviye kablosu versene Ferhat. Oğlum bunun daha kısası yok muydu lan?
4: Bu ne be? İşe yaramazlar.
2: Aynı şeyler işte. Kavga ettik anne. Kavga ettik.
5: Oğlum normal. Ama sen de kızı anlamaya çalış biraz. Bak 3 senedir kendi aranızda sözlüsünüz. Daha işin de oturmadığı yerine onun için.
2: Oturacak anne. Oturacak. Birkaç ay ne gir olacağım. Nasıl çalıştığımı görüyorsun. Akşama kadar bir oradayım bir orada.
5: Ya doğru söylüyorsun. Aç bir ilaç. Bir oradasın bir oradasın. Süzüldün oğlum süzüldün. Kahvaltı da yapmıyorsun.
2: Anne ben mi süzüldüm? Ben de 8 aylık fazladan stok var ya. Zor günler için biriktirdim ben. Ben çıkıyorum.
5: Kahvaltı yapmayacak mısın?
2: Yok anneciğim çıkmam lazım.
5: Bekliyorsun. Hemen geliyorum.
2: Bekleyeyim anne. Allah'ım yarabbim.
5: Bekle oğlum bekle. At ağzına şunu.
2: Anne bunu mu atayım ağzıma? Ne yapıyorsun millet görecek ya. Millet bu kadar ekmekle iki gün akraba ağırlıyor ya.
5: Sus anneye karşılık verme. At ağzına bakayım şunu.
2: Senden kurtuluş yok. Tamam anne tamam. Ben gidiyorum. Hadi Allah'a emanet.
6: Ne yaparsa yaşından çıkıyor değil mi abi?
2: Ya şu pizzaları zevzeklik yapma ya.
6: Gürbüz abi. Ahmet Bey bu zarf verdi. Geçerken bankaya yatırsın dedi.
2: Görüyorsun değil mi onun bana ne kadar çok güveniyor? Maaşlarınızı bile bana emanet ediyor lan. Yakında müdürün olacağım Mert. Benle iyi geçin iyi.

0: armi. Ulan bir kere de bir şey hazırlasan şaşarım ha.
1: Ne? Bir kere de bir şey hazırlasan mı? Git karın hazırlasın sana kahvaltıyı. Ya da böyle bik bik bik mesajlaştın. Onlar hazırlasın.
2: Oğlum bak ters ters konuşma, benim canımı sıkma. Senin amacın ne lan?
1: Oğlum mu?
2: Oğlum senin amacın ne lan?
1: Ne demek ya?
0: Oğlum var ya, başlama yine bak, canımı sıkma, kendimi keseceğim ha.
1: Neye başlatma lan? Neye başlatma? Kapatmam mıyım ben senin acaba ha? Defol git böyle. Kovuyorum seni.
2: Nereye ulan?
1: Lan yürüyor. Oğlum ya, yeter lan artık. Yeter. Öldüreceğim seni ya. Hayır. Gel. Geberteceğim.
3: Arkadaşım asansör ötüyor, senden galiba. Bir iner misin?
4: Abi nasıl olur? 47 kiloyum ben.
3: Hocam sen bindin mi, ötmeye başlayalım. Bir in istersen. Bak, evet. Duydun mu? İşte. Gel bir daha bin. Evet. Duydun mu?
4: Evet.
3: İn şimdi. Demek ki sendenmiş. Yoksa yer var, şuraya girebilirsin yani. Şurada çıkabiliriz beraber ama kilo aşımına uğradık yani. Abi 17'ye basarsınız.
4: Tamam,
3: ben 17'de ineceğim abi, siz şöyle bir geçin. Yer değiştirelim şöyle bir. Hocam şunları bir dakika tutar mısın ya? Sana zahmet. Bir video çekmem lazım da. Şu saçı başı bir düzelteyim.

0: Aylin'cim yine kapılardan bir tanesine gidiyorum işte. Bakalım şimdi ne çıkacak karşımıza? Onun sosu eksik, bunun musu eksik. Bakalım şöyle bir. Hocam video çekiyorum, bir bakmazsanız. Kız arkadaşımla alakalı. Bakma abi ya. Bakalım şimdi karşımıza ne çıkacak?
1: Ulan psikopat mısın sen? Manyak!
2: Aşkım ne yapıyorsun? Hayır lütfen bir tak.
1: Hiç yok. Seni.
2: Bebeğim lütfen.
1: Geberteceğim seni.
2: Baby'si lütfen. Ulan. Ağzından yiyecek kendine gel. Vallahi. Kızım. Yapma sevgilim.
1: Geberteceğim.
2: Kızım bırak. Sen abi beni bırak. Beni bırak.
1: Ulan. Hayatımı.
2: Affettin.
1: Yeter ulan!
0: Öldüreceğim lan seni! Abi bir dakika. Bir saniye. Ben çıkana kadar en arkaya düştüm. Çünkü bir dakika abi. Abi bir dakika.
3: Abi bir dakika.
0: Bir geçebilir miyim ya?
3: Geçemiyoruz abi.
0: Ablacığım pardon. Çok uğurlanmaz. Pardon. Pardon.
3: Tamam.
0: En arkaya düştüm çünkü çıkana kadar. İyi günler. Zayıflama kampım var. Ne var yukarıda anlamadım ki. Hadi oğlum gir kayda.
2: Seninle bir daha aynı yatağa girersen var ya iki olsun. Yeter ulan.
0: Selamünaleyküm. Oh! İçki Beysi abi. Ben bir pizza getirmiştim size.
2: O yerindeki ne oğlum?
0: Bu çalışmıyor. Ben kız arkadaşım için şey yapacaktım o. Oldu. Allah Allah.
2: Lan!

0: Efendim abi.
1: İsmet.
0: Buyur abi.
1: Oğlum aşağı bir tane şişman herifin yoğunu tutun ha.
0: Ne yapalım abi, tutunca indirelim mi?
1: Ya tutun, ben geliyorum oğlum, geliyorum.

0: Mert.
1: Gülbüz abi.
0: Al şu anahtarları. Beni soran olursa ben burada çalışmıyorum, tamam mı? Beni görmedin, duymadın, tanımıyorsun.
1: Ne oldu abi, hayırdır, işten mi ayrılıyorsun?
0: Mert, beni tanımıyorsun, görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Hadi Allah'a emanet. Ferhat! Çık lan şuradan!
2: Bir dakika abi, bir dakika.
0: Çık lan şuradan! Çık şuradan Ferhat! Çık şuradan!
2: Bir dakika!
0: Lan ne bir dakikası, çıksan şunun altından!
2: Ya ne oldu be?
0: Ulan senin vereceğin akla be! Ulan senin yüzünden cinayet videosu çektim, ne yapacağım ben şimdi, başım belada!
2: Ne? Cinayet ne? Ne diyorsun abi sen?
0: Bir yere pizza götürdüm. Kapı aralıktı. İçeriye bir girdim. Adam kadını doğuruyor. Resmen cinayet videosu çektim ya. Aile diye çektim, videoya bak.
3: Pizza getirmiştim size ama.
4: Bu evde şimdi.
2: Ah, abi adam kadını resmen parçalıyor. Sen ne yaptın sonra?
0: Kaçtım Ferhat. Ne yapayım? Canlı video kaydettim. Cinayet videosu kaydettim ya.
2: Ne? Cinayet mi? Verin ben de bakayım.
0: Ne cinayeti ya? İnternetten video seyrettiriyordum ben Ferhat'a.
1: Evet.
2: Vallahi ben kulağımla duydum. Benim ben de izleyeceğim. Allah'ın adını verdim.
0: Kadın öldü. Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Ben sadece çekiyordum. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Bravo abi. Tam anlamıyla özetledim. Hem de adamına. Bu kadar iyi anlatılmazdı.
0: Bana bak lan disko topu. Eğer var ya bu laf buradan bir çıksın. Mahallede birisi bunu bir duysun var ya. Seni bu çalın lan. Tamam lan sarın lan, duydun mu?
2: Bırak. Tamam be. Söylemeyiz. Şey çay var mıydı?
0: Hala çay içiyor.
1: Çık içeri.
2: Yürüt lan. Söylemem.
1: Abi. Hemen kaçmamız lazım. Adamlar peşimize çoktan düşmüşler.
0: Kaçalım Ferhat.
1: Panik yok.
0: Kaçalım.
1: Bekle burada. Ben hazırlanıp geliyorum. 2 saniyeye hazırım.
0: Ne çabuk üstünü değiştirdin oğlum. O zaman ben de üstümü değiştireyim.
1: Aynen. Kas kalsın.
0: Oğlum burada ne yazıyor? Aylin yazıyor, Aylin. Bırakır mıyım ben bunu?
1: Tamam, hadi arkadan. Gel. Hadi. Hızlı. Gel. Gel abi.

0: mı çaktı lan öbür yengenizle? Yengenizle kayınpeder beni görse beni bitirirler.
1: Ben de sizi bitiririm.
2: Abi, asgari ücret alıyoruz. Adam mutant çıktı, kurban olayım, nasıl yakalayalım?
1: Tuzak kur. Çukur kaz. İbaret. Suikast düzenle. Kiralık katil tut. Alüminyum folyoya sar. Kafat.
0: Patlat oğlum, patlat!
3: Abi müsaadenle.
1: Çık dışarı. Onu benden bulacaksınız.
3: Alo. Ali Haydar Bey. Bir sıkıntı var.
4: Sıfalı mısın? Tamam Ümit abi. Yarın gelelim. Saygılar abi.
2: Şu Metin var ya, gelmeyeydi çok iyiydi ya.
4: Abi. Ortadan kaybolmamız lazım.
2: Sana ne oluyor oğlum ya?
4: Ya seni ateşe atan benim. Bütün bunlar benim kemem. Seni bu işten anca ben sıyırırım, bak da gör abi.
2: Polise gidelim, izletelim, yakalasınlar adamı.
4: Abi adam mafya ya, mafya. Zaten vukuatlı olur bu tipten. Mobeseler falan yakalarlar inşallah adamı. Biz sebep olmayalım.
2: Adama gidelim, gözünün önünde silelim video işte ya.
4: Ya konuştururlar mı seni? Cinayet var ortada.
2: Ben bu videoyu siliyorum Ferhat.
4: Abi sakın, apartmanda ya kamera varsa ya üzerine kalırsa nasıl ispatlayacağım?
2: Allah'ım yarabbim, sen yardım et bana ya.
4: Abi bak şimdi ne yapacağız? Sen evdekilere ve ailene güzel bir mesaj atıyorsun. Sonra telefonu kapatıyorsun. Bu adamlar mafya. Sinyalden yerimizi bulurlar.
2: Bulurlar değil mi? Aylin.
5: Aşkım değişik olaylar oldu. Beni merak etme, birkaç güne döneceğim. Polise haber vermeyin sakın. Seni seviyorum. Şükürümüz ya.
6: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
5: Ay abla, bu çocuk beni deli edecek ya.

0: Abi, çalıştığı şubeyi öğrendik gittik. Burada o dediklerinizi yapabilecek bir çalışanımız yok. Yanlışınız var dediler.
1: Başka?
0: Başka bir şey yok abi.
1: Başka ulan başka! Gel abi, kimse yok, sessiz.

0: Şimdi sakin. Burada bizi hiç kimse bulamaz.
1: Oğlum burası senin dükkanın lan.
0: Escobar'da Beyaz Saray'ın önünde fotoğraf çekilmişti. Hem de Amerika'da aranırken.
2: Ferhat!
1: Ay! Çok seviyorum ya.
2: Ferhat, Gülbüz'e ulaşamıyorum.
1: Aşkım ya.
2: Allah Allah.
1: Her şeyi anlatacağım Ferhat.
2: Ferhat!

0: Garson! Bana kımız getir. 6 tane de buz.
1: Bu aralar çok dikkat çekmemem lazım.
2: Başım belada.
1: Seninle bir süre görüşemeyeceğiz.
3: Allah belanı versin Aykut.
0: Bana okuma oğlum.
1: Oğlum sen ne bakıp duruyorsun, önüne dön. Evrene pozitif enerji gönder.
3: Ben hayatımda senin kadar korkak bir adam daha görmedim ya. Bir süre değil, ömür boyu görüşmeyelim seninle.
1: Ulan başlama yine.
3: Başlamıyorum Aykut, bitiriyorum. Tamamen bitiriyorum seni, anladın mı?
1: Bitirmezsen.
4: Damat.
0: Oo.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz babacığım.
0: Ben de tam şey anlatıyordum bir saniye. 50 metrede patlayanı var, 100 metrede patlayanı var, 200 metrede patlayanı var. Böyle patır patır patlıyor her...
4: Çalan. Geç hanım, geç. Seni de damadımla yaşadıklarını da biliyorum. Şimdi bunu al. Tatile falan git. Ne bileyim, başka şehre git. Hatta yetmezse tekrar vereyim, yine vereyim.
5: Bak kızım, sen de kadınsın. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Biz tanınmış bir aileyiz. Bunu hediye olarak kabul et. İyiliğin için dinle bizi.
4: Damadımla seni bir daha yan yana görürsem, şimdiki olduğu gibi sakin olmam. Burada söylüyorum. Benim adım Ali Haydar Çek.
5: Haydar, yavaş. Kız korktu.
4: Oğlum, arabayı hazırlayın. Çıkıyoruz biz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Hazırlayın. Patladım, patladım.

0: niye beni böyle tuhaf tuhaf yerlerden getiriyorsun? Başım döndü Ferhat ya.
1: Abi kimsenin bilmediği gizli yolum bu. Hamit abiye gidiyoruz.
0: Hamit abin kim lan?
1: Allah Allah. Ya abi benim dükkanda arabası var yani. Galeri açacak Florya'da. Telefonla konuşmuştuk spa olayı. Hatırlamadın mı? Adam karanlık işlerle uğraşıyor. Biraz ama işimizi çözer, sen hiç merak etme.
0: Oğlum bak videodan falan bahsetmiyoruz değil mi?
2: Yürümüz.
0: Buyur.
3: Cinayet videosu mu var lan sende?
0: Ne cinayet videosu ya?
3: Oğlum benim manita bir kuaföre gitmiş, Metin söylemiş.
2: Abi ne anlatıyorsun sabah sabah sen ya?
4: Lan ben ne anlatıyorum? Mahalle çalkalanıyor, sen ne anlatıyorsun diyor ya.
0: Mahalle çalkalanıyor diyor ya.
4: Al kablonu.
2: Ne yapacağım abi bunu?
4: Lan akşam bır konuşuyordun getir diye.
2: Ya abi şimdi işim gücüm var, kalsın sende ya.
4: Zaten hiçbir işe yaramadı. Hala tekliyor ya araba.
0: Ben gidiyorum, evi taşıyacağım.
2: Aa nereye taşıyorsun?
0: Arka mahalleye.
4: Ha bana bak.
0: Eve ihtiyacınız olursa günlük kiraya açıyorum ha.
4: Ya günlük kiralık ev nedir? Allah'ın istiyorsan abi bir tane de düzgün bir iş yap ya. Hadi abi hadi devam et, güle güle.
3: Hadi Allah'a emanet.
1: Böyle patlarız işte.
0: Ne oldu B planı, kimsenin bilmediği yollar?
1: Abi ulaşım olayını çözmemiz lazım.
0: Oğlum otobüs, minibüs, akbil bir şeyler bulup gideceğiz işte Hamit abine ya.
1: Kendimizi daha açık edelim yani.
0: E ne yapacağız başka?
1: Dükkandan senin motoru alacağız.
0: Hah tam yakalanalım böyle, dört dörtlük olsun.
1: Öyle değil, motor bize gelecek.
0: Nasıl yani?
1: Bu.
5: Efendim Ferhat.
2: Alo Nihat abi.
5: Söyle.
2: Abi ev bir saatliğine lazım bize be abi.
5: Beleş ev yok bende.
2: Bir kere de bir işe yara be abi.
5: Müşteri aldım ben şimdi, olmaz.
2: Abi hem siftah yapmış oluruz.
5: Ha o zaman olur.
2: Tamam abi. Abi bizi Nazmi'nin oradaki parktan al.
5: Bırakayım müşteriyi geleyim o zaman.
2: Abi ya gelirken de birkaç tane.
5: He?
2: Yok 8-10 tane kolivantı lütfen.
5: Ne? Ne yapacağınız oğlum o kadar kolivantı?
2: Abi sen al gel, ne sorup duruyorsun ya?
5: Allah Allah.
2: Abi hadi hadi. Hala konuşuyor ya. Müşteriyi yeni bırakmış, 2 dakikaya burada.
0: Oğlum senin telefonun niye açık lan hala?
1: Abi olaylar bana kadar ulaşmadı henüz.
6: Efendim bu parkada 30 yeni fidan diktik. Evet. Böylece fidanlama işlemlerimiz tamamlanmıştır.
0: Güzel. Serhat olaylar şu anda sana kadar ulaşmış olabilir mi?
2: Saklan saklan saklan. Saklan abi. Ben sana dedim başımıza çok büyük fena aldım.
0: Sıkıştım Serhat, sıkıştım.
2: Koş abi, kaç kaç kaç.
7: Bir dakika. Ücretleri peşin beyler, sonra kaçınıp gidiliyor. Nazmi abinin orada niye yoktunuz oğlum siz ha? Bu kolibantlar ne lan böyle?
0: Abi amma soru sordun, sana ne ya? 45 dakika işimiz var, çık abi. Sen çık abi.
7: Beyler, ayıptır sorması. Hayırdır lan siz burada?
8: Tövbe.
7: Kaç yıllık arkadaşsınız oğlum siz?
2: Ya sana ne abi ya? Ver abi sen şu anahtarı bana. Ver. Biz işimiz bitince paspasın altına koyarız. Telefonu da alayım.
0: Özel bir görüşmemiz var abi, anladın mı? Biz sana döneceğiz.
7: Telefon?
0: İki saate telefon sende abi.
7: Oğlum bak siz kaç yıllık çocukluk arkadaşısınız lan.
0: Aradın mı oğlum dükkanı?
2: 45 dakikaya gelir değil mi abi gerçekten?
0: Vallahi ben gitsem 25 dakikaya buradaydı. Ama artık o 9 ayın elemanı yok.
1: Bir süper karışık, bir margarita söylüyorum.
2: 45 dakikaya sizde olur.
0: Bak Ferhat, adamın bizim yüzümüzü görmemesi lazım. Yüzümüzü görürse onu öldürmek zorunda kalabiliriz.
2: Ne diyorsun abi, ne öldürmesi, delirdin mi sen?
0: Ferhat yüzümüzü görürse adam biteriz.
2: E ne yapacağız peki?
0: Oğlum parkta konuştuk.

0: yaptığımız gibi plan belli. Gel buraya. Adam kapıdan girdiğinde sen arkamda yük burada bekliyorsun. Ben de şunla adamın yüzünü kapatıyorum. Böyle kapatıyorum. Arkasını adama etkisiz hale getiriyoruz. Onu bantladıktan sonra da motor alıp ilerliyoruz. Geldi.
1: Abi sakin sakin.
0: Sakin. Geç geç.
2: Bizde siparişiniz.
3: Gel abi gel. Karttan ödeyeceğim.
1: Abi ne yaptın sen ya?
0: Gaza geldim Ferhat. Hem böylece daha iyi bantlarız. Gel.

0: Abi çok abartmadık mı ya biz bu bant olayını ha?
1: Ya saçmalama Ferhat. Özümüzü daha öteye aldık. Anladın mı? Adam bizi göremedi bile.
0: Yemin ederim seri katiller gibi çalışıyorsun. Düşünsene abi. Adam benim Ferhat olduğumu görse. Hadi beni geçtim. Senin Gürbüz olduğunu bilse. O dakika yakalanırız. Paket oluruz.
1: Hesapladım oğlum ben her şeyi.
0: Oh. Ne oluyor ya? Acaba bir sıkıntısı mı var? Bir şey mi var? Bir açsak mı ağzını ha?
2: Gürbüz, Ferhat. Hayatımda sizin kadar gerizekalı adam görmedim lan.
0: Fikret
2: oğlum abi. Küssenize lan beni.
1: Duyuyor değil mi?
2: Duyuyorum lan tabii.
1: Lan kaskı ver.
0: Efendim?
1: Kaskı ver.
0: Abi ne diyorsun?
1: Ferhat ver, kaskı ver.
2: Küssenize lan beni.

0: Şimdi bunu kazan dairesine götürelim. Arkasından ne yapacağımıza bakarız.
1: Abi adamı pert ettin ya. Pert ettin adamı ya.

فلان کوش، فلان کوش.

0: Dayı iyi misin dayı?
1: Bunların ne olduğu belli değil evladım. Cüzdanlarınıza dikkat edin.
0: Ah. Abi.
2: Oh, para burada. Ah.
0: Gel dayı gel.
2: Ah. Gel. Telefon nerede? Lan telefon nerede? Telefon yok Ferhat. Telefon yok.
1: Ben size dedim be evladım.
2: Ferhat telefon yok, telefon yok. Telefon nerede Ferhat? Telefon yok, telefon. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.
3: Allah'ım.
2: Ne oldu? Efendim geçmiş olsun, bir şeyiniz yok değil mi? Nazar var, nazar. Allah bizi kem gözlerden korusun ya Rabbi.
3: Abi lensi.
2: Ne lensin mi?
3: Ha.
2: Göz var göz. Allah gözü olanların gözü çıksın ya Rabbi.
4: Geberdim lan.
2: Allah'ım sen bizi nasıl bir sınavdan geçiriyorsun? Ne yapacağız biz Ferhat?
5: Yemin ederim abi. Psikolojim bozuldu. Anlatalım derdimizi, kurtulalım. Yalnız adam biraz sert ve sinirli. Aman dikkat.

0: Adam biraz sert kesinlikle ama... Dükkanın parası üzerinde Ferhat. Bunun başına bir şey gelirse ayva yeriz. Şurada banka manka bulup hemen yatıralım şunu ya.
1: Ne diyorsun, manyak mısın sen? Abi neden iz bırakıyorsun? Bu saatte burada olduğumuzu gösterirdi.
0: Değil mi? Doğru söylüyorsun lan. Tut şunu. Siper et kendini bana.
1: Sok abi, sok sok.
0: Kimse bakmıyor değil mi?
1: Yok yok.
0: Yürü.
2: Hamit Bey, misafirleriniz geldi.
3: Ferhat, hoş geldin. Oğlum, telefonda dediğin hiçbir şeyden anlamamıştım. Arabayla ilgili sıkıntı var.
1: Aa, olur mu öyle şey? Hiç merak etmeyin. Haftaya arabanız elinizde. Yalnız bizim bir sıkıntımız var. Bir iki akıl alalım istedik.
3: Hallederiz, oturun öyle. Amını görmüş müsün? Yahu senin ne, dükkandaki arabanın sahibi yok mu oğlum? Kız arkadaşına getirmiş Güney Amerika'dan. Değeri 20.000 dolar. Ben de ne yapayım? Emanet maldır yani. Şimdi kendisini garantiye almışım, öyle değil mi?
1: Harbiden de cins bir şey abi.
3: Siz 5 dakika oturun, ben küçük bir işim var, geliyorum.
1: Allah kabul etsin.
0: Allah kabul etsin abi.
4: Keyfinize bak.
3: Hemen keyfin bak.
1: Abi, Hamit abi sağlam adamdır. Bize yol yordam öğretir.
0: Ferhat, onu bunu bıraktı. İnşallah şu adam yakalanmıştır ya.
5: Aa, hiç haberlere falan da bakmadık. Belki de yakalanmıştır abi.
0: Televizyon var. Açsana. Kumanda şurada. Ya abi, bir insan nasıl bu kadar kolay adam öldürür?

0: Ulan tam kafasına denk geldi ya.
1: Ya bravo ya, bravo.
0: Çekil Serhat, ben bakarım, çekil. Elim sığmıyor, sen bak. Ölmüş mü lan?
1: Abi, aa, 20 bin dolarlık kuş dedi, emanet dedi abi.
0: Oğlum bak bakayım lan, kalbi atıyor mu?
1: Kalbi neredeydi bunun?
0: Bilmiyorum abi, kuş kadar canavar dedikleri bu herhalde ya.
2: Kızım, evrakları unutma. 3 tane de çay söyle.
3: Tamam
2: Amit Bey. Çay içeriz değil mi çocuklar?
1: Abicim, biz almayalım, teşekkür ederiz.
2: He.
0: Allah kabul etsin abi.
2: Sağ ol canım benim. Yani bu yaşıma kadar gelmişim, bu kadar güzel bir duygu yaşamadım. Allah hepimize nasip etsin.
0: Amin abi.
2: Nedir mesele?
1: Abicim şimdi şöyle...
2: Pardon, çok özür dilerim. Beklediğim bir telefondur. Pardon.
4: Abi.
2: Alo.
4: Konuştu abi.
2: Evet.
4: Küfür atmış hırsız.
2: Neden? Oğlum benim Kırkız'da tahammülüm yok. Sen anlamıyor musun ya? Gidin vurun bitsin bu mevzu. De hadi.
4: Tamam abi.
2: Ya kusura bakmayın yani, böyle canım sıkılıyor ama yani benim Kırkızlığa karşı gerçekten tahammülüm yok ya.
1: Hamit abim, abicim biz müsaadenizi isteyelim. Bugün belli ki çok yoğunsunuz. Tam müsait olduğunuz zaman da biz gelir sizi rahatsız ederiz abi.
2: Çay söyledik.
0: Bir dahaki sefere içeriz Hamit abi.
1: Evet abi, onu da müsait olduğumuz bir zaman gelir içeriz. Merak etmeyin abi, haftaya arabanız teslim olacak.
2: Yani tamam da. Kızım çay bir oldu, bir. Allah Allah. Bunlar ne ayaktır ya?
1: Ah be abi, ah.
0: Kuş içinde abi. Oğlum ben sana bir söyleyeyim mi? İnşallah kameramanları yoktur var ya. Pardon abi.
5: Esseydin kardeş, esseydin kardeş.
0: Yürü yürü yürü.
5: Esin bir. Selamun aleyküm.
2: Oo, benim abim, hoş gelmişsin.
5: Hoş bulduk kardeşim.
2: Abim hayırdır?
5: Hayırlı olsun, geldim. Maşallah, ne güzel olmuş yeni dükkanın.
2: Ya abi sayenizde. Geç otur abi, gel. Çay içersin.
5: Ne oldu bizim araba?
2: Abi gümrükteki işlerim bitmemiş yani, eskisi gibi değil ki. Faks çektim, 2 gündür haber bekliyorum, hala arabadan haber yok. Ama işin üstündeyim yani.
5: Aman gözünü seveyim, aman. Aman diyorum kardeş, aman. Hani nerede bizim kerata?
2: Abi
0: Oğlum kuşu çaldık sanmasın ya, kuşu çaldık lan.

0: Abi çaldık sansaydı gebertirdi bizi.
1: Gebertirdi mi? Oğlum zaten çaldık kuşu.
0: Tamam çaldık sanmasın, niye çaldık kuşu?
1: Ferhat, biz bu kuşu çaldık. Kuş kaskımın içinde.
0: Hep bir cinayet işlerinin ortasındasın.
1: Tövbe tövbe.
2: Allah'ım bize ne be?
1: Ne oluyor be?
2: Biz senden kardeşim.
3: Herkes akıllı olacak.
4: Bir dakika.
5: Nihat abi.
6: Hayırdır yenge?
5: Ay hayrı mı kaldı Nihat abi? Koskoca adam yok hala ortada. Birkaç güne döneceğim diye mesaj attı bana.
6: Bana da mesaj attı.
7: Hepimize attı yenge.
3: Bana da attı kızım.
5: Oha.
8: Ya Esma teyze, Allah aşkına gir içeri. Bak kaç yaşında kadınsın, hava sıcak, aç klimanı, otur evinde. Gir içeri ya.
3: Katil şişko.
5: Ay Nihat abi, bu cinayet videosunun aslastarı var mı gerçekten ya? Ben Ferhat'ı arıyorum, ona da ulaşamıyorum kaç gündür. Allah aşkına bir kere işe yara, ne olur bir kere işe yara ya.
8: Vallahi ben de anlamadım bacım, bunlar çocukluk arkadaşı yani. Ya şu video olayı var ya.
5: He?
8: Ya ne diyeyim ben sana şimdi yenge, Allah aşkına. Ben görürsem bir şey yapacağım, sen merak etme.
5: Sağ ol abi. İnanılmaz vakıfım şu an konuya. Çok teşekkür ediyorum sana, çok sağ ol. En ince detayına kadar aydınlattın beni, çok sağ ol. Eyvallah. Meymenet düşmanı, işe yaramaz herif.
1: Bir dakika ya.
0: Bir dakika kardeşim ya. Bir dakika ya.

0: Bismillah. Nerede oğlum telefon?
1: Ferhat.
0: Ne yapıyorsun oğlum?
1: Ferhat.
2: Abi. Abi. Abi bu arkadaşın sarısı var, vurmayın abi, gözünüzü seveyim. Abicim videonun olduğu telefonu da biz kaybettik. Yani kaybettik derken düşürdük. Ne oluyor abi?
1: Kuş kafamı gagalıyor Serhat. Ölmemiş lan bu. Çıkartman lazım.
0: O ne lan?
1: Kuş mafyanın kuşu. Mafya mafyaya emanet etmiş. Biz de geçici olarak şey yapıyorduk yani. Siz de mafyasınız abi, halden anlarsınız.
0: Ne lan mafyana? Bize telefonu kaybetmiş gerizekalılar. Oğlum senin amacın ne lan? Senin amacın ne oğlum? Sen beni niye videoya çekiyorsun?
3: Abi sakin lütfen.
1: Abi ne oluyor ya?
4: Haydar Suşek, gösteri, eğlence, organizasyon, anonim şirketi, bir dünya markası. Bizi bir dünya markası yapan şey, malzemelerimizin içinde kullandığımız bant, fişeklerimizin fitil kalitesi, kah dışında kullandığımız plastik, kah içinde kullandığımız pigment kalitesi bizi dünyada bir numara yapıyor. Şimdi bu havai fişeklerin 50 metrede patlayanı var.
0: 100 metrede patlayanı var. 200 metrede patlayanı var. 300 metrede patlayanı var. Patır patır patlıyor.
4: Bizim sloganımız bu. Herkes patlıyor. Sen kaç kilosun oğlum?
1: 66,5.
0: Kaç kilosun lan?
1: 151.
4: Sen?
2: 60 abi.
4: 60. Ne 60'tı abi? İkiniz üç adam ediyorsunuz lan. Şimdi bunları size bağlasam, bakalım hanginiz daha güzel patlayacaksınız.
2: Hiç gerek yok abi.
4: Size iki gün mühlet ulan.
1: Yapma abi.
4: O telefonu bana getireceksiniz.
5: Aykut Bey.
4: Bebeğim.
5: Recep'le Kayan hala hastanede bu herif yüzünden.
4: O zaman bunlar biraz dövün. Bunu da sağ bacağını kır. Ama yürüsün.
5: Ah. Tamam abi.
1: Dövmeyin, abi. Dövmeyin.
2: Abi
1: dövmeyin.
2: Bakın. Abi, ne yapıyorsun?
1: Durma be.
2: Abi, abi, abi. Abi, abi.

0: Ah Sultan Hanım, çocuk yok iki gündür ortada. Ne yapacağız bilmiyorum.
1: İnşallah başına bir
0: şey. Aylin, ne yapacağız kızım? Yok bu çocuk ortada.
2: Vallahi Nevin teyze, hani biz birkaç gündür küstük. Hani dedim beni meraklandırmak için yapıyordur belki. Ama size de mesaj atmış.
3: Bize de attı.
0: Ah kızım, bilsem nerelerde olduğunu.
2: Yani ortada bir cinayet videosu var ama Gürbüz işlememiştir cinayeti.
0: Cinayet mi diyorsun? Ah oğlum ah!
4: Arkadaşlar gelin. Aykut Bey, gelmek ister misiniz?
5: Git karşıdan çık, adam gelecek. Tamam. Hazır olunca söyle.

0: ağladınız lan.
1: Abi şimdi sen de ağladın.
2: Gelin lan. Gelin lan. Gelin.
3: Ulan iki gününüz var. Çok kötü patlarsınız.
4: Devam et.
3: Çenem ayrıldı lan çenem.
5: Abi şu kulağı yürüyor musun abi şu kulağı? Çeke çeke uzattı abi.
3: Sen bir yere kelime-i şehadet getiriyordun Ferhat. Kafamda kas parçalığı vardı, göremedim. Ne oluyordu orada?
5: Bir tane ayı gibi olan vardı ya. Üstüme oturdu abi, üstüme. İçim dışıma çıktı. Abi ne yapacağız biz şimdi? Bak ne diyeceğim, ben çok açım ha.
3: Ben de açım. Yürü.
5: Ay. Of.
3: Yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Yalnız benim üzerimde dükkanın parasından başka para yok Ferhat. Nasıl yemek yiyeceğiz? Sende para var mı?
5: Ha, dur bakayım hemen. Şurada bir şeyler var gibi ama. Ha, şu var. 2 lira.
3: Ya Ferhat sende niye sürekli 2 lira var? Hiçbir zaman bütçen niye 3 lira olmuyor kardeşim? Nasıl yemek yiyeceğiz bu parayla?
5: Ya domates alırız, ekmek alırız. Yeriz, sabaha kadar tutar bizi.
3: Tarafa doğru yürüyelim. Bakkal bulmamız lazım.

0: emanet.
1: Ulan şu düştüğümüz hale bak be. Telefon gitti, motor gitti, kuş gitti. Aylin gitti lan Ferhat, Aylin gitti. Ben bittim, işim bitti.
0: Sarva abi, sarva. Abi, şu bakkal mı ya, ne o öyle? Abi, ya sen al gözünü seveyim ya. Benim konuşacak halim yok, yürüyecek halim kalmamış benim be abi.

0: Ablacığım kolay gelsin.
1: Buyur canım.
0: Bir kavga olayı oldu da telaşlanacak bir şey yok.
1: Hadi canım kapatacağım, ne istiyorsun?
0: Domates aldım, bir de ekmek alacaktım ama.
1: Bir tane olacak bak oradan dolaba.

0: Bu dükkan açıldığından beri var herhalde. Hatıra ekmeği mi?
1: Alacağım mı almayacağım mı?
0: Alacağım. İkisi ne kadar?
1: 2 lira.
0: Domates ne kadar?
1: 2 lira.
0: Ekmek ne kadar?
1: 1 lira.
0: Domates nasıl 2 lira ya?
1: Bu saatte böyle alacağım mı almayacağım mı?
0: Yani alacağım. O zaman şey yapalım. Ekmek yarım olsun.
1: Yarım mı? Tamam al. Uğraşmam şimdi kesmeyle.
0: Nereye bakıyorsun anlamadım ki ya. Zombi gibi kadın arkadaş ya. Nasıl tipler geliyorsa kadın beni çok normal karşıladı ya. Oh. Ah ziyafet var. Bölsene oğlum ekmeği.